2011'deki olayların başladığı il merkezindeki Dera Berat bölgesini de gezdi. Ahmet Şahra'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunduğu da biliniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ağustos Paşa 5. bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, bir ses Melih Laçinkaya, İzzet Can Başak, Necip Hüseyin Köroğlu, Yusuf Köksal Engür, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Veli Canan Sanan, Esma Işık Yenersu, Recep Yıldıray Şahinler, Efendi Hafız Ersan Uysal, İlyas Murat Dal, Hikmet Pırıl Çoban, Marco Doğan Aybay, Aleko Metin Çoban, Hıfzı Zeynep Erkekli.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde savaşan Yusuf, Söğüt Kuvayi Milliyesi kurulduktan sonra gönüllü yazılıp Bursa'ya gider. Bir yandan da aklı Söğüt'te ve sevdiği Esma'dadır. Yusuf aylarca Anzavur ve adamlarının peşinde takipçilik yaptıktan sonra Söğüt'e döner. Öte yandan Yusuf'un arkadaşı İzzet de gönüllü olarak Söğüt taburuna yazılmıştır. İzzet'in ağabeyi Necip ise mağrur bir insan olup Çerkez Etem'in süvarilerindendir. Bu sıralarda düzenli ordu birlikleri kurulmaya başlar. Efendi Hafız'ın oğlu Veli siper kazması için görevlendirilir. Veli siper kazarken bir yandan ilahi ve türküler okuyarak askere moral verir. Dağlarda yaşayan kaçaklardan Süleyman Efe bu sese yenilip ortaya çıkar ve teslim olur.
2: Necip abi.
3: Merhaba İzzet. Ne o? Neredeyse tanımayacaktın.
2: Birden şaşırdım. Yani ne bileyim, seni hep pırıl pırıl çizmelerle İcins atlar üstünde görmeye alışmıştım. Şimdi...
3: Evet şimdi.
2: Niye güldün?
3: Şuna güldüm. Daha önce Etem'in adamıydım. Ve daha önce onun ardından at sürmek bir erişilmezlikti. Ama şimdi onun adamı olmak affedilmez bir suç.
2: Ne tuhaf. Kütahya'da tetiğe basarken hep sen geldin aklıma. Kardeş kardeşe vuruşuyorduk işte. Bazen ya abimi vurursam diye düşünürdüm.
3: Etem'le bir yere varılamazdı artık. İş işten geçmeden sizin tarafa geçmeliydim. İçimden bir ses bu iş iyiye gitmiyor diyordu. Dön Necip dedim kendime. Öteki tarafa geç dedim. Ve geçtim işte. Etem güzel başladı ama kötü bitirdi.
2: Öyle oldu. Bizim oraları özlemişsindir.
3: Özlemem mi? Dudaş yaylasını, anamı babamı, sedirlerimizi, yastıklarımızı, lavanta kokan dolaplarımızı, babamın tütün sarışını, anamın dantel örüşünü, hepsini özledim. Ya sen?
2: Ben de özledim.
3: Dudaş yaylasının kızlarını da özlemişindir ha?
2: Yok canım. Hele sen bir evlendi.
3: Doğru, haklısın. Ama senin de aklından geçen biri varsa gidip isteriz. Söyle bakalım, saklama. Doktor Necati Bey'in kızını unutabildin mi? İsteriz kızı, merak etme. Necati Bey isterse vermesin kızı, vururum. Yapamam mı? Necip demişler bana.
2: Bu konuyu kapat abi.
3: Neden?
2: Çünkü doktorun kızı, yani Münir'e nişanlandı bir mülazımla.
3: Bana bak oğlum. Eğer kızı gönlünden çıkarmayacaksan mülazım falan dinlemem ben. Gidip alırım kızı.
2: Deli misin abi? Doktor Necati Bey'e saygım var benim.
3: Neyse. Londra'da bir konferans için toplanılmış. Barış görüşmeleri maksadıyla. Ama bir netice alınmamış. Savaşa devam.
2: Evet. Balkan Harbi'nden beri. Neredeyse 10 yıl olacak.
3: Elbet bu iş bir yerde düğümlenecek. Sonra çekiliriz çiftle. Atlarla uğraşırız. Cirit öğretiriz yeni yetmelere. Evleniriz de. Söğüt'te nice güzel kız var. Görmesini bilene.

0: Aşağı ne? Kadın ana.
1: Aa, sen Yusuf diye misin?
0: Evet. Bu kafile nereye gider böyle? Ölen mölen mi oldu bilelim ana.
1: Şöyle bir baştan bir başa yürü bakalım. Ölü evine gidenlere benziyor muyuz? Gördün mü? Sen şakrak gidiyoruz işte. Nişana gidiliyor oğul. Nişan alayı bu. Kız evine gideriz.
0: Esma'dır bu. Nişanlanan odur mutlak. Evet evet. Yoksa Nafiz Bey'le mi nişanlanıyor? O züppe Fransızca muallimiyle demek. İşte Nafiz'in annesi Fitne Hanım. Kafilenin en başında. Atına nasıl da kurulmuş. Demek Esma Nafiz'e varacak öyle mi? Kadın ana.
1: Ay gene mi sen?
0: Anacığım damat kimdir? Ha? Deyiver ismini hele. Ha?
1: E gördün ya anasını. En önden gidiyor. Koca konakların sahipleri Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz'dir nişanlanan.
0: İçime doğanlar doğruymuş. Keşke bir rüya olsaydı şu gördüklerim. Demek Nafiz'e evet dedi. Büyüklerin kahvesinde çömlekçi Musa'nın silkeleyip kapı dışına koyduğu Nafiz'e. Amerikan mandası isteyen Nafiz'e.
1: Hizmetçiler, aşçılar, talihli kızmış.
0: Hangi kız ana ha? Deyiver adını hele, hangi kız?
1: Ne alacak söylersem? Elin kızından sana ne o?
0: Anacığım.
1: Bak hala geliyor benimle.
0: Kadın anam.
1: Ayşe desem, Fatma desem ne olacak yani? Neyse. Anladım senin derdini. Nafiz Bey'le nişanlanan kızın adı... Diyeyim de sen de yoluna git. Kızın adı...
0: Söyle anacığım.
1: Kızın adı Binnaz.
0: Ay sen çok yaşa anacığım. Demek Binnaz ha. Esma değilmiş. Esma değilmiş, Esma değilmiş.
2: Esma abla, göç emri geldi.
3: Ya.
2: Söğüt'ü bırakıp Dudaş taraflarına gitmeliymişiz.
3: Duydum Veli, duydum. Ama nerede barınacak bunca insan? Ev bulmak kolay mı?
2: Geçici bir zaman için denildi. Kimileri akrabalarının yanına yerleşecekmiş. Kimileri ev kiralayacak. Biz de babam da halamın evine gideceğiz.
3: Yukarı tepelere topları yerleştirmiş bizimkiler de... top altında kalmayalım diye gönderiyorlar bizi.
2: Orada ders yapacak bir yer bulunur mu bilmem. Galiba mektepten de geri kalacağız. Babam gitmek istemiyor biliyor musun?
3: Neden?
2: Söğüt emanettir bizi. Bırakamam diyor. Babam duramaz Söğütsüz. Esma abla yardım edeyim mi?
3: Şu sandığı indirelim.
2: Peki Esma abla.
3: Söğüt'ü bırakıp gideceğimiz kimin aklına gelirdi? Her evde göç telaşı. Biz gidince Söğüt ıssız kalacak.
2: Nasıl olsa yine döneceğiz Esma abla. Öyle değil mi?
3: Elbette, niye dönmeyelim? Neyse. Gel tut bakalım şu sandığın bir ucundan.
2: Kal. Hadi kal. Ne var bu sandığın içinde?
3: Hiç.
2: İlyas abi de gitti askere. Sonra Osman. Hepsi gittiler. Çardaklı kahvede toplanırlardı. Selim, İzzet, Yusuf abi. Yusuf abi muhacirleri yeni yerlerine yerleştiriyor şimdi.
3: Dur biraz. Dur dinlenelim. Yusuf mu dedin? Hangi Yusuf?
2: Hangi Yusuf olacak Esma abla? Bizim Yusuf tabii. Dün gece tahta köprüde dolaştık biraz. Söğüt'ten söz ettik hep.
3: Söğüt'ün nesinden?
2: Ne bileyim, her şeyinden. Gülünden, çiçeğinden. Türkü de söyledik. Sanki harp marp yok. Düşman bu tarafa doğru yola çıkmamış sanki. Biz türkü okuyoruz.
3: Ne türkü?

0: türküsüydü okuduğunuz?
1: Zülfü Siyah'ın türküsü, sonra Mavili yazma.
0: Kimmiş bu siyah zülüflü kız? Ya mavi yazmalı? Söğüt'te mavi yazma örten bir sürü kız var. Neyse neyse, hadi. Tut şu sandığı, tut.
1: Esma abla, sahi bu sandığın içinde ne var?
0: Ne olacak, çeyiz var.
1: Çeyiz mi?
0: Evet, ama ben evlenmeyeceğim.
1: Neden Esma abla?
0: Evlenmeyeceğim işte.

0: Onbaşım, bir Yunan kolu Bilecik'e yaklaşmaktaymış. Şu muhacirleri bir an önce yerlerine yerleştirebilsek.
1: Merak etme, yerleştiririz Ecep.
0: Söğüt'ü geride bıraktık. Bomboş ve ıssız kaldı onbaşım.
1: Bir gün dönülecek yine. Belki de bayramımız olur o gün. Belki Esma'yla düğünümüzü yaparız o günlerde. Sonra ben bir iş tutarım. Ne iş olursa. Akşamları pencerede beni bekler. Ben el ederim öteden. İçerisi sıcacıktır. Ekmeğimizi çorbamızı pişirmiştir çoktan.
0: Efendi Hafız'ı gördün mü onbaşım? Tuhaf şey, gözüme çarpmadı hiç.
1: Sahi, Veli de yok. Bak bakalım Recep, şöyle bir dolan bakalım.
0: Baş üstüne onbaşım.
1: Yoksa Söğüt'te mi kaldı? Yapar mı yapar, hiç belli olmaz.
0: Onbaşım, kafiledekiler Efendi Hafız'ın Söğüt'te kaldığını söylerler.
1: Söğüt'te mi? Nasıl olur?
0: Söğüt'ten ayrılmam, kendi yurdumda muhacir olmaya niyetim yok demiş. Veli de oradaymış, babasını yalnız bırakmak istememiş olmalı.
1: Delirmiş mi bu Efendi Hafız? Nasıl gelmezmiş? Emir böyle. Neyse, sen kafileye göz kulak ol. Ben Söğüt'e dönüyorum.

0: İşte çardaklı kahvenin önünde. Veli de yanında.
1: Efendi Hafız! Efendi Hafız!
2: Ne var Yusuf? Ne istiyorsun?
1: Efendi Hafız, Söğüt'ü terk etmeniz için emir çıktı. Burada işiniz ne? Ya sen Veli? Babanı döndüreceğin yerde sen de ona uydun demek ha? İdadilere boşuna mı gidersin sen?
2: Ben onu alıkoymak istemedim. Halanın yanına git dedim, dinlemedi. Eğer beni götürmeye geldinse uğraşma hiç. Buralar bana emanettir. Neden, kim emanet etti diye de sorma.
1: Bak Hafız, yukarıki tepeler bizim süvarilerle dolu. Evelallah bir şey olmaz söyle.
2: Ertuğrul Bey'imizin türbesini yalnız mı koyacağız Yusuf? Var git işine.
1: Efendi Hafız, beni dinle biraz. Kafileyi bırakıp sizin peşinize düştüm. Yunan gelirse kendinizi nasıl koruyacaksınız? Ya bu çocuk?
2: Ben onu burada zorla tutmuyorum, gidebilir.
3: Gitmem baba, nereye gidecekmişim?
1: Belki de Yunan askerleri buradan geçmezler. Çok sürmez dönersiniz Söğüt'e. Hadi Efendi Hafız, hadi gel beni dinle. Kendini de oğlunu da tehlikeye atma. Hem Bahar'ın eli kulağında, bağlar bakılmak ister. Bahar'da inersiniz bağ bahçeye.
2: Elbette, üzümler pekmez edilmeli.
1: Edilmeli ya.
2: Pekala Yusuf, sen kazandın, dönelim.
4: İzzet!
5: Buyur İlyas.
4: Şey kumandanım, bazen kumandanım olduğunu unutup isminle hitap ediyorum. Kusura bakma kumandanım.
5: Biz de eski arkadaşız İzzet. Aslında senle Yusuf da benim abim yaşındasınız. Dün gece bir rüya gördüm. Söğüt'te bir yüksek mektep kuruluyormuş. Hukuk mektebiymiş. Bembeyaz bir bina. Artık ben orada okuyacakmışım. Öyle seviniyorum ki. Fakat birdenbire bina kayboluyor. Daracık sokaklarda girip çıkıyorum. Durmadan arıyorum. Ve bulamadan uyanıyorum.
4: Mektebi hukuk için biraz zaman var demek ki. Harp bitince belki.
5: Evet, harp bitince İzzet. Daha gazete de çıkaracağım biliyorsun.
4: Bilmez miyim? Adını da bulmuştum.
5: Teceddüt. Ama şimdi bu isimden vazgeçtim. Başka bir isim arıyorum.
4: Belki bu yıl bitmez muharebeler. Düşman her taraftan yürüyüverdi.
5: Yürüsün. Biz Gündüz Bey sırtlarını bırakmayacağız. Ne olursa olsun bırakmayacağız İzzet.
3: İşte, işte kestirme yoldan iniverdim Söğüt'e. İncin yok ortalıkta. Türbenin bahçesindeki kediler bile görünmüyor. Düşman gelir mi acep? Gelirse gelsin. Efendi Hafız, Yetim Hikmet Ertuğrul Gazi'nin türbesini iyi gözet. Vazifeni aksatma dememiş miydi? Demişti. Düşman da kimmiş? Uyuyup kalmışım şuracıkta. Yorgunluktan olacak. Eyvah! Eyvah! Düşman askerleri! Anacığım! Mızrak, kılıç, tüfek! Ne ararsan var!

0: Yorgi, şu caminin avizeleri ve halıları da lazım bize. Avizeyi dikkatlice yerleştirin arabaya. Kırılmasın ha.
1: İndirin.
2: Marco, yazıklar olsun size. Bu yaptığınıza hırsızlık derler bile. Hem de camileri soyuyorsunuz.
0: Oo, mahallemizin ihtiyar Aleko'su bu. Ne o Aleko? Ne zamandan beri Türk dostu oldu?
2: Yazık, yazık. Ben de mahallemizin gençleri diye sizlerle övünürdüm. Meğer sapulcunun tekiymişsiniz.
0: Arttır bu. Ayak bağ olma bize. Hadi çekil ihtiyar.
2: Yazıklar olsun.
0: Hadi bas git ihtiyar. Durma burada. Bakarsın bir iş gelir başına. Hadi defol.
2: Hadi, hadi. Utanıyorum sizde.
0: Arkadaşlar, artık bizler de Yunan ordusunun bir parçasıyız. Birazdan Söğüt'ü terk edeceğiz. Şu dumanı görüyor musunuz? Askerlerimiz Söğüt'ü ateşe veriyor. Söğüt Osmanlı'nın beşiği. Birazdan yanıp kül olacak. Duman ve alev geçmişi yakıp kül edecek. Hadi arkadaşlar, tarihi siliyoruz biz. Evet, Söğüt yok artık. Hadi gidelim.

0: Gündüz Bey köyünü geri almalıyız. Gündüz Bey köyü verilemez. Gündüz Bey'in kemikleri sızlar.
1: İleri!
0: İlyas! İlyas neredesin? Kumandanım neredesin?
1: Buradayım İzzet, merak etme.
0: Siperler birbirine karıştı. Allah'ım, dünyanın sonunda bir yerdeyim sanki. Kırılan kemiklerin, akan kanın sesini işitiyorum. Bu delice yağan mermilerden biri neden gelip beni bulmuyor? Ne zaman? Hangi anda öleceğim
1: İzzet,
0: acaba?
1: İzzet, dikkat et!
0: Kurşunum kalmamış. Ölüm bu kadar kolay mı? İşte üç Yunan askeriyle sarıldı çevrem. Kurşunum yok. İşte o an geldi. Ölümüm böyle olacak demek ki.
1: İzzet tüfeğin dimçiyle dağıtsınlar içineni. Nereye duruyorsun? Ders mi kesildin? Dayan. Dayan, şimdi yetişiyorum sana.
0: Süngülerin sesi. Süngülerin bağırtıları. Kulağımdan gitmiyor.
1: İzzet tüfeğin dimçiyle kullan. Hadi aslanım, ben buradayım. Yetiştim sana.
0: Dağılsın. Dağıl. İyiyim. Merak etmeyiniz. Kurşunum bitince ümidimi de yitirmiştim. Sen olmasan kendime gelemeyecektim.
2: Ama tüfeğin dipçiyle üçünü birden devirdin yere. Aferin sana.
1: Üç şehitler tepesine. Hadi aslanlarım, düşmanı yardık, ileri.
0: Hadi arkadaşlar. Üç şehitler tepesine. İleri arkadaşlar, ileri. İlyas. İlyas. Mandalı. Kardeşim.

0: Söğüt bir harabeye dönmüş. Yüzüme tülleri sallıyor. Allah'ım, yoksa başka bir yerde miyim? Söğüt'te Söğüt'ü arıyorum. Tarihimiz, geçmişimiz, her şey bir kül yığını şimdi. Yüreğim nasıl dayanacak buna? Türbeye bakmalıyım. Ertuğrul Gazi'nin türbesine. Yunus Bey'in mezarı başındaki de kim? Kapkara bir kuş gibi çökmüş oraya. Hikmet bu. Yedim Hikmet.
1: Hikmet!
2: Hafız hocam sen miydin?
0: Benim ya. Sen Dudaş yaylasında değil miydin? Ne arıyorsun burada?
2: Türbeyi bana emanet etmiştin ya. Vazifemi yapamadım efendi hocam. Buraları bana emanet etmiştin.
0: Ağlama ağlama. Sen vazifeni yaptın Hikmet. Biz yukarı yaylalardayken gelip türbeyi bekledin. Biliyor musun? Sen bir kahramansın.
2: Sahi mi?
0: Sahi ya.
3: Söğüt'teki mektebimiz ne güzeldi.
4: Buradaki fena mı Veli? Yalnız bir kusuru var. Alt kat ahır. Bizim edebiyat öğretmeni Cavit Bey de sığırların böğürtülerinden şikayetçi.
3: Sen de işittin mi? Nal sesi duyuyorum. Bir uğultu.
4: Evet işittim.

0: toz dumanı belirdi. Atlılar! Yunan askerleri olmasın?
1: Yunan askerleri! Saklanalım, yere yat çabuk!
0: Vay canına! Geriden gelenlere bak!
1: Bizimkiler! Bizim askerler!
0: Evet ya! Hey aslanlarım! Yetiştiler işte! Düşmanı kovalıyorlar!
1: Hadi Isı, koşup haber verelim köye! Bizimkiler sevinip bayram etsin!
0: Hadi!
2: Ağustos Başağı adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi. Hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Arş ileri, marş ileri, Türk askeri dönmez geri. Rifat Bey'in Rast makamındaki alay marşıyla selamladık bu gece sizleri, korodan dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak hazırladığımız bu programla yine huzurlarınızdayız. 1922 yılının 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl kutlanan resmi ve ulusal bayramımızdır 30 Ağustos. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ordulara ilk hedef olarak Akdeniz'i göstermiş ve Yunan orduları Ege Denizi'ne kadar takip edilmiştir. 9 Eylül'de İzmir'in de düşmandan temizlenmesiyle birlikte zafer tamamlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Bu geceye özel olarak hazırladığımız Nikris ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. Kadri Şençalar'ın Nikris şarkısını Selim Öztaş'tan dinliyoruz şimdi. Dağ başında tüter duman, benim efem cesur Yaman. Düşmanına vermez zaman, benim efem cesur Yaman.

Güftesini Mecidinev'in Tanrı Korur'un yazdığı Cine Uçan Tanrı Korur'un Nigris şarkısını korodan dinliyoruz. Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır. Dön şanlı efem dön, sana meydan yaraşır. Gök kubbeyi sardıkça davul sesleri güm güm. Dön şanlı efem dön, sana meydan yaraşır.

İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Nikriz makamında iki eserden oluşan bir potpourri de dinliyoruz. İlk eser Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin şarkısı. Bir destan dolaşır Bolu Dağı'nın dumanında, rüzgarında, taşında. Yiğitlerin, güzel köylü kızların türküsünde, şenliğinde, düşünde. Bağlı olarak da Erdinç Çelikkol'un Nikriz şarkısını dinleyeceğiz korodan. Güfte Reşat Özpirinççi'ye ait. Servi boylu, ince belli, tavrı munis, ince belli. Bu ne kıvrak çiftetelli, raks ediyor ince belli.

Ahmet Acarer'in güftesini yazdığı Nihat Adlim'in Nikris şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Ayşem suya gider testi elinde, beyaz ipek kuşak ince belinde, onun güzelliği yayla gülünde, köyümün dilberi bir tane Ayşem.

İki klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan ve Sokratis Sinopoulos'u Nikriz makamındaki arkadaşlık zeybeğinde dinliyoruz şimdi.

Yıldızlar Altında programımızın 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel olarak hazırladığımız bu geceki bölümü Hüseyini makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser, güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait şarkı. Safiye Ayla'yla özdeşleşen bir eser. Yanık Ömer.

Asuman Aslım Görgün'ü Saadet'in Kaynağı'na ait iki Hüseyini türküde dinleyeceğiz şimdi de. İlk eserin güftesi de Saadet'in Kaynağı'na ait. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Saadet'in Kaynağı'na ait ikinci Hüseyini türkünün güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye ait. Bağrıma taş basaydım, basaydım da susaydım, düşmezdim el diline sana yalvarmasaydım.

Güftesini Reşat Özpirinççi'nin yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Hüseyin'i şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz şimdi. Hasretle zar-ü zar gönül, çeker firakı yar gönül, gözünde gülizar gönül, harab-ı intizar gönül, aman gönül, yaman gönül, güzel sevip yanan gönül.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha hepimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal

Çıkayım gideyim vurum eline, arzuhal vereyim Mehmet Beyler Bey'ine. Kimleri sarayım yar senin yerine? Gizli sevdalarımız aşikar oldu. Bize bu ayrılık Mevla'dan oldu. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevinçler, hüzünler, coşkular, kederler, anılar, anlık yaşantılar, tüm zamanlar ve elbette yaşamın anlamını ve renklerini duyumsatan müzikler. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, o müzikleri günün 11. saatinde TRT Radyo 1'de yine sizlerle paylaşmak, hayatı sizlere ezgilerle yaşatmak istiyorum sevgili dostlar. Sesimi ve hayatı anlatan müzikleri İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosundan teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ulaştırıyor bu pazar sizlere. Yapım görevlimiz Ayda Çınar mikrofon gerisinde. Betos Bem'le bir yaşamın izini sürüyoruz. Hayatın içinden geçen müziklerin ilk dakikalarında.

Luigi'nin 75 yıl önce Paris'in kaldırım serçesi Edith Piaf için bestelediği şansonun adı La Vie en Rose, Toz Pembe Yaşam. Fransız yönetmen Olivier Dahan'ın Piaf'ın acılı yaşamını yansıtan 2000 yapımı filme verdiği ironik bir isim oldu bestelendikten 60 yıl sonra. Liriklerini Edith Piaf'ın yazdığı, yaşamı toz pembeye boyayan bu duygusal şanson, zamanın akışı içinde dilden dile dolaşacak, farklı yorumlarla başka seslerden de yankılanacaktı. Sinemanın mavi meleği Berlinli Marie Magdalene Dietrich von Loch, yani Marlene Dietrich de vardı La Vie en Rose'u yorumlayanlar arasında. Tüm zamanları aşan bu unutulmaz şansonu ilk kez 1950 sonbaharında Manhattan'daki Versailles Club'da Edith Piaf'tan dinlemişti Marlene. Sonra da kulise giderek onu kutlamış, Edith'e bundan böyle boynuna takmadan asla sahneye çıkmayacağı altın haçlı kolyeyi armağan etmişti. İki yıl sonra 1952'de Marlene'de çıkacaktı aynı sahneye. Boynunda altın haçlı bir kolye yoktu ama Luigi'nin notaları ve Piaf'ın lirikleri vardı sesinde. O toz pembe yaşamı kendine özgü buğulu sesiyle anlatırken en içten sevgilerini gönderiyordu can dostu Edith'e. La Vie en Rose. Je vois.

İkinci Dünya Savaşı sonrasının iyimser Fransa'sında toz pembe bir yaşamın özlemiyle yazmıştı Edith Piaf, La Vie en Rose'un liriklerini. Louis Guglielmi, müzik dünyasındaki adıyla Luigi, aynı duygularla bestelemişti Piaf'ın dizelerini. O iyimser umutları silip süpürecekti ne yazık ki geçen yıllar. Luigi ve Piaf'ın şansonunda kalacaktı toz pembe hayaller. Ve o hayalleri bu kez bir İtalyanın gür kızıl saçları ve politik duruşu nedeniyle Kızıl Goro Panteri diye anılan İtalyan şarkıcının Canzoni di Edith Piaf albümünde buluyorum sevgili dinleyiciler. 86 yıl önce Maria Ilva Bialcati adıyla Emilia Romagna bölgesinin küçük Goro kentinde dünyaya gelir ama müzik ve sahne dünyasında kısaca Milva adıyla ünlenir Kızıl Goro Panteri. 1970 yılında kaydettiği Canzoni di Edith Piaf albümünde Luigi'nin notaları aynı kalır ama Piaf'ın Fransızca lirikleri dil değiştirir ve Milva La Vie en Rose'u Sergio Leonardi'nin yazdığı İtalyanca sözlerle seslendirir. La Vita è Rosa.

Yaşam böylesine toz pembe görünür aşıklara ve sevdalılara. La Vita Erosa'dan sonra yaşamın güzelliğini anlatan bir başka izgi duyuluyor. İstanbul Radyosu'ndan sunduğum hayatı anlatan, yaşamı yansıtan müziklerde. 21 yıl önce 71 yaşında yaşama veda eden bir Fransız besteler bu ezgiyi. Sacha Distel'dir adı. Yalnızca bir besteci değil, piyanist, gitarist, söz yazarı, oyuncu ve yorumcudur aynı zamanda. 1933'te Paris'te dünyaya gelir. 5 yaşındayken piyano çalmaya başlar. Müzikal anlamda dayısı Ray Ventura'nın orkestrasında büyür. Aşkları adını ve fotoğraflarını magazin basınının baş sayfalarına taşırken besteleri de pop listelerinin zirvesine yerleşir. Güzel bir yaşam anlatan bestesini de işte o listelerde söyler Sacha. Jean Brussel'ün lirikleriyle seslendirdiği La Belle Vie 1965 yılının Fransa'sında bir numara.

1962 yılının Fransız pop listelerinde bir numaraya yükselen Güzel Yaşam, La Belle Vie, 35 yıl sonra beyaz perdede de çalınır müzikseverlerin kulağına. Nancy Meyers'ın yönettiği 2000 yapımı What Women Want, Kadınlar Ne İster de ekrana Mel Gibson ve Helen Hunt'ın görüntüleri yansırken, müzik akışında Anthony Dominic Benedetto'nun 1963 yılından yankılanan sesi duyulur. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, müzik dünyasında nasıl Tony Bennett olduysa, This Lady'in Güzel Yaşamı da Jack Reardon'ın İngilizce uyarlamasında The Good Life adını alır.

0: yaşamdır. Yaşama ilişkin olgular ve duygulardır şarkılarda anlatılan. Yaşam da bir şarkı olur o zaman. Yine 1926 New York doğumlu Anthony Dominic Benedetto'nun, yani Tony Bennett'in anlatacağı gibi. İtalyan asıllı yorumcu 1959 tarihli Bennett Sings, Bass Swings albümünde yaşamı bir şarkıya benzetirken, müziği Fred Allert, sözleri Joe Young imzalı ezgide ona orkestrasıyla eşlik edense, albümün adından da anlaşılacağı üzere Swing Kralı Count Basie. Bir şarkıdır yaşam, birlikte söyleyeceğimiz bir ezgi. Bırak kalplerimize dolsun hayatın ritmi. Birlikte öğrenelim sözcüklerini, birlikte söyleyelim yaşamın ezgisini. Life is a Song ve Tony Bennett.
1: Life is a song.

Life is a Song, Tony Bennett'in 1959 yılında Count Basie Orkestrası eşliğinde söylediği gibi bir şarkıdır yaşam. Bazen kolay, bazen zor bir şarkı. O zor yaşamın şarkısını söyleyecek olansa 58 gün önce 11 Temmuz 2026'da 87 yaşında yaşama veda eden müzik dünyasının Pepino di Capri'si Giuseppe Faiella. Çocukluğunun İkinci Dünya Savaşı'na denk düşen ilk yıllarında Napoli'li Giuseppe için çok zordu yaşam. Savaşın sonlarında ne zamanki Capri Adası'nda işgalci Amerikan askerleri için şarkı söylemeye başladı, zor günleri geride bıraktı ve çok geçmeden Pepino di Capri, Capri'li Küçük Yusuf adıyla şöhret yoluna adım attı. 1963 yılındaki dinleyi de yalnız İtalya'da değil bütün Avrupa'da tanınıyordu. Ve Pepino 59 yıl öncesinin İtalya'sında yaşamdaki zorlukların üstesinden gelmeleri için kendi notaları ve sözleriyle twist ritminde dansa çağırıyordu hayranlarını. Pepino di Capri ve Lasciami andare la mia vita difficile.

Zaman zaman, belki de çoğu zaman bizi zorlasa da her şeye karşın yaşam yine de güzeldir, değil mi sevgili dinleyiciler? İtalyan Roberto Benigni de böyle düşünmüş, 28 yıl önce gülümsetirken hüzünlendiren, hüzünlendirirken gülümseten bir film çekmiş ve La Vita è Bella, Hayat Güzeldir adını verdiği filmiyle hatırlarsanız 1998'in yabancı dilde en iyi film Oscar'ını kazanmıştı.

Lavita Ebella'nın hem senaristi hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu benliğini ve bu ironik filminde Yahudi asıllı garson Guido Olifacı rolündeydi. Karısı Dora'yı Benigni'nin gerçek yaşamda da eşi olan Nicoletta Braschi, oğulları Josue'yi de küçük yıldız Giorgio Cantarini canlandırıyor. Onlara Horst Buchholz, Marisa Paredes, Giustino Durano ve Lidia Alfonsini gibi Alman, İspanyol ve İtalyan oyuncular eşlik ediyordu. İkinci Dünya Savaşı İtalya'sında geçen La Vita e Bella'da o acılı yılları kendine özgü sıcak, duyarlı ve esprili anlatımıyla humoresk bir güzelliğe büründürmüştü Benigni. Charlie Chaplin ve Federico Fellini'nin mirasını devralan gaglarıyla da ayrı bir tat katmıştı o güzelliklere. Guido Olifacı'nın her ne olursa olsun hayata bağlılığı ve yaşama sevincinin iz düşümü vardı o güzelliklerin özünde. Sevgisinden aldığı güçle La Mia Principessa, prensesim dediği karısı ve Piccolo Filios'u, küçük oğlu için neler yapmıyordu ki Olifacı. Yeşil atlı bir prens oluyor, dehşet kampı Auschwitz'i bir oyun kampına çeviriyordu. Hoffman'ın masallarını sahneden partere taşıyor, Jacques Offenbach'ın bu fantastik operasındaki barka rolü toplama kampının hoparlöründen Principessa'sına dinletiyordu. Soprano Montserrat Caballé ve mezzo soprano Shirley Verne'in sesleriyle Nuit d'Amour.

0: La vita è bella. Yaşam güzeldir. Ama yaşamı oluşturan olguların da her zaman olduğu gibi bir başı bir de sonu vardır. Tıpkı az sonra müzikler hayatı anlatırın sona ereceği gibi. Haftaya yine TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere teknik yapımdaki arkadaşım Gülsen Kızıler, yapım görevlimiz Ayda Çınar ve müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu bir yaşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, ince bir kültür ve insan hayatını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve köklü bir geleneğin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı'da misafire kahve ikram etmenin bir nezaket kuralı olduğunu biliyor muydunuz? Günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız vardır. Yüzyıllardır süregelen gelenekler zamanla değişse de farklı biçimlerde hayatımızın bir parçası olmaya devam eder. Bizim toplumumuzda ise misafire yapılan ikramların başında kahve gelir. Kahvenin ayrı bir yeri vardır. Hatta çoğu zaman kahve bahane, sohbet şahane deriz. Bir fincan kahve eşliğinde dertleşir, sohbet eder, paylaşırız. Günün hangi saati olursa olsun kahve çoğu zaman yanımızdadır. Peki bu güçlü geleneğin kökeni nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Osmanlı'da kahve sadece bir içecek değil aynı zamanda zarafetin, saygının ve misafire verilen değerin en önemli göstergelerinden biriydi. Bir eve gelen misafir daha yerine oturmadan kahve hazırlıkları başlardı. Çünkü kahve ikram etmek hoş geldin demenin en özel yollarından biriydi. Üstelik bu sadece bir gelenek değil, adeta yazılı olmayan bir kuraldı. Misafire kahve ikram etmemek büyük bir eksiklik ve nezaketsizlik olarak görülürdü. Kahvenin sunumu da en az kendisi kadar önemliydi. Özenle hazırlanır, küçük fincanlarda ve çoğu zaman suyla birlikte ikram edilirdi. Hatta kahveden önce su içilmesi misafirin aç mı tok mu olduğunu anlamanın zarif bir yoluydu. Ve bir başka dikkat çekici gelenek daha vardı. Diş kirası. Ev sahibi misafirine yemek ya da ikram sonrasında küçük bir hediye verir, bunun da dişlerini yorduğu için bir teşekkür olduğunu ifade ederdi. Tüm bu incelikler Osmanlı'da misafirliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü misafir sadece eve gelen bir kişi değil, baş tacı edilen bir emanetti. Bugün hala birine kahve ikram ettiğimizde belki farkında olmadan bu köklü kültürü yaşatıyoruz. Çünkü bazen bir fincan kahve sadece bir içecek değil, yüzyılların taşıdığı bir nezaketin en sade ifadesidir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spiker'in

Ben Gülden Özpamuk. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içine mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmasına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'na gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayalleri kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu dedi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancakdemir teslim töreninde konuşan Erdoğan, savunma sanayisindeki atılımlara dikkati çekti. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la bir araya geldi. Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliğinde gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma, işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan yüzden fazla davetli hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olaya dair açıklama yaptı. Bazı vatandaşların hastanede tedavi altında olduğu ancak durumu ağır seyreden hasta bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında güzellik merkezinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Görüntülerin dijital platform üzerinden yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Washington, Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Libya'da seçim kanunları için anlaşma imzalandı. Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesi ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önünü açacak seçim kanunları konusunda nihai anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemeye göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişi arama çalışmasına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu limanına gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişme hepimizi derin bir şekilde üzmüştür ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda açıklamasını yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürüten çalışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama resmi gazetede yayımlandı. Karara göre bakan yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Fatih Çakmak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bazı üniversitelerde fakülte ve enstitülerin kurulması kararlaştırıldı. Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bazı fakülte ve enstitülerin ise isimleri değiştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011'de başlayan gösterilerin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti. Şara ziyareti kapsamında 2011'deki olayların başladığı il merkezindeki Dera Belat bölgesini de gezdi. Ahmet Şara'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunduğu da biliniyor. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Büyük Kanyon Milli Parkı'na şiddetli sel vurdu. İlk belirlemeye göre felakette herhangi bir yaralanma ve ölüm yaşanmadı ancak nehirde ve çevrede bulunan 20'den fazla kişiden haber alınamıyor. Ekipler kayıplara ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı bulutlu, güneyinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 santimetre ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yani yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Sarıyer İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Resul Canikloğlu Hocamız. Resul Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk ya Hocam, teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam. Resul Hocam, bir ayeti kerime var. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Bu ayetle başlayalım isterseniz. İyilik ve kötülük konusunu konuşalım sizinle. Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Rica dinleyicilerimize de hayırlı sabahlar. Teşekkür ederiz davetinizden dolayı.
1: Estağfurullah. Rica ederim.
2: Yalçın Bey, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz iyilikle ve kötülükle ilgili, marufla ilgili bir sürü ayet. Müsaadenizle ben Fussilet suresinden başlamak istiyorum. Yüce Rabbimiz Fussilet suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. O kadar muazzam ki. Yani burada iyiyi kötüden ayırt etmenin yöntemini bize Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz ne kadar da güzel veriyor. Manası ne biliyor musunuz? Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilik, bir ölçüye bakar mısınız lütfen? İyilik, iyi söz ve davranış ile kötülük, kötü söz ve davranış bir değildir. Kötülüğü en güzel biçimde sav. Buna manşet bence. Kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki sana karşı düşmanlık besleyen kişi candan samimi bir dost olur. Kim gibi? Halid bin Velid gibi. Kim ya, gibi?
1: Evet.
2: Vahşi gibi. Düşünebiliyor musunuz? Vahşi derken aklımıza ne geliyor? Hazreti Hamza geliyor.
1: Ya, onu şehit eden.
2: Ama diğer taraftan yalancı peygamberlerle mücadele eden bir vahşi var. Sevgili peygamberimizin vefatından sonra çok büyük mücadeleleri var. Halid bin Velid. Baktığınız zaman sevgili peygamber efendimizin Uhud'da malum biliyorsunuz mübarek dişinin kırılması. Efendim yine orada Müslümanlardan birçoğunun şehit olması, onun üstün başarısı ki maalesef diyorum, Süvari Birliği'nin başında kendisi, Müslümanlar Okçular Tepesi'ni maalesef terk ediyorlar.
1: Evet.
2: Ve arkasından gelen maalesef böyle bir acı, ama aynı Halid bin Velid bakıyoruz Mute'de diğer savaş ve gazvelerde destanlar yazıyor. Yani. O yüzden Kur'an bize diyor ki Yalçın Bey, iyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü engelle, bir de bakarsın ki sana karşı düşmanlık besleyen candan bir dost olur.
1: Ya hocam evet, Halid bin Velid örneğini verdiniz de ne kadar ilginç. Yatağında vefat.

0: ediyor mübarek, biliyorsunuz, ve diyor ben savaş meydanlarında ömrünü geçirmiş bir insanım ve yatağımda öleceğim gibi, öyle bir onun şeyi var, serzenişi var, biliyorsunuzdur. Talit Mümeli'nin. İlginç hakikaten.
1: Onlar çok muhteşem insanlarmış. Kesinlikle, gerçekten.
0: Tabii, tabii.
1: Yine Kur'an-ı Kerim'de bir örnek verebilir miyim müsaadenizle?
0: Tabii, estağfurullah hocam.
1: Kur'an'da Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani biz bir kötülük yaptığımız zaman, yine Kur'an-ı Kerim, bence bil haseneti felehu aşru emsaliha ve men ca'e bisseyyiyeti felâ yücüze illâ mitle ve hümlâ yudlemûn diye Yüce Rabbimiz. Kim bir iyilik yaparsa 10 misli vardır. Bir kötülük yaparsa misli vardır. Ama kim affederse, affedebilirse, bağışlarsa, bağışlayabilirse Allah, onun mükafatı bana aittir buyuruyor. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu demek değildir ki affettiğimiz zaman onu, o kişi kurtuldu anlamına gelmiyor. O yükten uzaklaştı anlamına gelmiyor. Eğer ki affetmek Allah'ın sıfatı iken kul bile affedebiliyorsa, mesela ben özellikle ailelere seslenmek istiyorum bu iyilikle ilgili konumuzda, hanımefendiler, beyefendiler, lütfen birbirinizi çok sevin. İyiliği yeryüzüne yaymak için ailenin iyilik ve güzellik üzerine temel kurması gerekiyor.
0: Doğru.
1: Toplumun en temeli bu anlamda, iyilik anlamında Kur'an'ın da bize öğrettiği bu. Sevgili Peygamberimiz vahiy kendisine geldiği zaman ilk muhatap olduğu kişi kim? Hatice annemiz.
0: Evet, doğru.
1: Ve kalk ve insanlara iyiliği emret, uyar ayeti de yine Hatice annemizin yanından ayrıldıktan sonra sevgili Peygamberimiz tarafından uygulanmaya başlıyor.
0: Hocam, iyiliği yaygınlaştırmak, kötülüğü nehyetmek, bunun çok ciddi toplumsal karşılıkları da var, biliyorsunuz. İyiliği yaygınlaştırıyorsunuz, çoluğa çocuğa, gençlere iyilik yapmayı öğretiyorsunuz, iyiliği doğru tanımlıyorsunuz ve kötülükten nehyediyorsunuz. Mutlak surette o toplumsal yapılanmaya da etkisi var bunun. Yani iyilerin çoğalması, kötülerin azalması, iyiliğin yaygınlaşması gibi.
1: Sevgili Peygamberimizin örnekliğine baktığımız zaman sözlü olarak İslam anlatıyor, fiili olarak İslam anlatıyor, bazen de takriri, güzel bir şey yapıyor, sahabe-i kiram onu görüyor ve devam ettiriyor ve biz bunlara üsve-i hasene diyoruz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Her insanın bir üsvesi, güzel bir yönü, iyilik anlamında dünya tarihinde en azından mahallesinde, en azından evinde, ailesinde, eskiden derdik ya, benim dedem hep şöyle bir iyilik yapardı, babam şöyle bir adamdı. Yani bunların sayısını arttırdığımız zaman, iyiliklerin sayısını arttırdığımız zaman zaten psikomotor devreye gelecek ve artık iyilikler alışkanlık haline gelecek.
0: Doğru, evet. Siz de bunu açmış oldunuz. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde bu ikaz, ayetli ikaz var. Yani iyiliği emretmek,
1: nehyedilmek.
0: Evet, bunu Allah-u Teala hakikaten kullarına defalarca hatırlatıyor. Resulullah Efendimiz'in de hadislerinde buna rastlıyoruz. Yani bu zaten bir Müslümanın vasfı. Bir Müslüman kötülük gördüğü zaman, yanlış bir şey gördüğü zaman, malumunuz burada da bir hadis-i şerif var, onu eliyle, sonra olmazsa diliyle düzeltmek mecburiyetinde. Yapamazsa buğz etmek, oraya kadar düşünün, bir şey var. Yani iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma meselesi gerçekten çok çok önemli bir mesele. Sözü uzattım, müsaadenizle bir müzik arası verelim ve devam edelim. Udi Nevres Bey'in Hüzzam Saz Semaisini TRT İstanbul Radyosu sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam, Resulullah Efendimizin veda hutbesinde iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak gibi bir detay var. Ondan bahsedelim isterseniz, ne dersiniz?
1: Sevgili Peygamber Efendimiz veda hutbesinde düşündüğümüz zaman kısa bir zamanda, sadece 23 yıl Peygamber Efendimiz,
0: ya evet 23 yıl
1: ümmetiyle beraber ve bu kısa zaman diliminde bakıyoruz ki gerek Mekke'de gerek Medine'de, Hicaz bölgesinin dışında ve en son Arafat'ta sevgili Peygamberimiz evrensel insan hakları adeta beyannamesini ta o zaman o tarihte yayınlıyor. 631 yılında bakıyoruz ki sevgili Peygamberimiz o Arafat Dağı'nda, onun eteklerinde, rahmet tepesinin eteğinde insanlara iyiliği, kadınlara iyiliği, insanların ırkçılık yapmaması gerektiğini, insanların birbirlerine bir binanın tuğluları gibi sarılması gerektiğini,
0: evet,
1: veda hutbesinde haykırıyor. Bu çok önemli. Gerçekten veda hutbesi sevgili Peygamberimizin kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları hususunda, iyiliğin yayılması hususunda Efendimizin belki de bizlere bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Furkan suresinde ayet-i kerimelerde bize şöyle buyuruyor. Bakınız, iyilikle ilgili. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen, kendilerine laf atan cahillere uymayan, selam deyip geçen, gecelerini ibadetle geçiren, bizi cehennemden uzaklaştır diye dua eden kimselerdir diye Yüce Rabbimiz bildiriyor ve biz de Ömer bin Abdülaziz zamanından beri Reşat Halifelerden beşincisi kabul edilir. Ömer bin Abdülaziz,
0: evet,
1: bizlere bir hatıra bırakmış. O hatıra şu: her cuma hutbesinde sürekli okuduğumuz Nahl suresinin 90. ayeti kerimesi vardır. Hep bildiğimiz bir ayettir ki şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil gurbe ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağ ya'idhukum leallekum tezekkerun.
0: Evet.
1: Çokça okuduğumuz şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yani farz kılıyor Cenab-ı Allah. Akrabaya yardım etmeyi emreder.
0: Evet, evet.
1: Hayasızlığı, fenalığı ve çirkin işleri de Yüce Rabbimiz yasaklıyor, bizi men ediyor.
0: Evet. Cuma günleri imamın hutbeden sonra okuyup indiği ayeti kerimeyi hatırlatmış oldunuz. Burada da iyiliği emretmek, iyiliği yaygınlaştırmak, efendim kötülükten uzaklaşmak nasihati var aslına bakarsanız. Hocam, az önce de beyan ettim ama iyiliği yaymak ve kötülükten nehyetmenin toplumsal manada etkileri, sonuçları nedir? Ne söyleyebiliriz?

0: Buna şöyle yaklaşabiliriz Yalçın Bey. İyiliğin yeryüzünde yayılması için, iyiliğin insanlığın iyilikle buluşması için bir Kur'ani metot ortada. Peygamberi metot ortada. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ayşe annemize soruyorlar. Onun ahlakı, iyilik anlayışı, onun olaylara bakışı nasıldı? O nasıl bakardı? Ayşe annemizin çok güzel bir cevabı var. Sen Kur'an okur musun diye soruyor veya okumaz mısın?
1: Evet.
0: O da diyor ki evet okurum. Onun ahlakı, topluma yaklaşımı Kur'an üzerineydi. Bunun için iyiliğin yayılmasının birinci derecede yeri, tekrar söylemek istiyorum, bence aile. Önce eşimize, kocamıza veya karımıza veya çocuğumuza. Ona yumuşak davranmak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hoş davranmakla. Yani aileden iyiliği yayarsak, evimizden, komşularımızla, mahallemizde ve yürüdüğümüz yollarda, sokaklarda, caddelerde bizi gören eman bulur. Fîhâ âyâtun beyyinâtun makâm-ı İbrahim diyor ya Kur'an-ı Kerim. Makâm-ı İbrahim'e giren güvenlik bulur. O makâm-ı İbrahim aslında barışın, huzurun, esenliğin olduğu yerdir. Ve bir hadis okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah hocam.
0: Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Birbirinizi sevmedikçe, Peygamberimizin hadisi şerifidir bu. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Şimdi size birbirinizi sevmenize vesile olacak bir iş, bir güzellik öğreteyim mi? Buyur ya Resulullah. Aranızda selamı yayın. Yani şu, Yalçın Bey selamun aleyküm. Ben seni seviyorum. Benden sana zarar gelmez. Ne güzel bir dua. Tabii. Esenlik üzerine olsun. Rahmet üzerine olsun. Tabii, Allah seni bağışlasın.
1: Kesinlikle.
0: Ben senin dostunum.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle. Karşı tarafa garanti veriyorsunuz bir anlamda, ona zarar vermeyeceğinize dair. Çok önemli bir başlangıç.
0: Bir de bir teminat veriyorsun.
1: Tabii tabii. Hocam Allah-u Teala bizleri iyiliği yayan, yaymaya çalışan, kötülükten nehyetmeye çalışan kullarından eylesin diye bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
0: Çok sağ olun.
1: Siz de sağ olun.
0: Hayırlı sabahlar diliyoruz.
1: Efendim Resul Cenneklioğlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandık. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Hale Gür'ün seslendirdiği Nevşehir yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta.

0: Dijital mecralar hayatımızı kolaylaştırırken ekranların ardına saklanan siber zorbalık ve çevrim içi baskılar giderek yaygınlaşıyor. Görünmez gibi duran ama etkileri derin olan dijital şiddet, psikolojik sağlıktan kişisel güvenliğe kadar pek çok alanı tehdit ediyor. Dijital dünyadaki bu tehditleri nasıl tanıyacağız? Siber zorbalığa maruz kaldığımızda kendimizi ve haklarımızı nasıl koruyabiliriz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Merve Nurkara ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Merve Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sizin de bildiğiniz üzere dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijitalleşmeyle birlikte pek çok kavram günlük yaşamımıza dahil oldu. Bunlardan biri de dijital şiddet. Dijital şiddet tam olarak ne anlama geliyor ve hangi davranışları kapsıyor?
2: Dijital şiddet aslında...

0: günlük hayatımızda şiddet olarak tanımladığımız baskı, tehdit, taciz, kontrol veya tüm zarar verme eylemlerinin sizin de söylediğiniz gibi dijital ortamın gelişmesiyle telefon, internet ve sosyal medya gibi teknolojik araçlar üzerinden gerçekleştirilmesi diye tanımlanabilir. Hangi davranışları kapsar kısmına gelecek olursak, siber zorbalık diye de ifade edilen kişiyle sosyal medyada alay etmek olabilir, paylaşımlarının altına aşağılayıcı yorumlar yazmak eylemleri dijital şiddet olarak tanımlanabilir. Ya da kişinin özel fotoğraflarını veya bilgilerini rızası olmadan internete yaymak bir dijital şiddettir. Yine dijital platformları kullanarak kişiyi ona zarar vermekle korkutmak veya tehdit etmek, kişinin konumunu gizlice izlemek, dijital hesaplarına girmeye çalışmak, mesaj atarak ya da arayarak baskı yapmak, kişi adına hesap oluşturmak, bu hesaplar üzerinden onun gibi davranmak dijital şiddete örnek olarak verilebilir.
1: Dijital şiddet ve farklı biçimlerini böylece tanımlamış olduk. Peki ekran başında maruz kaldığımız bu baskı diğer şiddet türlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor?
0: Şiddetin bu türü diğerlerinden biraz mekansız oluşu, hızlı bir şekilde çok fazla kişiye ulaşması ve failin kimliğini gizlemesinin kolaylığı yönüyle aslında diğer şiddet türlerinden ayrılıyor. Yani normalde fiziksel ortamda şiddet eyleminin gerçekleşebilmesi için şiddet uygulayan ile şiddet mağdurunun aynı ortamda bulunması gerekir çoğunlukla. Ancak dijital şiddet mekanı ortadan kaldırdığı için şiddet uygulayan mağdura her an ve her yerde ulaşabiliyor. İnternet üzerinden yapılan bir paylaşım bir anda çok fazla kişiye ulaşabiliyor. Kişiler bu paylaşımları birbirlerine gönderebiliyorlar, kaydedebiliyorlar. Şiddet uygulayan sahte hesapların arkasına saklanarak da kimliğini gizleyebileceğini düşündüğü için biraz daha rahat davranıyor. Bu açılardan yani işte mekansız olması, kalıcı olması, hızlı bir şekilde yayılması, 7/24 kesintisiz yapılabilmesi ve kişinin kimlik bilgilerini de gizleyebilmesinden kaynaklı biraz da anonim olmasından diğer şiddet türlerinden ayrılabiliyor.
1: Aslında bu farklılıkların arkasında dijital dünyanın bize sunduğu imkanlar kadar riskler de ön plana çıkıyor. Tam da bu noktada öne çıkan iki kavram var. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz kavramlar. Anonimlik ve hız kavramı. İnternetin evet. Sağladığı anonim ve hız dijital şiddetin yayılması ve etkisi üzerinde nasıl bir rol oynuyor?
0: Dijital şiddeti dediğiniz gibi tehlikeli bir boyuta ulaştıran da bu anonimlik ve hız zaten. Bu ikisi şiddet uygulamayı kolaylaştırırken aynı zamanda mağdur üzerindeki yıkıcı etkisini de arttırıyor maalesef. Şiddet uygulayanlar kimliklerini gizleyebildikleri için yakalanmayacaklarını düşünerek normalden daha acımasız olabiliyorlar. Mağdurla fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığı için empati duygusu ortadan kalkıyor. Sosyal medyanın kümülatif etkisi kullanılarak mağdura karşı bir linç ortamı oluşturulabiliyor. Paylaşılan bir içerik, bir iftira çok hızlı bir şekilde çok fazla insana ulaşıyor. Mağdur bunu fark edip içeriği silene kadar ya da bir başvuru yapana kadar içerik çoktan kopyalanmış olabiliyor ve her yeni etkileşimde yeniden dolaşıma girebiliyor. Mağdur ne olduğunu anlamadan kendisini aslında devasa bir krizin içinde buluyor.
1: Teknolojinin sunduğu bu hız ve gizlilik imkanı ne yazık ki sosyal medyada çok farklı şiddet biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda vatandaşlarımızın en sık karşılaştığı dijital şiddet türleri nelerdir?
0: Yazılı ya da görsel taciz, siber zorbalıklar, ısrarlı takip özellikle ve rıza dışı ifşa eylemleri oluyor. Kişilere rızaları dışında sürekli olarak cinsel ve hakaret içerikli, rahatsız edici, yazılı, sesli ve görüntülü mesaj göndermek, mesaj yoluyla tehdit etmek sık karşılaştığımız bir durum. Paylaşımların altına küfürlü veya hakaret içerikli yorumların yazılması sık karşılaşılan bir durum. Kişilerin mevcut partnerleri olabilir ya da ayrıldıkları partnerleri olabilir. Bu kişiler tarafından mağdurun işte kimleri takip ettiği sosyal medya üzerinden, ne zaman çevrim içi olduğunun gibi durumların sürekli ve baskıcı bir şekilde takip edilmesi yine bir bu dijital şiddetin türleri arasında sık karşılaşılan. Kişi cevap vermemesine rağmen sürekli mesaj atılması ya da arama suretiyle kişinin bir psikolojik baskı altına alınması çok sık gördüğümüz bir durum. Ayrılık sonrası eski partnerlerin birliktelik döneminde çekilmiş mahrem fotoğrafları intikam amaçlı internete sızdırılması ya da kişilerin bu tür içerikler yoluyla şantaja maruz kalması durumları buna örnek verilebilir. Kişi adına onun fotoğrafı ve ismiyle hesap açılması ve kişinin itibarını zedeleyecek yorumlar ve paylaşımlar yapılması da yine bu alan zamanda sık görülen şiddet türleri arasında.
1: Merve Hanım, bu karşılaştığımız şiddet türleri toplumun her kesiminde aynı oranda görünmüyor olabilir. Kurumunuza yapılan başvuruları incelediğinizde dijital şiddete en çok hangi yaş ve kesimlerin maruz kaldığını görüyorsunuz?
0: Biz kuruluşumuzda, yani Osmaniye Şiddet Önleme Merkezi olarak 2017 yılından bu yana her yıl düzenli olarak bir önceki yılın şiddet risk haritasını çıkarıyoruz. Ve bu yaptığımız analizlerde de daha çok şunu gördük ki şiddet uygulayanlarda da şiddet mağdurlarında da yaş aralığı 20 ile 40 arasında. Bu durum dijital şiddette de değişmiyor aslında. Yine 20 ve 40 yaş aralığında diyebiliriz buna da.
1: Acaba şeyden kaynaklı olabilir mi? Hani o yaş grubunun daha çok sosyal medyayı kullanması, belki 40 yaş üstü hani bununla ilgili olabilir.
0: Evet, evet, muhakkak daha sık kullanılıyor. Artık hani şeyde de var tabii ki, hani 20-40 yaş arasında bunu görüyoruz ama 20 yaş altında telefon kullanan gençlerimizde, hem çocuklarda hem genç kızlarımız da bununla karşı karşıya kalabiliyor. Bir de yine oyunlar üzerinden bu gerçekleştirilebiliyor. Online oyunlar üzerinden bu tür şantajlara maruz kalabiliyor, çocuklarımız da kalıyor.
1: Karşılaşılan bu olumsuz tablolarda vatandaşlarımızın başvurabileceği resmi sürecin işleyişini bilmek büyük önem taşıyor. Dijital şiddete uğrayan bir kişi şiddet önleme ve izleme merkezine başvurduğunda süreç tam olarak nasıl işliyor?
0: Aslında dijital şiddete maruz kalan biri için de süreç diğer şiddet türleri gibi işliyor. Şiddet mağduruna bir meslek elemanı atıyoruz biz şiddet önleme merkezine geldiğinde. Bu meslek elemanımız bakanlığımızın hizmet standartlarına uygun şekilde hazırlamış olduğumuz görüşme odalarında mağdur ile görüşme sağlıyor. Ondan şiddet öyküsünü alıyor. Ona 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda bulunan tedbir kararları, mağdurun kanuni hakları, başvurabileceği, yardım alabileceği acil yardım hatları, KADİS uygulaması hakkında rehberlik yapıyor. Mağdurun tedbir kararı talep etmesi halinde hem kişinin talebini içeren dilekçe hem de alınan şiddet öyküsü ışığında hazırlanan rapor ilimiz aile mahkemesine sunuluyor. Hakim tarafından karar verilmesi halinde karar İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hem uygulamaya koyuluyor hem de şiddet önleme merkezi olarak bir izleme takip çalışmalarımızı karar süresi bitimine kadar devam ettiriyoruz. Karar süresi bitmeden önce mağdurun durumunu öğrenmek için mutlaka bir arama gerçekleştiriyoruz ve sonrasında mağdurla birlikte işbirliği içerisinde ona bir yol çizmeye çalışıyoruz. Tedbir kararı devam edecek mi, sonlanacak mı durumunu değerlendirerek yine ilgili mahkemeye bildirim yapıyoruz.
1: Peki Merve Hanım, mağduriyet yaşayan bir kişi kanıt toplamada nasıl bir yol izlemeli?
0: Şiddet mağdurları bu tür durumda evet mecburen kanıt toplamaya gitmek zorundalar. Fiziki ortamda bir karşılığı yok çünkü. Ekran görüntüleri alınabilir böyle bir durumda. Mesaj linkleri kaydedilebilir. Şiddet uygulayan kişiyi tüm mecralardan engelleyebilir mağdur. Ya da şifrelerini değiştirebilir. İki aşamalı giriş prosedürlerini kullanabilir. Sosyal medya profillerini gizli konumda kullanabilir ve tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ilgili suçla alakalı savcılık makamına şikayette bulunabilir, kolluğa başvurabilir, Alo 183 destek hattından yardım alabilir. İçeriye erişimi engelleyebilmek için de suç ceza mahkemelerine başvuru yapabilirler.
1: Bu tür durumlarla hiç karşılaşmamak ya da riskleri en aza indirmek adına kendi alabileceğimiz tedbirler de çok önemli. İnternet ve sosyal medyayı güvenli kullanmak adına bireysel olarak alabileceğimiz önlemler nelerdir?
0: Aslında biraz önce de bahsettiğim gibi internet ve sosyal medyayı güvenli kullanmak adına bireysel olarak alabileceğimiz en önemli, en etkili önlemler iki aşamalı doğrulamayı açmak, güçlü şifreler kullanmak ve gizlilik ayarlarını sınırlandırmaktır. Bu önlemler dijital şiddet faillerinin veya siber saldırganların hesaplarınızı ele geçirmesini ve kişisel verilerinizi size karşı kullanmasını engellemeye yardımcı olabilir. Bir de dijital ayak izi dediğimiz bir şey var. Bu kapsamda ev adresimizi, iş yerimizin adresini, çocuğumuzun okulunu, araç plakamızı veya anlık konumumuzu gösteren hikaye ve gönderileri paylaşmaktan kaçınmak da faydalı olabilir bu anlamda.
1: Bugün dijital şiddetin tanımından korunma yollarına kadar pek çok önemli detayları konuştuk. Röportajın sonuna yaklaşırken dijital şiddete maruz kalan veya buna tanıklık eden dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Ekranlar ardında yaşanan bu acıların tıpkı fiziksel veya sözel şiddet gibi gerçek bir şiddet türü olduğunu ve asla kimsenin kendi hatası olmadığını ifade etmek isterim. Dijital dünyada maruz kalınan hakaretler, tehditler, tacizler, özel hayatın izinsiz paylaşılması veya ısrarlı takip asla sizin suçunuz değil. Kimse bu duruma bilerek ve isteyerek daveti

0: çıkarmaz. Lütfen utanç ve suçluluk duygusuyla kimse kabuğuna çekilmesin. Doğru mekanizmalarla bu şiddet zincirini kırmak mümkün. Devletimizin ilgili birimleri, sivil toplum kuruluşları, barolar ve şönümler olarak bizler şiddet mağdurlarının yanındayız. Yalnız değilsiniz ve sessiz kalmak zorunda değilsiniz demek istiyorum.
1: Merve Hanım, verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar.
2: Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkez Müdür Yardımcısı Sayın Merve Nurkara ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Özdemir Erdoğan'ın seslendirdiği Mahur makamında bir şarkıyla devam ediyor. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin.

Yeşilin, sarının, pembenin bin bir tonunu barındıran bir bahçeniz olduğunu düşünün. Her sabah özenle suladığınız, toprağını havalandırdığınız bir bahçe. Bir gün o güzelliğin içinde her yerinden diken fışkıran bir ot topluluğu olduğunu fark ediyorsunuz. Yanından geçtikçe o dikenler bir yerinize batıyor. Çok da önemsemiyorsunuz verdiği acıyı. Ne de olsa küçük bir diken batığı. Zaman geçtikçe o dikenli çalı büyüyor. Dikenleri de battığında daha çok acı veriyor. Üstelik bahçedeki diğer bitkilere de zarar veriyor. Önce önemsenmeyen, her yerinden diken fışkıran ot topluluğu artık göze batmaya başlıyor. Sökmeye karar veriyorsunuz ama gücünüz yetmiyor topraktan sökmeye. Yardım alıyorsunuz ve büyük bir mücadele sonunda o otu yerinden söküyorsunuz. Ama epey de yorulup zamanınızı harcıyorsunuz. Bu anlattığımız hikaye tanıdık geliyor mu size? Günlük hayatta da sorun olarak gördüğümüz şeyleri kök salmadan söküp atmak yerine bekliyoruz. İzliyoruz öylece sanki birisi bizim yerimize bu sorunu halledecek gibi. Bazı sorunların çözümü basitken bizi yormasına, o sorunun kafamızı meşgul etmesine neden izin verelim? Günde, haftada yeni, kim bilir bizi ne fırsatlar bekliyor. Birlikteliğimiz nihavet makamında bir şarkıyla devam ediyor. Nazan Sıvacı söylüyor. Aşkım bahardı, ümitler var.

0: Gaziantep'in yeşil altını fıstıkta yılın en hareketli, en bereketli dönemi geldi çattı. Şafağın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu mesai, ağaç tepelerinde süren telaş ve kırma tesislerinden yükselen o tanıdık koku. Antep fıstığı hasadı sadece bir tarımsal faaliyet değil, bölge insanının emeği, alın teri ve asırlık kültürünün bir özeti. Peki bu yıl rekolte ve kalite ne durumda? Gelecek yılın verimini belirleyen kara gözlere ve ağacın yapısına zarar vermeden doğru hasat nasıl yapılmalı? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Sayın Yusuf Yılmaz'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Yusuf Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yeşil altın olarak da bilinen Antep fıstığında hasat başladı. Öncelikle fıstığın olgunlaşma sürecinden bahsedelim. Boz fıstıkla kırmızı baklavalık fıstık arasındaki hasat zamanı farkı nedir? Doğru toplama zamanı üretici tarafından nasıl anlaşılır?
2: Öncelikle Antep fıstığı hasatımız sizin de bahsettiğiniz gibi boz baklavalık dediğimiz boz hasatı ve kuru yemişlik dediğimiz kırmızı ben hasatı. Çiftçilerimiz tarafından bunun tespiti belirli aralıklı ağaçlardan alınarak, suya atılarak suyun yüzeyine çıkan boş fıstıkların içerisinde yarım dolu var mı yok mu o orana bakılır. Bir diğer tespit de her ağaçta ilk ben tanesi dediğimiz 3-5 tane ben tanesine rastlaması gerekiyor. Fiziksel olarak, görsel olarak budur. Diğer uygulama kısmı da belirli aralıklı ağaçlardan birkaç yuva toplayıp suya atılarak suyun yüzüne çıkan boşları kırılarak içerisindeki yarım dolulara bakılarak tespit edilir. Şimdi boz hasatımız başladı. 2-3 gündür boz hasatımız Gaziantep bölgemizde devam ediyor. Antep fıstığın hasatında dikkat edilmesi gereken ilk başta aslında hasat tek başına dikkat edilmeyecek. Hasat sonrası bakım, kurutma ve depolama bunların hepsi bir yere el alınmalı. Antep fıstığı hasatını yapan çiftçilerimize buradan ilk başta fıstığı bekletmeden kabuğun içerisinde hasatı yaptıktan sonra hemen eğer imkanınız varsa devrübe bir an önce girdirip kabuğunu soyup kurutmaya geçilmesi gerekiyor. Çünkü boz hasatında kabuk içerisinde hasat yapıldıktan sonra beklerse ısınma ve renk değişimi dolayısıyla kalitede bozulma ve aflatoksin riski ortaya çıkmış olacaktır.
1: Doğru zamanda doğru yöntemlerle toplama işi ciddi bir emek gerektiriyor. Toplama süreci pratikte nasıl işliyor, ilerliyor? Günümüzde hala geleneksel insan gücü ve çırpma yöntemi mi ağırlıkta yoksa teknolojik yöntemlere geçildi mi?
2: Hala geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Bunun sebebi şimdi bizim Antep fıstığı dikim alanlarımız kıraç ikinci sınıf dediğimiz tarım arazileri. Oralarda sulama imkanının da çok düşük olduğu, şimdi makineli hasata geçiş için bahçe planlamanızın da ona göre olması

0: gerekiyor. Şu anda bizim mevcutta hasret ettiğimiz Antep fıstıkları, yani 100 yıllık, biliyorsunuz zaten Antep'te anıt ağacımız var 400 yıllık. Yani 100 yıl önceden dikilen, makineli hasata uygun olmayan anaç seçimi ve uygun olmayan bir arazi yapısı var. O yüzden geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Burada yine hasat esnasında geleneksel yöntemle devam etse dahi, kırım yaparken, şimdi biliyorsunuz Antep fıstığında bir sonraki yılın gözleri bu yıl üzerindedir. O gözlerin bulunduğu yaprakların kırılmaması, dökülmemesi gerekiyor. Hasat ederken buna da dikkat etmesini temenni ediyoruz çiftçilerimizden.
1: Yusuf Bey, sizin de bildiğiniz üzere verim miktarı da her yıl aynı kalmıyor. Zeytinde olduğu gibi Antep fıstığında da bir yıl bol ürün verip bir yıl az verme durumu çok bilinir. Bu yıl verim beklentiniz nasıl? Rekolte üreticisinin yüzünü güldürecek mi?
0: Rekoltemiz bu yıl çok düşük. Sebebi geçtiğimiz yıl kuraklık iklim değişikliğinden kaynaklı geçen yıl göz doğumu olmadı. Onun üzerine 2026 yılında 3 Mayıs'ta ve akabinde devam eden dolu yağışlarımız ve fırtınalar Antep fıstığında çok büyük ürün kayıplarına neden oldu. Rekolte, yani son yılların en düşük rekoltesiyle karşı karşıyayız bu yıl.
1: Toplandıktan sonra ürünün kalitesinin bozulmaması için toplanan ürün birkaç saatte işlenme tesislerine ulaşması gerekiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Peki bu süreçte başka nelere dikkat etmeli üretici hasat sonrasında?
0: Hasat sonrasında şimdi en başta devlübe bir an önce kabuğunun soyulup daha sonra da uygun koşullarda kurutma, toprakla temas ettirmeden, özellikle şu anki devlüplerimizde beton sahalar var ama rekoltemizin yüksek olduğu yıllarda bu beton sahalar antep fıstığı kurutmasına yetmeyebiliyor. Çiftçilerimizden ricamız, toprakla temas ettirmeden uygun kalanlıkta, şimdi sergi yaparken de çiftçilerimiz buna dikkat etmeli, uzun süre ıslak ve nemli kalmaması gerekiyor bir an önce kurutmak için. O yüzden daha ince sergiler oluşturulup hem de kaliteden hem de aflatoksinden korunmasını sağlamamız gerekiyor. Yine kurutma işlemi bittikten sonra da tabii depolama koşullarındaki neme düşürüldükten sonra depolama da çok önemli. Antep fıstığının depolanacağı deponun serin, havalandırılmış ve nemsiz olması gerekiyor. Bununla ilgili lisanslı depolarımız var. Eğer çiftçilerimizin uygun depo koşulları yoksa lisanslı depolara konmasını tavsiye ediyoruz. Yine bunun yanı sıra ben hasatında üreticilerimiz fıstık hasatını yaptıktan sonra yığıma yapıyor römorklara. Bu römorklara yığımadan ziyade hasat kasası, yani hasat kasası kullanılarak hava sirkülasyonunun olduğu, ısınma ve yığışmanın olmamasını sağlaması gerekiyor. Ben hasatının hasat kasalarıyla taşınması gerektiğini vurguluyoruz. Yine onda da kurutma esnasında sergi kalınlığına dikkat edilip aflatoksin ve ısınmaya yönelik serginin yeterli kalınlıkta olması gerektiğini vurgulamak istiyorum.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken değerli üreticilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Bu yılki rekolte düşüklüğü bizi umutsuzluğa kaptırmamalı. Önümüzdeki yılın karagözlerini korumak için hasat sonrası bakımlarını ve kış gübrelemesi için gerekli toprak analizlerini yaptırmalarını rica ediyorum. Çünkü üzerinde şu anda Antep fıstığı bahçelerinde önümüzdeki yılın verimi için güzel bir karagözümüz bulunmakta. Bu karagözleri sağlıklı ve güzel şekilde korumamız için hasat sonrası bakım işlemlerini de kuruyan dalların ayıtlanması ve sonrasındaki gübreleme gibi planlamaları da hasat sonrası yaparlarsa önümüzdeki sezonu da daha iyi bir şekilde geçirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Antep fıstığının topraktan tabağa uzanan bu meşakkatli ama bir o kadar da kıymetli yolculuğunu detaylarıyla bize aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Sayın Yusuf Yılmaz'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Mücella Atan'ın seslendirdiği Eskişehir yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Halkalı şeker, şam fıstık, arpalar, kara kılçık.

Zaman su misali akıp geçti. Program boyunca bazıları işe gitmek için hazırlanırken, bazıları arabalarıyla tarla ve bahçe yolundayken, kimileri ise ekmek teknelerini açıp kısmetlerini beklerken bize eşlik etti. Günaydın Türkiye ekibi olarak sizin huzurunuzda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Tarkan'ın seslendirdiği Hüseyin'i makamında bir eserle veda ediyoruz. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Hoşça ve sağlıcakla kalın.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarına Türkiye'de destek veriyor. Helikopter ve savaş gemilerinin de destek verdiği kapsamlı arama çalışması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacak.

0: dedi.
1: Maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
0: Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batmasıyla ilgili Türkiye'den ard arda başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi. Siyasilerin paylaştığı mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajlarını yayımladılar. Dışişleri Bakanlığı Girne'deki gemi kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından duyulan derin üzüntü ifade edildi. Açıklamada kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, milletimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı, dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti.
1: Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldı. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi bileğinin gücüne inanarak 1000 yıldır ayakta kaldığını vurguladı.
1: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahları Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu, dedi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, savunma sanayindeki atılımlara dikkat çekti.
1: Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık farklı bir

0: ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
1: Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımları vardı.
0: Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Erdoğan tören kapsamında eğitimlerini birincilikle bitiren teğmenlere diplomalarını da takdim etti. Cumhurbaşkanı törenin ardından sosyal medyadan yayımladığı mesajında da mezun olan 1276 teğmeni tebrik etti. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafiri askeri personelin de mezun olduğunu belirtti. 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımızı 1229'u misafir olmak üzere toplam 22.540'a yükseltmiş oluyoruz, dedi. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde %4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2,5 büyümüştü. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet adamlarıyla da bir araya gelecek. Zirvede Şangay İşbirliği Örgütü bölgesel terörle mücadele yapısının güçlendirilmesi de ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la da bir araya geldi. Fidan'ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliğinde gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Komite, anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön verecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarını bir araya getirecek toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Masada uluslararası güvenlik konularının yanı sıra savunma kapasitelerinin geliştirilmesi olacak. Savunma sanayinde ortak üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi de gündemde olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fatih Çakmak atandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı'na ise Mehmet Koç Yiğit atandı. İstanbul'da uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Birleşik Krallık Adli Makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Zanlı 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran basını Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran devrim muhafızları kısa süre sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırı Amerikan Siyonist düşman tarafından yapıldı denildi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Saldırıya karşılık verileceği kaydedildi. Libya'da seçim kanunları için anlaşma imzalandı. Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 komitesi

Ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önünü açacak seçim kanunları konusunda nihai anlaşmayı imzaladı. Gelişmeyi Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu duyurdu. Seçim kanunları üzerinde anlaşmaya varıldığı ve nihai anlaşma metni imzalandığı kaydedildi. Anlaşmaya göre siviller ve askerler devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilecek. Devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan birinin oyların %50+1'ini alması durumunda ikinci tura gidilmeyeceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Samsun Spor 0, Fenerbahçe 2, Eyüp Spor 2, Korendon Alanya Spor 1 ve Başakşehir Futbol Kulübü 1, Kasımpaşa 1. Trendyol Süper Lig'de 3. haftada bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 4. hafta dün oynanan 2 maçla tamamlandı. Turka Esenler Erikspor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maçı Iğdır Futbol Kulübü 1-0 kazandı. Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde bugün İzlanda'ya konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yoluna kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi.
0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul ve Sinop 29, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa 35, Çanakkale ve Kırklareli 32, Uşak, Bursa, Mardin ve Hatay 31, Antalya 36, Adana ve Gaziantep 33, Diyarbakır 34, Amasya ve Samsun 28, Trabzon ve Düzce 27, Van 24, Kars 23, Erzurum 22 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ve 5. kilometreleri arasında İnce Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalıdır. Çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu 23 ile 24. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapalıdır. Trafik akışı sağ şerit üzerinden sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutka.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: deyince vatan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kurutma.

0: ettiği hediye. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ekonomik araç kullanan sürücüler aynı zamanda güvenli araç kullanmakta. Ekonomik araç kullanan sürücü hem maddi kazanç elde eder, hem diğer sürücülere kıyasla çevreci davranır, hem de aracını daha güvenli kullanır. Bu tür araç kullanım beraberinde birçok artı sağlamakta. Sadece sürüşe konsantre olursak, lastik havaları, araç içindeki gereksiz ağırlıklar, klima kullanımı gibi konuları bir tarafa bırakırsak, ekonomik sürüşün temel tekniğine bakarsak, planlama öne çıkıyor. Sürücü, aracını planlı kullanmaya başladığı anda ekonomik sürüş elde etmeye başlıyor. Planlı araç kullanmak, ileriye bakarak, aracın ivmelenmesini koruyarak ilerlemek anlamına geliyor. Örneğin, ekonomik sürücü kırmızı ışığa yaklaşıyor ise, ayağını gazdan erken çeker ve aracın momentum ile durma noktasına adeta bir planör gibi süzülerek gelmesini sağlar. Örneğin, yolda bir tümsek veya hız kesici varsa, ekonomik sürücü ayağını erkenden gazdan çeker ve tümseğe geldiği anda biraz fren yaparak geçişini yapar. Aynı şey gaz pedalı kullanımı için de geçerlidir. Yokuşa yaklaşan ekonomik sürücü, araç tırmanmaya başlamadan önce hafif gaza basarak aracın tırmanma öncesi ivme yakalamasını sağlar. Trafik akışını etkilemeden aracı bu şekilde kullanabilmesi için sürücünün dikkatinin yolda olması ve önünde güvenli takip mesafesi bulundurması gerekiyor. Bu da onu otomatik olarak güvenli sürüşe yöneltiyor. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Cem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 31 Ağustos Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. ...30 Ağustos Zafer Bayramı yurtta ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlandı. Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması ve Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sürerken Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Rusya-Ukrayna savaşında son durum, Rusya İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. Spor dünyasındaki son gelişmeler.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

0: Tam günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. On binler ataya koştu. 30 Ağustos'a büyük kutlama. 30 Ağustos Zafer Bayramı başkent Ankara'da ve tüm yurtta törenlerle büyük coşku içinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Göz göre göre facia, gemi battı, 8 kişi öldü, 18 kayıp var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne-Mersin taşucu seferini yapan yolcu gemisi limandan ayrıldıktan 5 kilometre sonra battı. Göz göre göre gelen faciadan kurtulan yolcular gemi su almaya başladığında mürettebatı uyardıklarını ancak geminin limana geri dönmediğini iddia etti. Filojet'e ait 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi gemi saat 12'de Girne'den hareket etti. Kısa süre sonra ön güverteden su alan gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Geminin büyük kısmı hızla battı. Can yeleklerini alanlardan kimi denize atladı, kimi ise geminin su üstünde kalan bölümüne tırmanarak yardım bekledi. 241 kişi kurtarıldı, 8 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 18 kişi aranıyor. Kurtulan yolculardan biri kabin su almaya başladığında görevlileri uyardıklarını ancak siz alışkın değilsiniz bir şey olmaz yanıtını aldıklarını anlattı. Koltuklar ve cam kırıldıktan sonra tahliyenin başladığını söyleyen yolcular mürettebatın önden koşarak kaçtığını öne sürdü. Facia ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstünel, gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye konusunda gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız dedi. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi ihtiyacımız olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum diye konuştu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. 4 milde facia, 241 kişi kurtarıldı, 8 vefat, 18 kayıp. 267 kişinin bulunduğu Filojet katamaranı dün Girne'nin 7 kilometre açığında su alarak alabora oldu. Denizde can pazarının yaşandığı facianın ardından ihmaller zinciri tartışılıyor. Türkiye artık farklı ligin oyuncusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma töreninde konuştu. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur diye konuştu. İstikbal göklerdedir. 104 yıl önce büyük taarruzla bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan Türkiye, bugün savunma sanayinde geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel oyunculardan biri oldu. ABD merkezli Forbes dergisinde yayımlanan analizde şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin yerli silahlı insansız hava araçları artık Arap dünyasının büyük bölümünde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde kullanılıyor. Bayraktar TB2, Akıncı, Ankase ve Aksungur gibi Türk yapımı sistemler Katar'dan Fas'a kadar çok sayıda Arap ülkesinin envanterine girdi. Analizde Suudi Arabistan'ın Akıncı ve Karayel Su'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin TB2 ve Akıncı'ya, Katar'la Kuveyt'in TB2'ye yöneldiği, Mısır'ın Akıncı, Tunus'un Ankase, Cezayir'in ise Ankase ve Aksungur aldığı belirtildi. Türk İHA'larının Körfez'den Kuzey Afrika'ya yayılması, Türkiye'nin savunma sanayisinin etkisini artırırken bazı ülkelerle teknoloji transferi üretim anlaşmalarına dönüşüyor ifadeleri yer aldı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Girne Mersin hattında facia manşeti akşamda. Olumsuz hava koşullarına rağmen 259 yolcu ve 8 mürettebatı ile denize açılan gemi Girne'nin 8 kilometre açığında su alıp battı. Destanımızı şerefle yazarız. Başkan Erdoğan zafer gününde konuştu. Bizim destanımız sadece kanla değil şan ve şerefle yazılır dedi. Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Başkan Erdoğan özel deftere 104 yıl önce olduğu gibi ülkemizi ve bölgemizi hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz diye yazdı. Erdoğan külliyedeki törende de bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın, Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar önce tarih okusun, bizim ihtiyacımız Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Provokasyona geçit yok, terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara izin verilmiyor, terörist posteri asanlar gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecek dedi. Diyarbakır'da bir sokağa PKK'lı teröristlerin posterlerini asan 4 kişi ters kelepçeyle emniyete götürüldü. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Fırtınalı havada neden sefere çıktı? 267 kişiyle Mersin'e gitmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden feribot fırtınada alabora oldu. 8 yolcu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordumuz en güçlü döneminde. Erdoğan, harp okulları diploma töreninde önemli mesajlar verdi. Genç teğmenlere milli iradenin rehberliğinde milletimize hizmet edeceğinizden şüphem yok diye seslenen Erdoğan, Allah'a şükür ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Kritik sistemleri kendi imkanlarımızla üretiyoruz, savunma sanayinde kendimizle yarışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, bundan 20-30 yıl önce ülkemizi güvenlik tehdidi olarak değerlendiren aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye bunları kale alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur diye konuştu. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Yolcu gemisi Girne açıklarında battı. Denizde can pazarı, 8 ölü manşeti yine Yeni Şafak gazetesinde. 150 bin kilometrede TOGG'da kayıp yok. 4 bin kilometre boyunca test ettiğimiz ve yaklaşık 150 bin kilometreye ulaşan ilk üretim TOGG T10X'in batarya ve sağlamlık performansı dikkat çekti. Şarj almanın yanında tüketim konusunda da ilk günkü performansı sunan yerli model, trim seslerinin olmayışı ve aşınmayan malzeme kalitesiyle kullanıcılarını memnun etti. Fener hız kesmiyor. Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanarak üst üste 2. lig galibiyetini aldı. İhanet edenleri ordudan temizledik. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri ordumuzdan ve askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık dedi. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin de devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz diye konuştuk. Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı İstanbul'da. Türkiye, Pakistan ve Suriye Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları ortak savunma sanayi ve terörle mücadele başlıkları için yeni yol haritasını belirleyecek. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor. Türkiye'nin güçlenen ordusu ve gelişen savunma sanayine vurgu yapan Başkan Erdoğan, artık farklı bir ligin oyuncusuyuz diye konuştu. Soykırım örgütü yalan makinesi. Başkan Erdoğan'a hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Başkan Erdoğan'ın İnsanlık İttifakı adına soykırımcılara sergilediği tavizsiz duruş nedeniyle hedef alındığını belirten Çelik, Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir dedi. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Türk gemileri iki ateş arasında kaldı manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'in yeni çatışma alanı olarak öne çıkması bölgede deniz ticaretini durma noktasına getirirken saldırıya uğrayan Türk kontrollü veya Türk bayraklı gemilerin sayısı 50'ye yaklaştı. Rusya'nın Tuapse Limanı'na giden gemiler, Ukrayna Odessa'ya seyredenlerse Rusya tarafından vuruluyor. Türk işletmeli Lider Bordu Mavi'nin Tuapse açıklarında vurulmasının ardından yardım için gönderilen Lider Kocatepe'nin de hedef alınması tansiyonu yükseltti. Olay sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Armatörler Birliği'nin raporuna göre yalnızca Temmuz ayında Ukrayna ve Rusya tarafından 260'a yakın gemi hedef alındı. Vurulan Türk kontrollü gemi sayısı 40'a, Türk bayraklı gemi sayısı ise 5'e ulaştı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, saldırıların sonlandırılmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Trans Bospor Denizcilik CEO'su Mustafa Can, saldırıların sürmesi halinde 150 geminin hurdaya çıkabileceğini ve 20 armatörün faaliyetlerini sonlandırabileceğini söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na buruk kutlama, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü tüm illerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde coşkulu törenler ve etkinliklerle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki resmi program Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının anıt kabri ziyaretiyle başladı. 30 Ağustos Zaferi'nin başkomutanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk koyan Erdoğan ardından anıt kabir defterini imzaladı. Anıt kabir Erdoğan ziyarete Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi parti liderleri ve kabine üyeleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin istiklaline kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Bayram dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaretçi akını yaşandı. İstanbul'da ise Zafer Bayramı için denizde de geçit töreni düzenlendi. Bayram coşkusu 81 ilde törenler, folklor gösterileri, konser ve çeşitli etkinlikler sürerken gecede fener alayları düzenlendi. Öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında meydana gelen feribot kazasında can kayıpları yaşanması bayram kutlamalarında burukluk yarattı. Amerikalı fiyata değil Türk malı etiketine bakıyor. Amerika kıtasını öncelikli hedef pazar olarak konumlandıran Türk endüstriyel mutfak sektörü özellikle kıtanın büyük ekonomilerinde payını arttırmayı hedefliyor. Meksiko'daki fuara katılımı değerlendiren TÜSİT Başkanı Bekir Topuz, sektörün yaklaşık 5 yıldır Amerika kıtasını stratejik hedef olarak gördüğünü işaret etti. Topuz, kıta ithalatından %2 pay almaları halinde sektör toplam ihracatının 2 katına yakın bir rakama ulaşabileceğini kaydetti. Türk endüstriyel mutfak sektörünün Amerika kıtasındaki en büyük kozunun fiyat değil yüksek kalite algısı olduğunu vurgulayan Topuz, bölgedeki satın alımcıların Türk ürünlerini Uzak Doğu menşeli ürünlerden ayrı tuttuğunu belirtti. Bekir Topuz, Türk malının kalite ve tasarımla öne çıktığını ve Avrupa üretimiyle eşdeğer tutulduğunu söyledi. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
11: Şimdi okullu olduk diyor Dani.
12: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 10 dakika geçiyor. Efendim gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Nerdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Dün tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Hem başkent Ankara'da hem tüm yurtta hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Tabii önemli törenler de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları da oldu. Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama dün maalesef bir kaza yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Mersin Taşucu seferini yapan yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra battı. Maalesef bir facia yaşandı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kayıp var, yaralılar var. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyelim, yakınlarına. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Şimdi 18 kayıp var. Tabii arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Dileriz buradan da iyi haberler alırız. Ama ciddi bir ihmal var. Göz göre göre bu facianın geldiği de ifade edildi Sayın Yazıcı. İsterseniz dünle başlayalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile, ardından bu faciaya ilişkin de fikirlerinizi söyleyeceklerinizi merak ederiz.
2: Doğru söylediniz. Dün gerçekten millet olarak acıyı ve coşkuyu bir arada yaşadık. Gerçekten iç içe geçmiş bir duygu. Ben de ölenleri rahmetle anıyorum, Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar diliyorum. Halen daha ciddi sayıda kayıp yolcu var ve çalışmalar sürüyor tabii. Çok büyük bir acı. Gerçekten öyle. Kim ihmal gösterdi, ne oldu? Niye oldu bu facia? Anlaşıldığı kadarıyla çetin deniz koşulları sebebiyle bir muhtemelen de bir hata, bu geri dönüşte manevrada yapılan bir yanlış sebebiyle araba olduğu söyleniyor. Yani akşamdan beri özellikle konu uzmanlarından onları dinliyorum. Anladığım bu manevra, geri dönüş manevrasında kaptan bir hata yaptı ve böyle büyük bir facia gerçekleşti göründüğü kadarıyla. Ama sonuç itibariyle

0: itibariyle soruşturmalar sonucu ortaya çıkacak. Ateş tabii düştüğü yerleri yakacak gene. Umalım ki bir daha bu tip facialar başımıza gelmesin millet olarak. Diğer taraftan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Bizim için 30 Ağustos, Ağustos Zaferler Ayı. 30 Ağustos eğer bir başlık atmaya kalksaydım ben, yeniden dirilişin günü 30 Ağustos. Yani bir milletin tarih sahnesindeki serencamında yok olmakla var olmak arasındaki kritik noktadan yeniden varoluşunun, yeniden dirilişinin adı olarak 30 Ağustos'u koyabiliriz. Yani çünkü Sevs Türkiye'yi, Türkleri Anadolu'dan yeniden batıda var olan o şark sorunu diye ifade edilen yeniden gönderme iddiasının ters yüz edildiği, iddia edildiği, sözü şeye alındığı, anlaşmaya alındığı koşulları içerirken Sevr'i yırtıp atan irade yeniden milli mücadeleyle ortaya konulan varoluş iradesi 30 Ağustos'la birlikte, büyük taarruzla birlikte yeniden tarih sahnesinde güçlü bir şekilde dönmenin ve var olmanın adı olarak anlaşılabilir. O bakımdan 30 Ağustos sıradan bir bayram, özel bir sıradan sevinç gibi asla değerlendirilemez. Her bakımdan önemli. Ağustos diğer taraftan biliyorsunuz Anadolu'da varoluşunda yaşandığı tarih. Hemen 4 gün önce de Malazgirt'in yıl dönümünü yaşadık. Düşünün, Anadolu'da ve batıda varoluşun, Türklerin varoluşunun hikayesi Malazgirt'te başlıyor. Büyük bir doğum. Yeniden yok etmek isteyenlere karşı yeniden varoluşun ayakta olmanın adı 30 Ağustos. Büyük taarruz. Dolayısıyla tarihimizin zaferlerle dolu bu ayı çok özel bir ay olarak idrak edilmeli ve ediliyor da. Yani dün çok büyük, çok aynı zamanda bu şeye rağmen yine de törenler devam etti. Coşku, heyecan sürdü. Bu acıya rağmen, tekne faciası acısına rağmen, o bakımdan Türkleri ne derler? Türklere ebedi Anadolu'yu yurt yapan bir irade yeniden kendini perçinledi, o irade 30 Ağustos'ta. Ve bu güçlü irade bugün bütün gücüyle Anadolu topraklarında ve etrafındaki coğrafyada varlığını sürdürüyor. O bakımdan milli mücadelenin bütün şehitlerini ne rahmet okuyalım. Bütün gazilerini büyük bir saygıyla analım. Tabii milli mücadelenin artık gazisi de onlar da öbür hayata intikal ettiler. Hepsini rahmetle analım. Büyük bir irade ortaya koydular. Büyük bir mücadele ortaya koydular. Arkada büyük bir yurt bıraktılar. Ve bu nesillere, bugünün nesillerine düşen sorumluluk, miras aldıkları, devraldıkları ülkeyi büyük bir sorumluluk duygusuyla güçlendirerek, istikrar ve barış içinde kalkınmasını hızlandırarak geleceğe taşımaktır. Yani zaten bayramların öğrettiği bence en önemli taraf bu olmalı. Yani sadece bir coşku değildir, aynı zamanda sorumluluğunu hatırlamaktır bayram. Sorumluluklarını hatırlamak, hı, yani bütün olan biteni gözden geçirmek. Peki, ve sorumlulukları tabii yeniden giyinmektir diyelim bayram. O bakımdan 30 Ağustos'ta kutlu olsun, hı hı, bir gün.
1: Şimdi şöyle bir geçiş yapalım Sayın Yazıcı. Elbette hani o günlere gittiğimizde siz de ifade ettiniz, yani Anadolu'daki Türk varlığını yeniden Asya'ya sürmek gibi idealleri

0: bu emperyalist ülkelerin, devletlerin o günlerden bugünlere hala aynı istek doğrultusunda hareket ettiğini, bu birlikteliği Anadolu coğrafyasına sımsıkı tutunmuş Türklüğü yine bertaraf etme girişimleri içerisinde olduğunu o günlerden bugünlere tekrar kez şahitlik ettiğimiz süreçlere tanıklık ettik. Bugün geldiğimiz çeşitli meydan okumalarla ya da sınavlarla mücadele ederken aslında o günlerden bugünlere geldiğimiz vaziyeti tanımlamaya çalıştığımızda aslında bu gayretten ve talepten hiç de geri adım atmadıklarını, bu emperyalist ideallerin bir şekilde süre gittiğini görüyoruz. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili de aslında önemli bir açıklamada bulundu. Yani 104 yıl önce hedef alınmıştı bu ülke ve bu coğrafya. Hala bazı planlar var. Milletimiz istiklalini ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyor açıklaması yaparken aslında bu tarihsel duruma referans göstererek Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapıyor. Bugün bölgedeki gelişmeleri okurken ya da terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesine ilişkin gerçekleştirilmeye çalışılan meselenin aslında özünün ne olduğunu da net olarak ortaya koyan girişimler ve inisiyatifler gibi aslında okumak pekala mümkün gibi görünüyor.
1: Kesinlikle. Yani bir defa çok doğru diyorsunuz. Şimdi tablo şu. Aslında Batı'nın şark sorunu, doğu sorunu dediği sorun aslında bizim milli güvenlik sorunumuz.
0: Evet.
1: Bizim genel olarak milli güvenlik sorunumuz adamların şark sorunu sorun dediği olarak. Sorun. Yani bizim bu topraklarda var olma sorunumuz, şark sorunu dedikleri sorun.
0: Tabii.
1: Yani geldiğimiz yere gitmemiz gerekiyor, gitmeden rahat edemeyecekler. Gidemediğimiz sürece sorunuz adamlara. Yani yanı başımızda Megola İda bilmem ne vesaire diye ortaya çıkanlar da o büyük sorunun ayak altında dolaşan unsurları olarak görülmeli.
0: Tabii, tabii.
1: Bunu yakın zamanda nerede test ettik? Suriye'de test ettik. Türkiye'ye karşı örgütlenmiş bir örgüte devlet kurdurmaya kalktılar. Kim yaptı bunu? NATO ittifakı içerisinde müttefik olduğumuz güçler yaptılar. Ve Türkiye ciddi bir gerginlik yaşadı bu zaman aralığı içinde.
0: Tabii.
1: Şimdi hiçbir şey olmamış gibi Ankara'da NATO zirvesi topladık. Beraber ortak güvenlik sistemi içinde yola devam etmeye karar verdik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bu sınavı geçtiğimizde sanki hiçbir şey aramızda olmamış gibi ilişkileri yürütmemizi istiyorlar. Allah'tan Türkiye'nin sağlam bir tarih bilinci var da, anlatabildim mi? Aslında bu işbirliğinin ne anlama
0: tabii,
1: geldiğini,
0: tabii.
1: Nerelerde kırılgan olduğunu, Türkiye'nin yardımına bu ittifakın nereye kadar koşup nereye de kadar koşmayacağını falan bilen bir akıl var Ankara'da çok şükür. Ve dolayısıyla bu süreçler o akıl çerçevesinde yönetilebiliyor. Yoksa işi anlayabilmenin imkanı yok. Yani dostlarımız, aynı ittifak içinde yer aldığımız dostlarımız tırnak içinde bizi niye bölmek istesinler? Değil mi? Yani anlaşılabilir bir şey değil. Yani bu süreçleri sağlam ayakta kalıp bölünmediğin ve güçlü bir şekilde bu süreçten içinden çıktığın zaman sonunda takdir ediliyorsun bir de. Yani aferin bölünmedin. Yani böyle bir şey, ikilem var. Böyle bir garip bir fotoğraf var. İş sınavın içinden kalkarsan bir de aferin diyorlar yani. Böyle bir durum var. Allah'tan bunlar hepsini dediğim gibi Ankara'da tarihin getirdiği, biriktirdiği akıl ve irade yönetme gücüne sahip ve daima sahip kalsın arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu meselenin son derece önemli bir tarafı. Bu 30 Ağustos şuuru, aslında bilinci, bu bilinçtir. Yani bu bizi yeni

0: çalınan maya küçük bir maya değil. Etnik, dini, mezhebi farklılıklara rağmen ortak bir tarih şuuru, hayat tarzı, inanç ve kültür bilinci vesaire, bütün bunların bu tekne içerisinde bin yılda yoğrulduğu ve ortak bir millet iradesine dönüştüğü bir tarihsel dönemden bahsediyoruz. Yani bin yıldan bahsederken bundan bahsediyoruz. Ve bu küçük bir şey değil. Küçük bir şey değil bu. Yani velhasıl bütün bu bilince sahip olarak yola devam etmemiz gerekiyor. Yani bizim müttefiklerimiz var. Zor duruma düştüğünde bize koşacaklar. Evet, kağıt üzerinde öyle görünüyor. Koşmaları gerekiyor. Ama biz bütün hesaplarımızı şimdiye kadar yaptığımız gibi şimdiden sonra da kendi gücümüze, irademize dayanarak, kendi siyasetimize, stratejimize, siyasal aklımıza dayanarak yürüteceğiz. Yani bunu da kendi tarih bilincimizden, kültür bilincimizden, ortak hayat tarzımızdan alacağız. Yoksa bu şark sorunun doğal enstrümanları olarak etnik meseleler, mezhep meseleleri, işte en ufak kırıntılar, ayrıntılar acımasız bir şekilde istismar edilerek Türkiye'yi tahrip etme, bölme, yeniden şark sorunu çerçevesi içinde geldiği yere gönderme Türkleri gibi bir takım idealler peşinde koşanlar daima olacak. Yani onlara karşı sıkı olmak gerekiyor. Zaman zaman bu sorunu hafife alan ya da bu biz gibi konuşanları paranoya sahip insanlar gibi gören şeyler var. Onlara cevap bile vermiyoruz. Evet. Hafif bir yaklaşım oluyor. Yani çünkü tarih ve kültür bilinci size bir şey söylemesi gerekiyor. Bir duruş. Zaman karşısında duruşumuzu ne yaratıyor? Tarih ve kültür bilincimiz.
1: Tabii.
0: Ve ortak var olma irademiz. Tarih ve kültür bilincimiz ve ortak var olma irademiz karşıdaki tehdidin küçük bir tehdit olmadığını, uyanık olmak gerektiğini bir sürü tarihsel tecrübeyle bize öğretiyor. İşte tarihsel tecrübe sevr. İşte tarihsel tecrübe milli mücadele. İşte tarihsel tecrübe 30 Ağustos. Büyük taarruz. Büyük taarruzda başaramasaydınız adamlar zaten Polatlı'dan bu tarafa geçmişti. Ankara'da meclis çalışırken top sesleri duyuluyordu Haymana'da. Yani bu şaka bir şey değil ki. Yani bunun neyini hafife alacağız? Yani Haymana ile Ankara arasında ne kadar mesafe var? Yani 40 kilometre mesafeden top sesleri duyuluyordu. Yani buradan geri dönerek o tarihin büyük bilincini devreye sokarak bir milleti yeniden var olma iradesiyle yeniden var eden süreç büyük taarruz 30 Ağustos hafife alınacak bir şey değildir. Büyük bir tarihsel dönüm noktasıdır. Çocuklarımıza ve yeni kuşaklarımıza hiç bıkmadan bunu anlatmak zorundayız diyorum.
1: Peki. Devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bu bölümde bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın efendim.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durum ne, merak ederiz. Dün bir son dakika gelişmesi olarak dün gece saatlerinde ajanslara bir bilgi düştü. Amerika Birleşik Devletleri Lark Adası'na bir hava saldırısı gerçekleştirdi şeklinde. Daha sonra İran tarafından açıklamalar geldi. Misilleme saldırıları kapsamında bazı bölgelerin hedef alındığına, Amerikan hedeflerinin hedef alındığına ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. Harun Aykaç, son durum ne? Sizden alalım.
2: Evet, yani dün gece aslında hiç de beklenmedik bir hareketti. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüzgan eyaletinde bulunan Lark Adası'nın çeşitli yerlerine saldırıda bulundu. Yetkililerin açıklamasına göre bu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Tabii bunların sayısının artması kuvvetle muhtemel yani bir noktada. Daha sonra İran devrim muhafızları karşı bir açıklama yaparak ABD'nin yapmış olduğu bu saldırıya cevap verilecektir dendi. Ve ardından Ürdün'deki ABD üslerine saldırıların gerçekleştirildiği beyan edildi. Yani bu bağlamda bir sıkıntı aslında normal şartlarda şu anda gündem işte Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesiydi ve bunun için işte Pakistan'dır, Katar'dır, Umman'dır buralarla görüşülerek bir noktaya varılma hedefi vardı ki bu görüşmeler gerçekleştirildi işin doğrusu. Kazım Garip Abbadi, Pakistan ve Katar İslamabad mutabakatına dönülmesi için çaba sarf ediyor dedi. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili Umman ile yaptığı anlaşma yoluyla hazır olduğunu belirtti. Ancak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ABD'nin sorumluluğundadır. ABD yükümlülüklerini askıya aldı ve doğru yola dönmek için gerekli önlemleri almalıdır. Bundan sonra yol açık olacaktır. Yani aslında İran ABD'nin o mutabakatta var olan maddeleri yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı açmaya açık olduğunu söyledi. Ama ilk adımı kendilerinin atmayacaklarını da belirttiler. Yani ABD önce o çerçevede bulunduğu askerlerini çeşitleyecek, kendine dönük olan Hürmüz Boğazı noktasındaki yeri açtıktan sonra İran açmayı düşünüyor. Böyle bir beklenti var. Öte taraftan Mesut Pezişkian'ın açıklamaları var. Yani Mesut Pezişkian, Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in ortak bu saldırılarına karşı uzun vadede tek başına mücadele edilemeyeceğine, toplu bir mücadelenin yapılması gerektiğine dair aslında kanaatin belirtilmesi olarak da biz algılayabiliriz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, İsrail bölgedeki Müslümanlar için sorun yaratıyor ve çatışmalara yol açıyor. İslam ülkeleriyle birleşerek onların hain planlarını boşa çıkaracağız dedi. Öte taraftan bizim de katılmış olduğumuz bir toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının büyük ülkelerindendir. Tek tek İslami ülkeler büyük İslami aileyi oluşturur. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz ve bu birliğimizi korumalıyız şeklinde beyanlarda bulunuyor.

0: bulundu. Yine dün İran lideri Mustafa Hamenei Müslüman toplumlara, devletlere seslenerek Müslümanların birlikte düşmana karşı hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakalım süreç bu noktada nereye evrilecek? Medine Anlaşması işin doğrusu İran'da da çeşitli platformlarda tartışılıyor. Olumlu bakanlar olduğu gibi ihtiyatlı bakanlar da var. Bakalım süreç bize neyi gösterecek? Acaba dün gece başlayan bu çatışma alevlenecek mi, yoksa tekrar arka kapı diplomasıyla sönümlenip işe devam edilecek, onu hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi tabii bu gerilim sürerken Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Acaba bu saldırıların ve çatışmanın sürebileceği anlamına gelir mi? Tabii bu da merak konusu. Senin yorumun ne olur Harun Aykaç?
0: Yani işin doğrusu, yani ne ABD'ye ne de İsrail'e bu manada tam güvenmemek gerektiğini mütabakatlar ve müzakereler sürecinde biz çokça şahitlik ettiğimiz için her an her şey olabilir şeklinde yaklaşmakta fayda var. Yani ne olabilir diye biliyorsunuz, ne olamaz diyorsunuz. Çünkü olmaz dediğiniz bir gece bir bakıyorsunuz uçaklar havalanmış, ondan sonra hava araçları belli yerlere saldırılar düzenlemiş. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ondan dolayı da zaten İran mesela evet biz hazırız müzakerelere, fakat biz Amerika'ya güvenmiyoruz, İsrail'e güvenmiyoruz diye de altını kalın çizgilerle çiziyorlar. Kendi gücümüzde var olacağız. Dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Bu son seslenişte aslında o da vardı. Kendi yerli üretimimize devam. ABD'nin ve onların devamı olan birlikteliklerin ürünlerine karşı dikkatli olup kendi ürünlerimizi özellikle üreteceğiz. Yani bu bağlamda böyle bir şey var. Yani bir karşılıklı güvensizlik var. Her an her şey olabilir aslında burada. Öyle bir beklenti var yani. Devrim Muhafızları Ordusu da öyle diyor. Biz diyor ABD'nin yapabileceği her türlü harekete hazırız. Ki dün akşam biz bunu da gördük. Saldırı oldu, ardından İran tekrar Ürdün'deki ABD üssüne saldırdı.
1: Peki takip ediyor olacağız. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durumu konuştuk. Yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile devam ediyoruz. Sayın Yazıcı, bu konuyu da kısaca sizle değerlendirmek isteriz. Şimdi uzunca bir süredir bu konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi ne yapılmak istendiği konusunda artık kafa karıştırıcı bir noktaya gelindi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyi sonlandırmak mı istiyor, yoksa mevcut durumdan memnun mu? Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor oluşu, tırnak içerisinde ifade ediyorum elbette bunu. Bu duruma razı mı? Buralar biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Bazıları da artık bu meseleyi çözüp işte seçim var, seçime doğru burada bir zafer ilanı edecek şeklinde bazı değerlendirmeler de vardı. Ama şimdi sadece İran'la okumamak gerekiyor belki de bu süreci. Şimdi Venezuela'da yaşananlara baktığımızda, Venezuela dünya petrolünün, petrol rezervinin ciddi miktarını barındıran bir ülkeydi ve orada Amerika Birleşik Devletleri Başkan Maduro'ya bir şekilde kabul ettiremediklerini nasıl kabul ettirdiğini Venezuela'ya gördük. İşte bir devlet başkanı ülkesinden alınarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir hapishaneye götürüldü ve orada bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri doğrultusunda adımlar atılmak zorunda bırakıldı Venezuela. Şimdi yeni bir petrol anlaşması olduğundan bahsedildi. Uluslararası basında bu hususu yazdı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir petrol rezervini kontrol eder hale geldi. Zaten Amerika kıtasında ciddi rezervler olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Venezuela'da dedik ki dünyada bir numara. Belki petrol kalitesi tartışılır, o ayrı bir mesele ama şimdi bir de Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, bölgenin petrolünün kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nde fiilen mevcut durumda. Askerler orada, Boğaz'da, o bölgede. Acaba Amerika Birleşik Devletleri aslında tam olarak bunu istiyor olabilir mi? Yani İran bu bölgedeki krizi belli bir noktada tırmandırıp orada tutup mevcut durumdan işte petrol fiyatlarının artışı en çok petrol rezervini elinde bulunduran ve petrolü kontrol eden ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşündüğümüzde acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin işine bu mu geliyor gibi bazı sorular soruluyor. Siz ne düşünürsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Vallahi bu bulunduğumuz noktada artık öyle anlaşılıyor ki ABD İran'ı çözmüş durumda. Yani bir defa bilinç çelik çekirdek. Hı hı. Onunla anlaşma yapmak, hele ABD'nin istediği gibi bir anlaşma yapmak pek mümkün değil. O anlaşmanın koşulları da oluşturulabilmiş değil. Hı hı. Seçim de var. Sonbaharda seçim var ABD'de. ABD bence akşamdan sabaha bir anlaşmanın olmayacağını öngörerek çatışmanın düzeyini düşürüyor. Sanki Amerikan iç kamuoyunda o savaş yokmuş gibi. Sanki diğer konulara ABD dönmüş gibi bir fiili barış sağlanmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Başka da çare görünmüyor onun için. Bunun için de bu dönemde uygun bulduğu şey ambargoyu, İran'a dönük yaptırımları, ambargoyu, yasakları genişletmek. Bu yolla da işte İran ekonomisini daha da boğacak hamleler yapmak. Bunun ilk ayağı, İran artık petrol bugün itibariyle satamıyor. Çünkü Körfez çalışmıyor. Değişik araçlar da kullanılamıyor. Dolayısıyla bu petrol satamayan İran'ın, zaten ekonomisi büyük zorluklar yaşayan İran'ın, akşamdan sabaha işi daha uzun ömürlü götüremeyeceğine dair yorumlar da var. Yani Amerikalıların biraz da bağlandığı konuların başında bu yer alıyor. Kimi yorumculara göre ise bunun bir önemi yok. Zaten İran dipte ve götürebildiği kadar götürecek. Yani dolayısıyla Hürmüz'ün açılmasının ABD'den daha çok İran'ın ihtiyacı olduğu bir evreye taşımak istiyor. Ama burada sorun şu. Yani bu mevcut durumda dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan petrollerini dünya pazarlarına taşımakta çok büyük zorluk çekiyor.

0: limanlarına taşıyor. Batı limanlarından onu da sınırlı ölçüde taşıyabiliyor.
1: Husiler.
0: Husiler sebebiyle, ya fiziken de öyle, borular yeterli değil, kapasitesi yeterli değil. İstenilen ölçüde petrolü dışarıya çıkaramıyor. Suudi Arabistan ekonomisinin de bu bakımdan büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Yani dolayısıyla petrol arzının düşmesi aynı zamanda dünyada petrol fiyatlarının artışını getiriyor. Büyük dalgalanmalar ve artış var. Şimdi ABD açısından sorun şu: bu dalgalanmaları ve artışı nasıl dengeleyecek? Sizin üzerinde durduğunuz konu biraz bununla alakalı. Yani bir takım uzmanlar yani bunun Venezuela'dan, başka ülkelerden takviye edilebileceğini ve istikrar, dünyada petrol fiyatlarında bir istikrar sağlanabileceğini düşünüyorlar, ama bugüne kadar sağlanabilmiş değil. Halen daha yüksek düzeylerde petrol fiyatları seyrediyor. Yani bunun da Amerikan ekonomisi başta olmak üzere dünya ekonomilerine büyük bir maliyeti var. Yani sorun, yani Trump'ın bu arada, görmeyelim bak, silahlı çatışma doğru dürüst yok. 40 yılda bir şeyler patlıyor falan. Yani içe dönelim, gündemimize dönelim talebi. Bu petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve ekonomiler etkileri sebebiyle bir miktar ister istemez geri plana düşüyor. Yani o sorunu da bir tür Trump yönetiminin çözmesi gerekiyor. Diğer taraftan bu şeyi görmüş durumda İran, yaklaşımı, ve buna cevap veriyor. Yani bu İran Cumhurbaşkanı'nın, Pezeşkiyan'ın biraz çıkışları bununla alakalı. Yani o da bu dönemde fena halde kendini yalnız hissediyor. Tabii son 20 yılda İslam dünyasında İran'ın faaliyetlerini yarattığı bir psikoloji var. O psikoloji ister istemez bir sürü İslam ülkesini, vekil güçlerinin olduğu ülkeler dışında, çok kontrpiyede bırakıyor yani.
1: Ya.
0: Dolayısıyla İran'ın kendi imajı konusunda da, yani Müslüman ülkelerle birlikte hareket etmek için önce kendi imajı, duruşu konusunda bir güven ortaya koyması gerekiyor. Yani
1: Ya da geçmişte
0: tabii, yani
1: yaptıklarını bir
0: güzel
1: gözden
0: de bir araya
1: geçirmesi
0: geleceğiz
1: gerekiyor.
0: de, Suriye'de neler oldu, Irak'ta neler oldu, Yemen'de neler yaptınız defterleri açılır ister istemez yani. O bakımdan pek çok İslam ülkesinin bu meselede tarafsız kaldığı, kontrpiyede kaldığı, hatta biraz İran'ın zayıflamasının iyi olacağına dönük bir kanaat sahibi olduklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla İran'ın işi kolay değil. Yani akşamdan sabah hadi birlik olalım. Yani şimdiye kadar istenmeyen şey şimdi niye isteniyor sorusu ister istemez sorulur. Diğer taraftan Harun Aykaç altını çizdi, mühim bir konu. Bu Mekke anlaşmasının Tahran'da da yoğun bir şekilde tartışıldığı, belli kuşkular yarattığı muhakkak yani. Onda şey yok, kuşku yok. O Mekke anlaşmasının da nereye gideceği, yeni üyelerinin kimler olacağı, şeyin anlaşmanın
1: Yani
0: oluşturduğu
1: İran'ın
0: yapının ne olacağına
1: kaygısı
0: dair,
1: İran'a yönelik olduğuna ilişkin mi?
0: tabii bir takım çevreler İran'a yönelik ABD'nin teşvikleriyle vesaire olduğunu iddia ediyorlar. İsrail'e kalırsa kendine dönük bir
1: Olarak
0: ittifak
1: görüyor.
0: kuruldu. Ona karşı şiddetli bir tepkisi var. Yani bu Mekke anlaşması konusunda daha çok şey var. Yani renk belirtme konusunda en sert rengi şimdiye kadar İsrail belirtti. Yani bana karşı dedi. Onun dışında İslam dünyasında öyle, yani bir şeyler Tahran'da konuşulsa, tartışılsa bile resmi planda halen daha bekleyelim mevzu çizgisi hakim. Yani
1: Peki.
0: Pezeşkian'dan bunu anlamamız gerekiyor. Yani İslam ülkeleri bir araya gelmeli. Yani Mekke anlaşması türü şeyler iyi olabilir. Ama bir anlayalım yani bu ne
1: İçerisinde
0: oluyor.
1: ben de
0: Yani
1: olursam.
0: tabii bu ne olan bitenle pek çok ülkenin benzer sorular sorduğunu tahmin ediyorum. Bugün bu hafta içinde Mekke anlaşmasıyla
1: Bugün
0: ilgili bir
1: ya da
0: toplantı
1: yarın
0: daha olacak değil mi
1: İstanbul'da. Bugün ya da
0: İstanbul'da? Evet,
1: yarın.
0: evet,
1: Evet.
0: evet.
1: Peki devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklamlar.

0: Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Moskova'ya gidiyoruz. Bu bölümde gazeteci Siyament Kaçmaz konuğumuz. Siyament Kaçmaz, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu merak ediyoruz. Ukrayna'nın özellikle Rusya sınırlar içerisinde yönelik gerçekleştirdiği saldırıları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama Siyament Kaçmaz, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı Direktörü Rusya'yı ziyaret etmişti. Şimdi burada tabii çeşitli yaklaşımlar oldu, yorumlar oldu. Acaba bu bir anda gerçekleşen ziyaretin gerçek sebebi neydi? Rusya bir şeye mi hazırlanıyordu? O ertelendi mi? Rafa mı kaldırıldı? Yoksa Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşma mı olacak şeklinde çeşitli yorumlar, değerlendirmeler yapıldı. Siyament Kaçmaz, bu konuda bir netlik var mı? Öncelikle onu sormak isterim.
2: Ya öncelikle Rusya bu tür görüşmelerin hep perde arkasında yürütülmesinden yana bir ülke. Yani megafon siyaseti yapmak istemediğini her defasında belirtiyor. Burada tabii ABD'den gelen açıklamalar ve Rusya'dan yapılan açıklamalara baktığımız zaman bunun çok da öyle sürpriz bir ziyaret olmadığını açıklamalardan görüyoruz. Sanki daha önceden planlanmış bir rutin görüşme trafiği olarak gözüküyor Rusya'dan baktığımız zaman. Ama o sizin söz ettiğiniz bazı şeylerin önüne geçmek için mi cümlesi daha çok böyle Rusya işte nükleere başvuracaktı da son anda oraya gitti, bunu engellemeye çalıştı gibi konuşmalar daha çok Avrupa basınında yer aldı. Ancak Rusya'nın şu anda itibariyle baktığımız zaman nükleere başvurabilmesi için bir sebep gözükmüyor. Çünkü Rusya Ukrayna için bunu bir savaş değil, askeri operasyon olarak nitelendiriyor. Henüz daha tam olarak kendi başvurmadığı silahlar olduğunu ifade ediyor. Yani nükleere gelinceye kadar daha çok zaman var ifadesini çok net ifade ediyor ki zaten Rusya'nın nükleer doktrinine de baktığımız zaman benim varoluşsal bütünlüğüme herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece ben buna başvurmayacağım diyor. Yani baktığımız zaman da herhangi öyle bir varoluşsal bütünlüğüne zarar gelecek bir durum söz konusu değil. Fakat şunu ifade edebiliriz. Rusya artık son birkaç günden itibaren biraz daha sertleşti diyebiliriz Ukrayna'ya doğru. Çünkü siz de ifade ettiğiniz gibi Rusya'nın içlerine doğru özellikle e-ticaret platformları, benzin ve akaryakıta yönelik saldırılarından sonra Rusya özellikle yönetimden ziyade halkında biraz tedirginlik başladı ve Rus halkı artık daha neyi bekliyoruz? Biz onlardan daha güçlüyüz. Biz onları çok kolay alt edebilecek silahlara sahibiz. Putin neyi bekliyor noktasına geldi. Oysa tam tersiydi. Daha önce Rusya halkı empati kuruyordu. Bu çok tehlikeli bir noktaya geldi. Ve son 1,5 aydır özellikle saldırıların şekli değişmiş durumda. Her iki taraftan da çok sayıda sivil can kayıpları olmaya başladı. Özellikle Ukrayna'nın e-ticaret platformlarına yönelik saldırıları ve çoğu zaman hedefinden çıkıp sıradan yaşam konutlara isabet eden bu kontrolsüz İHA'lardan dolayı can kayıpları başladı. Rusya'da bunun önüne geçebilmek için biraz daha saldırının boyutunu arttırdı ki zaten Rusya Savunma Bakanlığı dün bir açıklama yapmıştı. Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenleme hazırlıklarına başladık ifadesini kullanmıştı. Önümüzdeki günlerde daha da sertleşebilir. Bunun nedenlerinden bir tanesi de 20 Eylül'de Rusya'da meclis alt kanadı Duma'da yapılacak olan milletvekilleri seçimleri. Dolayısıyla hani oraya çok zarar gelmesin diye bu saldırıların yoğunluğunu artırabilir. Ama tabii bizi ilgilendiren en önemli boyutlarından bir tanesi de Karadeniz'de yaşananlar. Evet. Çünkü Karadeniz'de ciddi bir gerginlik yaşanmaya başladı. Bizim ticari gemilerimize yönelik, hatta zaman zaman bizim kıyılarımızda gördüğümüz insansız hava araçları, insansız deniz araçları görme sıklığımız arttı. Bu da ülke olarak bizi rahatsız etmeye başladı. Rusya'da bu yakın zamanda Türkiye'nin bu rahatsızlığını dile getirdiğini ifade etmişti ki zaten...

0: yarın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Bişkek'te Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecekler. Büyük ihtimalle bu konu da masaya yatırılacak. Rusya bu konuda Türkiye'ye hak veriyor. Özellikle Karadeniz'in ısıtılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü Ukrayna tarafından baktığınız zaman cephenin genişletilmesi anlamına geliyor. Ancak Ukrayna şunu unutuyor. Türkiye her iki ülkeyle konuşabilen nadir ülkelerden bir tanesi. Yani bizim ticari gemilerimize gerçekleştiren saldırılar bizim de artık bu olaya bakış açımızı çok net bir şekilde değiştirecek noktaya gidiyor. Son günlerde bir de İstanbul'daki müzakerelerle ilgili konu gündeme geliyor. Dün Peskov Bişkek'e uçarken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada biz İstanbul platformuna karşı görüşebiliriz. Ancak Ukrayna tarafından gerçek bir çözüme yönelik bir öneri emaresi görmüyoruz ifadesini kullandı. Rusya'da geri adım atacak gibi durmuyor. Rusya Devlet Başkanı diyor ki İstanbul'daki görüşmeleri bir sahadaki gerçekliklerle güncelleyerek ilerleyebiliriz diyor. Son nokta burada Ukrayna tarafından buraya insan hava araçları saldırıları gerçekleşiyor hemen hemen her gün. Özellikle e-ticaret platformlarına yönelik saldırılar var. Rusya'da büyük ihtimalle bu hafta biraz belki daha da sertleşerek farklı silahları da kullanabilir ama bunlar nükleer olmayacaktır. Çünkü nükleer için henüz bir
1: siyamet kaçmaz. Çok kısa hemen şunu da sorayım. Şimdi Rusya tarafı zaman zaman hem İngiltere hem de Fransa'yı uyarıyor. Hatta İngiliz askeri hedeflerinin vurulabileceği yönünde bazı açıklamalar gelmişti. Şimdi Ukrayna'ya bazı sofistike silahların teslim edilmesi ya da lisans bilgilerinin, yani Ukrayna'da bu silahlı sistemlerinin üretilebileceğine ilişkin bilgilerin paylaşılacağını ilan etmişti İngiltere geçtiğimiz günlerde. Bu anlamda Rus tarafı bilhassa İngilizlere yaklaşımında artık bir tutum farklılığına gider mi? Böyle bir riske alır mı?
0: Ya Rusya ilk baştan beri şunu ifade ediyor. Bütün bu olayların müsebbibi, yani uzatılmasını sağlayan yegane ülke İngiltere diyor. Ki zaten Boris Johnson da İstanbul'daki görüşmelerin imza aşamasında Ukrayna'yı masadan kaldıran kişiydi. Hı hı. Son zamanlarda İngiltere'ye ait insan hava araçlarının Rusya'nın derinliklerine doğru kullanılması artık Rusya'yı da bir noktada artık biz bunu tamamen sizin buna net olarak müdahil olduğunuzun resmi ve gönüllü olarak bunu yaptığınızın göstergesi olarak görmeye başlayacağız. Ve Ukrayna toprakları içerisinde herhangi bir şekilde sadece İngiltere değil yabancı bir ülkenin askerlerine yönelik veya teçhizatına yönelik bunu kendilerine hedef olarak belirleyeceklerini ifade etti. Bir nevi aslında bu kıvılcımı dinleyen de Zelenski'nin Hazar Denizi'nde İran gemisine yönelik saldırısı ve sonrasında yaptığı açıklamaydı. Çünkü orada şöyle bir tehlikeli açıklama yapmıştı. İran Rusya'ya silah yardımında bulunuyor. Bizim onları vurma hakkımız var ve onu kullandık demişti. Tabii Avrupa bunu çok hızlı bir şekilde susturdu. Çünkü Avrupa'dan Ukrayna inanılmaz derecede silah ve para desteği oluyor. Yani Rusya'da kendine o hakkı gördüğü anda olay tamamen dünya savaşı kıvılcımı olacak. Ama son günlerde bunu kullanmamaya başladı. Fakat Rusya'da İngiltere'ye yönelik bu sert tutuma karşılık artık kendisinin de bu hakka sahip olduğunu ifade etmeye başladı. Herhangi bir şekilde Ukrayna'ya konuşlandırılacak istersen üretim olsun, istersen askeri eğitim olsun, İngilizlerin bu yapılarına yönelik saldırıları kendine hak gördüğünü ifade ediyor. Ve bir yandan da baktığınız zaman az önce ifade ettim ya, son 1-1,5 aydır inanılmaz derecede sivil kayıplar ve savaşın şekli değişmeye başladı. Yani askeri unsurlardan çok ticari alanlara yansıyan saldırılar söz konusu. Bizi ilgilendiren kısmı da Karadeniz. Fakat bu süreçte Avrupa'nın suskun kalması biraz tuhaf geliyor. Acaba ilk baştan beri bunu mu arzuluyorlardı ki şu anda tabloyu sadece izliyorlar. ABD de İran'la meşgul olduğu için Rusya ile Ukrayna arasındaki bu görüşme trafiği durmuş vaziyette. Rusya'nın deyimiyle duraklatılmış durumda. Henüz bir hareketlilik yok. Geçen haftaki CIA başkanının gelmesi belki

0: yorumlanabilir. Çünkü bir önceki yıl Ağustos ayında Alaska'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Rusya Devlet Başkanı ABD topraklarına gitmişti ve o görüşmede Putin Trump'ı davet etmişti Rusya'ya. O da gelebilirim demişti. Dolayısıyla belki o görüşmenin de hazırlığı olabilir. Çünkü Rus basında buna yönelik de küçük satır aralarında açıklamalar gördük. Önümüzdeki günlerde bu sürecin nasıl işleyeceğini, dediğim gibi yarınki Bişkek görüşmelerinde ve Türkiye'nin tavrı çok çok önemli. Çünkü Karadeniz'deki sıcaklık Türkiye'ye çok yansıyor ve Türkiye rahatsızlığını Ukrayna'ya çok net bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'na büyükelçilerini çağırarak iletmişti. Yarın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. Evet. Ve Karadeniz'de yine bir sakinliğin gelmesi ki tahıl koridorunun başlangıcını yine Türkiye gerçekleştirmişti. Bir şekilde her iki ülkenin tahılı gidip gelmişti. Şu an itibariyle bu sıkıntı yaşanabilir. Evet. Özellikle Afrika ve çok az gelişmiş ülkelere yönelik bu buğday gönderimi çok hızlı bir şekilde
1: peki
0: stabil hale getirilmesi gerekiyor. O da dediğim gibi yarınki görüşmelerde ortaya çıkacaktır.
1: Siyamet Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, gazeteci Siyamet Kaçmaz Moskova'dan aktardı. Yine yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı da bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajlarını paylaştılar. Dışişleri Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerinde sağlık risklerinin erken tespit edilmesi için harekete geçildiğini belirtti. Yapılan taramalar sayesinde son 1,5 yılda 36 bin kişiye erken kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini ifade etti. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bazı üniversitelerde fakülte ve enstitülerin kurulması kararlaştırıldı. Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı. Bazı fakülte ve enstitülerin ise isimleri değiştirildi. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı

0: bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'ne düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Elazığ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 30, İstanbul 29, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa 35, Hatay 31, Antalya 36, Gaziantep 33, Diyarbakır 34, Erzurum 22 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz. Mutlu haftalar.
2: Aynen öyle diyelim.
1: Evet, şimdi tabii futbolla başlayalım. Süper Lig karşılaşmalarıyla hemen dün akşama gidelim. Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayalım isterseniz. Bu haftayı konuşuruz. Tabii bu akşam da önemli karşılaşmalar var. Onları da konuşuruz.
2: Diğer iki büyük takım.
1: Takımlarımızın da yine Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Onlara da bir göz atarız.
2: Onları da konuşalım. Şu Akdeniz oyunlarına biraz değinelim.
1: Yani buyurun
2: hemen istersen, evet, onları aradan çıkartalım tabii. Onları. Birincisi, orada İtalya'nın ardından madalya sıralamasında ikinci olarak devam ediyoruz ama İtalya ev sahibi ülke olarak aradaki şeyi biraz yüksek, fark bayağı var. Çok final yaptılar onlar. Finallerde yani 48 gümüş madalya vardı en son dün. İtalya'dan bahsediyorum. Altınla aramızda da fark var da. Fakat hani onlar kendi ülkelerindeki şeye iyi hazırlanmışlar. Ancak dün tabii ki üzülmüşlerdir. Çünkü voleybol biraz daha farklı şekilde dikkat çeken branşlardan birisi. Orada biz İtalya'yı 3-0 yendik. Bir de şöyle bir şey oldu. Setler ikinci sette 24-18 gerideyken 26-24 maçı seti kazandık. Ondan sonra da maçı kazandık zaten. Çok acayip bir efor gösterdi. Bunun anlamı aslında şu. Voleybol için konuşuyorum. Diğer branşlar da önemli de. Altyapı anlamında üstü zorlayacak ve oraya yerleşebilecek potansiyelde oyuncularımız için iyi bir prova Akdeniz oyunları. Dolayısıyla oradan hoşumuza gitti, mutlu olduk. İkincisi şu, Akdeniz oyunları bizim bir dönemlerde böyle çok eskiden aman aman çok alalı valalı takip ettiğimiz bir branştı ama Akdeniz oyunlarına katılan ülkelerin ağırlıklı olarak genç sporcuları orada görmek, tartmak, yol haritalarını belirlemek için tırnak içinde değerlendirdikleri, kullandıkları bir alan olarak daha çok fazla dikkat çekiyor. Biz de öyle bakıyoruz. Genç sporcularımız da var orada. Ama ciddiye alıyoruz. Orada aldığımız madalya da madalya yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla onları tebrik ederiz. Bir. İkincisi, Dünya Şampiyonası için erkek voleybol milli takımı bu akşam İzlanda ile oynayacaklar. Kazandıkları takdirde Dünya Şampiyonası'na gitme yolumuz açılacak. Ve 8'de 8 bu yolda galibiyet sayısı elde etmiş olacağız. İzlanda hani şöyle küçük ülke, 300 binlik ülke de valla futbolda da duman attırıyorlar sağda solda. Başka branşlarda da sporcu yetiştirmek başka bir şey yani. Oralarda biliyoruz ki mesela futbol için söyleyeyim sana, o küçük bir ada tamam, fakat altı çim sahaları var adamların yani
1: oradan, o iklimde.
2: Evet, ama nasıl kapatıyorlar üstünü. Yani böyle teknolojiden de faydalanarak işleri yapıyorlar. Voleybolu şöyle tamamlayayım. Kadın voleybolu milli takımı Türkiye İstanbul'da maçlar biliyorsun. Avrupa Şampiyonası serüvenin içerisinde Milletler Kupası'nı kazandıktan sonra şimdi bunu da kazanırsak o şahane olacak diye aynen 2023'teki gibi bir moddayız, havadayız. Gruptan çıktık. Bir tek Polonya'ya 3-2 yenildik. O da işte karar setinde 15-10'luk bir mağlubiyet. Şimdi Azerbaycan'la eşleştik. Orada da böyle Polonyalılar özellikle ilginç bir şekilde bizim kasıtlı olarak yenildiğimizi ve eşleşmede yolumuza rahat devam edebilmek için plan yaptığımızı ima eden, bu şekilde net söylemediler de ama ima eden açıklamalarda bulundu. Hatta Şistak Türkiye'de oynayan o da dahil olmak üzere konuştular. Yani benim kanaatim şudur. Plan, strateji

0: yapılır da bizim bize özgü olarak söylüyorum ben yani milli takım formasını üstüne geçirenin orada biz aman yenilelim diye bir bakış açısıyla sahaya çıkmaz yani öyle bir plan yapmaz. Yenmek isteriz biz. Bizi temsil ediyorsunuz. Öyle bakarız. Ben böyle bakıyorum. Dolayısıyla tamam şimdi biz gruptan ikinci çıktık ve Azerbaycan'da eşleştik. Son 16. İnşallah şampiyon da oluruz öyle diyelim. Bunlar böyle.
1: Şimdi tabii
0: Kısaca.
1: turnuvaları, bu organizasyonları da hani takip etmekte güç oluyor. Şimdi voleybolda şimdi eş zamanlı takip eden, süre giden turnuvalar var, organizasyonlar var.
0: Senin
1: Şimdi
0: işin çok herhalde
1: çok çok
0: takip
1: ama çok
0: edemiyorsun.
1: yoğun değil mi?
0: İyi olsun.
1: Voleybolda çok çok yoğun değil mi? Yani daha kulüpleri konuşmuyoruz.
0: Lig başlamadığı için fakat orada sonuçta bu milli takım değişik kategorilerde A'sı B'si elbette ki var. Biz Akdeniz oyunlarındaki takımı B milli takımı diyoruz kadınlar için daha çok. Ama ne diyorum bak oradan yukarıyı geçebilecek, zorlayacak çok sayıda oyuncu var. Bu zaten böyle olduğu için özellikle kadın voleybolunda altyapı çok güçlü olduğu için biz yolumuza devam ediyoruz hala yüksek perdeden, yüksek seviyeden ve de bazı noktalarda yabancı sayısı ile ilgili, yabancı oyuncuların çokluğu ile ilgili vesaire ile ilgili mırın kırın edenler de olmuyor değil. Oluyor ama ne oluyor? Biz yine aynı seviyede devam etmeyi başarıyor muyuz? Başarıyoruz. Bir, iki, Avrupa şampiyonu ya da işte hele Vakıfbank için söylüyorum. Beş kupanın beşini de aldılar. Yani onlardan şimdi biz gurur duymuyor muyuz sonuçta? Türk takımından bahsediyoruz. O zaman biraz böyle azıcık sakin olmakta fayda var öyle söyleyeyim. Ben hatta bir adım daha ileri gideyim mi? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu futbolda da 10 artı 4 geçen aslında sezondan adı konulmuş bir uygulama da bu. Şimdi kulüpler bu transfere uygun hareket edebilmek için debeleniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bazılarını elden çıkartmak zorunda kaldılar. Karşılıklı sözleşmeler feshedilerek kar elde edebilecekleri rakamlardan uzak kalarak Amrabat mesela Ajax'a gitti. Şimdi gerçi Talisca'dan para kazanacak Fenerbahçe galiba anladığım kadarıyla da. Demek istediğim şu. Ya niye bu kadar kısıtlıyorsunuz? Sonuçta diyor biraz önce yayına girmeden önce sen de işte Paris Saint-Germain, Liverpool, İşte Atletico Madrid konuşuyoruz burada. Onlarla mücadele edecekler bu takımlar. Bu takımlar mücadele edebilmek için bütçe kullanmalarının içeriğini ayrı tutarak söylüyorum. Yani muhasebeci değiliz biz sonuçta. Bunu sıklıkla söylüyorum da. Fakat onlar büyük takımlardan bahsediyorum ağırlıklı olarak. Bir düzen tabii ki tutturuyorlar ve bir bilanço çalışması yapıyorlar. Şimdi onları kısıtlayarak sonra çıktıkları müsabakalardaki sonuçları eleştirmek bir çelişki olmuyor mu? Yani bir haksızlık oluyor burada. Şöyle diyorum, salın bunları diyoruz ya. Yani salın gitsinler istedikleri oyuncular istedikleri şekilde alsınlar. Ayrıca da hangi takımı 2-3 maç hariç bak 2-3 maç hariç bütün oyuncuların yabancı olduğu bir 11 gördük mü? 2-3 maç dışında zaten kimse oynatmıyor. Kendi elindeki Galatasaray Uğurcan'ı niye oynatmasın yani sonuçta Uğurcan varken niye başka bir kaleci aramak zorunda kalsın gibi şeyleri aslında federasyonun da organize etmesi lazım ama niye böyle bir bakış açısı var? Bunun sebebini az çok biliyorum. Bir eski futbolcular bunlar tuhaf bir tutuculuk içinde tutuculuk da demeyeyim de tuhaf bir oyunun içinde gibi geliyor bana. Hiç hoşlanmıyorum bu tablodan. İki
1: Yani bir
0: bazı antrenörler tamam mı? Yani eski futbolcular diyor ki İstiklal Marşımızı söyleyen diyor oyuncumuz yok diyor 11'de diyor. Yani o işte 2-3 maçından düşen şeyi söylüyor. Ne alaka? 50 bin kişi söylüyor orada yani. Sahadaki 11 oyuncudan birileri söylemiyor da İstiklal Marşımıza halel mi geliyor yani? Böyle tuhaf tuhaf provokasyonlarla, tuhaf tuhaf bakış açılarıyla bir şey yaratıyorlar, bir daralma yaratıyorlar. Etki yaratıyorlar, algı yaratıyorlar. Kamuoyunun bir kısmı da bundan etkileniyor işte. Yabancı oyuncu sayısı çok. Arkadaş, evet Barcelona ile oynayacak Galatasaray. Ne olacak yani şimdi? Barcelona ile istediği kadroyu oluşumunu sağlarsa kafa tutacak. Sağlamazsa da antrenörleri Okan Buruk o da şikayetçi. Bu niye böyle? Fenerbahçe şikayetçi, Trabzon şikayetçi. Hepsi şikayetçi. Bir şey çıkartmayı neyse daha önceki dönemden akıl ettiler. İşte bütün oyuncuları elden çıkarmasınlar. Türkiye Kupası'nda kısıtlama olmayacak. Daha fazla sayıda yabancı bulundurabilirler şeylerinde diye. Ölçü değil ki. Doğru da değil. Tuhaf bir futbol yönetimimiz var, öyle söyleyeyim yani. Hı. Öyle diyeyim. Peki, gelelim lige.
1: Lige gelelim, dün akşamla başlayalım. Fenerbahçe Samsunspor deplasmanındaydı. 2-0 kazandı. Ve tabii yine daha sezon başlamadan aslında konuşmuştuk yine hakem kararları ne olacak.
0: Çok konuşacağız.
1: Yine buna benzer pozisyonlar görüntülerde vardı. Yine maçın önüne geçen tartışmalı pozisyonlar.
0: Şimdi bak akşamleyin maç oynandığı için senin sıcak kafanda, evet hepimizin kafasında ve gazete sayfalarında, televizyon programlarında. Hı. Ondan bir gün önce oynanan maçta da böyleydi. Yani iki gün önce oynanan maçta da böyleydi. Çünkü cumartesi günü oynanan maçta da böyle, o maçlarda da böyleydi. Yani biz bu girdaptan çıkamıyoruz. Bu girdaptan niye çıkamıyoruz bilmiyorum. Yabancı var hakem getirdiler. Onlar da saçmalamaya başladılar. Yani dün pozisyon bakarsak iki taraf içinde lehte aleyhte şey çıkartırız. Ancak yani bunlara hakem diyoruz da biz. Yani neden böyle bir saha içi performansındalar anlamakta güçlük çekiyoruz. İyi yetişmiyorların ötesinde bir şey bu. İyi çalışmıyorların ötesinde bir şey bu. Ben burada artık başka bir şeyi arıyorum yani. Ama ne olduğunu adlandıramam burada elbette ki. Bir şeyi iddia ettiğin zaman onu da kanıtlamanız evet. gerekir sonuç itibariyle. Fakat şöyle diyeyim. Dediğin gibi bu dün akşam da bu vardı. Fenerbahçe yorgundu. Lyon maçını hem başarıyla atlatmak, gruplara kalmak bence çok çok çok ekstra bir işti. Kaldı ki oynatamadığı oyuncular var yani. Asensio yok, Kerem yok. Talisca gidiyor artık, onu anladık. Ama o da yok. Fakat eldeki oyuncuların ortaya koydukları performans, hele ilk yarı için bakıldığında dikkat çekici ve yorgunluk ya da herhangi bir şeye sığınmayan bir oyun şeklinde dikkatimizi çekti. Samsunspor biraz geç transfer yaptı. Genç oyuncular buldu. Ama şöyle diyeyim, şikayetçi oldukları, evet onlar hakem işinden şikayet ettiler maç sonu yaptıkları açıklamada. Ama oyuna bildiğimiz Samsunspor gücü ya da etkisiyle dahil olamadılar. Yani en son kaç 70 dakika falan şutları yok yani, öyle söyleyeyim. Ama Fenerbahçe Avrupa ile birlikte ligi de götürmek durumunda olduğunu, bunun kendileri için hatta Avrupa'dan bile daha değerli olduğunu hissettirecek bir istek de oldu. Yine yayın arasında dışarıda hem Erdinç Hoca da ifade etti. Bu Lukaku'nun dışarıdaki arkadaşımız Ferruh Bey de, o da ifade etti. Lukaku'nun ağırlığı ile ilgili. Onun o zaten hep ağır bir oyuncuydu ama o forma girmesiyle ancak bir başka zayıflayacak, biraz forma girecek bir güç olacağı aşikar. Önemli bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Ama Vedat Muriç Allah'tan formda Fenerbahçe açısından bakıldığında ve bayağı da etkili, gol de atıyor. Bir de Oğuz'dan mutlular. Oğuz da bir performans gösterdi. İki maçtır gösteriyor ayrıca da. Az kalsın Trabzon'a gidecekti ya da başka bir yerlere gitmesi için bir şey vardı, çaba vardı. Ondan olmadı.
1: Ki Lyon maçında da çok
0: iyiydi,
1: çok
0: tabii. Çok bir gol, bir asist yani. Bunun iki maç içinde değerli ve önemli. Tebrik ederiz. Avrupa kupalarına, gruplara kaldığı için.
1: Peki,
0: özellikle.
1: Talisca'nın gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu planlamanın belki dışında kalıyordur. Kadro tercihi içerisinde elbette yönetimin ya da teknik direktörün bu anlamda bir kararı vardır ama şimdi geçtiğimiz sezonlara bakıldığında bazı oyuncu tercihlerinde yanılgı içerisinde olunduğu görüldü. Acaba Talisca konusunda böyle bir yanılgı olur mu sizce?
0: Şimdi Talisca şeyi yok, bu oyuncu şeyi var, sorunu var.
1: Yani yabancı.
0: Evet tabii, kısıtlamayla ilgili sorun var. Yoksa Talisca bir kadroda tutulmayacak bir oyuncu değil. Çünkü Avrupa ile birlikte ligde de mücadele, şampiyonluk mücadelesi verecek olan bir takımdan bahsediyoruz. İki, Asensio sakat işte, buyurun. Yani sonuçta bir alternatif üretmeniz gerekiyor. Bu oyun anlayışı, taktik anlayışı ve bu sezonun planı içerisinde Talisca'ya yer yok gibi bir bakış açısı varsa, ya futbolda biz böyle şeyleri duyuyoruz, dinliyoruz da sahada teorik olarak, plan olarak düşünülen işlerin yüzde kaçının bile bir sahada yer aldığını da

0: Çin'e topu atması beklenir değil mi? Uygun, daha uygun durumda diyeyim ya da. Ama adam bodoslama gidiyor ve şut deniyor. Şimdi normal şartlarda teknik direktör öyle der mi? Sen topu aldığın zaman burnunun doğrultusuna gideceksin kaleye der mi? Oradaki paylaşımı, top dağılımını organize eder. Dolayısıyla saha içindeki doğaçlamaya da kimse bir şey diyemez. Kusura bakmasınlar.
1: Peki şimdi yıllar sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde rakipler de belli oldu. İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag'la, deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Nasıl buldunuz rakipleri? Artık şimdi, Şampiyonlar Ligi olunca tabii hani...
0: Şimdi burada form... güldüğüm şey şu. Şöyle konuşuluyor. Kamuoyu ama medya aracılığıyla tabii ki bu. İşte Galatasaray'ın grubu zor, Fenerbahçe'nin grubu daha kolay.
1: Evet, ben de öyle diyorum. Öyle.
0: Diyor musun? Evet. Hayırlı olsun. Şu saydığın isimler içerisinde kolay olarak bakacağın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde maç yok, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki bütün maçlar zor. Bütün maçların zorluğu içerisinde içeride oynadığımız özellikle karşılaşmalarda galibiyet çıkartabilirsek, bunu çıkartabilecek kadro var mı? Ben Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da bu kadronun olduğuna inanıyorum. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'da dokunuş yaptı. Hani transfer yok vesaire filan şeklinde bir kendi camialarında yoğun bir eleştiri vardı ama aha da yaptı. O Leao'ya 80 milyon euro yakın bir paradan bahsediliyor sonuçta. Hem kendisine verilen 17 milyon aslında kendisine verildiği ama 10 milyon euro diye de herkes muhasebeci oldu ya işte yazılıyor vesaire bilmiyoruz. Ama sonuçta bir büyük bir para çıktı. Onun hesabını Galatasaray yönetimi mutlaka yapıyordur. Şimdi iki takımın da özellikle kadrolarındaki gücü düşündüğüm zaman evet çok zor maçlar. Fakat biz Galatasaray'ın geçen senelerde işte Liverpool'a, Manchester'a, şuna buna karşı oynadığı müsabakalardaki aldığı sonuçlar ve oyun gücüyle burada keyiflenmedik mi, gururlanmadık mı yani? Aa işte hallettik diye. Dolayısıyla bu gözle bakarım. Ama yani umutlu bakarım da, fakat gruptan çıkabilmeye bakarım ben. Öncelikle benim zihnimdeki hedef bu. Yani oradan 24'ün içerisinde kalabilirsek bence bundan sonraki yıllarda istikrarlı bir şekilde devam etmek kaydıyla hiç itirazım olmaz. Ama şu saydığım takımlar içerisinde Fenerbahçe'nin bulunduğu pozisyon yani şöyle diyeyim, 3 galibiyet çıkartır mı? Çıkartır diye düşünüyorum. 3 galibiyet çıkartır. O yeter mi? Vallahi geçen sene 11 puanla çıkıldı. Buradan bakacağız.
1: Şimdi Galatasaray'la devam edelim. O da Göztepe ile karşı karşıya geldi. 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldı. Ama genel yani tabii sosyal medyadan da izliyoruz. Futbol yorumcuların da genel yaklaşımı, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama yani bir oyun kurgusunu henüz görmüş değiliz. Osimhen üzerinden Galatasaray yoluna devam ediyor gibi bir görüntü var. Geride bırakılan 3 lig karşılaşması göz önünde bulundurulursa.
0: Evet, şöyle daha ileri bir adım daha öteye taşıyayım. Hani Osimhen çıkar o takımdan, Galatasaray bu oynadığı 3 maçta da puan çıkartırdı ama işte çok tartışmalı bir görüntü sergilerdi şeklinde bir bakış açısı var. Ama Osimhen var arkadaş, yani sonuçta ne diyeceğiz şimdi? Olmasa şöyle olurdu, böyle olurdu mu diyeceğiz yani? Tamam.
1: Tam olarak bunun için var aslında.
0: Yani evet, yani galibiyet ya da puan alma konusunda bir katkısı var mı? Var. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarında esas ona çok iş olacağı düşünülüyor. Evet, doğru. Bir takım rakamlar ortada dolaştı. 150 milyon, 130 milyon euroluk böyle transfer teklifleri, ama ona yönetimin hayır dediğine ilişkin böyle bir teklif oldu mu olmadı mı biz bilemeyiz. Ama bunu bazı gazeteci, medya mensup, gazeteci demeyeyim, medya mensup arkadaşlar üzerlerine forma giyip konuştuklarında onların söylediği sözleri vaka kabul edemiyorum ben, anlatabiliyor muyum? Yani bir veri olarak kabul edemiyorum. Dolayısıyla sanki şeylermiş gibi, Galatasaray'ın sahipleriymiş de pazarlama yapıyorlarmış gibi bir algıya düşüyorum. Dolayısıyla orada değilim. Ama yüksek fiyatlarla transfer teklifi yapılıyor mudur? Bu anlaşılabilir bir şey. Mantıklı bir şey bu. Galatasaray vermezse, Osimhen istemediği sürece, yani Osimhen ben gidiyorum arkadaş, ne diyorsunuz siz derse gider. Tabii. Yani onu hiç kimse tutamaz. Tabii. Ama burada bir konsensus, bir ortak noktayı oluşturmuşlarsa ilişki anlamında, bağlılık anlamında.

0: anlamında evet, orada bir sorun yok. Kalır, işini de yapar. Para harcama konusunda kısıtlılığı olduğunu herkes iddia etti. Ben de iddia ettim ama harcıyor şu anda. Akşamleyin bir oyuncuyu.
1: Galatasaray'dan bahsediyoruz.
0: Galatasaray'dan bahsediyorum tabii.
1: Hmm. Yani
0: Onu
1: 4
0: sordun
1: yıl
0: ya.
1: üst üste şampiyon oldu.
0: Tabii.
1: Şampiyonlar Ligi'nde gelirleri, Galatasaray'ın harcama problemi var mı?
0: Bu sezon için söylüyorum.
1: Hmm.
0: Son bir hafta öncesine kadar transfer yapmadığı için çok
1: Hı.
0: fazla mırın kırın oldu ya,
1: Hı.
0: camiaları açısından
1: Hı.
0: çok itiraz oldu. Pat diye lava geldi, konu kapandı. Bir tane akşamleyin bir oyuncudan bahsedildi. Bu Can Uzun Türk oyuncunun gelme ihtimalinden bugün gazetelere değil de
1: Hı.
0: sosyal medyaya düşmüş, televizyon kanallarına düşmüş şeyler var, görüşler var. Olabilir, yani
1: O
0: gelebilir.
1: Porto'da oynayan bir
0: Evet, ondan
1: santrfor var.
0: bahsediyoruz.
1: Hı.
0: Yani o zaman para sorunu yok, transfer yapabiliyor sonucuna. Aristo mantığıyla diyorduk biz eskiden üniversitede okurken. Evet, bunun gibi bir şey tablosu ortaya çıkabilir. Demek ki para var, oyuncu geliyor. O zaman o kadronun Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapması konusunda bir beklenti içerisinde olunmasında bir sakınca yok. Yani bu Okan Buruk'un olumsuz bakış açısı, biraz keyifsizliği, biraz sanki konsantrasyon yokluğu içindeymiş, konsantrasyon sıkıntısı yaşıyormuş gibi görüntüsünün dışında bir şeyden bahsediyoruz. Bu oyuncular takımı kalkındıracak oyuncular yani isim olarak. Ha şimdi bu Leao geldi, diyelim ki takıma uyumuyla vesaire ilgili hikayeleri takip etmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü daha önce de isimli oyuncular gelmişti ama tutunamayanlar
1: Evet.
0: oldu, çektiler gittiler.
1: Yani bu sahne içinde konuşuldu, o kadar
0: Tabii.
1: olmadı.
0: Ama sana yine de bir ortalaması olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Buradaki mesele belki biraz şu, belki de ötesinde biraz şu. Galatasaray her transfer döneminde bir tane, şöyle diyeceğim, bunu başka kelime karşılamaz. Yani biraz amiyane olacak ama biz dinleyenler de hoş görür diye umuyorum. Baba bir transfer yapıyor, tamam yani. Bunu yapıyor yani. Bir isim geliyor mutlaka. Bu da bir beceri sonuç itibariyle. Dışarıdan eleştiri ekonomik olarak yapılıyor olması çöp oluyor bir anda. Dolayısıyla çok karamsar bakmıyorum ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün zor görünen maç listesine rağmen.
1: Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK.
0: Yani bunların hepsi deve dişi
1: Yani Paris
0: takımlar.
1: Saint-Germain ve
0: Ama
1: Barcelona
0: demin dedim ya, yani Galatasaray daha önce de bunlar gibi takımlarla oynadı
1: yani.
0: yani. Bayern Münih de dahil olmak üzere.
1: Tabii.
0: Direnç göstermenin ötesinde sonuç da aldı, skor da aldı. Bir sakıncası yok. Şu tırnak içinde bir küçük avantaj olabilir mi? Belki Fenerbahçe için Lyon maçı böyle olmuştur. Biraz öyle aynı seviyede değil ama hala sezon başı yani. Hala takımlar işte Galatasaray'ı da anlatırken oyun olarak eleştiriyoruz. Sen öyle dedin. Ben de aynı kanaatteyim. Bu kargaşa içerisinde bir şans faktörünü de işin içine katarak, o günü iyi tutturarak iyi bir sonuç alınabilir mi? Beklenmedik bir 3 puan anlamında alınabilir tabii. Neden alınmasın?
1: Peki hala Galatasaray'da sizce mevki olarak eksik gördüğünüz bir yer var mı?
0: Galatasaray'ın kadrosunda şimdi şöyle söyleyeyim. Bir 11 var ama o 11'den sonrası yok.
1: Yok.
0: Esas problem o gibi görünüyor ağırlıklı olarak. Şimdi o da bir biçimde
1: Stoper
0: yerini
1: sanki
0: bulmaya başlıyor.
1: Abdülkerim'in yerinde.
0: Abdülkerim'de bir form düşüklüğü var. Sanchez'le ilgili de bir problem var gibi görünüyordu. Ya forma girmeleri beklenecek ya da belki de miatları doldu yani. O da ayrı bir
1: Tabii,
0: hikaye tabii.
1: tabii.
0: O yüzden onların kendilerini toparlaması beklenir. Teknik direktör ve yönetimler ya kendilerini toparlasınlar diye bakmazlar yani,
1: Tabii.
0: anlatabiliyor muyum?
1: Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'un
0: Maçları var.
1: maçları var. Beşiktaş Çorum'la, Trabzonspor'da Ahmetspor'la
0: Evet,
1: karşı karşıya
0: şöyle
1: gelecek.
0: söyleyeyim. Trabzonspor'da çok kısa bir Fatih Tekke açıklaması yapayım. Değerlendirmesi yapayım daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: istifa etmişti, kabul
0: İstifa etti
1: etmedi.
0: gelen. Yani ben bu kadar gereksiz bir istifa hareketi görmedim yani, öyle söyleyeyim. Bunu kendisini kulüple çok içselleştirdiği için dert etti skoru diyor. Arkadaş, seninle birlikte yönetim bir kadro oluşturmuş Salah'ına varıncaya kadar. Yani bir yavaş ol, bir nefes al, bir derin nefes al. 9 kişi kalmışsın, 4 tane yemişsin. Tamam, ilk defa mı kaybettiniz Avrupa'dan, şundan bundan? Daha önce de bir sürü hikayeleriniz var.

0: Dolayısıyla orada bir gereksiz bir hamle yaptı ama yalnız ben bu işin devamlılığı konusunda artık tereddütüm oluştu. Vazo kırıldı çünkü orada. Bu süreç üst üste iki mağlubiyetle başka bir boyuta taşır. Hı-hı. Eminim ki Ertuğrul Doğan teknik direktör arıyordur. Yani hazırlığını yapıyordur. Hı-hı. Güvenilmeyeceğini öğrendi tırnak içinde. Fatih Tekke benim canım ciğerim, bir de bak kişiselleştireyim. Hı-hı. Çok yakın dostum, tamam mı? Kişiselleştireyim ama burada sportif konuşuyoruz elbette. Vazo'yu kırdı. O yüzden bence stratejik olarak hata yaptı. Beşiktaş, İtalyano bu mükemmel bir teknik direktör seçimi oldu şeklinde konuşuldu. Fakat kayıpları olmaya başladı. Şimdi bu takviye yapmaya başladılar. Evet, panikledi biraz. Ama işe yarar mı? Onları bu hafta sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var, göreceğiz.
1: Evet, değil mi? Lütfü Özer, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Geldi katkılarınız için. Efendim, tamam. Spor gündemine baktık. Spor Yazarı Lütfü Özer son olarak bizimle birlikteydi. Veda ediyoruz. Bugünlük programı Feruk Bakır hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya vardı mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Mutlu kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1974-75 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Fenerbahçe 7-1'lik Göztepe galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken, topun ağlarla 8 kez buluştuğu Boluspor Zonguldak Spor'la Fenerbahçe Göztepe maçları en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 43 puanla zirvede bitirdi. Galatasaray 38 puanla ikinci, Eskişehirspor 35 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Didi yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 43 kez havalandırdı. Kalesinde 18 gol gördü. Fenerbahçe tam 43 golle sezonun en skorer takımı olurken 36 gol kaydeden Galatasaray ikinci sırada yer aldı. 24 puanlı Samsunspor'la sezonu 20 puanla tamamlayan Kayserispor alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1974-75 sezonunda 240 maçta toplam 442 gol atıldı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Eskişehirspor'dan Ömer Kaner gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detay

0: bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
3: Erken fark et, geç kalma.
4: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
3: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Ağustos başı, 6. bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Recep Yıldıray Şahinler, Yusuf Köksal Engür, Yuannis Pekcan Türkeş, Nikolidis Oktay Korunan, Claridis Metin Çoban, Esma Işık Yenersu, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Fıtnat Hanım Tanju Tuncel, Hacer Neşe Mesutoğlu, Şemsi Efendi Rauf Altıntak, Nazik Ana Alev Gürzap, Osman Hüseyin Karşın, İzzet Can Başak.
1: Söğüt'te Kuvayi Milliye'nin kurulmasıyla gönüllü olarak askerliğe dönen Yusuf, kaçak askerleri yakalamakla görevlidir. Demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'yı seven Yusuf, sevgisini kıza bir türlü açamaz. Bu arada çardaklı kahvede buluştuğu arkadaşları da askere alınır. Bunlardan Necip, Çerkez Ethem'in düzenli orduyu karşısına almasıyla Kuvayi Seyyare'den ayrılır. İnönü muharebelerinde Söğüt'ün efesi Kayalı Süleyman ve Yusuf'un arkadaşı İlyas şehit düşerler. Söğüt halkı ordunun emriyle göç ettirilir. Söğüt'ten ayrılmak istemeyen Efendi Hafız, Yusuf'un zoruyla göç kafilesine katılır. Bir sabah Yunan askerleri Söğüt'e girer ve Ertuğrul Gazi'nin türbesini tahrip edip çetecilerle birlikte kasabayı ateşe verirler.
2: Yunan zabitlerini Eskişehir'e götüreceğiz Recep. Kıllarına halel gelmeyecek denildi. Esirlere kötü muamele yok. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı olmuş.

0: Babası sigara sevmezdir.
1: Türkçe biliyorsun demek. Peki arkadaşların, onlar da bilirler mi?
0: Bilmez onlar.
1: Pekala binbaşı Yuhannis. Buradan yak bakalım.
0: Eskişehir'e mi gidiyoruz?
1: Öyle. Sizi orada kolor diye teslim edeceğim. Merak etmeyin, sıkıntı çekmezsiniz. İyi bakarlar size.
2: Binbaşı, siz bu muharebelerden yılmadınız mı? Biz bu toprakları tek kişi kalıncaya kadar savunacağız. Daha ne umarsınız buralardan? Deyiver hele.
0: Geldik bir kere. Artık bu bir nasıl derler, gurur meselesi oldu. Yoksa çoktan pişmanım. İzmir'de doğdum ben. Bir abim var. Albay Nikolidis.
1: Demek İzmir'de doğdun.
0: Evet. Ayrıldığımızda küçüktüm. Konak meydanı, faytonlar gözümün önünde. Demek tekrar gelecek misiniz? Yani yazımız böyleymiş.
1: Hadi canım, ne yazısı? Gelip işgal ettiniz buraları. Yalan mı binbaşı?
0: Ne dersen de onbası. Hakkım var.
3: Ne düşünüyorsun Claridis?
4: Sakarya'yı düşünüyorum albay. Kim yeri geçit verir, kim yeri vermezmiş. Nerede bir girdapla karşılaşacağın belli olmazmış. Bu nehri bile tanımıyoruz.
3: Nehir nehirdir yarbay Claridis. Kralımız Konstantin hedef olarak bize Ankara'yı gösteriyor. Zafer yolu açılmıştır. Koca Yunan ordusu bu işin altından kalkacak.
4: Güçlüyüz albay ama gitgide yıpranıyoruz. Onlarsa çok tuhaf, yokluğa düştükçe güçleniyorlar.
3: Yanılıyorsun Claridis. Sakarya'yı aşacağız.
4: Sakarya. Bu nehrin bir başkalığı var.

0: Der çizgisi gibi uzanıyor önümüzde. Belki de bu nehre yenileceğiz.
1: Gerçekçiyim diyorsun ama tuhaf inanışlarım var.
0: Belki hayal ama kralımız kadar hayalci değilim. İngilizlerin ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Rusya'nın Türklere yardım vaadi de zaferimizi gölgeliyor. Ayağımız biraz yere değmeli albay.
1: Meseleye çok kötümser bakıyorsun. Kemal'in askerlerini yeneceğiz, göreceksin.
0: Biz bir labirentin içinde dolaşıyoruz albay. Anadolu labirentinin.
2: Kim o?
3: Benim, ben Ayşe Ana.
2: Ayşe Ana.
3: Vaktim az kızım. Hele şu söğütlü kadınları çağır buraya. Yine ocak başlarında uyukluyorlardır.
2: Hiç olur mu anacığım? Her birinin işi boyunu aşmış. Madem sen istedin çağırayım elbet.
3: Bacılar, kocamış analarım, ninelerim, gelinlik taze fidanlarım. Sizi buraya çağırdım çünkü orduya hizmete gidiyorum. Şu dünyada bir çift öküzümden başka bir şeyim yok. Ha, bir de canım var, feda olsun. Sizden helallık dilemeye geldim.
2: Helal olsun Ayşe Ana, hakkımız helal olsun sana.
3: Bir şartla kabul ederim. Bayramlarda, düğünlerde hep bir arada olduk. Bugünlerimizde de bir arada olalım. Bunun için aşınızı, bezinizi, hizmetinizi esirgemeyin askerlerimizden. Yoksa iki elim yakanızdadır.
2: Esirgemeyiz Ayşe Ana.
3: Dinleyin Söğüt kadınları. Yüreğimize hançer gibi sokulan şu düşmana göz açtırmayalım biz de. Hepimiz seferber olalım şu toprakları kurtarmak için. İyi dinleyin. Şimdiden sonra eğer kulağıma Söğüt kadınları ocak başlarında uyukluyorlarmış lafı gelirse vay halinize.
2: Ayşe Ana, senin gibi tüfeği omuzumuza asamadık ama gerekirse biz de dövüşürüz. Sen hiç meraklanma Ayşe Ana.
3: Ha şöyle işte, Söğüt kadınlarla da bu yaraşır.
4: Esma, kız Esma.
2: Efendim Fıtnat teyze.
4: Gene bağ bostana mı ha?
2: Evet.
4: Bıkmadın mı kızırgatlıktan? Sana ince işler yaraşır.
2: İnce işleri düşünecek zaman mı Fıtnat teyze?
4: Bağdaki kadınlara söyle de bize gelsinler. Mantı açalım. Biraz türkü mürkü söyleyelim.
2: Gelirler mi bilmem. Bağları bırakamazlar. Askere pekmez gidecek. Onun için çabalayıp dururlar.
4: Peki biz ne yiyip içeceğiz ha? Sen gene de söyle onlara gelsinler. Söğüt'te koca konağımız yanıp kül oldu. Ama unumuz yağımız var gene de. Bir mantı açıverelim hemen ha.
5: Esma abla, Esma abla.
2: Ne var Hacer?
5: Ben de geleyim mi seninle?
2: Fıtnat teyze izin verir mi?
4: Vermem elbet. Kız Hacer, ne varmış bağlarda ha? 15'ine geldi. Ben bu kızı nasıl evlerde tutacağım? Merdiven tahtaları ovuldu mu bakayım ha?
5: Fıtnat ana, yarın ovarsın demiştin ya.
4: Bugün ovulsun.
2: Ayşe Ana! Ayşe Ana!
3: Esma! Hay deli kız!
2: Nereye böyle?
3: Kazım Bey'in karargahına gideriz. Biraz mola verelim dedik. Ayşe Ana artık Ayşe Çavuş oldu kız.
5: Ayşe Çavuş mu? Sahi mi?
3: He ya! Ayşe Çavuş derler bana orduda. Ama memleket kurtulsun da. Rütbe neymiş? Geçen de dediler ki tekalif-i milliye kanunu çıktı. Herkes varını yoğunu orduya seferber edecek. Karşılığında kuruşlu senet vereceklermiş. Vatanı parayla mı kurtaracağız? Senetle kuruşa ne hacet dedim zabitlerimize.
2: Benim de birkaç keçim bir de ineğim var. Güvendiğimiz bunlar. Ama onları da gözden çıkarırız. Ne olacak?
3: Hay sen çok geç ha. Oğlum olsaydı senin gibi bir yiğit kızı seçerdim ona. Lakin biliyorsun işte şehit gitti. Dün acemi yerlere rastladım.

0: ekmek torbaları sırtlarında dağ tepe aşıp gittiler. Te Polatlı Haymana taraflarına giderlermiş. Hey gidi hey. Hepsi fidan gibi. Yeni yetme delikanlı. Dedim ki kim bilir kaçı sağ dönecek, kaçı şehit gidecek. Analarını, babalarını düşündüm. Yavuklularını içim sızladı. Senin niye gözün doldu şimdi?
1: Hiç. Anlattıkların gözümü yaşarttı.
0: Yoksa senin de mi gönlünde biri var? O da mı cepheye gitti kız?
1: Hayır Ayşe Hanım. Hayır.
0: Neyse. Öyle dedin, öyle olsun. Belki bir gün yüreğini açarsın bana. Ha?
1: Senin karnın açtır, bir şeyler getireyim.
0: Sağ ol. Başka zaman alacağım olsun. Şu kağıdı oku hele. Okuman yazman vardı değil mi?
1: Elbette var. Nedir bu kağıt ana?
0: Mustafa Kemal'in orduya ve millete yazdığı mektup.
1: Ya. Orduya ve millete. Büyük muharebeden çıktığımız en zayıf bir zamanımızda tekmil memleketi çiğnemek ve bütün ahaliyi mahveylemek için üzerimize hücum eden düşmana karşı milletçe birleştik.
0: Oku kız, devam et.
1: Millet kaderine el koymuş bulunan Büyük Millet Meclisi bugün beni ordunun başarısını sağlayacak bütün tedbirleri almak üzere tam yetkiyle donatarak meclis başkanlığından başka bütün ordular başkumandanlığına memur eyledi. Mustafa Kemal başkumandan olmuş.
0: Evet ya.
1: Ana, bu mektup benim olsun mu?
0: Madem istiyorsun pekala. Ama onu herkese oku, olmaz mı kız?
1: Baba. Baba gidiyormuşsun öyle mi?
2: Evet kızım gidiyorum. Şimdi orduya sanatkarlar, ustalar isteniyor. Tüfekçisinden demircisine, eğercisinden marangozuna kadar. Efendi Hafız, İsmail Efendi, ben hep beraber gidiyoruz.
1: Bizi hiç düşünme baba. Ne zaman dönersin?
2: Savaş bu kızım, belli olmaz ki. Bu arada kadınlara da iş düşüyor. İşittiğime göre İsmail Efendi'nin hanımı tezgahta arşın arşın bez dokumaya başlamış bile.
1: Nazik Ana mı?
2: Evet, evet Nazik Ana. Askerin çamaşırı yokmuş. Her evden çamaşır, çorap, çarık istediler ya. Nazik Hanım'ı bir telaştır almış. Ne gayretli kadındır o. Hey babam hey. Yardım edeni olsa daha çok bez dokuyacak ama.
1: Yusuf'un anası arşın arşın bez dokuyor. Ben de giderim yardımına. Giderim.
2: Hadi bakalım, buralar size emanet artık.
1: Uzağa mı gideceksin baba?
2: Polatlı taraflarına. Yarın sabah erkenden düşerim yola.
3: Ne? Bana bak. Yoksa sen de anan gibi ağlıyor musun? Ha? Hadi, hadi.
2: Papana vazife verdiler diye göğsün kabarmalı kızım. Hadi gül. Gül hadi bakayım, sil gözünü. Gülü gülü ver, gülü gülü ver.
1: Peki.
4: Kim o?
1: Benim Nazik Ana, Esma.
4: Buyur kızım. Hayrola?
1: Size yardıma geldim bez dokumak için.
4: Ya annen izin verdi mi? İzinsiz hiçbir iş görülmemeli. Ama bu işe gönüllüysen izni koparmış olmalısın.
1: Elbette.
4: Bu evi dikim evi haline getirdik kızım. Yukarı katın sofasında da bir tezgah var. Sen o tezgahın başına geçersin, olmaz mı?
1: Peki Nazik Hanım.
4: Bakalım hangimiz daha fazla bez dokuyacak? Sen mi, ben mi?

0: Esma.
1: İçim geçivermiş.
0: Hadi kızım, hadi bakayım. Kalk git evine artık, uykusuz kalma. Yarın erkenden gelirsin.
1: Ama gene geçemedim seni Nazik Hanım'a.
0: Geçemezsin ya.
1: Sanki ikimizin arasında bir savaş var. Yusuf'a olan sevgimizi ölçüyoruz sanki. Ben de Yusuf'a ulaşmak için uzun bir yolu aşmaya çalışıyorum. Ama ulaşamıyorum bir türlü. Ulaşamıyorum.
0: Efendim?
1: Yok bir şey Nazik Hanım. Ben gideyim artık.

0: Yusuf abi.
1: Osman. Ah, gözlerime inanamıyorum. Uzaktan at koşturuşun bana yabancı gelmedi dedim. Bu Yaman süvari de kim? Bizim cirit ustaları gibi sürüyor atı. Nasılsın? Gel şöyle gel, çök şuraya.
0: Ne zamandır görmemiştik birbirimizi.
1: Ya öyle.
0: Bizim işimiz keşif, tarassut. Kah o tepedeyiz, kah bu tepede. Bazen İlyas düşüyor aklıma. İlyas'ın ölümüyle sanki benim içinde geçmiş öldü Yusuf. Çocukluğumuz, birlikte koşup oynadığımız, mektebe gittiğimiz günler.
1: Osman peki Selim nerede? Bizim çömlekçi Musa'nın oğlu.
0: O şimdi birinci gruba geçti. Necip mürettep kolor diye bağlı müfrezedeydi. İzzet'i ise hiç görmedim.
1: Kıyamet Sakarya'da kopacak galiba, ne dersin?
0: Öyle olacak.
1: Anlat bakalım, ikinciyin önünde neredeydin?
0: Ben sol kanattaydım. Süvarilerden ölen çok oldu. Süvarinin ölümü bir başka oluyor Yusuf.
1: Ne gibi?
0: Bilmez misin? At binicisini kolay kolay düşürmez. Düşeceğini hissettiğinde dikkatlice bırakır yere. İkinci inenünde birçok süvari atlarıyla birlikte öldüler. Ölüm artık alıştığımız bir şey oldu.
1: Evet. İnsan cephede o korkuyu da yeniyor.
0: Biraz önce konuştuğun, dertleştiğin, ekmeği tütünü paylaştığın insan bir bakıyorsun ölmüş. İcabında ölülerin arasında dolaşıyoruz. İcabında onu biraz öteye itip kendine yer açıyoruz.
1: Eğer ayağındaki çarık parçalanmışsa onunkini alıp giyiyorsun.

0: Sakarya'nın rengi hala değişmedi onbaşım. Hala kıpkızıl.
1: Sakarya bulanık yeşil renkli bir suydu, kan rengini aldı. Belki de hep böyle kızıl akacak. Bana öyle gelir ki orada bir imtihan verildi Recep.
0: Evet onbaşım. Kıyasıya bir dövüş oldu bu. Her karış toprağın kanla ıslandığını söylerler. Bizimkiler Kartal Tepe'yi sabahtan akşama gün batıncaya kadar toplarıyla dövmüşler. Süngüler gün batana dek kana bulanmış.
1: O imtihandan yüzümüzün akıyla çıktık. Düşmanı Sakarya'nın öte tarafına sürdük. Ama işimiz bitmedi daha. Bitmedi Recep.
0: Düşmanı bütün sürmeden bu iş bitmez onbaşım.
1: Şimdi bir soluk alma zamanı. Sanki mola verildi. Bu molada belki biraz hasret giderilir, biraz soluk alınır, mektuplar yazılır. Zaten cephedeki adam için hasret nedir ki? Çünkü savaş insanı avucunun içine aldı mı, hasret de, sevgi de onun ateş pençesinde erir. Bir burukluk, bir acı tat duyarsın ağzında, işte o kadar.
0: Ne oldu onbaşım? Sarardın.
1: Hastanenin havasından olacak, geçer şimdi. Ne kadar çok yaralı var.
0: İstersen şurada biraz otur onbaşım.
1: Ya iyi olur. Şu ağacın altında bir sigara içeyim. Şurada koltuk değneğiyle dolanan ne kadar da İzzet'e benziyor. Hani İzzet ölmüş olmasa o sanır insan. Bu tarafa bakıyorum. Tuhaf bir şey. Nasıl bu kadar benzeyebilir? O da buraya bakıyor. Şimdi bu yana doğru geliyor. Yoksa İzzet...
0: Yusuf kardeşim.
1: İzzet bu.
0: Yusuf, benim ben. İzzet.
1: İzzet? İzzet sahi sen misin?
0: Benim elbet.
1: İzzet? Nasıl söylemeli bilmem ki. Öldü biliyorduk seni.
0: Ya. Anam babam da öyle mi bilirler yoksa?
1: Tabii. Künyen geldi denilince yıkıldık. Durmuş. Recep, hadi gelin buraya.

0: Bakın, bu İzzet ölmemiş, sağ.
1: Demek beni öldü bilirler.
2: Durmuş, hele şuraya bak. İzzet onbaşı ölmemiş. Ver elini öpeyim onbaşım.
0: Yarayı nerede aldın peki?
1: Suluca tarafında. İşte böyle koltuk değneğiyle gezer olduk. Abimden haberiniz var mı?
0: Sakarya muharebeleri başladığından beri yaralı ve şehit taşıyoruz. Kimin kimden haber olsun bu zamanda İzzet?
1: Doğru.
0: Diriler ölüler birbirine karıştı artık.
1: Bir mektup yazsam götürür müsünüz anama babama?
0: Elbette. Sen gel hele çök şuraya. Bakıyorum koynunda taşıyorsun defterini.
1: Farz et ki cönktür bu. Şiirler. Ölen arkadaşlarımız, kalanlar hepsi yazılı. Bazen de mektup sayfası oluyorlar işte. Pek muhterem babacığım ve anacığım. Duydum ki oraya öldü haberim gelmiş. Kedere gark olmuşsunuz. Artık üzülmeyin. Çünkü hayattayım. Bacağımdan bir kurşun çıkarttılar. Yakında taburcu olacağım.
3: Ağustos Başı adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu belirterek, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmal olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı. Sobacı, arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini temenni ettiğini belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama resmi gazetede yayımlandı. Karara göre bakan yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Fatih Çakmak getirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kütahya'daki Zafer Tepe'ydi. Büyük taarruzla Mustafa Kemal Paşa önderliğinde destansa bir mücadeleye imza atılan tepe, hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçilerle doldu taştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın'da katıldığı törende Türk yıldızları muhteşem bir

0: gösteri yaptı. İstanbul'da uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Zanlı 28 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun yağış etkili oldu. Trabzon'da Uzungöl Deresi taştı. Samsun'da Çarşamba Ovası yoğun yağış sebebiyle su altında kaldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir. Reklamlar.

0: Özellikle belli bir yaş üzeri kadınlarda daha sık görülen kireçlenmenin akupunkturla tedavisi mümkün mü? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gül Kulan'a sorduk.
1: Artrit eklem iltihaplanmasıdır. Artritin en sık görülen biçimi ise dejeneratif eklem hastalığı olarak da tanımlanan osteoartrit, yani kireçlenmedir. Kireçlenmede eklem kıkırdak tabakası düzgünlüğünü kaybeder, incelir. Kıkırdağın altındaki kemik kalınlaşır ve kenarlarında kemiksi çıkıntılar oluşur. Eklem sıvısı azalır. Aşınma ve yıpranma süreci genellikle 40-50 yaşlarından sonra meydana gelir. Eklem yapısında veya işlevinde doğuştan gelen anormallikler, travma, kıkırdağın anormal olması veya önceden geçirilen iltihabi eklem hastalıkları kireçlenmeye neden olabilir. Osteoartrit önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Tedavideki ana hedef kıkırdağın destek yapısı olan kolajen matriksin onarımı ve bağ doku hücrelerinin yenilenmesine yönelik olmalıdır. Hormonal etkenlerin osteoartritte önemli rol oynadığı bilinmektedir. Kadınlarda daha yaygın olması östrojenle ilgisini düşündürmektedir. Kıkırdak üretiminin normalleştirilmesi için altta yatan endokrin dengesizlikler ve karaciğer bozukluklarının düzeltilmesi çok önemlidir. Akupunktur, tüm bu biyokimyasal ve hormonal değişimin tekrar dengeye getirilmesinde son derece etkilidir. Osteoartritte ağrının gerçek nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte depresyon ve anksiyetenin ağrıları arttırdığı bir gerçektir. Bu noktada akupunktur serotonin salgılanmasını sağlayarak depresif ruh halini düzeltir. Ayrıca kireçlenmeyi arttıran kilo problemini çözmek için de akupunkturdan destek alıyoruz.
2: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve speakeriniz ben Sıla Koç. Belki de insanoğlunu ayakta tutan en önemli kavramı konuşacağız bugün, inanç psikolojisini. İnanç ve bilim kavramları neler? İnsanın zihnindeki inanma ihtiyacından başlayıp bilimin sınırları nereye götürür diye soracağız. Ayrıntılar için İbni Haldun Üniversitesi Felsefe ve Yapay Zeka Bölümü Araştırma Görevlisi Selen Fettahoğlu konuğumuz olacak. Yeni okul dönemi başlarken tatilde neler yapıldı? Yeterince kitap okumaya zaman ayrıldı mı? Tatilde bile kimi zaman başaramamışken çocukları yoğun ders ve ödev temposu arasında kitap okumaya nasıl motive edeceğiz? Akıllarda çok soru var kuşkusuz. İşte çocuk ve gençlik kitaplarıyla bu kısır döngüyü kırmaya çalışan bir yazar konuğumuz olacak. Esra Yazdırç Demir. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi Felsefe ve Yapay Zeka Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Selen Fettahoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim Sıla Hanım, hoş buldum.
0: Sayın Fettahoğlu, inancı konuşalım istiyoruz ama insan neden inanır diye sormak lazım herhalde en başta. İnsan zihninin doğal bir ihtiyacı mı inanmak?
1: Şimdi aslında önce bir genel bütün inançlarımızdan bahsedecek olursak, inanmak aslında hayatta kalabilmek için bir ihtiyaç. Yani bu hem geçmişte hayatımızı sürdürebilmek için, hayati tehlikelerden korunmak için, hem de modern hayatta planlama yapabilmek için. Yani mesela şu anki hayatımdan bir örnek vereyim. Az önce bir toplantım vardı ama şu an size bir söz verdiğim için benim bir inancım vardı. O da şu: benim 10'u 10 geçe bir programda konuk olmam gerekiyor. Bu inanç sayesinde, ben bu programa bağlanacağım inancım sayesinde bu planlamayı yapabildim. Bunun gibi çok fazla aslında inanca ihtiyacımız var, basit inançlardan bahsedecek olursam.
0: Evet.
1: Çünkü sürekli her şeyi sorgulayıp sürekli bir sorgulama içinde olursak, sürekli inançlarımızı güncelleme ihtiyacı içinde olursak, bu sefer zihin sürekli bir kaos içinde kalır. Buna da aslında literatürde bilişsel kapanış ihtiyacı diyorlar. Yani zihin belli inançları kabul edip daha sonra kendini belli bir noktaya kadar kapatıp devam edebilmek için bir ihtiyaç duyuyor. Mesela bununla ilgili bir araştırma var. Yani zihnimiz belirsizlikten büyük bir rahatsızlık duyuyor. University College London'da 2016 yılında bir araştırma yapılıyor.
0: Evet.
1: Orada şöyle bir şey yapıyorlar Sıla Hanım. Şimdi elektrik şoku verecekler deneklere. Üç tane durum var. Bir tanesinde %0 ihtimalle elektrik şoku verecekler. Yani elektrik şoku almayacaksınız. Sonra bunların streslerine bakıyorlar. Tabii elektrik şoku almayacaksanız strese girmezsiniz çünkü can yakan bir şey. Bir tanesinde %50, bir tanesinde

0: %100. Şimdi %100 elektrik şok alacaksınız ya da %50 ihtimalle elektrik şok alacaksınız. Hı hı. Hangisi daha stresli gelir mesela size?
1: Ya %100 herhalde, değil mi?
0: Tam tersi görünüyor aslında. %50 elektrik şoku alacağını düşünen kişiler daha fazla strese giriyor. Bunun aslında nedeni işte belirsizlikten bu rahatsızlık, bu duyduğumuz rahatsızlık.
1: İlginç.
0: Bu belirsizlik rahatsızlığı aslında bizim inançlara sahip olmamızın önemli bir nedeni. Beynin bir ihtiyacı diyebiliriz yani.
1: Hı hı.
0: Ama tabii sanıyorum siz daha çok dini inançlardan bahsediyorsunuz burada. Yani daha önemli sorularla ilgili inançlarımızdan bahsedecek olursak. Orada mesela Allah inancı acaba doğal mı? İnançlarımız bir ihtiyaç mı, doğal mı? Bence Allah inancı doğal bir inanç. Ya bir Müslüman olarak ben Allah inancının fıtratımızda var olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bununla ilgili mesela felsefe literatüründe reformed epistemoloji diye bir görüş var. Alvin Plantinga'nın savunuculuğunu yaptığı bir görüştü bu. O şöyle diyor: normal fonksiyon gören zihinsel kapasitelerimiz doğal olarak bizde Allah inancını üretiyor. Ya bu şöyle, mesela bir doğa manzarası gördünüz. Orada ikinizde bir hayranlık hissi uyandı. Veya bir şey oldu, dua ediyorsunuz. Allah'ın size cevap verdiği hissini hissediyorsunuz. Bu böyle argümanlara dayanmak zorunda değil. Siz sadece bu hisse sahipseniz bu sizin Allah'a inanmanız için bir neden oluyor. Diyor Alvin Plantinga. Aslında bununla ilgili mesela bir deney var. Ya bir deney değil, birçok aslında çalışma var. Justin Barrett'in çalıştığı bir konu. Şöyle, mesela Çinli çocuklar üzerinde bir deney yapıyor.
1: Evet.
0: Çinli çocuklar mesela çok seküler yetişiyorlar. Onların hani Allah inancının oluşmasını çok beklemeyiz. Çünkü bunu etraflarından duymuyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama o çocuklarda bile Allah inancına benzer bir şekilde evrende bir tasarım olduğu ile ilgili inançlar oluşuyor.
1: Yani ya aslında belirsizlik, evet, dayanamadığımız şey, biraz da o hayranlık vesaire açıklayamamak, bunlar karşısında bir açıklamaya mutlaka ihtiyaç mı hissediyoruz? Bir tutunma duygusu mu bu?
0: Evet, bir tutunma duygusu var. Hani bu bütün inançlarımız için geçerli. Allah inancı üzerinden bahsedeceksek, bunu bir bilişsel fakültelerimiz, bilişsel kapasitelerimiz bir ürettiği, yani gözle görmek gibi Allah'ı hissetmek gibi bir hissiyatımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani Allah inancının da doğal olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Bu açıdan, bu reformed epistemoloji görüşüne atıf yaparak yani söylüyorum size.
1: Evet, şimdi inancı konuşuyoruz, dini inancı konuşuyoruz, bir de bilmek var. İnanmakla bilmek arasındaki fark nedir? Psikolojik fark nedir acaba? Bunu nasıl açıklarsınız?
0: Şimdi aslında ikisi apayrı şeyler değil. Ama bilmek için inandığımız şeyin bir güvenilirliğinin olması gerekiyor. Bir güvenilirlik eklemesi yaptığımızı düşünüyorum. Yani mesela birisi dünyanın düz olduğuna da inanabilir. Ya da ne bileyim işte kanserin tedavisi var da işte ilaç şirketleri saklıyor gibi, yani dayanağı olmadı, bana göre en azından dayanağı olmayan görüşleri söyleyebilir. Ya da mesela işte Covid döneminde şey duyduk ya çok, Covid aşıları olursanız size çip takılıyor, işte sizi takip ediyorlar gibi. Bunlar mesela inanç, ama bana göre bunlar bilgi değil. Çünkü bunlar güvenilir bir çıkarım sürecinden geçmiyor. Ama bildiğinizi söylediğimiz şeyler de güvenilir bir çıkarım sürecinden geçmiş oluyor. Ya da direkt algılarımızı anlamış oluyoruz. Yani mesela gözümü, şu an mesela etrafıma baktığımda bir işte pencere görüyorum. Ben burada bir pencere olduğunu görüyorum. Bu çünkü
1: bu bilmek mi oluyor?
0: Bu bilmek oluyor, ama şunu da söyleyeyim yani. Hem Allah inancıyla da benzerlik kurdum ya. Bu yani yanlışlanamaz olduğunu göstermiyor. Bildiğiniz şey de yanlışlanabilir. Yani siz mesela siz şu anda benimle konuştuğunuza inanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü benim sesimi duyuyorsunuz. İşte sizin konuşmalarınıza uygun tepkiler veriyorum. Siz diyorsunuz ki ben şu anda Selen'le konuşuyorum. Siz bunu biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ama sonrasında mesela size birisi diyor ki Selen işte yapay zeka konusunda çok çok iyi. Öyle değilim ama çok çok iyi.
1: Hı hı.
0: Ve işte çok iyi yazılım tasarlayabiliyor. Öyle bir tasarlıyor ki siz Selen'le konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Aslında yapay zeka ile konuşuyorsunuz. Ve diyor ki ben sizin yayın saatinizi, canlı yayın saatinizi Selen'i dışarıda gördüm, AVM'de gördüm.
1: Hmm.
0: Çünkü bunu öğrenirseniz demek ki bu bilgi yanlışlanmış oluyor. Hani
1: evet,
0: bilgi biliyorum dediğinizde siz bunu, yani demek oluyor ki güvenilir bir süreçten geçerek bu inancı tutuyorsunuz. Ama bu demek değil ki yanlışlanamaz.
1: Hmm.
0: Yani bu bütün inançlarımız için bildiğimiz şeyler de yanlışlanabilir. Allah inancını da aynı şekilde, yani doğal dediğimde böyle sanki asla yanlışlanamaz gibi bir şey söylemiyorum. Ben doğru olduğuna inanabilirim rasyonel olarak.

0: ben hissettiğim zaman doğru olduğuna inanabilirim. Ama aksi halde bir delil gelirse, bana göre güçlü deliller değil bunlar, ama aksi halde bir delil gelirse bu da yanlışlanmalı demeliyiz yani.
1: Evet. Tabii şimdi öyle bir konu konuşuyoruz ki 15-20 dakika için çok zor bu konuyu her yönüyle konuşmak. O yüzden bazı noktalara yoğunlaşalım istiyoruz. Özellikle sizin yapay zeka alanında çalıştığınızı da düşünerek gerçek kavramını da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Gerçek kavramı ile ilgili ne söylersiniz acaba? Neyin gerçek olduğuna inanacağız sorusu yapay zeka çağında daha da bir problem haline geliyor galiba.
0: Hocam aslında gerçeklik yani bizim aslında önceden yani geçmişe baktığımızda gerçeklik çok ortadaydı. Yani sosyal medyadan öncesine baktığımız zaman tabii ki birileri yalan söyleyebilir ama bir de şöyle bir durum var. İnsanların bir ön yargısı var. Yani istemsizce aslında hepimiz dürüst olmaya meyilliyiz. Yani yalan söylemek aslında çok zor bir şey. Biri bir şey söylediği zaman da ona inanmaya meyilliyiz. Bizim bu konuda bir bilişsel önyargımız var. O yüzden biz genelde gerçeğe inandığımızı düşünüyorduk. Ama şu anda yapay zeka çağında tabii çok fazla yanlış bilgi üretilebiliyor. Çok fazla yanlış fotoğraflar ortaya atılabiliyor. O yüzden aslında neyin gerçek olduğuna nasıl inanacağız sorusuna cevap çok karışık hale geldi yapay zekadaki gelişmelerle. Ve tabii bu burada bir yön daha var. O da yalancıların işine gelecek bir yönü var yapay zekadaki son gelişmelerin. Çünkü önceden mesela diyelim birinin ses kaydı çıktı, bir suç işlemiş. Diyelim rüşvet almış, ses kaydı çıktı. Evet tamam ispat edildi diyebilirdik belki. Ama şimdi o kadar kolay bundan yapılıyor ki gerçekten rüşvet aldıysa ve ses kaydı gerçekse bile biz ona inanmayabiliyoruz yapay zeka çağında. O yüzden bence büyük bir problem yaratıyor neyin gerçek olacağına inanacağımız sorusu. Ve şu anda da buna bir cevap göremiyorum maalesef.
1: İnanç konusuna dönecek olursak, gerçi Çinli çocuklardan örnek verdiniz ama inançlarımızı gerçekten biz mi seçiyoruz? Yoksa yetiştiğimiz çevre, hangi ailede büyüdüğümüz ya da beynimiz bizim adımıza karar mı veriyor?
0: Şimdi bu sorunun aslında cevabı o ya da bu değil bence. Yani beynimiz tabii ki ya şu bir gerçek. Mesela Müslüman ailelerin çocukları gerçekten daha fazla Müslüman oluyor. Hristiyan ailelerinki Hristiyan oluyor, ateist ailelerinki ateist oluyor. Veya şey bile değişiyor. Yaşayış biçimi. Yani şey görmüştüm mesela geçenlerde. Birisi diyor ki ben tavuğu yıkanmayacağını biliyorum ama annem öyle yapıyordu. O yüzden tavuğu yıkıyorum. Çiğ tavuğu yıkıyorum gibi. Ve her şey aslında gördüklerimiz kültür bizim ailemizden geliyor. Ya bu kesinlikle etkiliyor. Ama bu demek değil ki, ya bu bizim sezgilerimizi etkiliyor. Yani yaşadığımız yetişkinliğe vardığımızda çocukluktaki o gelişen sezgilerimiz korunuyor aslında. Ama bu demek değil ki biz derin bir düşünce sürecinden geçirerek asla bu ailevi sezgilerimizden kurtulamayız. Eğer hızlı karar vermek yerine bir şeyler üzerine daha fazla düşünürsek, farklı fikirlere kendimizi kapatmazsak bu durumda kendimizle bir otonom bir şekilde karar verebiliriz diyebilirim.
1: İnsan bazen kanıt olmadığı halde ya da kanıtlar tam tersini gösterdiği halde bir şeye çok güçlü bir şekilde inanabiliyor. Mesela komplo teorileri, hani ona da biraz girdiniz. Bunun psikolojik bir açıklaması var mı?
0: Komplo teorilerine gerçekten bir psikolojik açıklaması var mı? Şunu bir söyleyeyim. Komplo teorilerine inananlarla inanmayanlar arasında böyle bir zeka farkı falan yok. Hani daha az zeki falan değil komplo teorilerine inananlar. Herkesin düşebileceği belli önyargılarımız var, zihinsel önyargılarımız. Komplo teorilerinin de arka planında bu zihinsel önyargıların daha fazla olması yatıyor aslında. Yani mesela belli olaylar büyük oldukları zaman, büyük olaylar yani mesela burada iklim değişiminden bahsedelim, pandemiden bahsedelim. Hani bu olaylar o kadar büyük ki bunların sebepleri de çok büyük olmalı gibi şeyler çıkıyor. Bilişsel önyargılarımız var. Yani mesela bir çalışmada şu görünüyor. Diyelim suikastlar yapıldı. Bir tane suikast girişimi başarılı oldu. Yani gerçekten kişi öldü. Bir tanesi başarısız bir suikast girişimi oldu. Bunu soruyorlar. Sizce hangisi arkadaki işte gizli güçlerin planıydı? İnsanlar başarısız olanı gizli güçlerin planı olarak görmüyor. Ama başarılı olanı sanki gizli bir güç böyle bir plan yapıyormuş gibi görüyor. Bu işte aslında böyle büyük olaylara büyük nedenlere atfetme gibi bir ön yargımız olmasından kaynaklanıyor ve

0: Bir de biz hep niyet görmeye meyilliyiz. Mesela bazı çalışmalar var. Böyle geometrik şekillerin rastgele hareketlerini insanlara izlettiriyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu hareketler

0: Peki şunu da sormak isterim. İnsan biraz kaygılı bir varlık ya. Bir de tabii öleceğini biliyor. Ölüm korkusu var. Acaba inancın bunlarla da ilgisi var mı? Azaltıyor mu bu korkuyu, kaygıyı?
1: İnançtan kasıt eğer değilse evet azaltabilir. Ama ben burada bir not düşeyim. Azaltmaya da bilir. Şimdi bazı çalışmalar, çalışmalar var. Psikolojide buna dini başa çıkma yöntemi deniyor. Bir pozitif dini başa çıkma yöntemi var. Bir de negatif dini başa çıkma yöntemi. Yani mesela kişi Allah'a inanıyor. Diyelim bir hani ölümden korkuyor ya da bir işte herhangi bir sorunu var. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a büyük bir güven duyuyor. Öyle bir şey ki öldükten sonra yani onu daha iyi bir hayatın beklediğini düşünüyor. Allah'ın onu ödüllendireceğini, onu sevdiğini düşünüyor. Bu durum gerçekten insanlarda ölüm kaygısını azaltabiliyor ve kaygı insanların psikolojisini olumlu bir şekilde etkiliyor. Ama ayrıca şu da var, mesela belli bir çalışmada finansal sorunlar yaşayan kişilerin gelecekle ilgili umuduna bakılmış. Dindar kişilerde gelecekle ilgili umut çok daha fazla. Yani normalde mesela finansal sorun ciddi psikolojik dezavantajlar yaratmasına rağmen dindar kişiler bu dezavantajlardan daha az etkileniyor. Ama şu da olabilir, belli kişilerde de şunu da görüyoruz yani etrafta, öyle bir şey ki ölümden çok korkuyor, Allah'a inanıyor ama şunu düşünüyor, ben eğer ölürsem Allah beni işte cehenneme atacak veya cezalandırılacağını düşünüyor. Böyle bir durumda da ölüm korkusunu tam tersi arttırabilir. O yüzden burada hani Allah'la olan ilişki, inancın Allah'la nasıl bir ilişkiye neden olduğu çok önemli.
0: Ama zor dönemlerden geçen insanların genelde dine ya da spiritüel düşüncelere, başka inanç sistemlerine yöneldiği gibi bir gözlemde bulunabiliriz galiba. Bunun psikolojik karşılığı nedir?
1: Yani bunun aslında kontrolün bizde olmadığını hatırladığımız bir dönem oluyor zor dönemlerimiz. Yani belki daha gündelik hayatta, daha her şey iyi giderken biraz daha kontrol altında hissedebiliyoruz. Sanki bir şeyler kontrolümüz altındaymış gibi hissedebiliyoruz. Ama zor bir dönemde, mesela bir şeylerin belirsiz olduğu bir dönemde gerçekten onu hissediyoruz. Evet, kontrol bizde değil. Mesela maddi bir sıkıntı yaşadık ya da ailevi bir sorun oldu, ekonomik problem ve kontrol bizde değil. Şimdi kontrol bizde değilken kontrolü Allah'a bırakmak büyük bir aslında rahatlama sağlıyor. Ben o yüzden insanların spiritüel düşüncelere veya dini inanç sistemlerine yönelmesinin normal olduğunu düşünüyorum zor dönemlerde. Yani aslında bu bir ihtiyacın göstergesi.
0: Şu cümle ne ifade ediyor? Ben buna inanıyorum çünkü bana doğru geliyor. Bunu nasıl açıklarsınız?
1: Şimdi tabii neden size doğru geliyor? Yani tabii ki ben buna inanıyorum, doğru geliyorum. Acaba doğru geliyor. Acaba bu sizin normal çalışan sağlıklı bir algınızın ürünü ise eğer doğru. Yani böyle bir hissiniz varsa. Mesela ben buna inanıyorum çünkü görüyorum, yani bu çok basit bir şey olur. Görme eğer sağlıklıysa gördüğünüzde inanırsınız. Ama hiç duymadınız. Ya da şöyle söyleyeyim. Eğer mantıklı çıkarımlar yapabilecek kapasitedeyseniz tamam. Yani konuyla ilgili bir bilgi sahibi bildiğiniz mantıklı çıkarımlar yapmanıza, sezgisel olarak da çıkarımlar yapmanıza yetecek düzeydeyse tamam. Ama diyelim ki konuyu bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz, yani biyolojiyle ilgili bir konu ama hiç biyoloji bilmiyorsunuz. Birisi size diyor ki güneş kremi kullanmak gereksiz. Siz de diyorsunuz ki ben buna inanıyorum ama biyoloji de bilmiyorum. İşte tıp bilmiyorum, biyoloji bilmiyorum. Ben buna inanıyorum çünkü öyle hissediyorum. Ama şimdi sizin bununla ilgili bilgi birikiminiz yok. Bu nereden kaynaklanıyor? Belki bir kere duyduğunuz bir şey. O yüzden bu bence çok bir şey ifade etmiyor. Yani sezgilerimiz geliştirilebiliyor. Eğer bir uzmanlığınız varsa o konudaki sezginiz tabii ki güvenilir. Ama bunun dışında diğer ilgi alanlarınız dışındaki şeylerde tabii ki çok daha dikkat etmek gerekiyor. İnandığımız için doğru geldiğini söylemek çok sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır.
0: İnanç ve bilim desem size ne söylersiniz?
1: Bence inanç, yani dini inanç öncelikle evrende bir uyum olduğunu hissi veriyor. Bunu telkin ediyor bize. Yani Allah'ın her şeyi yarattığını mesela düşündüğümüz zaman o yaratılan şeyleri incelemek için biraz daha motive oluyoruz. Bence o yüzden din insanı bilim yapmaya yönlendirebilir. Yani en azından benim için bir araştırma nedeni, motivasyonu oluyor din. Ayrı zamanda bilimdeki gelişmeler, yani bilimden elde edilen veriler insanda bir hayranlık hissi uyandırabiliyor.

0: Bu da mesela dini besleyebilir. Yani bilim de dini besleyebilir. Ama tabii burada hayranlıktan kastettiğim bu bir delildir demiyorum. Ama bu his gerçekten var olan inancı besleyebilir. Ve buna yani bu şekilde bir sezgiye dayanmak da rasyoneldir bence. Ama şuna çok yani bir dinler bir Müslüman olarak beni rahatsız eden bir şey bazen Kur'an'a ya da işte dini diğer yani diğer dinlerdeki teistlerden de bahsedersem Hristiyanlıktaki mesela kutsal kitaplara bilim kitabı muamelesi yapılabiliyor. Tabii özellikle Hristiyanlık için daha zarar verici bir şey çünkü onların ki daha fazla aslında soyut düşünceye dayanıyor. Ama Kur'an'a da bence bilim kitabı muamelesi yapmamamız gerekiyor. Çünkü eğer bilim kitabı muamelesi yaparsak, çünkü Kur'an direkt bilimsel bir şey söylemiyor gibi görünüyor. Biz onu kendi anlayışımızı aslında atfediyoruz. Yani Kur'an bilim kitabıdır dediğimiz zaman biz aslında kendi anlayışımızı, yani biz aslında ben Kur'an'dan bunu anladım, bak bilimle uyuşuyor diyoruz. Ama bilim bugün bunu söylüyor, yarın değişebilir, yarın farklı bir şey söyleyebilir. Bu sefer anlayışımızı Kur'an'la örtüştürdüğümüz zaman ileride bilimle din çelişiyor gibi bir algı oluşabilir. Bunun oluşmaması gerekiyor. Bu çünkü doğru değil. Yani Kur'an bilimsel iddialarda bulunuyor olsa tamam. Hani o zaman tam belki de yanlışlanır deriz. Ama Kur'an'ın böyle bir iddiası yokken bizim ona bunu yüklemeye çalışmamız bence çok doğru değil. Bence ikisi birbirini besleyen, din insanı motive eden, bilimde hayranlığı motive eden iki farklı şey olarak düşünebiliriz.
1: O zaman Sayın Fethioğlu, söyleşimizin sonunda sosyal medya çağındayız. Yapay zeka girdi hayatımıza. İnsan acaba şuna mı meyilli? Yani bilimsel gerçekler dışında oradaki içerikte duygularına, inancına yönelen içerikler daha mı etkili oluyor? Bu konuda bir dikkatli olmak lazım mı acaba? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü aslında bu sadece sosyal medya çağında değil. Şimdi aslında biz hep duygularımızla yönelmeye meyilli varlıklarız. Yani duygularımız her zaman çok etkiliydi. Ama sosyal medyanın olmadığı dönemde ben duygumu size nasıl aktaracağım? Diyelim kitap yazdım, 2-3 sene sonra birileri okudu falan, böyle çok fazla yayılamıyor. Sosyal medya çağında duygular sadece beni etkilemekle kalmıyor. Bende oluşan duyguyu ben çok rahat bir şekilde sizinle paylaşabiliyorum. Ve sosyal medya da zaten bunu, yani sosyal medya bizim dikkatimizi çalmak üzere tasarlanmış ve dikkatimizi çalan şey de duygu. Çok hızlı bir şekilde duygusal içerikleri zaten ön plana çıkarıyor sosyal medya. Biz onları görüyoruz, sonra onları paylaşıyoruz ve paylaştığımız zaman genelde de bizimle aynı görüşte olan duygular zaten karşımıza çıkıyor. Sosyal medya yine bu şekilde tasarlanmış. Sürekli bunu besleyecek, hem duygularımızı yönlendirecek hem de kendi, sadece kendi görüşümüz, hani politik inançlarımız olsun mesela, besleyecek şeyler karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim buna dikkatli olmamız gerekiyor. Yani mesela sosyal medyada sizi çok fazla düşünmeye sevk edecek, işte odaklanmanızı gerektirecek, belki en azından bir dakika bile, aslında uzun bir süre sosyal medya için, bir dakika bile olsa zihninizi ciddi manada meşgul edecek bir şey, sizi zora sokacak, zihninize bir yük bindirecek bir şey. O yüzden sosyal medya bunun tersine direkt duygularla, dürtülerle insanları yönlendirmeye çalışıyor. Bizim tabii uyanık olup biraz daha fazla derin düşünmeyi odaklayacak şekilde kendimize telkinlerde bulunmamız gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için, bu güzel sohbet için. İyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: günler. İbni Haldun Üniversitesi Felsefe ve Yapay Zeka Bölümü Araştırma Görevlisi Selam Fethioğlu konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tam da yeni okul dönemi başlarken nasıl davranacağız çocuklarımıza, onları nasıl kitap okumaya motive edeceğiz, bunu konuşmak üzere yazar Esra Yazdıç Demir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, günaydın herkese.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Demir, şimdi tatil bitiyor. Tatilde bile zordu aslında, değil mi? Çocukları böyle biraz kitap okumaya vesaire yönlendirmek. Tam da okul dönemi başlarken yoğun ders temposu olacak, ödev temposu olacak. Nasıl motive edebiliriz kitap okuma konusunda?
1: Ya Sıla Hanım, aslında bence ilk başta şunu sormak lazım. Biz ne yapıyoruz da çocukların kitapla bağını kırıyoruz? Yani ne zaman biz kitabı bir ödev yerine koymaya başladık. İşte aslında sorunun temeli orada başlıyor. İşte yaz okumaları, okuma listeleri, okul açılıyor. Ödevin yanında kitap okuması lazım çocuk. Peki bütün bunları yaparken neden kitap hep bir sorun gibi karşımızda duruyor? Aslında ilk başta onu çözmek lazım. Hı hı. Bence en temeldeki sorunun da şu olması gerekiyor ebeveynler açısından. Kaç sayfa okudun sorusundan vazgeç.
0: Değil mi?

0: Lütfen.
1: Evet.
0: Çünkü bunu hiç doğru bulmuyorum. Kaç sayfa okuduğuyla niye ölçeceğiz? Hikayeden zevk aldığını mı, yoksa kaç kelime okuduğunu mu, kaç sayfa okuduğunu mu? En temelde aslında sayfa sayısımız değil de hikayeyi merak etmek, ebeveynler açısından özellikle söylüyorum, kitabı performans alanından çıkartır. Yani çocuk şunu söylemeyecek. Anne babalar bazen diyor ki işte yarım saat kitap oku, sonra tabletinle oynarsın. Ama çocuk diyor ki ha, tablet oynamam için bu 30 dakikalık zorunlu süreci geçirmem lazım, mecbur okuyacağım. Yani kitabı hayatın bir parçası yapmadığımız sürece, kaç sayfa okudun sorusunu hayatımızdan çıkarmadığımız sürece, ya da en temelde anne baba olarak siz okumuyorsanız bu çocuktan hiçbir şey bekleyemezsiniz. Önce siz meraklı olacaksınız. Evet, okul dönemini sordunuz. Okul dönemi açılıyor. İşte yaz döneminde bile çocuklar kitap okurken ne yapalım ne yapalım işte diye çok soru bana da geliyordu. En temelde hep şunu söylüyorum ben. Çocuk sizin elinizde kitabı bir gün içerisinde kaç kere görüyor?
1: Evet.
0: Ne kadar görüyor? Çünkü söylediğimiz şeyler o kadar uçup gidiyor ki akıllardan. Yine bir şey söylüyor. Yine kitap oku diyor. Yine bana bir şey öğütlüyor. Peki dönüp bakıyor, anne ne yapıyor? Telefonda bir şey kaydırıyor. Baba ne yapıyor? Televizyon izliyor ya da bilgisayarda bir şey yapıyor. Gün sonunda anne ve babanın ya da yetişkin kimse onun yanında kitap okuyan biri yok.
1: Evet.
0: Nereden görecek çocuk? En temelde biraz herkesin önce kendine çekidüzen vermesi lazım. Çocuklar da sıçramadan önce bence.
1: Şimdi kitap okumayı bir görev olarak görmek, sizin anlatımınız bu. Hani dediniz ya, bir ödül var sonunda, bu görevi yerine getireceğim ki ancak o ödüle ulaşabileyim. Neden bu yaşanıyor birçok ailede? Şimdi günümüz, eskiden bu kadar değildi galiba, ama günümüz dünyası biraz farklı ya. Dijital dünya, ekranlar var her yerde. Bu da mı bizi uzaklaştırıyor? Böyle kağıdı elimize alıp, bir kitabı elimize alıp ve basılı olan bir şeyi okumak, bundan da mı bu hale geldi acaba? Tamamen ebeveynlerin yanlış yaklaşımından mı kaynaklanıyor bu durum?
0: Ya bunu ben ne sorarsanız topu biraz ebeveynlere atacağım. Çünkü sonuç itibariyle çocuk gördüğünü yapar, biraz önce de söylediğim gibi. Siz eğer şöyle söyleyebilirim en net ifadeyle. Kitabı temel ihtiyaç haline getirmiyorsanız, neden bahsediyorum? Örneğin size sorayım. Siz su içmeyi unutuyor musunuz? Yemek yemeyi unutuyor musunuz?
1: Hayır tabii.
0: O zaman kitap okumayı da unutmamamız lazım. Yani gün içerisinde şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Hani hep bana soruyorlar ya, nasıl yaptın, ne yaptın da bu kadar çocukların kitap okuyor senin diye. Benim kızım ateşlendiğinde acile giderken bile yanımıza ben 2-3 tane resimli kitap atar giderdi. Şu anda yemek yaparken işte bazen insanlar buna ben onu yapamıyorum diyor, ama işte sesli kitap dinliyoruz. Seyahatlerde sesli kitap dinliyoruz. Bu şöyle algılanmasın. Ya biz de tamamen 7-24 kitap okuyoruz. Hayır. Biz kitap okumayı bir ihtiyaç haline getirmeye çalışıyoruz çocuklarda. Okullarda da bunu söylüyorum. Siz kitap okumayı unutuyor musunuz diyorum. Evet diyorlar. Peki diyorum, aileler unutuyor mu? Evet diyorlar. Gün sonunda hepimiz belli işlerde çalışıyoruz. Yoğunluklarımız var. Herkesin bir yoğunluğu var. Ama kitap okumayı şöyle bile düşünülebilir. Ya yazarken de olsa bir 15 dakika okumak. Bunu yapamıyorsa, yani temel ihtiyaç haline getirmiyorsa aile kitap okumayı, ne yaparsanız yapın görev halinde kalacak çocukta. O yüzden bir de şu önemli benim için. Merak duygusu. Yani çocuk annemin babamın elinde bir şey var, okuyorlar. Önce bir iki görecek, yine televizyonu açacak. Önce biraz bakacak, eline tabletini alacak. Ama emin olun, biraz fırsat verin. Ama siz de dayanıklı olmalısınız böyle bir durumda. Sizi gördükçe en azından ufak ufak başlayacak okumaya. En önemli tavsiyem de, ben hep şunu söylüyorum hani okurlarla buluştuğumuzda. Lütfen çocuklara çizgi roman okutun. O kadar güzel çizgi romanlar var ki, tabii ki önce siz okuyacaksınız her türlü kitabı çocuğunuza belli bir yaşa kadar vermeden önce. Ne olur çizgi romanlardan uzak tutmayın onları. Sebebi şu, kalın kitaplar olur ama kelime sayısı az olduğu için çocuk der ki, hem hikayeden keyif alır hem de ne kadar kalın bir kitabı bitirdim. O hissi duydukça emin olun okumak da biraz daha ilerletmiş olacak.

0: okuma kültürünü.
1: Tabii şimdi kitap deyince ders kitaplarını bir düşünüyor insan, müfredat odaklı. Bir de çocuk kitapları, edebiyat, çizgi romanlar vesaire. Bunlar arasında denge nasıl kurulabilir?
0: Şimdi şöyle, okullar açısından ayrı yanıtlayayım bunu. Ebeveynler açısından ayrı yanıtlayayım. Şimdi okullar da açıldığında hemen önümüze bir kitap listesi gelecek. Biraz şuna dikkat etmesi lazım. Okulda artık genelde Türkçe cümleleri seçiyor onların. Yaş değil, sınıf düzeyi burada önemli olan. Çocuğun yaşı değil, sınıf düzeyi. Hani hep soruyoruz ya, sanat halk için midir diye. Biraz yukarı çekmek lazım çocuğun okuma kültürünü. Siz onu zorlamadığınız zaman, çocuklarla hep konuşurken şunu söylüyorlar, beni hafife alan metinlerden hoşlanmıyorum, yani kitaplar diyor onlar ama beni hafife alan kitaplardan hoşlanmıyorum. Çocukları biraz zora alıştırmak lazım. Önce bir iki kaçacaklar ama ondan sonra emin olun çok keyif alacaklar. İkincisi, hem ebeveynler hem okullar için seçme hakkı. Bunlar kastım şu, bir kitap evine gittiniz, bir kütüphaneye gittiniz çocuğunuzla birlikte. Tabii ben bunu biraz daha lise öncesinden bahsediyorum. Gittiniz ve dedi herhangi bir kitap seçti orada. Kütüphaneler tabii biraz daha denetim mekanizmaları yüksek yerler ama kitapçıya gittiniz. Bir kitap seçti, aldınız, baktınız, çok hoşunuza gitmedi ama çocuğunuz çok diretiyor. Bunu okuyacağım, başka da almazsan okuma. O zaman şöyle bir anlaşma yapın, iki kitap seçin. Deyin ki önce bunu ben bir okuyayım, sen de bunu bir okumaya başla. Ondan sonra kitapları değiştirelim, bakalım ne yapacağız. Zaten kitabın uygun olup olmadığını siz orada kendiniz de iyi bir okursanız anlayacaksınız. Bu önemli. Çocuğun dünyasında bu kitabın içindeki hikayenin yeri var mı? Hani dediniz ya, hız. İşte günümüz çok hızlı, ne yapalım? Ben şunu öneriyorum, tutsam biraz yavaşlayabilir miyim? Çünkü en temelde biz hep ne diyoruz, çocuklar çok sabırsız. Sürekli göz hizasında, saniyeler içinde onlarca şey kaydıran, işte televizyona bağımlı çocukların sabretmesini nasıl isteyebiliriz ki? O yüzden anne baba, eğitimciler zaten bunu yapıyorlar. Anne babalar lütfen biraz kendileri sabretsinler, kendi okuma kültürlerini geliştirsinler. Ondan sonra çocuğun okuma kültürünü geliştirmek için çabalasınlar. Burada da o çocuğun dünyası var mı kısmı o şu nedenle önemli. Bazen yazarlar şunu yapabiliyor. Hep geçmişten bahsedip bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. Bizim çocukluğumuzda onlar vardı. Tamam, aldık, kenara koyduk. Bir kitap bunun üzerine olsun konusu. Ama diğer kitap yapay zeka ile olsun. Diğer kitap doğayla ilgili olsun. Diğer kitap başka bir şey. Yani tür çeşitliliği sağlansın. Sıkıcı kitapları okumak istemiyor çocuklar. Evet, ama yine de şunu söylüyorum. Lütfen sabır mekanizmasını çalıştıralım. Ve burada şunu da söylemek istemiyorum. Bir etsin çocuk. Hayır. Çocuğa yarıda bırakma şansını da vermek lazım. Gerçekten sevmediyse bir kitabı tamam. Ama bunu hani bir alışkanlık haline getirip getirmeyeceğinin kontrolü tabii ki ebeveynde. Ona yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Böyle söyleyeyim.
1: Siz bir gazeteci ve ödüllü bir çocuk edebiyatı yazarısınız. Bu yeni neslin hikayelerle kurduğu bağ nasıl gözlemliyorsunuz acaba? Sizin kitaplarınızın içeriği nedir? Çocuklarla okul döneminde sınıflarda bir köprü kurabilir mi?
0: Şöyle, çok uzun zamandır zaten okullara, söyleşilere gidiyoruz çocuklarla. Genellikle ortaokul dönemi benim kitaplarım, romanlarım. Çocuk hikayeyi sevdiği zaman yazarla bağı da çok kuvvetli oluyor. Yani şunu düşünmeyin, yapay zeka yazması gerekir bir yazarın ki çocukla bağ kurabilsin diye bir şey yok. Sadece o hikayenin içinde çocuk kendini bulabiliyor mu? Örnek veriyorum, benim memur çocuk kitabımda bir zorbalık hikayesi var. Peki bugün zorbalığı her yaş grubunda, kendimizi de katalım bu işin içine, görüyoruz değil mi? Sokakta da görüyoruz, markette de görüyoruz, okulda da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Bunu böyle çocuklarla da konuşmak lazım. Onlarla konuşurken bazen diyorum ki, okulda zorbalığa uğrayanlar var mı? Kimi çekiniyor, kimi elini kaldırıyor. Peki diyorum, ben size şunu söyleyeyim. Ben buraya gelene kadar trafikte yaşadığım zorbalıklar var mıdır sizce? Kimisi ya hayır diyor yetişkin için, kimisi diyor ki evet. Diyorum ki evet var. Ama zorbalıkla mücadele etmek için ne yapmamız lazım? İşte o hikayede onu görüyor. Ne yaptığını, empati kurması lazım.

0: her şekilde. Şu ana kadar hep çocuklarla iyi şeyler, iyi sohbetler yaptık. Hı hı. Kitaplar genel olarak seviliyor. Sebebi de galiba şu, diyor ki bana çok benziyor. Yani bu hikayenin içinde ben varım. Esas önemli olan o galiba. Fantastik de yazsanız, bilim kurgu da yazsanız, toplumcu gerçekçi de yazsanız, önemli olan çocuk o metinde kendinden bir şey bulabiliyor mu?
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii biraz önce ders kitaplarından da bahsettik ya, aileler hala şunu yapabilirler. Öncelikle ders çalış, kitap okuma sonra gelir. Düzenli kitap okuma öğrencilere ne katıyor? Yani akademik anlamda da.
0: Aslında Milli Eğitim Bakanı önemli bir açıklama yaptı yazın. Dedi ki ortaokul geçiş sistemi için söyleyeyim. Biz sınavı değiştirmiyoruz. Sınav sorularını yeniliyoruz dedi. Yani bütün o havuzu yeniliyoruz. Bu aslında ne demek? Okuma kültürü iyi olan çocuklar bu seneki değil de 2027-28 döneminde 8. sınıf olacak çocuklar çok iyi kitap okumalı. Evet, şimdikiler de okumalı ama bundan sonraki, yani o sistem devreye girdikten sonra süreç şöyle işleyecek. İyi bir okuma kültürü olacak. Sabredebilecek ki o uzun paragrafları okuyabilsin. Hem Türkçe'de, hem matematikte, hem sistem bilgisinde, hem sosyal bilgilerde sabredebilsin, okuyabilsin, analiz edebilsin. İşte aslında ebeveynler için en güzel nokta bence şu saatte şöyle başlayacak. Siz eskiden test çözün, test çözün, test çözün diyordunuz. Şimdi yarı yarıya şunu söylemeniz gerekiyor. Kitabını oku, testini çöz.
1: Evet.
0: Ve bunu yaparken yine söylüyorum, siz okumazsanız hiçbir anlamı yok. Yine okumayacak, yine yapmayacak. O yüzden bence siz de test çözmezsiniz belki ama mutlaka kitap okuma kalitesini arttırmanız lazım.
1: Şimdi hep okumaktan bahsediyoruz ama yazmak da var. Yazmanın da çok büyük katkıları var. İlle de profesyonel yazar olması gerekmiyor çocukların ama belki olacaklar da var aralarında. Yetişkinlerin, öğretmenlerin, çocukların hayal dünyasını, yazma cesaretini desteklemek için sınıflarda uygulayabileceği, evde uygulayabileceği küçük böyle ipuçları verebilir misiniz bize? Belki oyunlarla yapılabilir bu.
0: Yani şöyle, aslında çok fazla hiçbir malzemeye gerek olmadan şunu bile yapabilirsiniz. Bir kelime üretirsiniz. Örneğin hafta sonu hadi kahvaltıda olalım. Ve bu yaza dair en sevdiğiniz hikayeyi paylaşın. Yani anınızı paylaşın birbirinizle ve birer kelime seçin. Bu kelime üzerine çok da kurulamayacak cümleler, değişik kelimelerden oluşan cümleler türetebilirsiniz. Okul geldiği zaman zaten Türkçe derslerinde ya da edebiyat derslerinde bu kompozisyon süreci işliyor. Öğretmenler onu bence çok güzel yönetiyorlar. Orada hiçbir problem yok. Ama evde ne yapmalıyız derseniz bu küpler vardı. Resimli küpler. Hatta kendiniz bile bir kavanozun içine ya da masanın üstüne bazı harfler yazın, bazı resimler yapın. İşte kedi, kalem, başka. Üçer tane seçin ve buradan bir hikaye oluşturmaya çalışın. Bunu aslında niye söylüyorum? Bir iş profesyoneli olarak bize üniversiteden gelen ya da iş başvurusu yapan insanlarda biz akıcı bir konuşma bekleriz. Akıcı konuşma yetisi yazmayla çok bağlantılı. Kendini doğru ifade edebilen bir insan olmak için önce çok iyi okumak, çok iyi yazmak gerekiyor. O yüzden belki okuduğunuz kitaplardan sevdiğiniz bölümleri birbirinize okuyabilirsiniz. Ya da karakter üzerine konuşun. Biraz karakter dedikodusu yapın. Okullara gittiği zaman ben hep şunu söylüyorum. Herkes bıraksın her şeyi. Hadi biraz yazarları çekiştiriyoruz. Var mısınız? İşte Agatha Christie'den tutun. Roald Dahl'e kadar. Pek çok Türk yazar. Gülten Dayıoğlu'ndan tutun. Niyase Sertbarut'a kadar. Hı-hı. Pek çok isimle ilgili sohbet ediyoruz. Aslında onlara pozitif dedikodularını yapıyoruz. Biraz meraklı olmak işte burada.
1: Evet, asıl mesele o değil mi?
0: Meraklı, sonra çocuklar. Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler Sıla Hanım. Hoşçakalın, iyi yayınlar.
1: Yazar Esra Yazdış Demir konuğumuz oldu ve geldik bugünlük yaşamın ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetmen Durşen Gazi ve ben, spikeriniz Sıla Koç. Güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hem el sallıyoruz hem hoş geldiniz diyoruz. Son zamanlarda bilim insanlarının yaptığı çok önemli bir araştırma var. Diyorlar ki bedenin mevcut kilosu arttıkça beyin küçülüyor. Evet, Amerika'da yürütülen çalışma beden ağırlığının yükselmesine paralel olarak beyne iletilen kan akışının belirgin oranda yavaşladığını ispatlıyor. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttıran bu durum, sağlığımızı etkileyen faktörler arasında. Peki, özellikle Amerika'da ve tabii ki sırasıyla başka ülkelerde, hatta bizde de niye bu kadar hızlı bir kilo artışı var? Bir, tabii ki fazla enerji harcamıyoruz. Bizim yerimize artık her şeyi makineler yapıyor. Neredeyse her şeyi. İkincisi, fast food besleniyoruz efendim. Çok fast food besleniyoruz, özellikle gençler. Bir üçüncüsü, biz Türk toplumu olarak özellikle hamur işlerini, tatlıları çok seviyoruz. Damak tadına çok düşkün bir milletiz. Tamam, hiçbirine itirazımız yok. Damak tadına düşkünüz, kabul ediyoruz. Birlikte olmayı, birlikte yiyip içmeyi seviyoruz. Bizde misafirlik geleneği var. Hepsi kabulümüz, bunlar güzel şeyler. Fakat artık misafirliklerde de hamur işleri yerine sağlıklı gıdalara yöneliş başladı. Farkındaysanız eskiden salatalar çayın yanında ikram edilmezdi. Zeytinyağlılar, zeytinyağlı sebzeler çay yanında ikram edilmezdi. Günümüzde artık çay saatinde bu tip gıdaları özellikle gençler daha çok tercih ediyorlar. Bence çok da iyi ediyorlar. Efendim, öncelikle çok iyi bilmeliyiz ki akşamları hafif beslenmek, akşamları mümkün oldukça sebze ile beslenmek asıl ihtiyacımız olan bu. Bir de yatmadan önce böyle kalorisi yüksek gıdaları tüketmemek gerekiyor. Ama biz pek bir seviyoruz böyle televizyonun karşısında işte çekirdekler gelsin, kurabiyeler gitsin, arkadan meyve gelsin, hatta mümkünse cipsler gelsin. Biz homili gırtlak yiyelim, bir taraftan seyredelim, bir taraftan tüketelim. Bu alışkanlıkları biraz yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tabii bunları söylerken meşrubatları atlamayacağım. Meşrubatlarda bol miktarda şeker bulunuyor. Bunun yerine kendiniz evde doğal meyve suları konsantresi ya da doğal meyve suları hazırlayabilirsiniz. Efendim, sizlerle tekrar görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın diyoruz.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. Ayrıca mevkidaşları ve uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarıyla görüşecek. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle ticaretinde güçlü artış sürüyor. Üye ülkelerle dış ticaret hacmi 2002'den bu yana yaklaşık 20 kat artarak geçen yıl 17 milyar dolara ulaşmıştı. 7 ayda ise bu oran %7'ye yakın artarak 10 milyar doları aştı. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Soruşturma derinleştirildi. Geminin kaptanı da dahil 9 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız, dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batmasıyla ilgili Türkiye'den ard arda başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları geldi. Siyasilerin paylaştığı mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Yeni adli yıl yarın başlayacak. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururlarından Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yine göklerdeydi. Solo Türk, İstanbul Yenikapı'daki uçuşuyla gökyüzüne bir kez daha imzasını attı. Gösteriyi vatandaşlar ilgiyle takip etti. İzmir'de bir hakim baktığı dava nedeniyle tehdit edildi. Cep telefonuna gönderilen tehdit mesajlarının ardından başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı, zanlılardan biri tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna desteği sürüyor. Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Yüzer Köprü'nün inşaatı tamamlandı. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi.

0: yüzden de o Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Spor Tefaliyetler Trabzonspor'u Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Gaziantep 33, Diyarbakır 34, Trabzon 27, Erzurum 22 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında İncek Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalıdır. Çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu 23 ile 24. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şerit üzerinden sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Doğada ne varsa Sevda'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
10: Ailenin sesinde bugün.
2: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz Şapan. Bugün çoğu evde en tanıdık ama çok az sorgulanan bir alışkanlığı konuşmak istiyorum. Dinlenmeyi lüks saymayı. Bazı insanlar için dinlenmek ancak bütün işler bittikten sonra hak edilen bir şeydir. Ama hayatın gerçeği şu ki işler çoğu zaman hiç bitmez. Biri mutfakta bekler, biri zihinde. Biri ertesi güne sarkar ve insan birazdan dinlenirim diyerek haftaları, ayları geçirir. Özellikle aile içinde çalışkanlıkla tükenmişlik birbirine karışabiliyor. Sürekli koşturan, her şeye yetişmeye çalışan, oturduğunda bile aklı başka yerde olan insanlar bir süre sonra dinlenmeyi tembellik gibi hissetmeye başlıyor. Oysa dinlenmek sorumluluktan kaçmak değildir. Bedenin ve ruhun taşıdığı yükü biraz olsun bırakabilmesi için gereken doğal bir ihtiyaçtır. Dinlenmeyen insan yalnızca yorulmaz, sabırsızlaşır, çabuk kırılır, daha sert konuşur, kendine de sevdiklerine de tahammülü azalır. Aile içinde bunun etkisi çok belirgindir. Çünkü dinlenemeyen bir yetişkin çoğu zaman sevgisini gösterecek enerjiyi de kaybeder. Yanında olduğu insanlara bile uzak, dalgın ve gergin bir halde yaklaşabilir. Çocuklar da bunu izler. Eğer evde herkes

0: sadece görevleriyle tanımlanıyorsa, dinlenmek ayıp gibi algılanıyorsa, onlar da büyüdüklerinde kendilerine iyi gelmeyi değil, kendilerini zorlamayı öğrenir. Oysa insanın durmaya, nefes almaya, hiçbir işe yaramadan bir süre var olmaya da hakkı vardır. Bugün dinlenmeyi neden çoğu zaman lüks gibi gördüğümüzü konuştuk. Belki iyi bir hayat yalnızca yetişmekle değil, arada bir durabilmekle de kuruluyor. Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugünden, dinlenmenin tembellik değil, insanın kendine gösterdiği saygının bir parçası olduğunu hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Ailenin Sesinde

0: gün başlarken çıkalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz yok. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Takvim bugün yaz mevsiminin son gününü gösteriyor. İnsan bir mevsimin bittiğini takvimden öğreniyor belki ama aslında gündelik hayattan anlıyor. Akşam biraz daha erken iniyor mesela. Sabahın ışığı başka türlü vuruyor pencereyi. Bir zamanlar bunaltan güneş, mevsim değiştiğinde insanın omzunda biraz daha kalmasını istediği bir sıcaklığa dönüşüyor. Yaz aceleci bir mevsimdi biraz. Günler uzundu, yapılacak şeyler de sanki onlarla birlikte çoğalıyordu. Çocuklar tatildeydi, valizler açıldı, kapandı, yollar kalabalıklaştı. Deniz kenarlarında havlular kurudu, balkonlarda karpuz kesildi, gölgeler arandı. Bir de baharın bize sözünü verip gittiği şeyleri yaz getirdi sofraya. İlkbaharda çiçek açan dalların kirazını, eriğini, şeftalisini, kayısısını yedik. Baharda yalnızca küçücük bir tomurcuk olan şeyin birkaç ay sonra avucumuza sığan bir meyveye dönüşmesini çoğu zaman fark etmeden yaşadık. Şimdi yaz bütün bunları toplayıp usulca çekiliyor. Yarın Eylül, sonbaharın ritmi başka. Yaz biraz dışarı çağırırken insanı sonbahar içeri davet eder. Okullar açılır, masalar yeniden düzenlenir, ertelenen işler hatırlanır. Ağaçların bile yükünü hafiflettiği bir mevsimdir sonbahar. Bugün yazın son günü ama son günler yalnızca vedaya ait değildir. Bir taraflarında henüz başlamamış olanın küçük bir heyecanı da vardır. Yazı uğurlarken önümüzde yeni bir mevsim, yeni bir ritim, yeni bir başlangıç var. Bizler program yapımcımız Hilal Aksungur, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Güne bakan başladı. Hoş geldiniz.
0: İyi şeyler, güzel işler, doğru kişiler.
1: Eylül kapıda, üniversitelerde yeni akademik yıl için hazırlıklar başlarken öğrenciler için yalnızca ders programlarının değil, barınmadan ulaşıma, kitaplardan günlük yaşam giderlerine kadar pek çok hesabın yeniden yapıldığı günler bunlar. Ve tam da böyle bir

0: Dönemde burslar pek çok genç için eğitim hayatını sürdürebilmenin önemli dayanaklarından biri oluyor. Kız Çocukları Eğitim Derneği, kısa adıyla KızÇEV'de yeni eğitim yılı öncesinde burs programıyla genç kadınların yanında. Her yıl Eylül'ün ilk haftasında alınan başvurularla üniversiteli genç kadınlara karşılıksız burs desteği sağlanıyor. Ancak KızÇEV'in kurduğu model maddi destekle sınırlı değil. Psikolojik destek, mentörlük, eğitimler, kariyer çalışmaları ve sosyal faaliyetler de bu yolculuğun bir parçası. Üstelik son dönemde çalışmalar daha küçük yaşlara kadar uzanıyor. Ben istersem yapabilirim projesiyle çocukların hayal kurma, araştırma ve deneme cesaretini destekleyen kitaplar köy okullarına ulaştırılıyor. Güne Bakan'ın ilk bölümünde KızÇEV'in yeni dönem burs çalışmalarını, genç kadınlara sunduğu desteği, çocuklara uzanan projelerini ve önümüzdeki yıllar için hedeflerini konuşacağız. KızÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sezen Hanım. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler iyi. Sizler nasılsınız? Heyecanlısınızdır. Yeni dönem
1: ederiz.
0: Başlıyor.
1: Evet, gerçekten heyecanlıyız. Çok güzel de bir başlangıç yaptınız. 1 Eylül bizim burslarımızın başlangıç tarihi ve yeni adımlara başlama tarihi olarak da yeni umutların tarihi. Çok güzel ifade ettiniz.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz.
0: Biz gurur duyuyoruz bu tür genç kadınlarımız, çocuklarımız, kızlarımız için yapılan tüm çalışmaları gönülden destekliyoruz TRT ailesi olarak. Biraz sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Siz ne zaman bu KızÇEV'in bu önemli organizasyonun kurulmasında ortak oldunuz ve sonrasında nasıl gelişti? Yürüttüğünüz çalışmalar, ulaştığınız genç kadınları düşündüğümüzde KızÇEV'i de nasıl anlatırsınız? Böyle başlayalım dilerseniz.
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında kendi yolculuğumdan yola çıktım ben. Ben makine mühendisiyim. 16 yaşında üniversiteyi kazanıp annemin babamın yanından ayrıldığım sürede gerçekten en çok zorlandığım şey ait olduğum bir yeri bulabilmek ve kendimi orada nasıl hissedeceğimi düşünmek ve ona göre kendimi hazırlamaktı. Bu kızlarımızın da genç üniversite öğrencilerinin de aynı zorlukları, aynı endişeleri, kaygıları yaşadığımızı bildiğimiz için onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara ait hissettikleri, güvende hissettikleri bir alanı onlara sunmaya çalışıyoruz. En birinci günden beri peşine düştüğümüz ve en çok önem verdiğimiz şey bu. Biz 2018 yılında kurulduk. Kurucuların arasındayım aslında. Benim gibi hep kariyerinde çok zorluklar yaşamış insanların bir araya geldiği ve aynı zamanda buna değer veren de şirketlerin bir araya geldiği bir kuruluşuz biz. Şu an 15 şirket tarafından işte hem eğitimlerin hem maddi gelirin nasıl sağlanması gerektiğini düşünerek hep beraber bu yeni öğrencilerimize, yeni işte İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ayak basmış ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize nasıl katkı sunarız diye eğitim programları ve burs programları gerçekleştiriyoruz.
0: Ne güzel. Ayak basmış dediniz. Örneğin Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelip bu şehirlerde okuyan gençlerimizi mi kastediyorsunuz? Yoksa hani doğma büyüme o şehirde olup da yine öğrenimine devam eden gençlerimiz de faydalanabilir mi bu burslardan?
1: Bu burslardan Anadolu'nun her yerinden gelen öğrenciler faydalanabiliyor. Ancak biz eğitim de vermek istediğimiz için sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de okuyan öğrencilere burs verebiliyoruz. Çünkü bursu sadece verip bırakmak değil,
0: devamlı
1: aynı zamanda onlara bir tabii kişisel gelişim ve kariyer gelişimi de sunmak istediğimiz için eğitimler veriyoruz. Ve bu eğitimleri yüz yüze ve online vermemiz gerektiği için de İstanbul, Ankara, İzmir'de eğitimler gerçekleştiği için bu bölgelerdeki okuyan öğrencilere hizmet verebiliyoruz.
0: Evet, madem burslardan başladık sohbete, öyleyse burslardan devam edelim. 1 Eylül'de yarın itibariyle başlayacak başvurular. Ne kadar zamandır bu burs başvuruları, yani kurulduğu günden beri mi burs başvuruları alıyorsunuz? Yoksa hani yeni bir oluşum mu? Nasıl devam edecek? Lütfen anlatın.
1: 2018'de 10 kişiyle başladık. Her geçen gün sayımızı artırarak. Evet, geçen sene 250 idi. Bu sene 400 oldu. Evet, 2030'da da 1000 öğrenci hedefimiz var. Adım adım ilerliyoruz. Sizin programınızda her sene bunu dile getiriyor ve ilerleyişi birlikte
0: Takip ediyoruz.
1: Konuşuyor olmak, evet. Takip ediyor olmak bize gerçekten çok sevinç veriyor.
0: Biz de gurur duyuyoruz. Ne kadar çok öğrenciye, ne kadar çok aileye ulaşabilirsek o kadar biz de mutlu oluyoruz. Tıpkı sizin gibi. Bu bursa nasıl başvuracaklar? Biraz anlatır mısınız?
1: Bizim web sitemiz üzerinden kızşehir.com web sitemiz. Buradan burs başvuruları açılacak yarın. Hı hı. 7 gün içinde hala açık olarak görüyor olacaklar. Hı hı. Ve oradan başvurularını gerçekleştirebilirler. Bir form dolduracaklar. Bu form bizim önümüze düşecek ve biz oradan yaklaşık bir 5 gün içerisinde onlara dönüş yapıyor olacağız.
0: Peki seçimi neye
1: sonra
0: göre?
1: Sonra mülakat süreci olacak.
0: Evet, hani seçimi neye göre yapacaksınız? Hangi kriterler göz önüne alınacak?
1: Genelde gelir durumunu ve başarısını göz önünde bulunduruyoruz. Tabii yeni başlayan öğrenciler için bu başarı söz konusu değil. Fakat devam eden öğrenciler de başvurabiliyorlar. Yani ikinci, üçüncü sınıflardan da başvuruları
0: yalnızca
1: alabiliyoruz.
0: Yalnızca lisans öğrencileri mi? Yüksek lisansa sadece dahil lisans mi ya da doktora öğrencileri?
1: Doktor öğrencileri sınırlı sayıda alıyoruz. Yine kadın konusunda çalışmak veya çalışmak isteyen öğrencileri öncelikliyoruz. Ama yüksek lisans noktasında da daha sonraki süreçlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama lisans öğrencileri olarak düşünebiliriz.
0: Evet, lisans öğrencisi olan Ankara, İstanbul'da ya da İzmir'de ikamet eden öğrencilerimiz bu burslara muhakkak başvursunlar. Peki bu burs programının, çünkü bu bir yalnızca verilen burs olmadığını söylediniz, bir program olduğunu söylediniz ve devamının da olduğunu söylediniz. Öğrencilerimizin evet, gelişimine yönelik nasıl bir destek modeli bulunuyor bu programda?
1: Aslında biz gerçek toplum katkısını önemsiyoruz. Bunun için kişinin önce kendini tanıması lazım. İlk yaptığımız Enneagram'da kendi kişiliklerini tanımalarına fırsat sağlamak. Enneagram modelini çok seviyoruz. Çok somut çıktıları olabilen, bir an önce hani eğitimi aldınız, hemen çevrenize bakış açınızı değiştiren bir yöntem.
0: Enneagram nedir? Biraz detaylı
1: Enneagram
0: anlatır mısınız?
1: 9 kişilikten oluşan bir aslında spektrum. Orada yani şu an Hollywood'da film yapımcılarından tutun kitap yazarlarına kadar, hı hı, kariyer noktasında iş dünyasına kadar birçok yerde aslında bunlar uygulanıyor. Yani kişi ya duygu, düşünce ve davranış bütünlüğünde inceleniyor, hı hı, ve bazı insanlar duygularını önemserken davranışlarını ikinci planda tutabiliyorlar. Fakat gerçek başarı bu duygu, düşünce, davranışın merkezleşmesiyle gerçekleşebiliyor. O yüzden biz de çocuklarımıza bir yerde tıkanıp kalmak yerine, yani çok düşünce sahibi olabilir fakat davranışa dökemiyorsa yine orada bir gelişim eksikliği var olduğunu varsayarak bu dengeyi kurmalarını sağlıyoruz. Bu dengeyi kuramayan noktalarda aslında çatışmalar gerçekleşiyor. Yani bazı insanlar düşüncelerini önemser ve onları anlatırken, evet, siz çok davranışsalsınızdır ve onun ne yapmaya çalıştığını anlayamazsınız. Hı hı. Bu noktada onun o davranışa geçmesi gerektiği noktasını tavsiye etseniz veya o noktasını farkında kılsanız bütün çatışma aslında tükenebilir, bitebilir. Bu hem kişinin kendi kişisel gelişimini hem çevresini anlamlandırmasına ve çatışmaların yok edilmesine sebep olduğu için çok somut neticeler alabiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha sonra Enneagram'dan sonra aslında bizim yıl boyunca devam eden İngilizce, İspanyolca, yoga gibi eğitimlerimiz var her
0: hafta. Ne kadar devam eden dediniz tekrar?
1: Yıl boyunca.
0: Yıl boyunca. Yani bu burs programı aslında verilip hemen biten bir şey değil. Sürekliliği olan bir şey ve ne kadar süresi? Bir yılı aşkın bir sürede olabilir mi? Yoksa hani program sadece bir yıl süreyle mi geçerdi?
1: Program bir yıl olarak aslında biz basamak basamak koyuyoruz. Normalde öğrenci mezun oluncaya kadar devam etsin isteriz. Hı hı. Fakat öğrencinin durumunda değişiklikler olabildiği için her sene biz bütün evrakları tekrar tekrar çek ediyoruz.
0: Evet. Lütfen devam edin. Ben böyle ara ara merakımı uyandıran ve dinleyicilerimizin de merak edeceğini düşündüğüm konular olunca giriyorum. Lütfen buyurun, devam edin.
1: Bunun dışında kişisel gelişim eğitimleri var. Yine o öğrencilerin sorgulayıcılıklarını, Hayata bakış açılarını, iletişim becerilerini, takım çalışmasındaki rollerini anlayıp bunu geliştirebilecekleri birçok eğitimler veriyoruz. Bu nokta da bizim için çok önemli. Çünkü insanlar gerçekten mezun oldukları okullardan çıktıklarında, iş yerlerine girdiklerinde sırf kendilerini anlatamadıkları için çok hem psikolojik olarak zorlanıyorlar hem kariyer noktasında zorlanıyorlar. Bu da çok önemli bir şey bizim için. O yüzden hani diksiyon ve hitabet noktası.

0: sonrasında da aslında verdiğimiz atölyeler ve eğitimler oluyor.
1: Ha, ne güzel.
0: Evet, çok çok değerli bir şey bizim için. Tabii toplumsal katkı dedik. Toplumsal katkının asıl yapılması

0: onları etkin olarak sahada var olmalarını sağlamaya çalışıyoruz ki somut şeyler görebilsinler. Biliyorsunuz yapay zeka ve işte internet alışkanlıklarından dolayı gençlerimiz hep bir soyut dünyanın içindeler. O yüzden tabii çok şey biliyor olmak yapamamayı da kendiliğinden doğuruyor. Çünkü korkular, tereddütler çoğalıyor. O yüzden küçük küçük de olsa bir şeyler başarabildiklerini, etki oluşturabildiklerini görmeleri onların kişilik ve kendilerini güven noktasında çok önemli ve biz o noktada adım adım da olsa, küçük küçük de olsa bir şeyler başardıklarını görmelerini istiyoruz.
1: Evet, ne güzel anlattınız. İnanın ilgiyle dinledim anlattıklarınızı. Şimdi bir de 2030'dan bahsettiniz. 2026'dayız ama bitirmek üzereyiz. Bir plan ve bir program var 2030 yılı için. Bir vizyon var, bir büyüme hedefi var. Onu hissettik. Biraz bahseder misiniz o 2030 vizyonunuzdan? Nedir büyüme hedefleriniz?
0: Şimdi 2030'da 1000 öğrenci olmak istiyoruz. Tabii biz eğitim üzere devam ettiğimiz için bu eğitimi sürekli kılabilmemiz lazım. Bu süre içerisinde de yapılandırmaya, yani hem öğrenci hem gönüllü noktasında bir yapılandırma ile bu noktaya, bu hedefe ulaşmak istiyoruz. O yüzden de şimdi mesela kendi içerisinde eğitim programlarımız var. Bu sene içerisinde yapılan ve eğitimlerin kendi meslek gruplarında daha etkili ve aktif olabilmelerini sağlayacak bir eğitim programıyla ilerlemek istiyoruz ki somut dediğim gibi çıktı, çok önemli. Onlar gerçekleşebilsin. Bir taraftan da süreç gelen öğrencilere daha faydalı bir hale gelebilsin.
1: Evet, öğrenci sayımız artıyor. Dolayısıyla sunduğumuz destekler de artıyor. Bunların sürdürülebilirliği ve niteliği konusunda nasıl bir yapı kuracaksınız?
0: Bunların sürdürülebilirliği ile ilgili tabii şey çok önemli. Yapay zeka noktasında yeni yapılmış uygulamalar çok önemli. Uygulamaların içerisinde çocuklar kendilerini ve gelişimlerini görebiliyor olacaklar. Nereye doğru evrilmesi gerektiğini ve nelerin eksik olduğunu, mevcut olduğu mesleki kariyerinde hangilerinin kendisi için daha etkili olduğunu görebilecekleri bir sistem halinde ilerleyeceğiz.
1: Evet, güzel. Aslında yeni çağ, yeni genç, yeni zihin, yeni beyin ve bu gençlerimizin sayısı arttıkça siz de kendinizi onlara daha yakın kılabilmek adına yeniliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Bildiğimiz kadarıyla psikolojik destek ve mentörlük çalışmalarınız da var. Bunlar da yine yeni çağa ayak uyduracak şekilde gelişecek ve bu nasıl bir yere sahip? Biraz bundan bahsedelim. Sonrasında önümüzdeki dönem için planlarınızı da öğrenelim.
0: Evet, teşekkürler. Şimdi biz geçen sene 260 eğitim verdik. Bu 260 eğitim neredeyse hani her iş günü için bir eğitim demek. Gelen öğrenciler de aslında her ay bir veya iki eğitime katılmış olsalar bizim devam zorunluluğumuz, yani burs devamlılığının gerekli minimum şartını sağlamış olacaklar. Öğrencilerimiz aslında bununla yetinmiyorlar. Yıl boyunca 60-70 eğitime katılan öğrencilerimiz var. Gerçekten orada çok büyük etki, ne kadar çok eğitimlere gelirlerse o kadar çok etki kendilerinde hissediyorlar. Tabii bununla birlikte staj imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Daha sonra mezun olduktan sonra yine şirketlerle birlikte çalıştığımız için oralara tavsiyelerde bulunuyoruz. O nedenle de aslında sürekli bir gelişimin içerisindeler. Gelen öğrencilerimize de hani bu noktada çok güzel bir şeyin içerisine dahil olacaklarını şimdiden teminatını verebilirim. Aslında bu gelişim sadece kişisel gelişim de değil, sosyal gelişim, psikolojik terapileriyle birlikte de kendi durumlarını tespit edip daha iyisi için neler yapabiliriz diye profesyonel bir ağızdan dinleme şansları oluyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Bununla birlikte şunu da söylemek isterim. İşte şimdi tabii şirketlerle çalıştığımız için mentor ve menti noktasındaki uygulamalarımız da öğrencilerimizi çok geliştiriyor. O noktada aslında mentorlarımız, çünkü kariyer öyle bir şey ki insan özellikle Türkiye'de neden o bölümü seçtiğini bilmeksizin o bölüme girmiş olabiliyor. Dolayısıyla seçtikten sonra o kariyer koçlarıyla her bir bölümün kendine uygun tarafıyla ilerleyip daha severek içten ve şevkle çalışması mümkün olabiliyor.
1: Evet.

0: kadar haklısınız ki eğitim sisteminde bazen böyle hatalar yapılabiliyor. Hatta şu tür hatalar bile oluyor. Hata demek ne kadar doğru bilmiyorum ama tercih diyelim. Bazen anne babanın tercihi çocuğun tercihi olmak durumunda kalıyor ve sonrasında aslında kendi tercihinin o olmadığını fark eden öğrenci başka bir yöne kaymaya çalışıyor ve bu anlamda bu yaptığınız mentörlük çalışması gerçekten çok kıymetli.
1: Evet, ve atölye çalışmalarımız Hatay'da geçen sene gerçekleştirdik. Bir girişimci Elif kitabımız vardı. Bu girişimci Elif kitabı da yine aslında bu noktadan doğdu. Yani çocukların kendi dünyalarında bir problemi fark edip o problemi ekip olarak çözmek noktasında bir araya gelmek ve neler yapabiliriz oyun şeklinde zevk alarak halledebilmek bu kitabın esas konusu. Dolayısıyla biz bu kitabı yaygınlaştırmak için Hatay'da dağıtımlarını yaptık. 2300 kitabı dağıttık. Bunun için de atölyeler gerçekleştirdik. Ve atölyelerde gördüğümüz şey şuydu. Çocuklar neyi görüyorsa aslında o mesleği uygulamak istiyorlar. Yani kimi diyor ki tır şoför olacak, kimi diyor jandarma olacağım. Demek ki daha çok mesleği görüyor olmaları lazım. O noktada da 21 kitabı tamamlamak istiyoruz biz bu eserlerimizi. Bu 21 kitaptan hepsinden bir atölye gerçekleştirip oyun tadında meslekleri öğretebileceğimiz, çocuk girişimciliğini destekleyebileceğimiz bir projeye dönüştürdük. Yine bu yıl bu atölyeler devam ediyor olacak. Mardin'de de yine bir kampanyamız var. Herkesi de bu kampanyaya dahil olmalarını
0: O
1: bekliyoruz.
0: kampanyayı da anlatın lütfen.
1: Hatay'da 5000 kitaba tamamlayacağız bunu. Mardin'de de 3000 kitaba tamamlayacağız. Fakat atölyelerimizi Milli Eğitim'in de işte kontrolüyle onlara yaptığımız protokollerle devam ediyor olacağız.
0: Evet, o kitaplardan birkaçı yine dükkanda da satılıyor değil mi? Ben
1: Evet.
0: öğretmen Elif'i dikkatimi çekmişti. Hemen ilk onu görmüştüm. Çok güzel. Bundan şu anda 20 mi dediniz? Toplam sayı kaç mesleğimiz var?
1: 21, evet,
0: 21
1: 21
0: mesleğimiz
1: meslek.
0: var ve Elif hep bütün meslekleri anlatıyor bize. Elif isminin bir anlamı var mıdır?
1: İşte okumayı teşvik etsin, ilk olsun ve lider olsun diye Elif ismini tercih
0: Çok
1: ettik.
0: çok güzel bir isim. Şimdi tabii çocuklarımıza bu tür mesleki eğitimler veriyoruz ama genç kadınlarımıza yani üniversiteden mezun olduktan sonraki yaşamları için de çok güzel destekler veriyorsunuz. İş dünyası ile ilişkiler kurduğunuzdan bahsettiniz ve onları o ilişkilerin içine dahil ettiğinizden bunu nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Bu sistemi de biraz anlatır mısınız?
1: Bu sistemde de aslında kurumlarımız buna çok yatkınlar. Çünkü bizim gelişim aşamasındaki çocukları nasıl bir gelişime tabi tutulduklarını görüyorlar bizzat. O yüzden çok memnunlar. Bizden giden öğrenciler gerçekten orada fark yaratıyor. Bu noktada yıl boyunca mentorluk da yaptıkları için daha kontrollü bir sahaya iniş yapabiliyor çocuklarımız. O yüzden şirketler de memnunlar. Daha çok şirketin aramıza katılması bizi daha çok heyecanlandırır. Çünkü çocuklar 400'e yaklaştı. Yani 400 oldu bu sene. Her sene de işte
0: Artarak
1: 150
0: çoğalıyorlar.
1: ekleneceğini düşünürsek daha fazla mentöre ve daha fazla şirkete ihtiyacımız var.
0: O ihtiyacı nasıl giderebiliriz? Hani bu bir bağış mıdır, bu bir gönüllülük müdür? Onu da anlatır mısınız? Hani buradan sesimizi duyan şirket yöneticileri belki bu sesimiz sayesinde yeni öğrencilere kapılarını açarlar.
1: Bu çok aktif bir yöntem aslında. Birçok şirket de uyguluyor. Hem staj yaparken, mesela staj öğrencisi 20 gün sizde kalıyor ve gidiyor. Ona kendinizi bile, masasını bile tanıtmak
0: Tanıtamadan,
1: imkanı
0: vakit kalmadan değil mi?
1: bulamıyorsunuz. Ama böyle bir mentorluk yöntemiyle sizi ve ne istediğinizi çocuğa daha net anlatabiliyorsunuz. Gerçekten gençlerde patron ne ister bilinci yok. Bunun gelişmesi gerekiyor. Çünkü senin bir dünyan var, evet, ama orada yürüyen bir şirket var, onun da bir ihtiyaçları var. Bunların keşfi lazım. Bunların keşfi için zaman lazım. Yani haftada bir bile olsa, ayda bir bile olsa o görüşmeler, mentor-mentee görüşmeleri şirkete ve şirketin geleceği noktasında gençlerin orayı tercih etmesini bir adım öne çıkartıyor. Önemli. Hem şirketler için önemli, hem gençlerimiz için önemli. Çünkü bu köprünün bir şekilde kurulması lazım.

0: Yani bu gerçeklikle gençlerimizin tanışması lazım.
1: Evet, yalnızca şirketler statüsünde mi çocuklarımız staj yapabiliyor, yoksa devlet kurumlarına da gönderdiğiniz çocuklar var mı?
0: Devlet kurumlarının açık ilanları var. Oralardan yönlendirme yapıyoruz.
1: Bakanlıklar olabilir mi örneğin? Kendi arzu
0: Tabii,
1: ettikleri
0: tabii.
1: alanlarda çalışabilecekleri veya staj yapabilecekleri.
0: Tabii şu an çalışan öğrencilerimiz de var. Fakat dediğim gibi açık ilanlardan şu an biz onları yönlendiriyoruz.
1: Evet, aslında bu burs
0: Böyle bir
1: programına,
0: imkan olsa ne güzel olur.
1: değil mi? Yani böyle bir burs programına dahil olmak bence bir gencin, bir üniversite öğrencisinin, çocuk dedim ben az önce ama onların hepsi gözümüzde çocuk hala. Bir çocuğun yetişkin statüsüne geçmesine ne kadar kıymetli. Biraz da şu maratondan bahsedelim mi? Maraton nasıl ortaya çıktı? Spor ve sosyal fayda arasında nasıl bir ilişki kuruldu?
0: Bu aslında bireysel olarak gönüllü aramıza katılan kişilerin ne kadar değerli, önemli olduğunu gösteren bir örnek. Çünkü Tamer hocam, yani Tamer Aker, Bilgi Travma'da aslında orada görev alan bir psikolog. Ve hayır için, insanların katkısını artırabilmek için dünyanın çeşitli yerlerinde koşu müsabakaları düzenleniyor ve oralarda koşarak, kampanyalar yaparak ihtiyaç sahiplerini destek oluyor. Ve bu marka, yani aslında bu spor markası onun sayesinde doğmuş oldu ve o da birlikte bizi de içine kattı. Tamamen bizim markamız haline geldi. Dolayısıyla koşucular aslında bu maratonla daha fazla kişilere ulaşabilecekleri resmi bir kanal bulmuş oluyorlar. Ve bu sene 39. Çanakkale Yüzme Yarışması'nda yine 3 yarışmacımızla bu noktada de bize destek sağlanmış oldu. Yani yarışmacılarımız Yavuz İber, Eda Savcıgil, Sena Ilgın bizim için yüzdüler. Mesela Yavuz İber üçüncü oldu yarışmada. 1587 yarışmacının
1: Ne
0: içerisinde
1: güzel,
0: kendi dalında
1: maşallah.
0: üçüncü oldu.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Yani neticede evet, yani gönüllülük noktası aslında o kadar kıymetli ki siz bir şeyi farkındalık yarattığınızda toplum gerçekten buna duyarsız kalmıyor.
1: Evet.
0: Ve nereden nasıl olacaksa bir şekilde o iş büyüveriyor. O noktada bir birlikte olmak, katkı sunmaya çalışmak çok kıymetli.
1: Evet. Sayın Gürsoy, o kadar güzel konulardan bahsettiniz ki, yayınlarınızdan bahsettiniz, Hatay'da gerçekleştirdiğiniz çalışmalarınızdan bahsettiniz, 2009 hedeflerinizden bahsettiniz. Genç kadınlarımız ve toplum üzerinde çok güzel bir etki bırakıyorsunuz, bırakmaya da devam edeceksiniz yıllar boyunca. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Varsa son cümlelerinizi dinlemek isteriz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin desteğiniz bizim için çok kıymetli. Her sene gelişimimizi sizinle birlikte gözlemliyor olmak, o takip ediyor olmak bize umut veriyor, kıvanç veriyor. Bütün gönüllülere ve kız çocukları için bir şey yapmak isteyen insanlara seslenmek istiyorum. Gerçekten biz burada inandığımız işleri yapıyoruz. Katkı sunacağına inandığımız işler üzerinde takipleri gerçekleştiriyoruz. Hiç tereddüt etmeden hem gönüllü olarak hem maddi olarak katkılarını sunabilirler. Ve işin içinde olmak istediklerinde sadece bize bunu söylesinler ve biz hakikaten gönüllü ekiplerimize onları katalım. Çocuklarımız için gerçek etki oluşturacak işler yapalım.
1: Evet, ne güzel. Biz de tüm kalbimizle her zaman yanınızdayız. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, KızÇev Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoy'la telefon hattımızdaydı. KızÇev'in yeni dönem burs çalışmalarını, genç kadınlara sunduğu desteği, çocuklara uzanan projelerini ve önümüzdeki yıllar için hedeflerini konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan devam ediyor.
2: Bakanın görmediği, kimsenin fark etmediği.
1: Doğa sanatın en eski ilham kaynaklarından biri ama ekolojik sanatta doğa yalnızca resmedilen bir manzara değil. Bazen eserin malzemesi, bazen de üretim sürecinin

0: parçası. Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin de çalışmalarında bitkileri, doğal boyaları ve geleneksel boya tekniklerini çağdaş sanatla buluşturuyor. Kimyasal boyalara karşı geliştirdiği alerjinin ardından yöneldiği doğal malzemeler zamanla onun özgün sanat diline dönüşmüş. Neslihan Yetişkin şimdi yeni sergisi Aidiyet Bahçesi ile 1 Eylül'de yani yarın Bozcaada'da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi başka topraklara taşınan, yeniden kök salan bitkilerden yola çıkarak insanın yer, ev, bellek ve aidiyetle kurduğu ilişkiye bakıyor. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ekolojik sanatı, doğayla kurduğumuz ilişkiyi ve bir insan nereye aittir sorusunu konuşmak üzere ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Ne güzel bir anlatım Deli Sezin Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hayranlıkla dinledim sizi bir Bozcaada sabahında.
0: Ne mutlu bize.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel sunumunuz için.
0: Siz eserlerinizi doğayla iç içe yürütüyorsunuz. Biz de sözlerimizle, kelimelerle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız çok da farklı değil. Ruhu hitap etmek bizim için çok kıymetli. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Siz tanıyarak başlayabilir miyiz? Ne kadar zamandır hem doğayla iç içesiniz hem de bunu eserlerinize yansıtıyorsunuz?
1: Şöyle, 8 yıldır ekolojik sanat yapıyorum. Yapmak zorundayım aslında. Zorundalık aslında. Popüler bir durum değil. Bu aralar biliyorsunuz ekoloji, sürdürülebilirlik çok popüler ve sürdürülebilirliğin sürmediği bir dönemin içerisindeyiz aslında. Benimki tamamen o da doğal akışında ilerleyen. O da bir ekolojik aslında, evet. Doğal akışında ilerleyen kimyasal boyalara alerjisi olan bir ressamım ben. Diğer akrilik ve satın alınan boyalara karşı, kimyasallara karşı, işte bu terebentinler, yağlı boyalara karşı vücudum hava yollarımı kapatıyor. Bu yüzden de sürdürülebilir sağlık başlığında da bazı konularda konu olabiliyorum. Bununla ilgili 8 yıldır kendi boyalarımı yapıp doğal malzemeyi, aslında Anadolu'daki o kadim bilgileri, anneannelerimizin, dedelerimizin bizlere işte sobanın başında anlattıkları, o halde okudukları, o hikayeleri, o masalların içerisindekileri bugün çocuklara taşıma gibi bir görevde buluyorum kendimi. Bununla ilgili kendi boyalarımı yapmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Bunları yaparken de biraz da derdimizin doğa olduğu, biraz da kendimizi bu yönden geliştirmemiz gerektiğini anlatmaya gayret gösteriyorum. Umarım yerine de varıyordur diye düşünüyorum Sezin Hanım.
0: Şimdi ekolojik sanat diye biz nitelendiriyoruz. Siz de kendinizi ekolojik sanatçı olarak nitelendiriyorsunuz. Şimdi ekolojik sanat dediğimizde biz ne anlamalıyız? Her doğal boyayla çalışan ekolojik sanat yapıyor mudur? Biraz bunun tekniklerini anlatır mısınız?
1: Çok güzel bir soru bu. Çünkü bana çok fazla soruluyor. Evet. Hatta bana şöyle bir soru geliyor. Siz mavi kapak biriktirip bunlarla eser mi yapıyorsunuz? Evet. Siz plastik pet şişeleri toplayıp bunlarla eser mi yapıyorsunuz? Hayır. Biz tam tersi, hiçbir eserimde plastik kullanmıyorum. Hatta konuşmalarıma gittiğim zaman ya da bir çekimimiz varsa asla bir plastik pet şişeyle bile görünmemeye çalışıyorum. Plastik fitalat ciddi anlamda dönemimizin konularından bir tanesi. Doğaya şöyle anlatayım size, yapışkanımı bile kadim eski bilgiden satın almadan üretiyorum. Plastik silikonla yapışan bir işi biz ekolojik sanat diyemiyoruz maalesef. Toprağa gömdüğünüzde eseri, çocuklara da bunu anlatıyorum, okullara da gidiyorum.
0: Doğada bunu kayboluyorsa eğer.
1: Kayboluyorsa, sıfır atıkla bir bütünün yani özü özle birleştirdiğinizde kabul ediyorsa bu ekolojik sanattır. Ama Sezin Hanımcığım şöyle bir şey var, bununla da bitmiyor. Aslında bu bir felsefe. En başından başlarsanız doğada had bilmekle başlıyor ekolojik sanat. Bir ceviz kullanıyorum. Ben ceviz ağacını tamamen bütün meyvesini indirip boya toplayıp stoklamıyorum. Ederi kadar, bir eser ne kadarsa 10 tane cevizim, 10 tane cevizi alıp kaynatıyorum. Eskiden vardır ya, kurda kuşa konuyor komşuya diye. Haddimizi bilmemiz gerektiğini, aslında doğanın bir bütün içerisinde biz bilinciyle ilerlememiz gerektiğini anlatıyor. O yüzden biz bilinciyle ilerlediğimiz zaman ekolojik sanat olabiliyor. Stoklamadan, kendi haddimizce, ederimizce, ederi kadar derler ya, yeteri kadar,

0: söylediniz.
1: Evet, haddimizce bir avuç bize yeter. İfade etmeye de bir kahve telvesi bile yeter. Yeter ki üretmek isteyin. İlk başlarda tabii ki de çok zorlandım. Yani boyası olmayan ressam düşünsenize. Ya resim yapmam yasak. Doktor tarafından resim yapması yasak bir ressamım ben.
0: Lisans olarak da resimle mi ilgilendiniz yoksa?
1: Evet, evet. Resim mezunuyum ben.
0: Peki nasıl yaptınız hani o öğrencilik aşamasında? Lütfen evet. Anlatın.
1: Anadolu Meslek Lisesi resim bölümü mezunuyum ben. Biz vitraydan halıya, yağlı boyadan aklınıza resimle ilgili ne geliyorsa bunların hepsinin eğitimini alan şanslı öğrencilerden evet. biriyim. Fakat o sırada hiçbir reaksiyon yok. Zaman ilerledikçe resim yapmaya devam ettikçe bir alerjik reaksiyon başladı ve yasaklandı bu bana. Yani asla yapamazsınız. Sadece kara kalem yapabiliyorum. O da beni çok mutlu etmiyor. o yüzden böyle kendi boyalarımı bir dakika ya insanlar yaptı. Bununla ilgili hatta belgeselimiz var bir tane. Hatta o da TRT'de TRT 2 yeryüzlerinde yayınlanmıştı. Yani kadim bilgi aslında hepimizin köklerinde bildiğimiz bir şey sadece bu döneme aktardım ben. Bir şey bulmadım. Sadece reçeteleri biraz araştırdım.
0: O reçeteleri biraz anlatır mısınız? Mesela Anadolu'nun geleneksel tabii. doğal boya reçeteleri hani bitkilerden ne bileyim siyah havuçtan işte meşe palamudundan evet. pastan siz az önce telveden örnek evet. verdiniz. Nasıl evet. Oluyor sonrasında bu boyalar nasıl üretiliyor? Biraz en azından bilgimizi tazeleyelim bu konuda.
1: İlk ben bu durumla karşılaştığımda bayağı bir araştırma yaptım. Kimler yapıyor, Türkiye'de kim var, nasıl ilerliyor diye. Manisa'da Demirciler Köyü'nde Ahmet Bey var. Babadan oğlu halı dokumacılıkta en son ustalardan bir tanesi. Recep Karadağ var. Türkiye'de kırmızı kök kırmızısını bulan, hala patentini bizde saklayabileceğimiz kıymetli hocalarımızdan. Danışarak, hocam ben bir reçete var ama bunu nasıl yaparız deyip üniversite kapılarında bunu yapıyorum ama nasıl oluyor, oluyor mu bilmiyorum deyip işte Ahmet Bey'i arayıp ya ben bunları üretiyorum evet doğru yoldayım tamam doğru yoldayım onayını ala ala çünkü benim bir hocam yok bir öğretmenim yok maalesef keşke olsaydı da konu bu kadar uzamasaydı.
0: Peki
1: belki
0: şu anda
1: de daha
0: üniversitelerde
1: uzun.
0: Hani bu reçetelerin öğretildiği bir branş bir dal var mıdır resme ilişkin ya da başka bir alana ilişkin?
1: Mutlaka vardır. Ben kendi çapımda
0: ulaşabildiğim... Siz öğrendiniz ama bu ne kadar kıymetli bir şey.
1: Tabii ki de kendim. Evet kendim. Bir de böyle reçete olunca biraz saklamayı seviyoruz biz galiba ama. Benim reçetelerim açıkta. Çok da sorun oluyor ve iletiyorum da. Çünkü bu bir sağlık problemi. bildiğiniz tek şey resim yapmak ve bununla ilgili çok ciddi mücadeleler verdim. Sonuçta da aslında... Çok daha böyle büyük bakmamak lazım resme. Dediğim gibi bir kahve lekesiyle bile bir sürü şey ifade edebilirsiniz. Yeter ki ifade etmek isteyin. Malzemenin çok önemli olmadığını düşünüyorum burada.
0: Peki bu doğadan gelen malzemeyi alıyoruz ve geçmiş bilgiyi aynı zamanda koruyoruz ve doğaya zarar vermiyoruz. Yani bunların aslında hepsi çok zor görünen birliktelikler. Bunu nasıl sağladınız?
1: Bu aslında akışla ilgili. Yani ben böyle bir çocuktum. Çocuk yani ormanda, doğanın içerisinde böcek koleksiyonu olan kelebeklerle büyüyen çok şanslıydık.
0: Ne güzel.
1: Bugün de bir Bozcaada sabahında Bozcaada'dan size ulaşıyorum. Muhteşem bir coğrafya üzerindeyiz. Yani burada üretmemek ayıp geliyor artık bana. Yarınki sergi içinde yani bu içerisinde bulunduğunuz lokasyon, içerisinde bulunduğunuz coğrafya, Türkiye'nin her bir köşesi o kadar kıymetli ki, o kadar bilgi var ki Kaz Dağları'na bakıyorsunuz oralar öyle. Kök boyalar, toprak pigmentler. Yani elinizi nereye atsanız zenginlik var.
0: Bozcaada'yı özellikle siz orayı mı seçtiniz yoksa hani siz zaten oradaydınız ve sonrasında mı fark ettiniz bu doğanın muhteşemliğini?
1: Evet, benim rahmetlik bir abim var, Halil abim. O denizciydi ve bizi adaya ilk o tüplü dalışla buraya adaya getiren isimdi. Biz 35 yıl önce Bozcaada'ya geldik ve ben o sırada resim okuyordum zaten. Ve ilerleye içerisindeki neyse. O ışık, Bozcaada'nın ışığı hiçbir yerde yoktur. Denizin ortasında o muazzam sularda bitki örtüsüyle üzüm bağlarının arasında... Diyorum ya, üretmemek ayıp olurdu bu coğrafyada. Evet,
0: siz daha önce de yine sergi yapmıştınız ve yine Bozcaada'yı evet. tercih etmiştiniz. Bu seferki de Aidiyet Bahçesi. Biraz yavaş yavaş ben dakikaları da bakıyorum, hızla ilerliyor. Ne
1: tamam,
0: yazık ki.
1: Tamam.
0: Aidiyet Bahçesi'nden bahsedelim. Neden bu ismi verdiniz? O köklere doğru inmek ne anlama geldi sizin için?
1: Ya şöyle, hani tohumla suyla rüzgar başka bir topraklara ulaşır ya, ve orada insanlar da kimi zaman yerini değiştirir ama belleğini de yanında taşır. Bilir nasıl yeşereceğini, nasıl gideceğini. Aidiyet, yani bir aidiyet bir yere bağlı kalmak değil de başka bir topraktan yeniden kök salmak aslında. Sizin programınızın adı gibi Güne Bakan.
0: Evet.
1: Güne Bakanlar var serinin içinde. O da çok enteresan. Güne Bakanlar var çünkü güneş çok kıymetli. Çünkü güneş yeniden depremde de, savaşta da, her türlü
0: en kötü anda bile, değil mi?
1: Ay, her zaman orada ve evet. kudretiyle doğuyor. Hadi yeniden başla diyor.
0: Evet.
1: O yüzden Güne Bakanlar bu kum zambakları, denizin dibinde, tuzlu suyun kenarında, kumun içinde muhteşem açan ve muhteşem kokuyla bize neyi anlatmak istiyorsun sen acaba? Yani o yüzden Aidiyet Bahçesi biraz ne denir? Biraz böyle özümüzü, kendimizi, kim olduğumuzu, nereye gittiğimizin önemi yok. Nerede açtığımızın önemi yok. Biz içeride nasılızın? Aslında koksiks vardır ya, omuriliğimizin en altında bir kemik vardır. Biz oradan var oluruz. O neredeyse bizim her yer aidiyet bahçemizdir aslında.
0: Evet.
1: Var olduğumuz yer orasıdır.
0: Evet, şimdi sergimiz yarın açılacak. Ne kadar süreyle izleyenlerle buluşacak?
1: 1-15 Eylül arası. Itırlı Bahçe'de Bozcaada Belediyesi sağ olsun çok güzel bir mekanımız var, eski bir yapı.
0: Arkasında Itırlı Bahçe gerçekten atölyeli. Itırlarla mı dolu?
1: Evet,
0: ben bilmediğim
1: evet,
0: için.
1: Itırlarla dolu. Arka bahçesi istedim. Itırlarla dolu. Çocuklara çok güzel atölyeler yapılan, muhteşem sanatçıları ağırladığı muhteşem bir sergi salonu. Keşke buralarda olsanız da hep birlikte görebilseniz diye çok fazla da izleyici yol açsın da istiyoruz bir yandan sanatçı olarak. Umarım yerine varır.
0: Evet, daha sonrasında 15 Eylül'den sonra başka yerlerde de yine bu serginizi açmayı düşünür müsünüz ya da yapacak mısınız?
1: Aslında evet, İstanbul'a. Evet, Aidiyet Bahçesi'ni İstanbul'a taşıma fikri var aklımızda. Henüz ama bir yerle konuşmadım bunu. Önce bir buradaki işimizi bir halledelim. Hakkıyla bu sergimizi bir yapalım. Ondan sonra tabii ki de İstanbul'a taşımak isterim Aidiyet Bahçesi'ni.
0: Evet, gerçekten Bozcaada'ya gelip yerinde görmek çok büyük bir keyiftir. Çok büyük bir mutluluktur. Ondan hiç şüphem yok. Ama hani gelememe ihtimaline ve durumuna karşı İstanbul'da ya da belki Türkiye'nin başka yerlerine de uğrarsınız. Hatta belki her uğradığınız yerden farklı bir eser de eklersiniz diye ben
1: çok iyi fikir.
0: Çok iyi fikir.
1: Toprak pigmentinden. Evet.
0: Çünkü hani
1: evet.
0: aidiyetse eğer ve eğer bu aidiyet şu anda Bozcaada'daysa İstanbul'a taşındığında belki farklı aidiyetler de içine eklenir.
1: Çok güzel.
0: Ya da
1: çok
0: Türkiye'nin
1: güzel.
0: Başka bir yerinde. Yani tabii sizin
1: evet.
0: sanatçı ruhunuz.
1: Çok güzel olur.
0: Yenileyebilir
1: çok
0: diye
1: güzel olur sizin.
0: Düşündüm birden. Şimdi şunu merak ettim aslında. Hani bir eseri
1: buyurun.
0: Oluşturdunuz. Doğal olan her şeyin tabii hani bir renk solması da aklımıza gelir değil mi? Bir şey yapay olduğunda maşallah yıllarca rengini koruyorken bir şey
1: maalesef.
0: Doğal olduğunda özünü de yavaş yavaş kaybeder. Bu doğal pigmentlerle üretilen eserlerde rengin değişmesi yani eserin geleceğe çok da ulaşmaması gibi bir durum da söz konusu. Bunu nasıl çözüyorsunuz ya da çözüyor musunuz ya da bunu merak ediyorum lütfen anlatın.
1: Aslında çok yönlü şöyle bakıyoruz. Mesela o eseri orada koruyoruz ve asılıyor ya, sanatçıya verdiği harabet, o sanatçıya verdiği zede çok daha büyük. Alerjik reaksiyonlar, astımlar, akciğer hastalıkları, bir sürü hastalık geliştiriyor birçok ressamda. Bunun arkasını biz görmüyoruz ama duvardaki asıl tabloyu görüyoruz sadece.
0: Evet, evet.
1: Ama arka planda işte kot işçiliğinde olan evet, sıkıntılar evet. gibi, cam işçiliğinde olan sıkıntılar gibi, maden ocakları, arka planda çok ciddi tahribat var. Şöyle bir durum var. İnsanlar bu mağaradaki reçeteler kullanarak yüzyıllardır kalıyor güneş ışık görmeden. Hikayedeki o kadim bilgiyi birebir kullanarak yapıyorum. Bir iki ton farkı tabii ki de oluyor. Doğal malzeme çünkü. Ve zaten insan, biz varoluş sürecimizde aynı kalabiliyor muyuz?
0: Evet.
1: Peki bu ekosisteme ait bir

0: serse.
1: Peki onun aynı kalmasını bekler miyiz?
0: İstemem. Evet. Öyle bir beklentim yok. O zaman çok egolu olmaz mıyız?
1: Evet, çok haklısınız.
0: O zaman çok... Ya evet, orada da bir haddimizi bilmemiz gerekmiyor mu?
1: Çok çok güzel anlattınız Sayın Yetişkin. İnanın daha dakikalarca hani bu konu üzerine sohbet etmeyi çok arzu ederiz ama işte programımızın son saniyeleri, son dakikaların içindeyiz. Yarın Aidiyet Bahçesi 1 Eylül'de Bozca'da da izleyicilerle, ziyaretçilerle buluşacak diyelim ve son cümlenizi alıp veda edelim size.
0: Hepimizin bu Aidiyet Bahçesi'nde bir dal bulması dileğiyle diyorum ve uzaktan da olsa takipte olun lütfen
1: çok
0: diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yer ayırdığınız için de çok teşekkür ederim Sezin Hanım.
1: Biz de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Tüm güzellikler sizinle olsun diyelim. Sevgilerle uğurluyorum.
0: Ederim.
1: İnşallah çok da güzel geçer serginiz ve İstanbul'da İnşallah. Da olması temennisiyle veda ediyoruz size.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sergisinden, yarın başlayacak sergisinden ve ekolojik sanatın ne olduğundan bahsetti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bize aktardıkları için ve biz de böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Bizler Hilal Aksungur, Burhan Cengiz, Sezin Zor. Yoldaydık günün yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım. Hoşçakalın.
2: Gün başlarken... Geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

sevmenin peşinden gel. Bugünün kelimesi defter. Yeni bir defterin ilk sayfasını açtığında insan bir an durur. Kalemin nereye değdireceğini, ilk cümlenin ne olacağını düşünür. O bembeyaz sayfalar henüz hiçbir şey söylemez ama her şeyi saklamaya hazırdır. Dersleri, hesapları, planları, şiirleri, unutulmasın diye yazılan küçük notları. Hadi gel, defterin peşinden gidelim. Defter, Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime. Ancak yolculuğu Arapçadan da eskiye uzanır. Kelimenin kökeni eski Yunanca'da post ve hayvan derisi anlamına gelen diptera, yaklaşık söyleyişiyle dip-te-ra sözcüğüne dayanır. Eski Yunan dünyasında bu kelime parşömen ve genel olarak yazı malzemesi için de kullanılmıştır. İran dilleri aracılığıyla Arapçaya, oradan da Türkçe'ye ulaşan sözcük, zamanla yazı yazmak için bir araya getirilen yaprakların adı olmuştur. Defter yalnızca okul çantasında taşıdığımız bir eşya değildir. Tarih boyunca gelirler, giderler, borçlar, vergiler, topraklar ve insanlara ilişkin bilgiler defterlere kaydedilmiştir. Osmanlı bürokrasisinde tutulan tahrir defterlerine vergi mükellefleri, yerleşim yerleri, işlenen araziler, gelir kaynakları ve toplanması beklenen vergiler yazılırdı. Bu defterler toplumdaki herkesi gösteren modern nüfus kayıtları değildi. Ancak dönemin idari, ekonomik ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilgiler taşırdı. Bu yüzden defter hafızanın olduğu kadar düzenin ve hesabın da kelimesidir. Dilimizdeki deyimler de defterin kayıt tutma özelliğinden izler taşır. Birini hayatımızdan çıkardığımızda defterden silmek, bitmiş bir konuyu geride bıraktığımızda o defteri kapatmak deriz. Eski defterleri karıştırmak, geçmişte kalmış olayları yeniden gündeme getirmektir. Defterinde yazmamaksa bir davranışın kişinin yaratılışında bulunmadığını anlatır. Müflis Bezirgan eski defterleri karıştırır atasözü de önce gerçek bir hesap defterini anlatır. Zor duruma düşen tüccar bir yerde unutulmuş alacağı kalmış olabileceğini düşünerek eski kayıtlara bakar. Mecaz anlamıyla ise eski gücünü ve imkanlarını kaybeden kişinin geçmişteki başarılı günlerini anlatarak avunmasını ifade eder. Bugün eline

bir defter aldığında yalnızca yazılanlara değil, boş bırakılan sayfalara da bak. Çünkü defter hatırlamak istediklerimizi sakladığı kadar bir gün yazmayı düşündüklerimiz için de yer ayırır. Belki insanın hayatı doldurduğu sayfalardan çok gerektiğinde yeni bir sayfa açabilmesiyle değişir. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: Reklamlar.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Ağustos ayının son günündeyiz, haftanın da ilk günündeyiz. Haber yorumuna karşınızdayız. Programımızı Şükrü Oral hazırladı. Teknik yönetimde Kerem Arıkaya var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Bir taziyeyle açalım. Programımızı Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen bu kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini hatırlatalım. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaptanın da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Dünyada neler oluyor? Şangay İş Birliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'nde bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Orta Doğu karışık. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Ayrıntıları konuşalım. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, ODAP kurucu direktörü Doktor Ali Semin'le. Sayın Semin merhaba.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Orta Doğu'daki gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Başlık ilerleriz. Bölgeyi çok iyi bildiğiniz için Lark Adası ne ifade eder? Oradaki füze sistemlerinin hedef alınmasının ardından İran'ın da Ürdün'deki ABD üslerine misilleme yapması zaten karşılıklı seyreden çatışmanın bu sefer doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi anlamına gelir mi? Yeni bir aşama olarak okunur mu?
1: Şimdi açıkçası Dilek Hanım, bu saldırılara baktığımızda aslında ABD ile İran arasındaki çatışmanın her an tekrar yaşanacağı anlamına gelmektedir. Şimdi Lark Adası dediğimiz zaman bu İran'ın güneyinde bulunmasından dolayı stratejik bir adadır aynı zamanda. Özellikle küresel taşıma

0: hazırlık içinde çok önemli bir adadan bahsediyoruz. Adeta kritik geçişlerden birisidir. Hürmüz Boğazı'nın üzerinde bulunmaktadır. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman zaten İran'ın, dikkat ederseniz, ABD tarafından ekonomik can damarları, işte enerji kapasitesini hedef alan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Buna karşılık misilleme konusundan öteye daha farklı bir şeye dile getirmek gerekirse, bu müzakereleri biz hatırlayın, sizinle çok konuştuk. Tabii. Müzakere sürecinin tıkandığını ve işte geçtiğimiz haftada Pakistan heyetiyle Tahran'da görüşmeler gerçekleşti ve tekrar bir ateşkes veya müzakereyle geri dönülsün bir girişim söz konusu oldu, ama netice olarak baktığımızda İran tarafında da ABD tarafında da böyle bir durum şu anda yok. Hatta Trump'ın son açıklamasına baktığımızda şöyle diyor: şimdiki İran'ın yöneticilerinin tamamı savaş istiyor. Nükleer silaha sahip olmuş olsalardı Orta Doğu'da kullanacaklardı. İsrail yok olacaktı. Ben olmasaydım İsrail yok olurdu diyor. Evet. Yani kendine haklılık payı çıkarmaya çalışıyor. Ben hatırlayın, sizinle de konuştuğumuzda şunu ifade ediyorum. Kasım ayı aslında İran-ABD savaşı açısından çok kritik olacak. Kasım ayındaki ara seçimler bittikten sonra ABD'nin ya da Trump'ın İran'a karşı, ben açık söyleyeyim, eğer müzakerede bir sonuç alınmazsa çok kapsamlı bir saldırı bekliyorum açıkçası. Evet. Çünkü her ne kadar Hexet'in, yani Savaş Bakanı'nın raporu sunduğunu iddia eden bazı Amerikan basınında çıkan haberler var. İşte bizim İran'a karşı yeterli kapasiteye sahip değiliz, donanmamız güçlü değil, İşte silahımız şu anda yeterli olmaz, onun için önlemeye çalışıyoruz bu savaşı diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada bize onu gösteriyor. Yani Lark Adası, işte bundan önce de Ark Adası'na saldırı bekleniyordu. Netice olarak baktığımızda Trump artık bu nükleer meselesinden ziyade Hürmüz Boğazı üzerine bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Ve Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde diyor sürekli. İran tarafı açıklama yapıyor. Evet. Hatta İran'la Umman arasında son yapılan anlaşmaya baktığımızda iki taraf arasında da bir anlaşma yapıldı oradaki geçişlerle ilgili, ama sonuç olarak baktığımızda artık bu bölgemiz açısından nereden bakarsınız 6. ayını bitirdi, 7. ayına girdi bu savaş ve halen gerilim devam ediyor, halen saldırılar devam ediyor ve buradan bir barış veya bir ateşkes çıkar mı, ben açıkçası çıkacağını düşünmüyorum. Evet. En azından İran'a karşı bu saldırıları böyle hava saldırıları, ben açık söyleyeyim, böyle Irak gibi, Afganistan gibi işgal edeceğini düşünmüyorum İran'ın. Bir kere yani şey olarak da, mesaha olarak da, yüz ölçümü olarak da çok zor olacak Amerika açısından baktığımızda, ama hava saldırılarına devam edecek şeklinde. Şimdi başlangıçtan bu yana ben bu savaşın bitmeyeceğini ve saldırılar devam edeceğini, müzakerelerden hatta anlaştık açıklamaları geldiği zaman bile tekrar saldırılar olacağını ifade ediyorum. Evet. İşte bazıları da bitti, işte bakın Amerika bitirdi. Bu mesele Amerika meselesi değil. Artık Trump'ın da kontrolünden çıkan bir mesele haline geldi. İran tarafı da özellikle Mustafa Hamenei'nin ortaya çıkmaması, yani görsel bir görüntü vermemesi, konuşmalar yapmaması.
1: Her ne kadar ufak görüntüler paylaşılsa da bizim bunların zamanlamasına dair bir fikrimizin olmaması, belki bunların eski görüntüler olması.
0: Evet. Tabii. Bakın şimdi geçen bir görüntü yayınlandı biliyorsunuz.
1: Evet. Bir yani doktora değerlendirmesi.
0: O görüntü genellikle Ali Hamenei'nin mesela liderliği döneminde böyle görüntüler siyasi bir görüntü değil. Sanki bir medresede eğitim veriyor bir görüntü. Bunun çok fazla, mesela o görüntü içerisinde komutanlar olmuş olsaydı, Pezeşkan olmuş olsaydı,
1: tabii ki zaten,
0: veya herhangi bir yetki olmuş olsaydı biraz daha farklı okunurdu. Orada dikkat ederseniz adeta bir medrese öğrencisi varmış gibi oturuyor. Ve onun zaten ikna edici de, şimdi şöyle bakın çıktı diyenler oldu o süreçte. Yani İran kamuoyu bile ikna olmadı. Şimdi biraz Dilek Hanım, Türkiye'deki Bazı analistler, hatta bunun içerisinde maalesef akademisyenler de var.
1: Evet.
0: İran meselesi olunca işte bakın bunu görüyorsunuz şeklinde, yani biraz realist bakış açısından uzak. Hı-hı. Ve İran içerisindeki dengeler, denklemler ve iç dinamikleri açısından uzak yorumlar yapılıyor. Saha bize neyi anlatıyorsa, ben özellikle saha üzerinden okumaya çalışıyorum. Kendi iç dinamikleri üzerinden okumaya çalışıyorum. Ve sizin o söylediğiniz görüntüler, işte tabii, biliyorsunuz sadece görüntü değil, aynı zamanda kaç kez açıklama yaptı kendi adına, mesajlar gönderdi. Bunların kendisinin yazmadığını da söylüyor. Ben İranlı arkadaşlar da bak görüştüğüm. Yani bunu kesinlikle kendisini yazmayacağını ve bunu artık İran'ın bir velayet fakiri yapısından bir devrim muhafızları sistemine oluştuğunu, dönüştüğünü ve artık dini liderin bir etkisi olmadığını, çünkü net bir şekilde bir otorite oluşturamadı bu süreç içerisinde. Ama bunu hep ifade ediyorlar, ama bazen de bakıyorsunuz sanki İran'da güllük gülistanlık var diye bir şey konuşuluyor. Şimdi şunu da söyleyeyim, ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor ve bu saldırılar, ABD'nin, İsrail'in saldırıları çok ciddi anlamda zararlar verdi. Sonuç itibariyle baktığımızda lider kadrosunu, A takımını değil sadece biliyorsunuz 48 önemli ismini kaybetti İran. Bu kolay değil. Cem için kolay bir şey değil. Bunların yerini doldurmaya çalıştı, ama dini liderin yerini henüz, her ne kadar seçilmiş gibi gözükse de, ki seçilmesi de geçicidir. Bakın yani şimdi biraz detaya girdiğimiz zaman aslında Müştaba Hameney'i tam bir dini lider olarak seçilmedi. Geçici olarak, bir geçiş dönemi olarak görülüyor. Çünkü bunun sebebi nedir? Bunu niye söylüyorum? Velayet-i Fakih, yani İran'ın, Hümeyni'nin kurduğu sistem içerisinde Ayetullah, yani uzma dediğimiz en büyük otoriter, dini anlamda otorite kişiye verilir. Yetki alanının olması lazım. Şu anda Müştaba Hameney'in Ayetullah vasfı yok. Direkt böyle sanki baba vefat etti, şehit edildi onlar açısından bakıldığında. Kendini feda etti bu sistem için, bu rejim için ve Hümeyni devrimi için. Buna bir ödül olarak, hem de tartışmaları kapatmak için. Yani tabii, mesela Müştaba'nın adı geçmeseydi, biz yıllardır Ali Hameney'i döneminde de prostat kanseri olmasından dolayı Rafsanjani başta olmak üzere eski Cumhurbaşkanı bundan birkaç yıl önce hayatını kaybetti. Birçok isim, hatta İbrahim Reisi helikopteri düşmüştü hatırlayın Azerbaycan dönüşünde. İran Cumhurbaşkanı'nın da Ali Hameney sonrası için ismi zikrediliyordu. Yani birçok isim vardı aday olarak, ama şimdi Müştaba üzerinden yürütülmesi aslında biraz da bu sistemi korumak ve tartışmaların üzerine örtmek. Tabii. Yani bugün mesela size bir örnek vereyim. Ben biraz devrim muhafızlarının bu kadar savaş yanlısı olmasının arkasında da sistemin çökmemesi var.
1: Tabii.
0: Yani devrimin Ali Hameney sonrası işte Müştaba Hameney seçildi. İşte biz yönetiyoruz. Bu savaş ilk başta dikkat ederseniz bu savaşın bitmesi için uğraşılıyordu. Şimdi bu savaş bu şekilde aslında şunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu andaki çatışma ya da saldırıların ara sıra yapılmasında rejimin de aslında işine geliyor. Çünkü herkes savaş halinde izliyor. İran'daki siyasi sistemde hatta muhalifler bile ses çıkarmamaya çalışıyorlar. Çünkü biz şu anda İranlı olarak diyorlar, biz İsrail ile Amerika ile savaşıyoruz. Bir de içeriden bir zafiyet oluşturulduğu zaman işte İran'ın bir Afganistanlaşması,
1: tabii,
0: Iraklaşması ya da Suriyeleşmesi, Lübnanlaşmasını istemiyorlar. İran halkı buna gerçekten ciddi anlamda dikkat ediyor. Tabii. Eğer dikkat etmemiş olsalardı şimdi fırsat olarak görürlerdi. Bir sabah da yok. O zaman çok bir dini liderimiz çıksın diye herkes sokağa dökülmesi gerekiyor herkesin. Bunu da yapmadılar dikkat ederseniz, ama
1: aksine dediğiniz gibi çimento daha da güçlenmiş oldu.
0: Evet. Bu saldırılar, şöyle söyleyeyim, Nietzsche'nin bir sözü var, Alman filozofu düşünürün. Der ki işte beni öldürmeyen şey güçlendirir. Yani şimdi bu da aynı şekilde, yani bu rejim için şu anda bu bir aslında psikolojik olarak önemli bir metot olarak kullanılıyor. O da

0: Yani işte bize saldırı şu anda bizi bitirmiyor. Yani rejimi çökertmiyor.
1: Evet.
0: Rejim halen ayakta. Halk ayak sokağa dökmüyor. Bize karşı muhalif bir güç oluşmuyor. Silahlı bir yapı şu anda, şu an için söylüyorum. Oluşmuyor. İşte bölge ülkeleri halen bizim yanımızda gibi gözüküyor. Ya da Amerika'ya İsrail faktöründen dolayı tam destek vermiyor şeklinde. Yani bu açıdan baktığımızda şu anda böyle bir yöntemin tercih edilmesi onlar açısından stratejik önemde olduğunu söylemek
1: gerekir. Peki Sayın Sevim, bir de bölge ülkeleri açısından bakalım mı konuya? Şimdi biz ABD ve İran arasında bir gerilim gibi konuşuyoruz ama bu meselenin arka planında İsrail'in durmak ve doymak bilmeyen politikaları olduğunu biliyoruz. 40 yıllık rüyamız gerçekleşiyor diyen Siyonist kötülük nedeniyle her ABD-İran misillemesinde bir başka körfez ülkesinin bundan kötü anlamda nasibini aldığını görüyoruz. Daha evvel Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan doğrudan hedefti. Şimdi son saldırılarda Ürdün, Körfez, Irak, Suriye, Ürdün, bir ölçüde Türkiye. Bu mücadeleye baktığımızda İran'ın misilleme kapasitesiyle İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki askeri politikalarını birlikte değerlendirdiğimiz zaman farklı cephelerin birbirini tetikleme ihtimalini de konuşuyor muyuz? Yani yalnızca bir kapasite sınırlandırılması mı meselemiz, yoksa Orta Doğu'nun yeni güç dengesini mi konuşuyoruz?
0: Şimdi aslında biz bunu 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren baktığımızda bölgede zaten güç dengeleri değişiyor.
1: Evet.
0: Yani bugünkü Amerika'nın işte SDG'den vazgeçmesi, SDG'nin kendini feshetmesi, bölgesel anlamda baktığımızda Irak'ta Haçlı Şabi'nin veya devlet dışı milis güçlerinin özellikle silah bırakması için girişimler, Körfez ülkeleri arasındaki denklem, hatta bunu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın 7 Ağustos'ta imzalanmasıyla birlikte yeni bir oluşum içerisinde, ama çok sancılı bir süreç geçiyor açıkçası. Bunun şöyle söylemek gerekiyor. Şimdi İran, İsrail, ABD arasındaki gerilim veya saldırıları, adı ne olursa olsun, bunu maalesef İran kendi açısından bir fırsata dönüştürdü. Yani neydi bu? İşte yıllarca Körfez ülkelerine saldırmak istediğini ama şimdi çok rahat bir şekilde Amerika'nın üssü var sizde diye saldırıyor. İsrail aynı şekilde işte İran'ın burada milis güçleri var, Hizbullah saldırıyor. İşte Hamas'a destek veriyor şeklinde Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Irak, Suriye sahası aynı şekilde, işte Dürzilerle olan ilişkileri. Biraz bu süreç aslında Orta Doğu açısından, ben başından beri söylüyorum. Yani biz 12 gün savaşından sonraki ifade ettiğim bir nokta var burada. Yani 2025 Haziran ayından itibaren Orta Doğu'da artık güvenlik problemi ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Nedir bu problem haline gelmiş? Caydırıcılık ortadan kalktı. Ülkelerin birbirlerine saldırmamaları gerekirken artık saldırmayı çok rahat bir şekilde yapabildiği kapasiteye gelmesi veya böyle bir talepkar hale gelmeleri bu çok riskli. Biz bunu genellikle bölgede vekalet savaşları üzerinden, işte hangi milis gücüne siz destek veriyorsanız diğer tarafa saldırıyordunuz. Ama şimdi öyle değil. İran özellikle bu 28 Şubat'tan sonraki süreç bize şunu net bir şekilde gösterdi. Herkes herkese saldırabilecek bir kapasiteye gelmiş durumda. Bu çok riskliydi. Bu bölgesel, eğer akılcı bir, rasyonel bir, daha doğrusu düşünmez, rasyonel bir strateji izlenmezse, herkes kendi gücüm için hegemonya peşine düşerse, bölgesel güç rekabeti değil bu, bölgesel gücü kabullendirmek rekabetine dönüşürse,
1: çok doğru,
0: o zaman bölgede gerçekten çok ciddi anlamda çatışmayı bekleyebiliriz. Biz bunu günlük olarak konuşmamamız lazım Dilek Hanım. Mesela ben size 5 yıl sonra ne olması gerektiği için öngörülerde stratejilerin olması gerekiyor. Ama bu riskler var şu anda. Eğer ki işte bu müttefikler halinde, işte bu Mekke paktı gibi bir paktın oluşması, bunun içerisinde bölgesel bir pakt haline gelmesi, yani Bağdat paktı gibi, tabii o başarısız oldu ama yani işte bütün Arap ülkelerinin, az önce siz de belirttiniz, işte İran'a ABD saldırıyor. İran çok ilginçti. Yani bunu İsrail'in misillerine yapması gerekir. Sen gidiyorsun, sen

0: Dün'e saldırıyorsun Üsvar diye. Yani evet. Ya da gidiyorsun Körfez ülkelerine, Bahreyn'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne veya Suudi Arabistan'a saldırıyorsun. Bunlar hepsi aslında bölgemizin ciddi bir güvenlik riski altında, bir savaş riski altında olduğunu. Evet, evet. Ama bu önlenemezse bu savaş riski her geçen gün artacak. Çünkü şu anda bir güç boşluğu var. Amerika'da bu bölgeyi aslında dikkat ederseniz son zamanlarda Amerika bölgeyi ne tamamen bırakmış durumda ne tamamen kontrol etmiş durumda. Ama. Yani üstlerini muhafaza ediyor ama bölgeyi sanki şekillenmesi için bırakmış durumda. Yani evet. İsrail kiminle çatışırsa yapsın. Kim kime saldırırsa saldırsın.
1: Evet.
0: Benim üstüm de varsa ben bunları korumayacağım.
1: Evet, yani evet şimdi, biraz kendi kaderine terk edilmiş
0: en büyük problem
1: bir bölge
0: de burada. Yani bu üstleri herhalde orada affedersiniz yaban hayvanlar girsin diye kurulmadı yani o üstler o ülkelerde. Yani böylesi bir güvenlik şemsiyesi oluşması için oluşturuldu ama maalesef Amerika buna da sessiz kalıyor. Yani evet. Sadece işte ne yaptılar dün biliyorsunuz. Yani bu Ürdün saldırısında önlemeye çalıştılar. Hava savunma sistemini çalıştırıyorlar. O da kendi güvenlikleri için yapıyorlar. Yani o ülkenin güvenliği için değil.
1: Evet. Peki tam da böyle bir aşamada Mekke'ye ortak savunma anlaşması İstanbul'da ilk toplantısını yapacak. Stratejik, evet. Siyasi ve Savunma Komitesi bugün İstanbul'da ilk toplantıyı gerçekleştiriyor. Hem evet. savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem orduların birlikte çalışabilirliği, savunma sanayi ve ortak üretimle terörle mücadelede işbirliğinin ele alınması bekleniyor. Üç ülke arasında imzalandığını biliyoruz. Evet. Biz Mekke anlaşmasının rasyonalitesini nasıl test edeceğiz? Katılım arttıkça mı anlayacağız bu rasyonaliteyi?
0: Şimdi şöyle, bu Mekke ortak savunma anlaşması bilindiği üzere uzun bir süredir. Ben bunu daha önce de yazmıştım. Devam ediyordu. Türkiye biraz burada temkinli davranıyordu. Yani şöyle temkinli, mesafeli değil de bu süreç içerisinde en büyük problemlerden bir tanesi işte NATO benzeri bir yapılanın ortaya çıkması. Yani 5. maddesinden bahsediliyor ya işte
1: tabii.
0: Bu şimdi de aynı şekilde birimize bir saldırı hepimize saldırı haline gelir. Yani biz bunu mesela şöyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bunu 28 Şubat'tan önce imzalamış olsaydık bugün İran'ın saldırdığı Suudi Arabistan'daki saldırılarına
1: karşılık vermek gerekecekti.
0: Evet, ben 10 Ağustos'ta da bir ODAP merkezinde yayınladığım bir analizim de var. Uzunca bunları da değindim. Yani bu anlaşmanın önemli olduğunu bölgesel anlamda, daha yeni olduğunu, yani anlaşma olarak baktığımızda bunun gelecekte nasıl bir şekil alacağını tabii zaman gösterecek ama üç ülkenin, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'ın önemli bir şekilde bir talebi var, bir isteği var. Bu bölgesel, az önce belirttiğim gibi, bölgedeki güvenlik ve caydırıcılık zafiyetinden doğan bir durum bu.
1: Evet.
0: Yani eğer böyle bir durum olmamış olsaydı bence böyle bir ittifak gerçekleşmezdi.
1: Tabii ki.
0: Böyle bir girişim
1: tabii ki.
0: Olmazdı. Bugün geldiğimiz nokta bu ittifak için tabii ki bölgesel anlamda şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla bu ittifaka ben katılmak istiyorum diyen çıkmadı şimdi.
1: Evet.
0: Çünkü biraz şekillenmesi gerekiyor. Az önce Bağdat Paktı'ndan örnek verdim. Bağdat Paktı'nda da o dönem 1955'te mesela şöyle bir şey olmuştu. Suudi Arabistan ve Mısır Bağdat Paktı'na karşı oldukları için sadece Irak katılmıştı Arap ülkelerinden buna. Şimdi bu pakta baktığımızda özellikle Türkiye'nin de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Dışişleri Bakanı Sayın özellikle Hakan Fidan'ın verdiği röportajlarda ve mesajlarda hep şunu gördüm ben açıkçası.
1: Mısır'ın da işin
0: Türkiye,
1: içinde
0: Mısır'ın
1: olması gerektiği.
0: Çok istiyorlar. Yani Mısır bu işin içerisinde
1: tabii
0: olursa
1: ki.
0: Farklı bir boyuta taşınacak. Çünkü Mısır bu işin içerisine girerse İsrail için daha farklı bir caydırıcılık yapısı oluşacak.
1: Evet.
0: Mısır tarafı da niye buna temkinli davran, mesafeli? Bence istekli gibi gözüküyor Mısır ama İsrail faktöründen dolayı uzaklaşıyor. Yani ben bu işin içerisinde olursam İsrail'in işte 1979 Camp David anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı aslında biraz bu anlaşma da engelleyici olarak görünüyor. Aynı zamanda İsrail faktörünün şu andaki etkisi de. Yani biz Mısır üzerinde İsrail'in etkisi yok dediğimiz zaman Mısır'ı iyi anlamıyoruz. Analiz anlamına. Edemiyor.

0: Mursi o dönem ilk yaptığı işlerden, açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Ben Camp David'i kendim tek taraflı olarak feshedeceğim dedi. Evet, yani İsrail'de. Evet. Bunun sonucunu getirdi. Tabii. Şimdi geldiğimiz nokta, bu toplantılar tabii ilk toplantısıdır. Biz her zaman riskin azaltılması veya ortadan kaldırılması için bir dış politika, bir güvenlik anlayışı, Türkiye olarak bir istikrar anlayışı oluşturuyoruz. O yüzden bunun hiçbir şekilde sonuç vermeyecek demek yerine en azından böyle bir anlaşmanın bölgesel anlamda önemli olduğunu, Pakistan'ın işin içerisinde olması, Suudi Arabistan'ın ekonomik güç olarak da Türkiye'nin savunma sanayi diplomatik anlamda küresel güç ölçeğine gelmiş bir durumda bir Türkiye'den de bahsettiğimiz zaman, o zaman karşımıza bu anlaşmaya katılması gereken ülkeler olması gerekiyor. Tabii. Ben kendi yazımda da örnek isimler şey vermiştim, hangi ülkeler, işte Mısır tabii olması gerekiyor, tabii. Suriye bunun için Bahreyn, Kuveyt'in olması tabii gerekiyor. Tabii ki. Ama işte bunlardan da şu ana kadar net bir şey gelmiyor. Halen bir çekince var bölgesel anlamda bu paktın içerisinde.
1: Ne bekleniyor olabilir sizce? Paktın nasıl çalışıp çalışmadığının görülmesi mi bekleniyor?
0: Biraz o, evet. Yani kesinlikle işte bu bizim bölgenin maalesef biraz kronik böyle şeyleri var ya, anlaşmalar yapılır, tabii, sonra krizler yaşanır. Tabii. Yani tabii, bölgesel anlamda bir kere bu bölgenin, Orta Doğu'nun küresel aktörlerden, bizim yani amiyane tabirle dış aktörlerden temizlenmediği, dış güçlerden temizlenmediği müddetçe biz burada maalesef bir konsensus, bir birlik oluşturmak Orta Doğu'da zorlaşıyor. Bugün de yani Mısır mesela, işte bakın bunu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, herkese kapımız açık. Yani bunun içerisinde İran'da mesela şu anda, tabii, İran'ın verdiği şey söylen birliği yapalım diyor. Bu anlaşmada ben de yer alayım demiyor mesela.
1: Doğru.
0: Şimdi söylen birliği, işte İslam alemi birleşsin diyorsun. O İslam İşbirliği Teşkilatı var. O ne kadar birlik içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 57 üyeden oluşuyor. Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük üye sayısı olan örgütten bahsediyoruz. Ama maalesef halen bir sonuç alınamadı.
1: Tabii.
0: Şimdi kolektif buradan tabii ki biraz kolektif bir yapı oluşması tabii gerektiği tabii kanaatindeyiz.
1: Çok doğru. Bir de Şangay Zirvesi'ne bakalım mı? Evet, çünkü tabii Orta Doğu dediğimizde Rusya'dan, Çin'den bağımsız düşünemiyoruz. Türkiye bu zirvede Rusya, İran, Çin ve diğer aktörlerle ilişkilerini Orta Doğu ve krizler üzerinden belki de dengelemeyi hedefliyor. Hem bir NATO üyesi hem de Şangay ülkeleriyle yakın diplomasi yürüten konumu var. Bu yeni dönemde size göre bir avantaj mı, dezavantaj mı?
0: Şimdi bakın, bu Şangay üyeliği ile ilgili bilindiği üzere Türkiye diyalog ortağı, yani bu şeyde, bu örgütte ve ne tam içerisinde ne de tam dışında sayılıyor. Biliyorsunuz bunu 2005'ten sonra Cumhurbaşkanı o dönem işte Avrupa Birliği kapıları kapatırsa biz alternatif olarak Şangay işbirliğine bakarız, üye oluruz şeklinde bir açıklaması vardı. Bunlar denge politikasıdır. Yani Türkiye'nin karşı tarafa mesajlar alternatifsiz olmadığını söylemek için yaptı. Şimdi bazen de tartışılmalar yapılıyor biliyorsunuz. Şangay İşbirliği'ne üye olalım mı olmayalım. Tabii. Türkiye'nin böyle bir durumda, böyle bir talebinin şu anda olduğunu düşünmüyorum. Belki dile getiriliyor ama bu ne kadar istekli dile getiriliyor, yoksa başkalarına mesaj vermek için mi getiriliyor, tartışılması gereken bir nokta. Çünkü uluslararası ilişkilerde bazen istemezseniz de bazı şeyi dile getirmeniz gerekiyor. Evet. Karşı tarafa mesajlar vermek mahiyetinde söylüyorum bunu. Bu yüzden bu zirvenin, işte bugünkü zirveye baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biliyorsunuz Putin görüşmesi var. Ve bu görüşme önemli. Bu zirveden bugüne kadar 26.sı düzenleniyor. Ne çıkacak? İşte yeni bir şey bekliyor muyuz? Bence daha çok işte bu ABD'nin, Trump dönemindeki ABD'nin özellikle Çin'e yönelik işte bazen biliyorsunuz vergi tarifelerinin artırılması, tabii, Asya Pasifik'teki gelişmeler, onun dışında Rusya'nın Ukrayna savaşı çok önemli. Türkiye ile Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmesi de bu mahiyette olduğunu olacağını düşünüyorum. Tabii. Yani müzakerelerden bir sonuç çıkmasa da mahiyet sahipliği yapabiliriz
1: bir,
0: diye.
1: Bir o kadar önemli görüş.

0: Ve de Pezeşkian'la Putin'in bir araya gelecek olması. Evet. Onu da hatırlatalım.
1: Şimdi şöyle Dilek Hanım, şunu da ifade edeyim isterseniz. Bu konuda yani ben Şangay İşbirliği üyesi oldu biliyorsunuz en son İran.
0: Evet. Evet.
1: Ve bir üye olarak bugün Şangay İşbirliği desteğini açıklayacak ama Şangay içerisindeki üye devletlerin hepsi İran'ın yanındayız, Amerika'ya karşı bir
0: mesajı
1: savaş
0: verebilecek
1: demeyecekler.
0: Tabii.
1: Bunu demeyecekler.
0: Tabii.
1: Sadece destek vereceği. Ben hep başından beri şunu düşünüyorum. Hep bunu da söylüyorum, ifade ediyorum genel olarak. Şu ne Çin ne de Rusya İran için savaşa girecek. Ama bu savaşın seyrini değiştirmek için destek verecekler. Yani nedir bu destek? İşte biliyorsunuz daha önce de belirtilmişti. Uydu üzerinden istihbarat sağlamak Rusya tarafından, işte Çin tarafından askeri destek, yani mühimmat desteği verilmesi, bu bazı sınırlardan geçtiği yönünde istihbarat raporları da söz konusu. Yani özellikle Pakistan üzerinden denen var, işte Çin'in destek verdiğini, farklı yollardan Çin destek gönderdiğini, istihbarat paylaşımı gibi, teknolojik anlamda destek vermesi gibi olur. Bunlar yapılır ama bunların dışında ben çok öteye geçeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Türkiye açısından da bu ikili görüşmeler belki bu şeye yansımayacak, basına yansımayacak ama tahminimi söylemek isterim. Bizim S-400'lerle ilgili Putin'le görüşmeler çünkü bizim son NATO zirvesinden sonraki süreçte biraz tavrımız da değişti bazı konularda. Özellikle bu Suriye'deki pasif süreci, Türkiye'nin Irak-Suriye sahasındaki yaptığı, belirlediği stratejilerin sonuç vermesi, ABD'nin Trump döneminde Türkiye'yi engelleyecek adımlar atmaması, bu ister istemez S-400'e de yansıyacaktır.
0: Tabii.
1: S-400'lerin uzun bir süredir işte başka üçüncü ülkelere gönderilecek falan. Bence öyle olmaz. Yani çünkü aldığınız yer, mesela şimdi F-35'leri biliyorsunuz İsrail'de de var, başka ülkelerde de var, şeyde de var.
0: Evet.
1: Şimdi F-35'leri mesela biz Türkiye'ye satıyoruz diyebilir mi o ülkeler ABD'den aldıktan sonra? Şimdi
0: tabii
1: bu bizim için de aynı şekilde.
0: Çok
1: bu
0: doğru.
1: Krizi aşmak
0: çok
1: için
0: doğru.
1: Bence ortak bir zeminde, ortak bir şekilde fikir alışverişi neticesinde Putin'le ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten bu öneriler şeklinde olabilir. Yani biz aldığımızda dengeler farklıydı.
0: Tabii
1: şimdi
0: ki konjonktüre göre değerlendirme yapılması gerekiyor.
1: Şunu da söyleyeyim. Yani 2.5 milyar dolar biliyorsunuz. Biz bunu aldığımızda ödeme yaptığımız şey bu şeyle
0: rakam.
1: İlgili. Yani bir devlet için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bu çok büyük bir para değil.
0: Evet.
1: Ama bunu bu sorunlardan, yani ABD'nin bu F-35'lerle ilgili programıyla ilgili, KASA dahil bunun içerisinde diğer konularla ilgili elindeki gerekçeleri almak için böyle bir adım atılabilir. Yani ortak bir zeminde konuşulabilir.
0: Peki.
1: Çözüm arayışları söz konusu olabilir ama ben üçüncü, işte biliyorsunuz Kıbrıs'a mı Katar'a mı, işte Suudi Arabistan'a mı, hatta bu şeyden sonra acaba başka bir işte Suudi Arabistan'a yapılır mı bu şeyler?
0: Tabii.
1: Yani bunu Rusya izin vereceğini bu şekilde düşünmüyorum.
0: Peki.
1: Netice olarak baktığımızda ortak bir zeminde bir çözüm olması gerektiği kanaatindeyim. Bu da konuşulacak diye düşünüyorum.
0: Evet. Ali Semin, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvuracağız. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, ODAP kurucu direktörü Doktor Ali Semin'le başladık haber yoruma. Dünyada yaşanan gelişmelere göz attık. ABD, İran gerilimi ve Hürmüz dedik. İran-İsrail geriliminin yeni bölgesel denklemini konuştuk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması İstanbul'da ilk toplantısını yapıyor. Bölgeye nasıl bir rasyonalite getirebilir sorusunu sorduk. Ve Türkiye'nin Şangay Zirvesi diplomasisini konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz

0: manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Okula dönüş heyecanı.

0: Reklamlar.
1: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
2: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Kış aylarında tüketilmek üzere yazdan hazırlanan salça, turşu, salamura konserve ve benzeri ürünler birçok evde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Ancak kullanılan sebze ve meyvenin tazeliğinden hazırlık sırasında kullanılan ekipmanların temizliğine, kavanozların uygun şekilde sterilize edilmesinden ürünlerin doğru sıcaklıkta işlenmesine kadar birçok aşama gıdanın güvenliği açısından önem taşıyor. Gelin çok yetkin bir ağızdan dinleyelim. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı, Gıda Yüksek Mühendisi Abdüssamet Boyu'dan. Sayın Boyu merhaba.
3: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi tabii yazdan başlıyor ya bu hummalı hazırlık. Evde kışlık hazırlık yapan vatandaşlarımızın özellikle hangi noktalara dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu konularda çok sık yaptığımız hatalar var. Her ne kadar teknoloji hayatlarımızı çok geliştirmiş olsa da her şeyi sorarak, öğrenerek yapabildiğimizi zannetsek de yine de büyük hatalarımız var. Sizden dinleyelim.
3: Evet, maalesef. Özellikle bu kış dönemine hazırlık amacıyla konserve üretimleri çok yaygın. Kavanozlarda üretilen işte kaynatılarak, doldurularak ve kapakları kapatılarak üretilen konserveler zaman içerisinde işte bombeleşme, şişme, sızıntı, küf oluşumu gibi tehlikeler oluşabiliyor. Özellikle günümüz koşullarında ev koşullarında yeterli hijyen sağlanmadan, ekipmanın sterilizasyonu sağlanmadan ve kaliteli ham madde kullanılmadan yapılan konservelerde risk çok fazla maalesef. Dolayısıyla bir de sonrasında üretildikten sonra dikkatle edilmediği takdirde ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz.
2: Tabii. Bunlardan belki bir tanesi botulizm dediğimiz risk olabilir mi? Bilmeyen dinleyicilerimiz adına bunu bir hatırlatabilir miyiz?
3: Kesinlikle en büyük risk zaten botulizm zehirlenmesi. Clostridium botulinum dediğimiz bakteriler oksijensiz ortamı seviyorlar bu bakteriler. Ve bunların üretmiş oldukları botulinum toksinleri var. Bu toksin ciddi bir toksin ve bilinen en güçlü zehirlerden bir tanesi. Ve solunum kaslarını da etkileyerek felç olmasına ve nefes darlığı gibi sinir sistemini etkileyerek nefes darlığına ve solunum tehlikesine neden oluyor. Dolayısıyla nadiren görülmüş olsa da ölümcül vakalar ama sıklıkla felç vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz, görüyoruz.
2: Evet. Bir de sinsi bir tarafı var, öyle değil mi Sayın Boyu? Bazen bu tehlikeli mikroorganizmalar üründe belirgin bir koku değişikliği yapmıyor, tat değişikliği yapmıyor, görünüm değişikliği yapmıyor. Bu durumu daha da riskli hale getirebiliyor değil mi?
3: Kesinlikle botulinum toksini üreten Clostridium botulinumlar sporları sıcaklığa dayanıklı olan bakteriler. Dolayısıyla biz eğer kaliteli bir ham madde kullanmıyorsak ya da ekipmanı yeterince sterilize etmiyorsak o üretim esnasında biz bunu göremiyoruz zaten. Ürettik kavanozları biz işte tüketim aşamasında da eğer kapaklarımızı sağlam kapatmadıysak, eğer üzerinde de yeterli bir renk değişimi, fark edebildiğimiz renk değişimi de gözlemleyemiyorsak biz o ürünü kullanıyoruz ve botulinum zehirlenmesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok sık yapılan bir hata var. Şimdi örnek veriyorum, domates konservesi yapıyoruz. Domates, yani kaliteli ham madde diyoruz ya, domatesin bir kısmında bir küflü bir kısım var. Bundan bir şey olmaz deyip o küflü kısmı kesip atıyoruz. Gerisini kullanıyoruz. Halbuki sebze ürünleri, su oranı çok yüksek olan ürünler, bir kenarındaki küflenme ve çürüme, bir bakteriyel gelişme
2: çok çabuk yayılabilir değil mi?
3: Tamamına yayılıyor ve biz onu fark etmiyoruz. İsraf olmasın diye bir kısmını kullanıyoruz, bir kısmını atıyoruz. Halbuki yapılması gereken o ürünün tamamının atılması gerekir. Evet. İmha edilmesi gerekir.
2: Evet. Şimdi tabii konserveler açısından bu riskleri konuştuk. Bir de turşu ve salamurayı konuşalım mı? Orada da çok yine gözden kaçırdığımız önemli detaylar var. Tuzla asitlik oranının doğru ayarlanamaması meselesi var. Sebze ve meyvenin nasıl kurutulduğu meselesi var. Oraya dair neler söylersiniz?
3: Evet, tuzlama, kurutma ve dondurma da evde gıda muhafaza yöntemlerinden diğerleri. Evet. Burada özellikle turşu yapımız çok yaygın ülkemizde. Dolayısıyla orada asitliği düşük ürünler, özellikle düşük ürünleri kullandığımız zaman biz orada asitliğini yükseltmemiz gerekiyor. Turşu ya da konserve ya da bu tür ürünlerin muhafazasını uzatabilmemiz için biz orada asitliğini yükseltmemiz gerekiyor. Düşük asitli gıdalarda risk daha fazla oluyor haliyle. Biz peki bu asitliği nasıl dengeleyebiliriz? İşte limon suyu kullanarak ya da limon tuzu kullanarak asitlik asit miktarını artırmamız durumunda asitliğini de artıracağız. O şekilde muhafazasını ve bozulma riskini de önüne geçmiş olacağız. Diğer taraftan özellikle size ifade ettiğiniz teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerimizde difrizlerimiz var, soğuk soğutucu dolaplarımız var. Buzluk kısımlarında işte sebze grubunu da şey yapabiliriz, muhafaza edebiliriz. Diğer taraflardan difrizlerde de yoğun bir şekilde paketleyerek kullanacağımız miktarda paketleyerek öncesinde bir şok haşlama ile haşlıyoruz önce sebzeyi. Ondan sonra hemen soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra kullanabileceğimiz miktarlar kadar paketleyip bunları difrizde soğutucu -18 kısımlarında bir yıla yakın muhafaza edebileceğimiz şekilde dondurabiliriz bu ürünleri, kullanabiliriz. Bunlarda problem yok ki şeye göre aslında konserve üretimine göre bu ürünlerin besleyici değerleri daha yüksek ve gıda güvenliği riski daha az bu ürünlerde.
2: Evet.
3: Tabii dönem içerisinde muhafaza sürecinde bir elektrik kesintisi ya da bir
2: makine bozulması
3: vesaire olmadığı takdirde biz haşlayarak ön haşlama ile depoladığımız -18'e koyduğumuz ürünleri daha fazla tavsiye ediyoruz aslında.
2: Peki. Abdülsamir Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonundayız. En azından ilk ağızdan bu kadar önemli bilgiler edinmiş oldu dinleyicilerimiz. Çünkü başında da söyledik, o hummalı hazırlıkların olduğu bir dönemdeyiz yaz aylarında. Bu açıdan değerli katkılarınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı, Gıda Yüksek Mühendisi Abdülsamet Boyu'yla konuştuk. Kış hazırlıkları ve riskleri, konserve, turşular, salamuralar ne dikkatimizi çekmeli, hangi konularda daha ayrıntılara önem vermeliyiz dinledik. Sporla devam ediyoruz.

0: Spor gündemine de bir bakalım. Hattımızda çok kıymetli bir isim, spor yazarı Meriç Enercan bekler. Sayın Enercan merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar
0: çok
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, güzel haftalar olsun. Hemen hızlı başlayalım. Bugün konuşacağımız başlık çok. Süper Lig'de Galatasaray geriye düştüğü maçta Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı, liderliğe yükseldi. Fenerbahçe zorlu Samsun deplasmanında umduğundan kolay kazandı. Bu akşam da Beşiktaş'ın evinde Çorum Futbol Kulübü ile Trabzonspor'un da deplasmanda Ahmet Spor Kulübü ile maçları var. Üçüncü haftada bu karşılaşmalarla kapanacak. Evvela oynananları, ardından oynanacaklara dair fikrinizi merak ederiz.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bugün 31 Ağustos.
0: Evet.
1: Ankara Gücü'nün yaş günü. Bütün Ankara Gücü camiasının ve Ankara Güçlerin yaş günü, 116. yaş
0: kutlu
1: günü
0: olsun.
1: Kutluyor.

0: olur ve Süper Lig'e dönmelerini hasretle beklediğimi söylüyorum. Sonrasında oynanan Süper Lig maçlarında işte Galatasaray'ın karşılaşmasında Göztepe'nin öne geçişi, sonrasında Galatasaray'ın onu yakalayıp geçişi, sonra beraberlik, sonrasında Osimhen'in penaltı golüyle karşılaşmayı kazanması ve liderliği kazanması söz konusu. Bu maçta tartışmalı kararlar var. Evet. Tıpkı Fenerbahçe Samsunspor Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Yalnız orada tabii şöyle bir enteresanlık var. Fenerbahçe maçında her iki takım adına da ciddi tartışmalı kararlar. Maçın hakemi Yalçın Kol gerçekten Türkiye'de en çok tartışılan hakem biliyorsunuz. Özellikle de Sayın Federasyon Başkanı İsmail İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hemşerisi olması hasebiyle bir ciddi tartışma var. Yabancı dil bilmemesi nedeniyle FIFA olamaması var. Ve tabii çaldığı düdüklerle de işte dün Fenerbahçe'nin sahadaki rakibini çiğnedi. Kırmızı kartı gösteremedi. Vedat Muriç'i düşürdüler ceza alanında. Çok net, hiç tartışmasız, ilk gördüğümde zaten penaltı dedim ben maç seyrederken, verilmeyen bir penaltı var. Yani böyle kararlar altında yine sizinle uzunca bir süredir konuştuğumuz gibi hakemleri konuşmaya devam edeceğimiz bir lig devam ediyor. Bu akşam da Beşiktaş takımı Çorum PK'yı futbol kulübünü ağırlayacak. Biliyorsunuz Çorum Futbol Kulübü lige Galatasaray sürpriziyle başlamıştı İstanbul'da. Birçok insan açısından da beklenti. Beşiktaş'ı da bir sürpriz yapması yolunda. Bir başka enteresanlık da Ahmet Spor Trabzonspor maçının oynanması. Diyarbakır'da oynanacak bu karşılaşma. Ligin iddialı takımlarından Trabzonspor yeni Süper Lig takımı Ahmet Spor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Tabii ki Ahmet Spor'un da planı Trabzonspor'u yenip kazanmak. Dolayısıyla hakem tartışmaları, ligde önde gelen lider takımların ya da öne çıkan takımların diyeyim kayıplarıyla tartışılan bir yeni sezon
1: başlangıcındayız. Evet. Peki bir isim zikredildi Galatasaray açısından. Rafael Leao'dan bahsediyorum. Evet. Transfer resmen duyuruldu diyebiliyoruz. Evet. Portekizli bir oyuncu.
0: Anlaşma sağlandı. Evet, işte muayene olup imza atacak diye bir açıklama geldi.
1: Nasıl bir oyuncu? Nedir aslında yorumunuz?
0: Portekizli çok iyi bir oyuncu. Milan'da bir dönem çok ön plana çıkmıştı. Sonrasında geçen sezon ikinci plana düştü. Enteresan biçimde. Sonradan oyuna girmeler falan gibi bir takım şeyler yaşadı. Sol ayaklı, çok yetenekli bir sol açık forvet oyuncusu. Galatasaray takımına katkı sağlayacağı da kesin. Ancak da bu arada tartışılan konu Galatasaray'da Leao'nun gelişiyle hangi oyuncunun yedek pozisyona düşeceği ve takımın nasıl bir yapılanma içine gireceği, bunu tahmin ediyorum 1-2 hafta içinde görüp yaşayacağız. Ama iyi bir oyuncu aldı Galatasaray takımı.
1: Evet, hayırlı olsun diyelim. UEFA kupalarındaki rakiplerimiz de belli oldu. O isimleri de duyabilir miyiz sizden?
0: Evet, Dilek Hanım, Avrupa kupalarında kuralar çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linz takımları oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bir kura çekti. Bayer Leverkusen, Olympique Marsilya, Union Saint-Germain, Celtic, Crystal Palace, Monya, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim takımlarıyla oynayacak ve Trabzonspor biliyorsunuz tarihsiz
1: Konferans
0: içinde
1: Ligi.
0: Konferans Ligi'ne indi Avrupa Ligi'nden. Trabzonspor'un rakipleri de Freiburg, Kızıl Yıldız, Hertz, Kaps, Yablonec, CSKA, Sofia oldu. Trabzonspor 6 maç

0: oynayacak. Diğer takımların 8'er maçlık bir serisi var.
1: Evet.
0: Eylül ayında başlıyor. Ekim'de devam ediyor ve Ocak'ta sona erecek bu 8 maç. Sonrasında son 32, son 16, çeyrek final, yarı final vesaire gibi. Bu sene Madrid'de Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'da Avrupa Ligi ve İstanbul'da Konferans Ligi finalleri oynanacak.
1: Harika.
0: Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Evet, başarılar dileyelim şimdiden. Gelelim voleybola. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk grup elemeleri sona erdi. Bizi hiç şaşırtmadı. Filenin Sultanları, yalnızca bir Polonya yenilgimiz var. Bunun dışındaki tüm maçları kazandılar. Son 16 turundalar. Şimdi 1 Eylül akşamı Can Azerbaycan'la karşı karşıya geleceğiz. Nedir yorumunuz? Nasıl bir maç izleriz?
0: Şöyle söyleyeyim, öncelikle 5'te 4 yaptılar. İyi bir performans gösterdiler. Sadece son maçta, ki Polonya takımı hiç de küçümsenecek bir takım değil. Ancak tabii bu eleme grubu, bunun yarı final, finale kadar olan kısmında da bir daha Polonya'ya karşısına gelme durumumuz söz konusu. Yarın akşam kardeş kardeş oynayacağız Azerbaycan'la.
1: Öyle gördüm. Kaybeden olmaz.
0: Kaybeden olmayacak. Ama tahmin ediyorum ve diliyorum biz kazanacağız.
1: Tabii ki.
0: Milli takımımız bu turu geçerse 3 Eylül'de Belçika-Almanya maçının galibiyle kapışacak.
1: Evet, çeyrek finalde.
0: Çeyrek finalde.
1: Doğru.
0: Sonrasında işte yarı final, final. 6 Eylül'de de şampiyonanın final maçı oynayacak. Bu arada hemen unutmadan,
1: tabii,
0: geçen hafta çok yoğunduk biliyorsunuz. U17 kadın milli takımımızın Şili'deki dünya şampiyonasında ikinci oluşunu bir hatırlatamadık. O biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 yeniler ve gümüş madalya aldılar. Akdeniz oyunlarında da kadın milli takımımız finalde Sırbistan'ı 3-1 yenip şampiyonluğa ulaştı. Voleyboldaki mükemmel performansımız genel anlamda devam ediyor uluslararası alanda.
1: Doğru. O kadar gururlandırıyor ki hepimizi şu görüntüler. Maç bitiyor. Hangi takım olduklarının bir önemi yok. Yenilmiş olmalarına rağmen geliyorlar ve kızlarımızla bir anı fotoğrafı çektiriyorlar. O kadar gurur verici ki. Şimdi tabii Akdeniz oyunlarından bahsetmişken, İtalya'nın Toronto kentinde devam ettiğini belirtelim. 3 Eylül'de bitecek. Dün akşam itibariyle de hatırlı sayıda madalyaya ulaştık, öyle değil.
0: Evet, 71 madalya kazandık hakikaten. Maşallahımız var, bu oyuna topluyoruz. Yani bu çok güzel bir performans. Sonuç itibariyle sadece bir günde 4 altın, 8 altın, 1 gümüş kazandığımız oldu. Yani böyle her gün maşallahımız var, bu oyuna altın topluyoruz. 8. günde bir judocu altın madalya, Tuğçe Beder. İki tane erkek sporcumuz da gümüş madalya kazandı. Akdeniz oyunlarındaki kadın mini voleybol takımımızın şampiyonluğunu anlattık.
1: Tabii.
0: Masa tenisinde Ece Haraç, Abdullah Talha yeğenler karışık çiftlerde altın madalya kazandı. Ki bu çok önemli. Çünkü masa tenisi gelişmekte olan sporlarımızdan biri. Henüz yani tekvando gibi, voleybol gibi, basketbol gibi çok ön plana çıkmış sporlarımızdan biri değil ama enteresan biçimde 32 altın madalya kazandık. Güreşte 8, tekvandoda 5, badminton'da 4, atçılık ve judoda 3'er madalya kazandık ve genel takım sıralamasında, ülke sıralamasında
1: İkinciyiz,
0: İtalya'dan sonra ikinci sıradayız. Bu hazırlık turnuvalarında çok iyi bir performans. Çünkü bu çocukların çoğu yarın öbür gün Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyatlara gidecek. İnşallah.
1: Yolları açık olsun diyelim her birine. Yine bu akşam bizi çok heyecanlandıracak başka bir mücadele var. Onu da hatırlatalım mı? Saat 22.30'da TRT 1'den naklen yayınlanacak. A milli erkek basketbol takımımızın Dünya Kupası elemelerinde bugün İzlanda'ya konuk olacağı mücadele.
0: Evet, yani iki gün önce İstanbul'daki maça Litvanya'yı 94-66 gibi çok ama çok farklı bir skorla mağlup ettik. Çok iyi bir performans gösterdik. İtalya ve İzlanda ile 4 maç oynayacağız. Bu maç dışında, yani Litvanya'nın rövanşı dışında. Şu ana kadar ilk eleme

0: maçlarında 7'de 7 yaptık. Yani hiç kaybımız yok. Bu akşam da kazansak 8'de 8 yapacak ve mini takımımız %99, %100 demek çok şey geliyor bana. Hı-hı. Matematik olarak kesinleşmediği sürece. Evet. %99 oranında Katar'daki 2027 Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kazanacağız ki bu çok önemli. Eğer grup birincisi olarak gidersek kura'da kendimize göre finale kadar gidebilecek çok daha rahat rakipleri seçeceğiz. Hı. Aksi takdirde de zaten biz bir şeyleri kazanmak için çok iyi mücadele etmek ve mücadelenin karşılığını vermek gibi bir yeteneğe sahip ulusun çocuklarıyız. Dolayısıyla çocuklarımız, basketbolcularımız, voleybolcularımız da yapıyor. Bu işi yaparak finale kadar gidecek güç ve inanca sahipler.
1: Evet. Handbolda konuşmadan vedalaşmayalım isterseniz. İlk kez düzenlenen bir Cumhurbaşkanlığı kupası vardı. Yorumunuzu merak ederim. Neden bu kadar geç kaldık mesela?
0: Yani
1: böyle bir
0: bu
1: kupa düzenlemek için.
0: Neyse bunu ihmal etti.
1: Evet.
0: Enteresandır.
1: Tabii,
0: biliyorsunuz voleybolda var, basketbolda
1: tabii,
0: var, futbolda vardı. Hı-hı. Şimdi onun adı değişti Süper Kupa olarak. Handbolda da bu sene başladı.
1: Evet.
0: Yılların şampiyonu Beşiktaş erkeklerde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi ve ilk Cumhurbaşkanlığı erkeklerin kupa sahibi oldu. Kadınlar finalinde de bir Bodrum takımı Armada Praxis Yalıkavak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 34-31 mağlup etti ve ilk kadınlar Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi oldu.
1: Evet.
0: Bundan sonra bu gelenek devam edecektir. Hı-hı. Ve bu geleneğin devam etmesi zaten o spor branşının belli çıkış noktalarının gelişmelerin tamamlandığı anlama
1: gelir.
0: Tamamlandığı demeyelim çünkü tamamlanma işin bitmesi demek.
1: Evet.
0: Uç noktaya ulaştığı ve daha
1: iyi bir yol alındığı
0: açık
1: belki
0: olduğunu,
1: evet,
0: ortaya,
1: evet,
0: koyuyor.
1: Peki bu konularda federasyon mu yeterli olmuyor? Bizde mi rağbet yok? Hani o geç kalınmayı merak ediyorum açıkçası.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size Dilek Hanım. Handball Türkiye'de rahmetli Yaşar Sevim'in, Profesör Doktor Yaşar Sevim'in çabasıyla gelen, hmm, bir spor branşı. Hmm. Yani 80'li yılların sonuna doğru, ortasına, sonuna doğru Türkiye'ye girdi. Şimdi basketbol çok önce 60'lı yıllarda,
1: evet,
0: bu ülkede vardı. Futbolu zaten saymıyorum.
1: Tabii.
0: Uzun süredir var. 70'li yıllardan itibaren voleybolun gelişimi de başladı ki 80'li yılların sonuyla 90'lı yılların başında çok yoğun bir çabaya tabi, hmm, oldu. Handball bu ilmeği yakalayamadı. Neden yakalayamadı? Handball'un şöyle bir özelliği var Dilek Hanım. Voleybolla basketbolun, azıcık da futbolun karışımı,
1: evet,
0: değişik bir branş.
1: Hı hı.
0: Yani elle oynanan basketbola, hı, benzer top sektirilen,
1: doğru,
0: işte voleybol gibi fırlatılan,
1: hı hı,
0: ondan sonra futbol gibi de
1: gol atılan,
0: çok sert,
1: evet,
0: mücadelenin,
1: evet,
0: olduğu ve kalenin golün olduğu,
1: evet,
0: bir branş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ya iyi anlatılamadı ya, hı, mesela ortaokul ve liselere sokulsaydı
1: belki de
0: iyi işlenerek
1: çok doğru
0: daha iyi gelişimi olabilirdi ama ne yazık ki onu yapmadılar.
1: Peki.
0: İşte şimdi yoğun bir çaba içindeler. Serdar Hoca var, Serdar Eder. Onun da çok ciddi federasyon teknik kurulu üyesi yanlış hatırlamıyorsam Serdar Hoca öğretim,
1: peki,
0: üyesi Gazi Üniversitesi'nde. Onların çok ciddi çabaları var ama dilerim çabaları sonuç verir.
1: Evet, o temenniyle veda edelim o zaman. Tekrar güzel haftalar diliyoruz Meriç Enercan ve çok teşekkür ediyoruz bu ayrıntılı değerlendirme için.
0: Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum size ve izleyicilerimize.
1: Sağ olun efendim. Spor yazarı Meriç Enercan'la yapıyoruz bugün vedayı. Değerli dinleyenler, yarın aynı saatte buradayız. Bekleriz.

0: Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Ekonomi ikinci çeyrekte %2,3 büyüdü. Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurularında bugün son gün. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Yeni adli yıl yarın başlıyor. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin 26.sına katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Asya ülkelerini kapsayan uluslararası platformun oturumunda hitap edecek olan Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek. Soykırımcı İsrail'in saldırganlığının, bölgenin huzur ve istikrarının önündeki en büyük tehdit olduğunu vurgulayacak. ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için yürütülen diplomasiye dikkat çekecek. Erdoğan zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler yapacak. Bugün de Bişkek'e ulaştıktan sonra Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katılacak. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi Alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Soruşturma derinleştirildi. Geminin kaptanı da dahil 9 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı.
2: Maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
1: Dışişleri Bakanlığı Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesaplarından yayımladı. Sobacı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. TRT Genel Müdürü Sobacı, arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini temenni ettiğini söyledi. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında 32 milyon 362 bin oldu. İstihdam oranı %48,3 olarak belirlendi. Küresel ekonomide büyüme ivmesi zayıflarken Türkiye rotasından sapmadı. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,3 büyüdü. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşındı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Nisan-Haziran döneminde gayri safi yurt içi hasıla %36 artarak 20 trilyon liraya yaklaştı. Daha önce %2,5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi %2,6'ya revize edildi. Geçen yılın büyüme oranı %3,6'dan %3,7'ye güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı ikinci çeyrekte zorlu küresel koşulların olduğunu söyledi. Buna rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini, milli gelirin 1 trilyon 700 milyon doları aştığını söyledi. Türkiye ikinci çeyrek büyüme oranıyla dünyadan da pozitif ayrıştı. OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. Ayrıca mevkidaşları ve uluslararası finans kuruluşlarının başkanları ile görüşecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapıyor. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınıyor. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarını bir araya getiren toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemler taksitlendirilebilecek. SGK prim borçları ve trafik cezaları da kapsam dahilinde. Borçlar için kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksit imkanı verilebilecek. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Vergi borçları için başvurular dijital vergi dairesi, e-devlet veya vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor. Prim borçları için de Sosyal Güvenlik Kurumu kanalları kullanılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin ise her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi bugün yapılacak, vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal edilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl yağışların bol olmasının tarımsal üretime yansıdığını belirtti. Bakan Yumaklı Aydın'da konuştu.
0: Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz. Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor tüm ürünlerde neredeyse. 140 milyon tonun üzerinde bir bitkisel üretim miktarı bekliyoruz. Bu bütün zamanların en önemli, en büyük rekoru olmuş olacak. Türkiye dünya incir üretiminde birinci sırada, %28'lik oranla. Tabii aynı zamanda kuru incirde de çok önemli bir ihracatçı. 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak. Dünya kuru incir talebinin de ülkemiz yaklaşık %60 ile 65'i oranında bir yüzdesini karşılıyor. Bu anlamda hakikaten çok emsalsiz bir ürünün dünya birinciliği de ülkemizde.
1: Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyondan fazla ziyaretçiyle buluştu. Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliği kapsamında tarihi amfi tiyatro Kolezyum'da açılan Troya ve Roma Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisi 2 milyon 66 bin 178 ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin sergide yer aldığını söyledi. Sergi 18 Ekim'e kadar Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sıfır atık çalışmalarında 8 yılda büyük ilerleme sağladığını söyledi. Ersoy, İstanbul'da 17 bakanlık 400'den fazla uzmanın katıldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda konuştu.
3: Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verilerine göre sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlanmıştır. Geri kazanım oranının 2030'da %60'a, 2053'te %70'e çıkarılması gibi çok ciddi hedefler de belirlenmiş durumdadır. Plastik atık noktasında ise 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nda plastik 7 öncelikli sektörden biri olarak belirlenmiştir. Plan 6 stratejik hedef ve 53 eylem üzerinden atık önleme döngüsel ürünler, ikincil ham madde, izleme, teşvik ve sektörel dönüşüm alanlarında yeni bir uygulama çerçevesini oluşturmaktadır.
1: Eskişehir'deki toryum, barit, florit ve nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması için önemli bir adım atıldı. Sahadaki tesislerin inşası için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Eskişehir'in Sivrihisar ve Beylikova ilçelerinde Etimaden işletme

0: Meleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki toryum, barit, florit ve nadir toprak elementleri sahaları var. Kamulaştırma kararıyla madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesine yönelik ihtiyaç duyulan tesislerin inşası hızlanacak. Stratejik öneme sahip yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar kesintisiz sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfı öğrencilerinin okula uyum sürecine ailelerin daha etkin katılımını sağlamak amacıyla çocuğumla okula ilk adım defteri hazırladı. Böylece yıl boyu yaşanan ortak deneyimler kayıt altına alınarak bu özel dönemin kalıcı bir hatıraya dönüşmesi sağlanacak. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım'da başlıyor. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edecek. Yeni adli yıl yarın başlıyor. Yeni dönemde CHP kurultayında şaibe iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek. Yargıtay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidiyor. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 72. duruşması başladı. Duruşmada sanıklardan tahliye talepleri alınacak. Vefat eden eski milletvekili Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le milletvekilleri katıldı. ABD'deki Büyük Kanyon Milli Parkı'na sel vurdu, bir kişi öldü. Filipinler ve Japonya'da kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu. Buzul çökmesinin sele yol açtığı Nepal ve Çin'de can kaybı artıyor. Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 904'e, Çin'in Tibet özerk bölgesinde 16'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılıyor. Girne açıklarında yolcu gemisi battı, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Vergi ve prim borcu yapılandırma başvurularında bugün son gün. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Yeni adli yıl yarın başlıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlardaki sonuçlar: Samsun Spor 0, Fenerbahçe 2, Eyüp Spor 2, Korendon Alanya Spor 1, Başakşehir Futbol Kulübü 1, Kasımpaşa 1. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor ve Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmaları TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 4. hafta dün oynanan 2 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Turka Esenler Erok Spor 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü Bodrum Futbol Kulübü 0-0. Galatasaray Rafael Leao transferini resmen duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüp, Portekizli oyuncunun mali şartlarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Galatasaray oyuncu için Milan Kulübü'ne 38 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %20'si de İtalyan ekibine verilecek. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Portekizli oyuncuya her bir sezon için 10 milyon euro garanti ücret ödenecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Saat 22.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul ve Sinop 29, İzmir ve Muğla 35, Çanakkale ve Kırklareli 32, Uşak ve Hatay 31, Antalya 36, Adana 33, Diyarbakır 34, Amasya 28, Trabzon 27, Van 24, Kars 23,

0: ve Erzurum 22 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun ilk 5 kilometresinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili HP All-in-One Desktop Tekno Club'a özel 45.999 lira.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 31 Ağustos bugün, pazartesi günündeyiz. Ağustos'u noktalıyoruz ama haftaya yeni başlıyoruz. Ailece programında sizinle birlikteyiz ve saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Bugün sevgili dinleyenler, stüdyomuzda öğretmen bir konuğumuzu ağırlayacağız. Kendisi mesleğini çok seviyor. Sadece çocuklara o belli müfredatı uygulamak yerine birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Yalnızca akademik başarıyla yetişmesini istemiyor öğrencilerin. Onların da sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalar yapmasını istiyor. Yaptığı birçok proje var. Biz de onlardan bahsedeceğiz kendisiyle. Teknoloji ve tasarım öğretmeni Rahime Aktaşlıoğlu stüdyomuzda olacak. Ailece başladı.

0: Rahime Aktaşlıoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam çok güzel projeleriniz var gerçekten. Birçoğundan da bahsetmeye çalışacağız hep birlikte. Ama önce aslında sizin mesleğe başlamanız da çok ilham verici bir hikaye. Çünkü bazen bazı kadınlar diyor ki ben artık çocuk oldu, bir şekilde hayata karışamam, böyle devam edeceğim, sadece anne olacağım, bundan sonra yapamam, bundan sonra başaramam, eğitim hayatına devam etsem ne olur ki diye düşünenler olabilir ama aslında durum öyle değil. Sonrasında işte çocuk da doğduktan sonra eğitim hayatına devam edip böyle

0: Böylece öğretmen olup hatta sonrasında sosyal sorumluluk projelerini imza atan bir öğretmen var karşımızda. O yüzden sizden önce onu dinleyelim. Nasıl başladınız mesleğe? Aslında süreç nasıl ilerledi?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle programınızda ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. 18 yaşında üniversiteye hazırlanırken evlendim. Üniversite kazandığımda herhalde düğünüme bir hafta falan zaman kalmıştı. 4 yıl aradan zaman geçtikten sonra da okul kaydını dondurdum. Çocuğum oldu. Sonrasında gerçekten büyük bir heves ve korkuyla üniversiteye başladım. 4 yıl geçti ama gerçekten hani bu
0: Nasıl geçti?
1: çok
0: Değil mi?
1: sıkıntılı. Yani
0: Evet.
1: çocukla falan gerçekten ailemin
0: Zor.
1: desteğiyle daha kolay oldu. Eşimin ve ailemin desteğiyle. Sonrasında okulu bitirdikten sonra atanma düşünmüyordum. Hani üniversiteyi bitirdim. Yine çocuğum da o arada büyüdü. Sonrasında aradan yine uzun yıllar geçtikten sonra gerçekten çok böyle mesleğine aşık, böyle bir heyecanla bekleyip atanmak istedim. Çalıştım, çabaladım, atandım. Çok mücadeleyle geçen bir süreç olduğu için de atandıktan sonra çocuklarımızı sadece eğitim öğretimle değil de onların aileleriyle de özellikle o dezavantajlı anneleri, aileleri, çocukları görünce bu sosyal sorumluluk projelerim de o şekilde doğmuş oldu.
0: Bu aslında gül bahçesi vaat eden ve gül bahçesiyle dolu çok rahat ilerleyen bir yol değil. Böyle bir şey söylemeyeceğiz biz dinleyicilerimize. Muhakkak ki zorlukları var. Muhakkak ki işte aile evinde kendi başına annesi babasıyla birlikte okuyup o hayata hazırlanandan daha zor olmuştur süreçler. Eminiz bundan ama sonuç olarak o mezuniyeti elinize alıp sonrasında o mesleğe başlamak, ardından atanmak nasıl bir duyguydu? Neler hissettiniz ondan sonra?
1: Hani başkaları için gerçekten ya işte üniversiteyi okudum, kazandım. Ya çok doğal geçen bir süreç. Benim için gerçekten şükrediyordum. Çünkü hani istediğim, hayal ettiğim hayatın içindeydim ama gerçekten çok zordu. Yani çocuğum küçüktü, ailem yanımdaydı ve çok mücadele ederek geçti. Anne babama verdiğim bir söz vardı ve işte çocuğum için ben öğretmen olacağım ve çocukluk hayalimdi öğretmen olmak.
0: Aa, o kadar. Çocukluktan beri
1: Çocukken hani
0: istiyordunuz.
1: o dönem hep sorarlardı bana, hatta lisede böyle anket falan yaparlardı. Böyle işte size uygun meslek. Benim için öğretmenlik çocukluk hayalimdi.
0: Ne güzel.
1: Böyle kardeşlerim vardı kendimden küçük. Onları böyle oturturdum, yoklama alırdım falan. Sonrasında gerçekten hayal ettiğim hayata yaklaşmak adına çok mücadele vermiş olsam da hiç zorlanmadım. Çünkü biliyordum sonunda gerçekten hayal ettiğim mesleği yapacaktım. Ve ben hep şunu söylüyorum. Severek yaptığınız meslek ne kadar zor olursa olsun hani hiç size zor, bana zor gelmedi.
0: Tabii ki öyle bir söz var ya zaten sevdiğiniz işi yapıyorsanız bir gün bile çalışmış olmazsınız. Sadece keyif
1: Kesinlikle,
0: alarak
1: evet.
0: gidersiniz oraya.
1: O
0: Evet.
1: yüzden evet, bir gül bahçesi değildi. Çok zorlu mücadele geçirdim ama ben hep diyorum, gördüğüm insanlara da hani böyle örnek olmak adına değil de sadece şunu söylüyorum, vazgeçmesinler. Yani böyle yaşım geçti, çocuğum var demek yerine ayakları yere basan bir kadın olmak, özellikle kadınsak, benim için gerçekten haklı bir gurur olduğunu düşünüyorum. Bu
0: Kesinlikle.
1: noktada da kendi aileme de, eşime de teşekkür ediyorum yıllardır.
0: Ne güzel. Şimdi sonrasında dediğiniz gibi başlayıp mesleğe devam edip sadece müfredatı uygulayıp çocuklara güzel bir eğitim verip hayatınıza böyle de devam edebilirdiniz. Ama gördükçe oradaki dezavantajlı bireyleri, annelerini, onların hikayelerini dinledikçe, belki onların gözlerindeki hüzne şahit oldukça dediniz ki bir şeyler yapmam lazım. Sonrasında neler oldu?
1: Öyle dediğim zamanlarda zaten o mesleğe başlamanın ilk heyecanıyla önce şöyle oluyor, işte müfredatı çocuklara yetiştireyim, çocuklarla eğitim öğretimle geçiyordu. Ama işte diyorum ya, bir yanım o dezavantajlı kısma yakın olduğu için öğrencilerin anneleriyle özellikle sohbet ettim.

0: Yani rutin hayatımızda diyoruz ya, rutin nimet.
1: Tabii.
0: Kendi hayatımızda çocuklarımıza giderken çocuklarımız bize bağımlı değil ve işte o çocuk hem bedensel hem zihinsel sorun olduğu için anne onun yanında olmak zorundaydı. Ben de dedim ki ne yapabilirim? Yani ilk biz aslında sosyal sorumluluk projelerine oradan başladık. O anneleri için, özel eğitim anneleri için dedi ki hem kahve içelim, hem beraber onların hani sıkıntılarını, dertlerini bir nebze de olsa dinleyelim. Hem de onlarla kitap okuyalım. Hem kaliteli zaman olsun. Hem de onlarla geçireceğimiz güzel, onlar için güzel anlar olsun diye.
1: Yani bir kitap kulübü kurdunuz bir nevi
0: Evet,
1: aslında.
0: böyle 8 kişiydik. Okul müdürümüz de bize bu noktada destek oldu. Ailelere ulaştık. Özel eğitim öğretmenlerimizle ortak çalışarak. Sonra dedik ki bunu işte projeleştirelim. Kitap kahve bizden, okumak sizden dedik. O dönem kitap kafemiz vardı. Oradaki ablamız da bize sağ olsun destek oldu. Haftada bir gün biz annelerimizi servisle aldık. Çünkü onlar okula çocuklarını getiriyorlar servisle. Gittik. Önce bir güzel sohbetimizi ettik. Kahvemizi içtik. Sonra 20 dakika kitap okuduk. Yani bunu yaparken annemizin biri şunu söylemişti. İlk defa birisi beni düşündü ve gerçekten mutlu oldum. Ve o zamana kadar onlar da şunun farkında değildi. Yani işte bizim için hayat sadece çocuğumuzdan ibaret. Ve hala bizim grubumuz var. O grubun
1: Ne
0: içerisinde yer
1: güzel.
0: yer kitap sohbetleri yapıyoruz. Onları hatırlıyoruz. Bazen o kahveyle kitap fotoğrafları geliyor. Bu da gerçekten çok mutlu ediyor.
1: Ne
0: İlk
1: güzel.
0: çıkış noktamız da bu şekilde oldu.
1: 20 dakika aslında çok gözde büyütülecek bir zaman değil. Belki hiç vaktim yok, ben kitap da okuyamam diyen de olabilir onların arasında. Çok haklı olarak dediğiniz gibi mücadele ettikleri şeyler çok fazla. Ama o 20 dakika bir ufak bir hayata mola ve sevdiğimiz bir şey yapacağız. Hem de kendimizi geliştireceğiz. Bir de kahve eşlik edecek yanına. Ne kadar sıcak duygular aslında. Bir de sosyalleşme. Belki sadece aynı döngüde dönüp duruyor ve tanıdıkları azaldığı, arkadaşları belki bir noktada terk etmiş bile olabilir onu ya da çok daha fazla görüşemiyor olabilir. Bu aşamada her şeyden öte sosyallik kadınlar için özellikle çok önemli. Onları besleyen de bir şey. Ondan sonra çocuğuna da daha iyi vakit ayırabiliyor aslında, değil mi?
0: Evet, hani o kaliteli zaman dediğimiz olay mesela moral olarak, motivasyon olarak kendini o kadar hissediyordu. Normalde böyle okula gelirken bazen de bir bıkmışlık da oluyor her ne kadar
1: Muhakkak,
0: çünkü
1: tabii ki.
0: gerçekten ilgi çok farklı. Böyle hani o gün kitap kahve günü koşarak geliyorlardı ve böyle çok heyecanlı, sevecen, mutlu, hadi kitap okumaya gidelim ve gerçekten kitap okuma alışkanlığını da alınca zaten kitaplar
1: Tabii.
0: gerçekten çok iyi dost. Biz belki o kafede devam edemedik ama onlar mesela evlerinde haftanın
1: Devam
0: iki günü
1: ediyorlar.
0: tabii tabii devam edip hala da fotoğraf atıyorlar. Gerçekten onların o gönlünde küçük de olsa bir yer edinmek bizi çok mutlu etti. Yaklaşık bir 5 yıldır da biz devam ediyoruz bu projemize.
1: Ne güzel bir alışkanlık da kazandırılmış bu şekilde ve sonrasında gelen farklı projeler de var. Onlar neler?
0: Evet, genelde kitap okuma üzerinden gittik ama bu deprem oldu biliyorsunuz. Benim de ilk görev yerim Adıyaman'dı. Biz aslında Ankara içerisinde kendi öğrencilerimizin arasında minik hayaller kocaman mutluluklar diye imkanları kısıtlı öğrencilerimizi onları incitmeden işte hayallerini çizdiriyoruz. Zaten çocukların hayalleri de o kadar mütevazi ki hani kendi imkanlarımızla rahatlıkla yapıyorduk. Minik hayaller kocaman mutluluklar dedik. Çocuklarımızın hayallerini çizdirip onları yine incitmeden o hayalleri gerçekleştirip hediye veriyorduk. Bunu deprem bölgesindeki öğrencilerimizin hayallerini çizdirdik. Bir orada çalışan arkadaşlarımızın vasıtasıyla işte pizza yemekten tutun küçük bir ayakkabı, yine böyle bir renkli kalemler, onları hazırladık, oraya gittik onlarla beraber, onlara hediyelerini verdik. Yine
1: Nasıl karşıladılar sizi?
0: çok
1: Neler yaptılar?
0: belki hayatımızın öğretmenlik mesleğinde arkadaşlarım, yanındaki arkadaşlarım Güneydoğu'yu ilk defa orada gördüler. Meslek hayatımın hiç unutamayacağım çok özel anları. Yani o çocukların o mutlulukları gözlerine
1: Evet.
0: yansıyan ve hani Ankara'dan birileri onlar için geliyor. Bizi böyle çiçekle falan karşıladılar. Okulları yok başka okullarda emaneten. Zaten birçoğu ailesinin bireylerini kaybetmiş. O hüzünle beraber hani küçücük kalplerine dokunan bir mutluluk olduk o an. Ve işte beraber pizza yedik falan ve hala arkadaşım şey diyor, hala söylüyormuş çocuklar yani işte
1: Ya,
0: o
1: değil mi?
0: eşyaları kullanırken Ankara'dan öğretmenler bize bunu getirdi diye. Gerçekten çok mutlu olmuştuk, bu çok farklıydı. Onun bir bitirmedik. Onu da elimizden geldiğince okulda devam ederken bu defa temiz sınıflar, mutlu huzurlu çocuklar dedik. Devletimiz gerçekten çok

0: imkanlarını sağlıyor. Okullarımızda temizlik görevlerimiz falan mevcut ama biz şunu istedik, çocuklarımız temizlik
1: sorumluluğu olsun.
0: Kesinlikle o sorumluluğu alsınlar ve hani temizlik alışkanlığını kazansınlar. Onlarla beraber her gün işte derse başlamadan 5 dakika önce yeri geldi perdemizi taktık. İşte o, süpürdük, sildik, çöplerimizi attık.
1: Ve bu
0: attık.
1: Galiba çocuklara bir zulüm gibi gelmedi değil
0: Yok.
1: Mi? Tam tersi çok eğlenerek
0: çok
1: orada
0: zaten
1: iş yaptılar.
0: Hani onu yaparken de işte kolonya sıkıyoruz ellerine, böyle bir eğlenerek böyle bir zincir oldu. Sonra bizim sınıfımızın yanındaki sınıflar yapmaya başladı. Derken dedi ki tamam, bunları bu çocuklara alışkanlık haline getirelim. Sonra biz bir baktık, biz hiç yapmadan çocuklar bir sınıfa gelmeden çöplerini atmışlar, sıralarının üstünü silmişler, kendi temizliklerini yaparak bunu da çok güzel bir şekilde kazandırdığımızı düşünüyoruz. Yine yaklaşık 3 yıldır yeni gelen öğrencilerimiz de dahil buna uyuyor. Sınıflarımızda kendi sıraların altındaki çöpleri atıyor, sıraların üzerini temizliyorlar, tahtayı siliyorlar. Bu da yine bizim için güzel bir projeydi.
1: Aslında evet, tabii ki çocuk biliyordur da temiz olunması gerektiğini. Muhakkak yine ailesi de öğütlüyordur ama burada yaşayıp öğrenince çok daha farklı işte. Davranış kazandırma böyle bir şey. O çocuk orayı temizleyecek. Aa, ne kadar güzel oldu. Ben yaptım. Arkadaşım da yaptı ama tek başıma yapmadım. Hepimiz bir sorumluluk aldık ve sonrasında böyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bundan sonra niye yapmayayım ki? Ne zor olabilir bana? Bunun için benim için bir güçlük yok burada. Hemen yapayım ve etraf güzelleşsin, çünkü bizim ruhumuzun o estetiğe, o güzelliğe de ihtiyacı var.
0: Evet, öğretmeni de yapıyor ya, hani bir rol model. Öğretmen bazen bizde de öyledir ya, çocuklarımıza öğretmenin daha çok etkisinin olduğu zamanlar vardır. Öğretmen seviyorsa bir de rol modelse diyor ki öğretmenim temizliyorsa ben neden temizleyeyim? Aslında önce öğretmene yardım etmekle başlıyor. Sonrasında da böyle mutlu olarak, bu gerçekten çok güzel oldu. Zaten çocuklar o alışkanlığı evlerinde kazanmıştı. Okulda da güzel bir şekilde ortak payda da pekiştirdik. Velilerimiz de bu noktada sağ olsunlar bizlere destek oldular. Öyle bir projemiz vardı. Yine öğretmen eli vefa dili, projelerin isimlerini de yine ortak öğretmenleri arkadaşlarımızla
1: güzel,
0: beraber.
1: Güzel, evet, hepsinin de ismi
0: isimleri,
1: güzel hakikaten.
0: Evet. Düşünerek böyle müdürümüzün de onayından geçerek 1-2 yıl önceki Ramazan ayı yanlış hatırlamıyorsam yaşlılar haftasına denk gelmişti. Biz aslında huzur evindeki yaşlılarımızla bir şey yapalım dedik ama orada işte çok böyle resmiyet kurallar olduğu için mahallemizin muhtarıyla anlaşıp mahallemizdeki bütün yaşlılarımızı, okulumuzu böyle süsleyerek iftar daveti yaptık. Orada onlarla Ebru etkinliğinden Hacivat Karagöz'e kadar, yani işte onların zamanındaki o akide şekerleri, bisküvi, lokum, onlara o ikramlarımızla o kadar mutlu olmuşlardı ki giderken, hani onlar da aynı şeyi söyledi. Hayatlarında hiç unutamayacağı bir anı oldu. İşte bir de böyle nesilleri aslında yan yana getirdik. Öğrencilerimizle onları, onların hikayelerini öğrencilerimiz dinledi. Eski Ramazanları konuştuk. Gerçekten o da çok böyle bizi etkileyen bir proje olmuştu.
1: Ne kadar güzel değil mi? Aslında birçok nesil bir arada. Belki orada 7 yaşında bir çocuk da var. Bir 10 yaşında çocuk var. 70 yaşında biri var. Belki 80 yaşında biri var. Hepsinin aslında ortak noktada buluşabilmesi. O eski zamanları hep konuşuyoruz ya. Onları özlüyoruz ya. İşte
0: evet,
1: birçok nesil vardı. Onlar bir şeyler anlatırlardı. Ve çocukları da onlar çok güzel yönlendirirler. Çocuklar aslında evet anne babalarından öğreniyor ama o dedelerden, ninelerden de çok fazla şey öğreniyorlar ve bunu sağlamak bazen zor olabiliyor hayat ailesi içerisinde, koşuşturma içerisinde. Ne güzel bir proje olmuş bu açıdan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yani çocuklarımız da gerçekten, hani onlar mesela bastonla yürüyorlar, çocuklar yardım ediyorlar. Aslında o yardımlaşma, dayanışma,
1: evet,
0: bizim zaten eğitimimizde marif modelimiz gerçekten içeride bu noktada bize çok uydu ve biz çok severek yaptık. İnşallah hala da yani böyle yapmaya devam edeceğiz.
1: Umarız evet devam eder. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine projelerden ve eğitimden söz etmeye devam edelim. Sevgili dinleyenler, ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Saat 13.40 sevgili dinleyenler, teknoloji ve tasarım öğretmeni Rahime Aktaşlıoğlu'yla sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi kitap okuma alışkanlığı çok önemli. Biz de programlarımızda çok yer vermeye çalışıyoruz bu konuya. Çocuklar nasıl kitap okuma alışkanlığı kazanır? Büyükler bu alışkanlığı nasıl devam ettirir? Biz nasıl örnek oluruz vesaire? Çok önemli bir konu. Hem akademik başarıda hem ileriki sosyal hayatında kitap okumak çok önemli. Bu konuda hepimiz hemfikiriz ama mesela aileler diyor ki okumuyor hocam, yapamıyoruz, bu alışkanlığı kazandıramıyoruz, teknolojiden uzak tutamıyoruz vesaire. Bu aşamada yapılan projeler de son derece kıymetli. Sizin de öyle bir projeniz var, onu da dinleyelim sizden.
1: Tabii, bunu da geçen yaz yapmıştık. Saat 21. yüzyılda, saat 21'de, 21 Ağustos'tu hatta, unutulmasın diye de böyle simgesel bir şey oldu. 21 dakika aileyle kitap okuyalım dedik. Kitap okuma konusunda daha hassas var. Çünkü ben de öncesinde çok fazla kitap okuyan bir öğretmendim. Ama sosyal medya hayatıma girdikten sonra...
0: Değil mi? Bizde de var etkisi.
1: Evet.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Ben mesela kızıma kitap oku dediğimde...

0: kızım kitap okumuyor. Ben şunu gördüm, ben okursam kızım kitap okuyor. Eşim okursa kızım kitap okuyor. Aileyle çocukların arasında hem o kaliteli zaman olsun hem de hep beraber o etkileşimi sağlayalım diye. Bir de hani 21 artık ailelerin evde olduğu, aslında rahat olacakları zaman, çocuklarıyla da zaman geçirecekleri zaman diye düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. 21 dakika simgesel ama zaten tıpkı 20 dakikada olduğu gibi çok da böyle yorulmadan çok rahatlıkla geçirebileceğimiz hani bir saat olduğunu düşündük. Hatta bunu şöyle dedik, nerede olurlarsa işte kütüphanede olur, parkta olur, köyde olur, şehirde olur, bir kafede olur. Saat 21'de 21 dakika kitap okuyalım dedik. Hani bu kadar geniş kitlelere ulaşabileceğimizi açıkçası bilmiyorduk ve hani sosyal medyadan da ailelerin çocuklarıyla okuduğu kitaplar, fotoğrafları
1: sadece
0: gelince çok mutlu olduk.
1: Sadece çalıştığınız okulda değil yani. Bu genel
0: Bu genel olarak
1: genel
0: Türkiye'de hatta böyle ulusal basında falan da görünürlüğü de olmuştu. Saat 21'de 21 dakika böyle sosyal medyada görünürlüğü olan arkadaşlar da bize destek oldu sayfalarından. Oradan videolar da geldi. Bu şekilde başladık ve ben hep şuna inanıyorum. Yani oku dediğinde o çocuk kitap okumuyor ama çocuğun yanına kitabınla oturduğunda gerçekten okuyor. Yani bir gün, iki gün, üç gün sonra zaten alışkanlık haline geliyor. O şekilde başladık ve gerçekten o da bizim için çok güzel dönüşü olan bir proje olmuştu.
1: Siz de yaptınız ama değil
0: tabii,
1: mi? Bunu 21'de siz de
0: tabii,
1: oturdunuz.
0: Saat 21'de hep okudunuz. Beraber öğretmen arkadaşlarımız, yani Türkiye geneli sesimiz ne kadar duyulursa o kadar iyi dedik. Zaten ben 21'de yapmıyordum ama yaklaşık 20 dakika ailemle beraber kitap hep okuyorduk. Çocuğumuza rol model olalım diye. Böyle güzel bir proje oldu. Hala da devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Bununla ilgili videolar geldi, fotoğraflar geldi.
0: Evet, fotoğraflar, videolar, çocuklarıyla oturmuşlar. Çocuklarının işte bir mesela tatilde otel odasında, deniz kenarında, yine bir köyde, parkta. Gerçekten bu da çok mutlu etti. Çünkü ben şunu düşünüyorum, kitap okunmamamız beni de köreltti. Ben bu kadar kitap okurken uzaklaşmam. Mesela şu, onu da yaptık. Sesli kitap. Mesela kitap okuma bilmeyenler, aileler için sesli kitap uygulamaları. Onlarla alakalı ya da işte bunu da şöyle yaptık. Dedesine torunu işte sosyal medya üzerinden ses kaydı gönderip o şekilde kitabı özetledi.
1: Ne güzel.
0: Yani böyle bir etkileşim oldu. Bu da bizim için gerçekten güzel bir projeydi.
1: Öğrencilerinizle aranız nasıl? Onlarla bu kadar projeler yapılıyor. Farklı etkileşimler var. Sizce gerçekten fark ettirdi mi onların derse ilgisini ya da öğretmene olan bakış açısını?
0: Kesinlikle ben değiştiğini düşünüyorum. Ben zaten hiçbir zaman sadece eğitim, öğretim tamam işte ben müfredatı uygulayayım, yazılımı yapayım, sınavımı yapayım, gideyim. Ben hiçbir zaman öyle bir öğretmen olmadım. Onların isteklerini göz önüne alarak, o soru cevap yaparak, yani işte ben anlatayım dersten çıkayım değil. İlk 5 dakika hayatın o hani güncelinde olması gerekeni, çocukların o davranışı, kaygısı ya da merak duygusunu uyandırayım diye ben hep o şekilde oldum. Şimdiye kadar öğrencilerim daim işte 5-6 yıl öncesinden işte fotoğraf atıyor. 10 yıl öncesinde öğrencim işte artık meslektaş olduk diye, yani unutmuyorlar beni. Bu öğrencilerle aram, iletişimim velilerle de öğrencilerle de her zaman iyi oldu. Elimden geldiğince. Ve ben de hani yaparak yaşayarak öğreten bir öğretmen olduğum için hani rol model oluyorum. Önce kendim yapıyorum, daha sonra onların bu noktada sosyal sorumluluk noktasında ilerlediğini görünce de daha mutlu oluyorum ve daha etkili olduğunu da düşünüyorum.
1: Ne güzel. Bir de il il gezdiğiniz bir proje var. Şimdi bedensel olarak gitmiyorsunuz ama ruhen ve
0: evet,
1: hayalinizde gidiyorsunuz ve bunu da çok güzel canlandırıyorsunuz. O projeyi de dinleyelim sizden.
0: Onu da şöyle söyleyeyim, hani yapay zeka artık hepimizin hayatında ve şunu söylemişlerdi işte bundan 2 yıl önce, yapay zekanın yok edeceği mesleklerin başında öğretmenlik geliyor diye.
1: Ki inandırıcı değil, bence asla olmayacak bir şey yani. Çünkü bakın nasıl bir etkileşim var aranızda, sadece anlatıp modamod oraya kitabı okuyup geçseniz evet doğru olabilir ama o insan faktörü bambaşka bir şey. Ben çok inanmıyorum o duruma.
0: Evet.
1: Umarım da olmaz bu arada. Çünkü çok sıkıntılarının olacağını düşünüyorum öyle bir şey olursa. Umarız olmaz öyle bir şey. Buyurun.
0: İnşallah olmaz. Bir programda bir hocamız konuşuyordu. Bir üniversitede dekan konuşurken şunu dedi. Öğretmenlik mesleğini asla hani yapay zeka hani böyle söylenildiği gibi ele geçiremez ama öğretmenin de yapay zeka eğitimlerinden hani kendini geride bırakmaması gerekiyor. Evet. Ben onu duyduktan sonra bir yıl yapay zeka eğitimleri aldım. İşte bu animasyon, çizgi film, seslendirme. Bununla alakalı hani çocuklarımız da bu çağ, dijital çağda gerçekten çok etkili kullanıyorlar. Bizim öğrencilerimiz

0: öyle anlatıyor ki işte İngilizce çevirimi yaptırdım diyen de var, ödevimi yaptırdım diyen de. Ya bu kadar haşır neşirken dedim ki bize fayda sağlasın. İşte bunu yaparken de 81 ilde 81 lezzet diye kendi animasyonumu oluşturdum. İşte ilk Gaziantep'le başladı. Gaziantep'e gidiyoruz. Yani yapay da olsak. Orada tarihi kültürü tanıtırken Gaziantep'le alakalı işte oranın ünlü bir yemeğinin de tarifini veriyoruz. Bunu yaparken de işte yaklaşık bir 6-81 ili tamamlayacağım inşallah. Bunu yaparken de hem oranın tarihini, kültürünü öğreniyoruz. Hem çocuklar gördüğünde hani bir de böyle animasyon olunca daha çok dikkat çekiyor. Hem de
1: öğreniyorlar değil mi bu şekilde
0: kesinlikle
1: aslında?
0: tabii yani işte Güneydoğu'da böyle bir işte il olduğunu, oranın ben de bilmiyordum mesela birçok yerin ünlü yemeğini ya da işte
1: Evet.
0: birçok yerin tarihi kültürünü onu eğlenceli hale getirerek öğreniyorlar ki bunun dönüşü sosyal medya üzerinden bana çok geldi. Hatta işte şu şehri neden yapmadınız? Ankara'da
1: Ama daha
0: yaşıyorsunuz.
1: devam
0: Evet
1: ediyor değil
0: tabii
1: mi?
0: şu an
1: Evet.
0: Ankara'dayız artık.
1: Aa,
0: Yani Hatay'a
1: Ankara'da
0: gittik.
1: hangi yemeği yapacaksınız?
0: Ankara'nın Ankara tavası
1: Ankara tavası değil mi?
0: yaptık.
1: Meşhur.
0: İşte bu da hani programları birleştirmek falan da gerçekten kolay olmuyor. Ama ben gerçekten çok öğrencilerimden geliyor. İşte ya şehirlerde anlatıyorlar ya da işte böyle diyorlar gerçekten çok güzel yansıtmışsınız. İşte Gaziantep'in çarşısını falan gösterirken onların o baharatları işte daha tarihi kültürü yerleri ya da işte Hatay'dan bahsediyoruz. Öyle başladık. 6 tane ilimiz var şu anda. 6 ilden de geri dönüş çok güzel oldu. Çocuklar dijital çağda çok fazla özellikle tatil döneminde çok fazla vakit geçiriyor. En azından
1: Faydalı
0: topluma
1: olsun.
0: faydalı olsun diye böyle bir şey başladık. Umarım da güzel olur, devam ederiz.
1: Evet, devamında belki farklı farklı projeler de gelebilir tabii
0: Evet.
1: ki onunla ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var mı son olarak söyleyecekleriniz hem öğrencilerinize hem dinleyicilerimize?
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programda hani bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için gerçekten benim için çok önemli bir durum. Öğrencilerim için de velilerim için de yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor.
1: Evet.
0: Bizler öğretmenler olarak hazırız. Gerçekten böyle ben heyecanla bekliyorum. Öğrenmekten, meraktan hiç korkmasınlar. Aileler öğrencileri başkalarıyla kıyaslamasınlar. Sadece akademik başarı değil bizim hayatımızda hani öngördüğümüz. Onun yanında gerçekten dayanışmadır, fayda sağlamaktır. Onların o hani sosyal sorumluluk tarafını güçlendirmek benim için gerçekten çok önemli. Bu mesleğe gerçekten aşık bir öğretmen olarak söylüyorum. Etkileşim velilerimizle, öğrencilerimizle elimizden geleni yapıyoruz biz öğretmen arkadaşlarımız olarak da biz hazırız. Onlar da inşallah yeni eğitim öğretim yılında güzel projelerin devam ettiği, güzel çalışmaların olduğu yıl olur bizim için.
1: Umarız, biz de öyle umuyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Öğrenciler için, veliler için, öğretmenler için hakikaten güzel şeyler öğrendikleri, kolay böyle yağ gibi akıp giden bir eğitim öğretim yılı olsun
0: Evet,
1: hepimiz
0: inşallah.
1: için. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için. Sağ
0: ediyorum.
1: olun.
0: Çok sağ olun.
1: Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Rahime Aktaşlıoğlu bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'deyiz. Bekleriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün gelirini ailesine özgüleyen kişilerin mirasta denkleştirme alacağı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tereke. Ölen ya da gayipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı

0: varlığı hak ve borçlarının tümüne verilen addır.
1: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz toplumumuzun adeta mal paylaşımı konusunda kanayan yaralarından birisi. Gelirini aileye özgüleyen alt soyun denkleştirme alacağı. Evet, miras hukukuna göre her mirasçının kanun belirlediği oranda miras hakkı bulunmaktadır. Fakat bundan da önemlisi, özellikle çalışmasıyla elde ettiği gelirle ailesine bakan, ana ve babasıyla, büyük anne ve büyük babalarıyla birlikte yaşayan, emeğini ailesinin kullanımına özgüleyen kişilerin durumu ne olacak? Evet, şimdi bir örnekle meseleye yaklaşacak olursak, diyelim ki bir kişi var ve bu kişi 18 yaşından büyük ve 15 yıl boyunca babasıyla beraber çiftçilik yapmış ve söz konusu tarlayı babasıyla birlikte ihya etmiş, birçok ürün ekilmiş, buralardan gelir elde edilmiş, o araziye su getirilmiş ya da o arazinin taşı ayıklanmış ve tarıma elverişli hale getirilmiş ya da ağaç ekilmiş ve o ağaçlar büyümüş ve meyvesinden istifade edilmeye başlanmış. Şimdi evet, bu topraklar, bu araziler elbette sadece ananın ya da babanın çalışmasıyla değil, anne ve babayla beraber yaşayan diğer evlatların da, alt soyun da çabasıyla oluşmaktadır. Ve bu çocuklar genelde ailesiyle birlikte yaşadığı için bağımsız bir bütçe oluşturmamakta ve özellikle bekarsa bütün geliri aileye özgülenmekte ve babanın eline teslim edilmektedir. Şimdi iş miras paylaşımına gelindiğinde ise, baba vefat ettiğinde söz konusu evlat yıllar yılı o tarlaya, o bahçeye veyahut da o işletmeye emek vermiş. Çoğu zaman belki maaşı almamış ya da aldığı parayı da yine kendi anne babasına özgülemiş. Fakat mesela şehir dışında okuyan veyahut da başka şehirde hayat kuran diğer kardeşleri de aynı miras hakkına sahip olmaktadır. Bu da tabii kardeşler arasında bir çatışmayı beraberinde getirmektedir. Ailesinin yanında yaşayan kişi haklı olarak şunu söylemekte: evet, siz şehir dışındaydınız, okudunuz ve mesleğinizi elinize aldınız ve bir bağımsız bütçeniz var. Ben ise anne ve babamın yanında yaşadım. Onlarla birlikte bu bahçeyi, bu tarlayı, bu evi yaptım ve örneğin evlenmediğim için de bağımsız bir gelirim olmadı. Bütün emeğimi, çabamı bu ev ayakta kalsın diye annemi ve babama özgüledim, verdim. Şimdi siz gelip bu arazilerin, bu evin veyahut da babamın bankadaki paralarının miras hukuku hükümlerine göre paylaşılmasını ve eşit pay olarak verilmesini istiyorsunuz. Tamam, güzel de benim yıllar yılı buraya verdiğim emek ne olacak? İşte burada kanun devreye giriyor. Diyor ki, ana babasıyla, büyük anne babasıyla yaşayan bir kişi eğer gelirini aileye özgülemişse, onların geçimine özgülemiş ise uygun bir denkleştirme alacağı isteyebilir. Evet, taraflar arasında önceden yapılmış bir herhangi bir sözleşme bulunmaksızın bu bedel istenebilir. Evet, alt soy ailesine ne kadar ekonomik katkı sağlamış ise bunun bedelini uygun bir şekilde talep edebilecektir. Bunun karşısında diğer kardeşler de şunu söyleyebilir: evet, geliri buradan elde ettin, emeğini buraya özgüledin ama sen de burada yaşadın ve burada geliştin, burada bir mal varlığı yaptın, yaşamını burada sürdürdün. Yani emek verdiysen bunun karşılığını

0: da aldın. Dolayısıyla bir denkleştirme alacağı istiyor isen onları da buradan çıkman gerekiyor diyebilir. Evet, alacağın miktarı tabii ki matematiksel olarak hesaplanması oldukça güç. Burada belki de şu formül benimsenebilir. Söz konusu alt soy, mesela erkek evlat kaç yıl anne babasıyla yaşadı ve gelirini, emeğini kaç yıl onlara özgüledi ise bunun bir emsal ücretle çarpılması sonucu hakkaniyete uygun bir denkleştirme alacağı hesaplanabilir. Demek ki burada kanun koyucu aslında hiç kimsenin emeğini yok saymıyor. Evet, bağımsız birer aile kurmuş, farklı yerlerde yaşayan kişilerin söz konusu diğer alt soyun emeğine ve ailesine yaptığı katkıları ödemesi gerektiğini vurguluyor. Tabii ki biz bu konuyu mirasla denkleştirme ile karıştırmamamız gerekiyor. Bunu alt soy sağken de isteyebilir, talep edebilir. Baba ya da ana öldükten sonra miras paylaşımında da bunu gündeme getirebilir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün gelirini ailesine adayan, ona özgüleyen kişinin denkleştirme alacağı üzerinde durduk. Alt soyun mesela babasının şirketinde, işletmesinde yıllarca ücretsiz ya da düşük ücretle çalışması sonucu hangi noktada aile hukukundan bir alacağının doğacağını belirlemeye çalıştık. En nihayetinde demek ki ailesinin geçimi, ana babasının, büyük anne, büyük babalarının geçimi için, hayatlarını sürdürmesi için maaşını, emeğini onlara veren evlat, diğer kardeşlerden ya da miras hukuku hükümlerine göre belli bir miktar alacağı olduğunu iddia edebilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün gelirini ailesine özgüleyen alt soyun çocukların hukuki durumunu ve denkleştirme alacağını değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklamlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün çok kıymetli...

0: Kıymetli bir konuğu misafir ediyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden doçent doktor Bekir Emiroğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam.
0: Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında hiçbirimizin belki de gündeminden düşmeyen bir konuyu konuşacağız. Bir bağlamımız var. O bağlamda konuşmak istiyoruz. Zaman zaman programda çok farklı konular konuşuyoruz. Aklın gözü gerçekten bilimle ilgili, dinle ilgili, toplumla ilgili, sosyolojiyle ilgili, insanla ilgili, hayat ve yaşamla ilgili çok farklı konuları konuşuyor. Bu konuları konuşurken acaba arada bir konuşmamız gereken, belki de her programda değinmemiz gereken bir meseleyi atlıyor muyuz diye kendi kendimi sorguluyorum. Dolayısıyla bu sorgulamanın sonucunda konunun uzmanlarından ve yakından takip ettiğini bildiğim isimlerden birisi olan Bekir Hocam'ı konuk ettik. Kendisi de kırmadı. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, konumuz Gazze olacak. Gazze'yi merkez alacağız ve Avrupa Birliği ülkelerinin Gazze politikası bağlamında bir program sunacağız sizlere. İsterseniz şuradan başlayalım Sayın Hocam. Gazze gündemimizden düşmemesi gereken bir konu. Sosyal medyayı kullanan pek çok insanın da zaten gündeminden kolay kolay düşmüyor bir şekilde. Bunun yarattığı da bir travma var aslına bakarsak. Yani bu travmayı, bu trajediyi yaşayan, bizzat yaşayan, acıyı iliklerine kadar hisseden insanlar var. Sadece bunu görmekle ilgili, bunu temaşa etmekle ilgili bir travmanın parçası haline gelen bizler var.
1: Evet.
0: Ben böyle hissediyorum. Buradan başlayalım. Bu konudaki fikirlerin nedir?
1: Teşekkür ederim. İnsanlık onurunun aslında bir sınavdan geçtiği, belki de tarihin çok önemli insanlık trajedilerinden birisini gündeminize almanız ve beni davet etmeniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim kendi adıma. İnsanlık onurunun sınandığı tarihsel süreç içerisinde pek çok kırılma noktası olmuştur. Ama insanlık onurunun gerçekten bu kadar ayaklar altına alındığı, uluslararası hukukun bu kadar hiçe sayıldığı, uluslararası anlaşmaların yok hükmünde değerlendirildiği ve de hepsinden daha önemlisi insanlığın gözü önünde böylesine büyük bir devlet terörüne, böylesine büyük bir insanlık ayıbına belki de modern dönemde bu kadar büyük çapta ilk defa şahitlik ediyoruz. Bu içinde yaşadığımız dönemde artık insanlık onurunu gerçekten aşan ve büyük bir trajediye dönüşen hal aldığı için de buna kayıtsız kalmak aslında insanlığın belki de en büyük zaaflarından birisi olacağı için gündemde tutmanın önemi giderek daha da ehemmiyetli hale geliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa Birliği bir değerler sistemini temsil ediyor oluşuyla ve bir değerler sistemi etrafında örgütlenmiş olmakla övünen bir yapı, bir çatı. Uluslararası hukuk, insan hakları ve gerçekten insan hakları kriterleri dediğimizde de pek çok coğrafyayla karşılaştırdığımızda hakkını teslim etmek üzere Avrupa'nın çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Eleştirdiğimiz, eksik bulduğumuz ya da ne bileyim tutarsız gördüğümüz çifte standart olarak bazı uygulamalarına rastlamışlığımızdan kaynaklı olarak tenkit ettiğimiz boyutlar olsa da insan hakları konusunda gerçekten iyi bir noktada. Fakat Gazze söz konusu olduğunda özellikle siyaset elitleri bakımından konuyu değerlendirdiğimizde ya da geniş halk kitleleri bağlamında değerlendirdiğimizde bu değerler coğrafyasının ya da sisteminin insan ayırdığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve bundan da üzülüyoruz. Yani gerçekten şunu ben bir bilim insanı olarak istiyorum. İster doğulu, ister batılı, ister Asyalı, hangi coğrafyadan olursa olsun insanlığın içerisinden hak etmiş, insanlık adına o değerleri yaşayan, temsil eden, deklare eden ve onun yayılması için çaba sarf eden. Bir dönem bunu biz yaptık. Ama küresel ölçekte herhangi bir ulus topluluğunun böyle bir şeyi yapıyor ve dünyayı da bu anlamda yönlendiriyor olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Batı ile ilgili ciddi bir öykünen küresel akım da vardı. Bunu öven ve öykünen. Fakat gelinen noktada Gazze bir turnusol kağıdı oldu. Ne yazık ki burada yine insanlık adına üzüldüğümüz bir noktaya geldik. Sizin düşünceleriniz nedir bununla ilgili Avrupa Birliği bağlamında?
1: Öncelikli olarak bu yapıların kuruluş amacına ve felsefesine inmeden bugünkü pozisyonlarını sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyeceğimizi söyleyerek işe başlayalım.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz insanlık tarihinin belki de en büyük çaplı iki savaşını yaşadık son yüzyılda. Bu Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında resmi rakamlara göre kimi yerlerde 250 milyon, kimi rakamlara göre de 500 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bunun oluşturduğu bu büyük yıkımı telafi edebilmek ve yeniden bir hayat inşa edebilmek için Batı toplumları kendi aralarında bir mutabakat metnine imzaladılar. Bu mutabakat metni aslında bir tür eylemsizlik ve saldırmazlık üzerine kurulu bir yapıyı

0: içeriyordu. Ama tabii bunun dünyaya lanse edilen hali tüm dünyaya barış, özgürlük ve refah, huzur getirme vaadiyle tanıtıldı. Evet. Geçtiğimiz süre boyunca gördüğümüz kadarıyla dünyanın küresel ölçekte bu toplulukların aslında misyonu içerisine giren pek çok saldırıya bigane kaldığını görüyoruz. Dünyaya huzur, barış vaadiyle kurulan bu yapıların aslında sadece kuruldukları coğrafyanın insanları arasındaki huzur ve barışı temin etmeye yönelik bir eylem içerisinde olduğu.
1: Çıkar birliği diyorsun.
0: Evet, kurucu metinlerinde dünyaya yönelik bir hizmet alanı kendilerine tanımlamalarına rağmen, bununla ilgili dünyanın geri kalmış ülkelerinde kültürel bir takım göstermelik faaliyetler yapmış olsalar da, dünyanın çok değişik yerlerinde meydana gelen insan hakları ihlallerine dair somut hiçbir adım atmadıklarını tarihsel süreç içerisinde gördük. Dolayısıyla aslında bunlar güvenilirliklerini yaklaşık son 50 yılda ciddi anlamda kaybetmiş topluluklardı.
1: Evet.
0: Bu topluluklara üye olan devletler de aslında bir zorlukla karşılaştıklarında bekledikleri desteği göremeyeceklerinin farkındaydılar. İkinci olarak da bu toplulukların arkasındaki itici güç aslında hukuk olduğunu varsaysak da ekonomi olduğunu şartlar bize gösterdi.
1: Evet.
0: Ekonomik bir baskıyla sınandıklarında hemen finansal kaynaklarına itaatten vazgeçmediklerini, kendilerine verilen istikametten şaşmadıklarını, dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırımlara, katliamlara kör, sağır, dilsiz kaldıklarını artık uluslararası kamuoyunda da gözlemleyebiliyoruz. Bunun son dönemdeki en trajik örneklerinden birisi de Gazze hadisesi oldu. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi bir turnusol hükmündeydi. Artık bu Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği İnsan Hakları Komisyonu olsun, birçok uluslararası organizasyonun kendi üyeleri bu taraflılığı, bu olaylara bigane kalışı yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Yani artık eskiden herhangi bir olumsuzluk olduğunda uluslararası kuruluşlar buraya müdahale ne zaman eder beklentisinin dünyanın genelinde kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla inandırıcılıklarını kaybetmiş. Özetle bir kale Avrupası mantalitesine sıkışıp kaldıklarını söyleyebiliyoruz bu organizasyonlar için.
1: Trajedinin yaşandığı coğrafyanın neresi olduğu, acıyı, dramı yaşayan insanların kimler olduğu, bu da yaklaşım tarzında belirleyici, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bu zaten acının milleti olmaz ilkesinin çok zedelendiği bir gerçeklikle bizi yüzleştiriyor. Bugün dediğim gibi uluslararası organizasyonlar sizin de az önce belirttiğiniz gibi kendi kültürel daireleri içerisinde, ki buna din, milliyet de dahil olmak üzere, inanılmaz reaksiyoner davranırlarken aynı insanlar söz konusu olan başka bir kültürel daireden insan olduğunda tarafsızlıklarını maalesef kaybedip bunlara bigane kalabiliyorlar.
1: Evet. Peki biraz reel politikle ilgili bir şey sorayım. Bu süreçte 7 Ekim'den bu tarafa yaşanan büyük dramın akabinde pek çok Filistin devletini tanımayan ülke Filistin'i tanır hale geldi.
0: Evet.
1: Yani çok azınlık bir ülke kaldı Filistin'i bir devlet olarak tanımayan. Bu siyasal anlamda önemli bir başarı yani. Tabii böyle bir acının üzerine temellenmiş olmasını belki onu kıymetsizleştiriyor ama bu tanınırlığın Filistin davası için ya da yaşanan dram özelinde düşündüğümüzde çözüme yönelik bir katkısının olacağını düşünüyor musunuz?
0: Dünyanın eski dünya olmadığını söyleyerek cümleme başlayayım ben. Hı hı. Çünkü eskiden pek çok şey kapalı kapılar arkasında yapılır ve insanların çoğunun bunlar haberi olmazdı. İnsanlığı manipüle edebilmek, istedikleri istikamete sürükleyebilmek için geliştirdikleri sosyal medya başta olmak üzere telekomünikasyon araçları aslında bu amaca uzun süre hizmet etti. Batı'nın özellikle de bu Siyonist yayılmacılığın kirli yüzünü örtbas edip insanların orada bu İsrail halkının bir zulüme, bir şiddete maruz kaldıklarına ikna ettiler. Ama bu sosyal medya araçları kullananın elinde aldığı şekle göre yeni bir boyut kazandığı için bugün dünyada aslında basit bir cep telefonu kaydıyla açılan bir canlı yayında oradaki gerçek trajedinin milyonlara ulaşabilmesi mümkün hale geldi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında bir dijital devrim beraberinde bir kamuoyu devrimine dönüştü. Bugün halk kitleleri artık politika yapıcıların kendilerine söylediklerinden çok bu dijital kaynaklarda gördükleri insanlık trajedisinden dolayı ciddi bir bilinç kazanma boyutuna geçtiler. Evet. Ve bu da takip ettiğimiz kadarıyla gördüğünüz gibi dünyanın her bölgesinde

0: bölgesinde, hiç de beklenmeyen yerlerde çok büyük protesto gösterilerinin gerçekleşmesiyle sonuçlandı.
1: Evet.
0: O yüzden artık kamuoyunun bu yoğun baskısından dolayı siyaset yapıcılar inandırıcılıklarını zaten büyük ölçüde yitirdikleri için bir gane kalamadılar buna. Artık her şeyin ayan beyan fahiş olduğu böyle bir dönemde bu tanımama kararı onların inandırıcılıklarını çok daha zedeleyeceği için böyle kararlar almak durumunda kaldılar. Arka planda kendilerine yapılan pek çok siyasi, ekonomik baskıya rağmen.
1: Evet, Holokost'un üzerine kurulmuş bir devletten bahsediyoruz İsrail Devleti derken, bunu dünya ölçeğinde vicdanlara hitap eden bir meşruiyet zemini yaratmak için kullandı. Ve fakat gelinen noktada kendisi bizzat soykırımın sistematik bir failine dönüşünce, sizin bahsettiğiniz sosyal medya araçlarının sağladığı imkan sayesinde aslında İsrail Devleti'nin nasıl bir devlet olduğuna dair gerçek yüz ortaya çıkmış oldu ki yapay zeka sistemleri, algoritmalar çok ciddi bir karartmaya yönelik kullanılmasına rağmen bunun önüne geçemediler. Söylediğiniz gerçeklik gerçekten çok önemli.
0: Burada belki de söylenmesi gereken şey şudur. İnsanlık refleksine topyekün anlamda sonsuza kadar karşı duramazsınız. Evet. Tarihte bu hep böyle olmuştur. Toplumsal vicdan artık tüm engellemelere rağmen, tüm yönlendirmelere rağmen devreye girmiş ve etkili sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
1: Şimdi tam yeri gelmişken, geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Batı moral üstünlüğünü kaybetti mealinde bir ifade kullandı. Neredeyse 30'a 40'a yakın farklı coğrafyalardan devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği ve bir şova dönüştürüldüğü bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından hala bombalamaların, insan katliamlarının Gazze'de sistematik bir şekilde ve ara vermeksizin devam ettiği bir sürecin artık sürdürülemez noktaya geldiğini fahiş etmek için bunu söyledi. Moral üstünlüğünü Batı'nın kaybetmesinin gerçekten bir taraftan bu sosyal medya yanıltmacılığının ya da insan unutkanlığının, tarihin çok da böyle bu tür olayları kolay insanlara unutturduğu gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda, yani bu tersine döndürülemez bir şey mi, onu merak ediyorum. Yani İsrail ile ilgili şu an oluşan ve tümüyle gerçeğe oturan algı, gelecekte sosyal medya araçlarının ya da dezenformasyonun kullanımıyla tersine döndürülemez mi? Öyle bir noktaya geldik, bunu açtık mı?
0: Hocam, aslında burada değinilmesi gereken önemli şey algının realitenin önüne geçmesi, gerçekliğini atlamamamız gerekti.
1: Evet.
0: Dünya çok uzun bir süre İsrail'in yenilmez olduğu, dünyayı her şeyiyle kuşattığı ve kim ne yaparsa yapsın kendi emellerinden vazgeçmeyeceğine algısal olarak ikna edilmişti. Ta ki bu algı elinde sapanından, sopasından başka bir şey olmayan o direnişçilerin gösterdikleri kahramanlıklarla sarsılana kadar. Tüm dünya kendilerini yalnız bırakmış olsa da bu insanların onurlu direnişi dünyaya bir şeyler söyledi. Bu kağıttan kaplan. Aynı zamanda insanlığın onurunu temsil eden sağduyulu devlet başkanlarının da bu konudaki cesur girişimleri ciddi manada siyasal açılımlara imkan verdi.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda bunu dile getirmesi, örneğin işte İspanya Devlet Başkanı'nın bununla ilgili açıklamaları, Afrika ülkelerindeki onca ekonomik yetersizliklerine ve baskılara rağmen bazı devlet başkanlarının bunu artık açık yüreklilikle ifade etmesi, mahkeme kararlarının, tutuklama kararlarının çıkartılması aslında insanlık onuruyla ilgili atılacak önemli ilk ciddi adımlardı. Çünkü biliyorsunuz toplumsal bir hareketteki ilk adım, ilk meşale çok önemlidir.
1: Evet.
0: Yaşanan yakın zamanda İsrail-İran savaşındaki o askeri başarısızlık da İsrail'in aslında oluşturduğu o algısal hegemonyanın kırılmasındaki önemli dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Evet.
0: Bu değişecek. Bizim buna dair ümidimiz çok.
1: Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne tekrar dönelim. Bu konuyla ilgili sizin çalışmalarınız var. Avrupa Birliği Gazze özelinde gerçekten ülkeler bazında düşündüğümüzde birbirinden farklı söylemlere sahipler. Baktığınızda birbirine yakın söylemlere sahip olsa da bazı ülkeler, Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri, ama aşağıya doğru ilişkisel bazda düşündüğümüzde İtalya'nın mesela İspanya'dan ciddi oranda ayrıştığını, İngiltere'nin hakeza Avrupa Birliği'nin dışında kalsa da gene Batı kültürünün önemli bir parçası ve Gazze probleminin önemli bir aktör olarak ayrıştığını görüyoruz. Negatif ayrıştığını görüyoruz. Bazen büyük trajediler yaşandığında söylemsel olarak bazı şeyler ifade edilse de ilişkilerini kesenler ya da asgari düzeye indirgeyenler ve koruyanlar var. Gazze Avrupa Birliği çatısını nasıl etkiler?
0: Az önceki girişimiz gibi yeniden bir giriş yapalım. Avrupa Birliği aslında İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarını ortadan kaldırmak için kurulmuş bir ekonomik topluluktu.
1: Evet.
0: Zaten ilk ismi de Avrupa Demir Çelik Topluluğu, daha sonra Avrupa Ekonomi Topluluğu, son olarak Avrupa Birliği Topluluğuna dönüştü.
1: Evet, ilk isim Avrupa Demir Çelik Topluluğu.
0: Evet,
1: bunu ilk defa duydum.
0: Evet, bu demir çelik yataklarının yeniden toplumların fiziksel olarak ayağa kaldırılması için nasıl paylaşılacağı üzerine kuruluydu. Fakat Avrupa'nın tarihi anlamda üzerine inşa edilebilecek ortak bir kültürel mirası yok. Yani Avrupa'da yaşayan insanların bizler gibi ortak bir dil ailesinden, ortak bir etnik kökenden, ortak bir medeniyet bilincinden gelmedikleri gerçeği bizi bunların hiçbir zaman için kültürel olarak ortak bir refleks gösteremedikleri sonucuna ulaştırıyor. Fiilen de böyle olmuştur zaten.
1: Evet.
0: Onca ekonomik birlikteliğe rağmen, parasal bütünleşmeye rağmen Avrupa'nın genelini ifade edecek, kuşatacak bir kültürel birliktelik asla işini inşa edemediler. Bugün gidin Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde örneğin bir Fransız kendisini ben önce Fransızım sonra Avrupalıyım diye tanımlar. Bu hiç değişmez. Nitekim yakında yaşadığımız pandemi krizinde
1: evet.
0: maskeleri bile birbirlerinden nasıl kaçırdıklarını gördük.
1: Evet.
0: Yani bunu da kendileri de çok iyi bildikleri için Avrupa Birliği aslında bir menfaatler birlikteliğidir. Ve bu birlikteliğin temelini atanlar aslında onları kendileri için bir cephe olarak kurguladıklarından onlara biçilen rolün daha ötesine geçmeleri mümkün görülmedi. Teknik olarak da bağlı ve bağımlı oldukları güç kaynakları buna müsaade ettiği kadar açıklama yapabildiler. Ama dediğim gibi inandırıcılıklarını kaybettiler. Eski ekonomik güçleri kalmadı. Dünyada yükselen yeni ekonomik güçler onların hareket alanlarını daralttı. Bu da onların kendi iplerini elinde tutanlara karşı yeni bir sorgulama içerisine girmelerine yol açtı. Ukrayna-Rusya savaşında bunu gördük.
1: Evet.
0: Pandemi sürecindeki ekonomik daralmada bunu gördük. 2008'deki küresel ekonomik krizde yine gördük. Ve bunların hepsi bizlere şunu söylüyor ki aslında Avrupa yekpare bir kültürel kanaat bütünlüğüne sahip değildir.
1: Evet, peki Avrupa Birliği değerleri dediğimiz değerler var. Bu değerlerin temelinde her ne kadar ekonomik çıkarlar bağlamında ortaya çıkmış bir organizasyonu olsa bu değerler küresel olarak pazarlanan değerler.
0: Evet.
1: Bazen pazarlanıyor, bazen de o değerleri benimsemeyenleri kırbaçlamak için kullanılıyor. Bu değerler tümüyle bu ekonomik menfaatlere mi bağlı yoksa yani temel ortadan kalktığında değerler de çökecek mi?
0: Aslında o ekonomik değerleri ayakta tutabilmek için bir çimento vazifesi görsün diye bu kültürel değerler işe koşulmuştur. Çünkü Avrupa'nın yaşadığı o sekülerleşme süreci, o özellikle din başta olmak üzere ki pek çok kültürel unsura ana rengini veren kültürel bir değerdir din, zaten ciddi anlamda aşılmıştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onun toplumsal anlamda bir işlevinin olmadığının farkındaydılar. Ama mesele bir kimlik kazanma söz konusu olduğunda Avrupa kimliğinin kurgusunun ta yüzyıllardır çalışan bir fonksiyonu devreye sokuldu. O da ötekileştirme. Avrupa kendisini hiçbir zaman tam olarak ne olduğuyla tanımlamamış, hep ne olmadığı üzerinden tanımlayamıştır. Avrupalı kimdir? Müslüman olmayandır. Avrupalı kimdir? İşte Orta Doğulu olmayandır. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin tüm teknik, teorik, ekonomik koşullarını sağlamasına rağmen uzayan bir hikaye, bitmeyen, uzun ince bir yola dönüşmesinden anlıyoruz.
1: Yani üye ülkelerin neye benzediğinden çok neye benzemediği ile ilgili bir birliktelik tarifi.
0: Bu ötekileştirme mantalitesi tarih boyunca işe yaramıştır. Ama bugünkü konumuzla da ilişkilendirerek şöyle bir detayı da vereyim. Bugün Kudüs başta olmak üzere Müslümanlar kadar Hristiyanlar da Siyonist zulümden payını almakta. Ve bugün Hristiyanlar geçmişteki tecrübelerinden hareketle şunu çok iyi biliyorlar ki kendilerinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bu Siyonist şebeke Müslümanlarla ilgili hesabını gördükten sonra sıranın Hristiyan temsilcilere geleceğini çok iyi biliyorlar. Ve bu halka da artık bir bilinç olarak yansımaya başladı. Son tahlilde Avrupa'nın içinde de sıkışıp kalacaklarını ve kendilerine biçilen rol oynamadıkları takdirde kendilerine hayat hakkı tanınmayacağına dair Avrupa'da bugün artık çok yükselen bir kültürel refleks var. Evet. Ve bu kültürel refleksin temelinde Hristiyanlık ve Avrupalılık var.
1: Bu da aslında çok önemli. Bir süre sonra kendi değerleriyle bir çatışmayı doğuracak yükselen sosyolojik ciddi değişimsel grafikler var. Mesela bir ırkçılığın yükselişi gibi, doğru mu?
0: Tabii.
1: Buradan baktığımızda sizin o bahsettiğiniz Avrupa'nın temsil ettiği özellikle insan hakları temelindeki değerlerin bir menfaat birlikteliğinden kaynaklandığını, o menfaatin ortadan kalkması durumunda bu değerlerin de buharlaşacağı tezi, söylemi tam olarak yerine oturmuş oluyor aslında.
0: Evet.
1: Bu konuyu konuştuğumuz her konumuza ben şunu sordum programı kapatırken, bu anlamda son cümlelerinizi rica edeceğim. Ne yapabiliriz? Yani Gazze duyarlılığını temsil edecek, o duyarlılığı yaşatacak, kendi çapımızda karınca kararınca dinleyicilerimize söyleyebileceğiniz ne yapılabilir?
0: Bu konuda bir sloganik cümle var. Hiç kimse gündemde tutmasa bile siz gündemde tutmaya devam edin. Bunlar evet slogan gibi gelebilir ama gerçekten önemli. Önemli. Çünkü uluslararası kamuoyunda çok hızlı değişen bir gündem var.
1: Çok doğru.
0: Ve bunların büyük bir kısmında manipüle edilebilir gündemler. Ve bunların arasında Gazze gündemden hiçbir zaman düşürülmemeli. İkincisi, bireysel anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Etrafımızı bu konuda bilinçlendirmek. Çünkü bilinçli insanların sayısının ne kadar çok artarsa bu bir çarpan etkisiyle, kelebek etkisiyle dünyada bir farkındalığa o kadar hızlı dönüşecek. Ben ne yapabilirim ki dememek gerekir. Hepimizin etrafında sirayet edebileceği, bu bilinci verebileceği genç, yaşlı kim varsa bunlara bu konuyla ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunmak çok önemli. Tabii ki bugünkü İsrail gücünün arkasındaki ana itici güç, ekonomik güç ve onların can damarlarına yönelik en büyük risk ekonomik olarak verilebilir. Evet. Bu küresel anlamda boykot listesinde yer alan, açık desteğini dünyadan gizlemeyen firmaların ürünlerine karşı bizzat kendi yaşantımızda ve de kor çevremizdeki yakın aile üyelerimizde bu bilinci oluşturduğumuzda bir şeyler yapmış olabileceğimizi düşünüyorum. Dijital platformlar önemli. Artık kamuoyu buradan tesis ediliyor. Burada küçük bir paylaşım, küçük bir beğeni, bir retweet bile aslında bizim bireysel anlamda yapabileceğimiz ciddi şeyler. Bunları bir olarak topladığımızda çok fazla etkiye ulaşacaktır. Bir de birlikte yapabilmek bunları çok önemli. Birlikte yaptığımız daha büyük bir çarpan etkisine sahip olacaktır.
1: Evet.
0: O yüzden bu farkındalığı hem sürdürmek hem de elimizden geldiğince daha fazla sayıda insana ulaştırmak bizim en büyük insanlık ödevimiz.
1: Çok doğru.
0: Diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok önemli bilgiler ve sonundaki cümleler özellikle çok önemli tavsiyelerdi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Neye yarayacak ya da sonuç değiştirmiyor gibi bir bakış açısı bu konuda çok sağlıklı değil. En azından tarihin doğru yerinde durmak değerli ve önemli. Hiçbir şey yapamasak bunu yapmamız gerekiyor. Bahsettiğiniz, vurguladığınız gibi. Yeniden çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgilerden dolayı.
0: Ben çok teşekkür ederim. Böylesine anlamlı bir konuda konuşma fırsatını bana tanıdığınız için.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bekir Emiroğlu bizlerle beraberdi. Kendisiyle Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında Gazze konusunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Ana kumanda masasında sesimizin sizlere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasında bizlere yardımcı olan sevgili Halim Göktaş'a ve Ramazan Özbay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.
2: Aklın gözü.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Öteden beri olgun sanılan insanlarda bile kendini ve kendi düşüncelerini beğenmek, kendisininkinden başkalarının düşünce ve inançlarına hiç olmazsa şüphe ve küçümseme ile bakmak adeti vardır. Etrafındakilere gerçekten değer veren insanlar da pek azdır. Çocuğun bencilliğinden başlayarak yetişkin insanların kendilerini beğenmişliklerini,

0: inceliğinin ürünüdür. Bu itibarla birincisi kısır olduğu kadar da geri, ikincisi ise verimliliği kadar da ileri bir karakterdir. Hangi türden olursa olsun uygarlığı ve insan mutluluğunu ikinci ruhlara borçluyuz. Zira bunlar bağışlamasını bilir, karşısındakini dinlemek irade ve inancına maliktir. Kendi düşüncelerini başkalarınınkiyle mukayese edebilir ve bencilliğinden hiç olmazsa karşısındakilerin fark edemeyecekleri bir manevrayla vazgeçebilir. Doğruyu ve iyiyi tereddütsüzce benimser, beğenir. Hiç olmazsa onları dinlemek ve suçlandırmamak büyüklüğünü gösterir. Vaktiyle Voltaire bir yazısında, "Senin fikirlerini beğenmiyorum. Fakat onları savunmana engel olacak kimselerle ölesiye savaşmaya hazırım." demişti ki, bu hoşgörünün pek yüce ve asil bir ifadesidir. Orta çağlarda skolastik düşünce inadı Tanrı adına binbir çeşit zulme sebep olmuştu. Batılıların tolerans kelimesiyle ifade ettikleri hoşgörüyü yani taassupsuzluğu vaktiyle yalnız din adamlarından beklemek adeti vardı. Nitekim Montesquieu bu sorunu İncil'e başvurmak suretiyle açıklamışsa da Voltaire bunu daha geniş bir anlamda kavramış ve savunmuştur. O der ki, hoş görmek insanlığın en yüksek bir hassasıdır. Hepimiz eksiklerden, yanılmalardan yoğrulmuşuzdur. Ahmaklıklarımızı karşılıklı olarak bağışlayalım. İşte tabiatın ilk kanunu budur. Sonra devamla, büyük Türk'e bakınız, çeşit çeşit dindeki ulusları nasıl yönettiğini görünüz diyor. Gerçek olan şudur ki hiç kimse kendini bir başkasına beğendirmek zorunda değildir ve kimseyi de bu iş için zorlama hakkına malik olamaz. Aklımda kalan bu satırlar Cemil Sena'nın İnsanlar ve Ahlaklar adlı kitabından, Okat Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Her hafta bir konuğumuz oluyor ve o konuğumuzda bir karakteri konuşuyoruz. Edebiyat dünyasından, sinema dünyasından bir karakter ve o karakteri konuştuktan sonra da yapay zekaya bakalım ne kadar tanıyormuş o karakteri diye sorular soruyoruz. Konuğumuzdan yapay zekayı değerlendirmesini istiyoruz ama önce konuğumuzu tanıtalım. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aydan Özsoy. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Önce hangi karakteri seçtiğinizle başlayalım hocam?
1: Tabii Türk sinema tarihinde çok önemli bir film olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminden Asya karakterini seçtim.
0: Türkan Şoray'ın canlandırdığı. Türk sinema tarihine geçmiş bir film değil mi?
1: Evet.
0: Neden o karakteri seçtiniz? Neden o filmi seçtiniz ya da önce onunla başlayalım.
1: Tabii Türk sinema tarihinde en önemli ve en güzel aşk filmi olarak bilinir, konuşulur. Bu arada film 1977 yapımı, Atıf Yılmaz'ın da filmografisinde önemli. Ali Özgentürk'le birlikte senaryosunu yazdıkları önemli bir film. 70'lerin sonlarında Türkiye'deki değişimi çok iyi anlattığı bir film. Özellikle burada filmde işçilerle ilgili ve işçi hareketleriyle ilgili bir takım vurguların olduğu bir film. Biçimsel olarak bir ilk film, çünkü iç monologların yer aldığı bir film. Türk sinemasında ilk defa iç ses kullanımının bu kadar yoğun, yani bir üslup ve biçem olarak kullanıldığı bir film. Yakın planların çok yine yoğun kullanıldığı

0: yapıldığı bir film. Yani Türk sinema tarihinde de biçimsel özellikleriyle öne çıkan bir film. Ama en önemlilerinden bir tanesi, belki burada Asya karakteriyle de ilişkili olarak söyleyeceğiz, müziğin ve duyguların yine iç monologlarla çok öne çıktığı, Cahit Berkay'ın o güzel bestesiyle, film müziğiyle öne çıktığı. Ve biz o zamana kadar Yeşilçam'da hep aşk filmlerinde şunu görüyorduk: İşte aşıklar kavuşur, evlenirler, mutlu olurlar ve evde onları görürüz ve biter film. Ama bu film artık evlilikten sonra aşkın yeşerdiği yuvadan sonrasını da bize gösterdiği için önemli. Yani biz evlilik ne demek? Evlilikte ne yaşanıyor? O evde neler oluyor? Aşk nerelere evriliyor? Bunu gördüğümüz bir film olması açısından da önemli. Bir de Asya karakteri filmin içerisinde çok büyük değişimler yaşıyor. Seçme nedenlerinden bir tanesi o. Kadın karakterin eşikleri, değişimleri, yani ilk köylü kızı Asya'dan en sonunda daha kentli Cemşit'le evlenen Asya'ya evrilmesi nedeniyle de karakteri seçmeyi uygun gördüm.
1: Çok özel bir karakter tabii. Filmin içindeki diğer karakterlere bakınca da belki İlyas, bu arada Kadir İnanır'ı da saygıyla, rahmetle analım. Kısa bir süre önce kaybettik. Ahmet Mekin'in canlandırdığı Cemşit de yine çok ön planda, güzel çizilmiş ama Cengiz Aytmatov'un eserinde de herhalde Asya'nın durduğu yer farklı. Bize biraz Asya'nın temel özelliklerini anlatabilir misiniz?
0: Tabii.
1: Gerçi siz dediniz film içinde Asya'da bir karakter yolculuğu içerisinde ama neleri ön plana
0: Tabii
1: çıkarabilirsiniz?
0: Aytmatov'un Kırmızı Eşarp romanından 1961'de yazdığı eserden uyarlanmış, Ali Özgen Türk'le birlikte. Çok farklı tabii oradan. Burada Atıf Yılmaz'ın ve Türkiye'nin kendi coğrafyasının atmosferi eklenmiş
1: Tabii.
0: Asya'ya. Şimdi Asya'nın en temel özellikleri, bir kere köyden çıkmamış bir karakter filmin başında. Ama son derece inatçı, direngen, mücadeleci. Annesine filmin başlangıcında bile pek çok konuda karşı çıkıyor. Anneyle bir arada olduğu için aslında babasız, erkeksiz bir ev görüyoruz. İki kadın karakter görüyoruz biz bir filmde. Bu açıdan da önemli. Atıf Yılmaz'ın sonrasında 80'lerdeki o kadın filmlerine de aslında bir merkez teşkil ediyor. Her ne kadar biz İlyas'la, yani buradan ben de rahmet diliyorum Kadir İnanır'a, İlyas'la sanki hani ana karakter gibi görünseler de bence burada Asya'nın ağırlığı daha
1: Çok
0: fazla.
1: daha fazla, değil
0: Biz
1: mi?
0: tabii Atıf Yılmaz'ın buradaki tercihi bu ve sonrasında da çekici o kadın figürlerinin burada şeyini görüyoruz biz aslında.
1: Ön
0: Ön
1: çalışması gibi belki de.
0: çalışmasını, güçlü bir karakter. Fiziksel olarak da güçlü ama duygusal, deli dolu, o yaşının verdiği, gençliğinin verdiği bir acelecilik var. Mesela güçlü olduğunu nerede görüyoruz? İşte İlyas'ın ona elini uzatıp kaçalım demesinde olduğu gibi, elini veriyor ve hiç arkasına bakmadan kaçıyor. Aynı o güçlülüğü ve aynı o cesareti, biraz da aslında sonrasını düşünmeden karar verdiği o cesareti, Samet'i alıp, yani İlyas'ın onu aldattığını görüp Samet'i alıp bir gece evi terk etmesinde de görüyoruz. Aynı cesareti filmin finalinde de görüyoruz. Yani işte iki erkeğin arasında, Cemşit ile İlyas'ın arasında kaldığında, emekten yana, sevgi emektir, o hiç konuşmalarda da filmde bolca kendiyle konuştuğu sahnelerde de gördüğümüz gibi, biraz da tabii ki çocuğunu da düşünerek Cemşit'i seçmesini de görüyoruz.
1: Tabii Türkan Şoray'ın da role çok yakıştığını söylemek gerek.
0: Doğru.
1: Atıf Yılmaz için çok iyi seçim yaptı diyebiliriz. Fiziksel olarak belki Cengiz Aytmatov'un anlattığı Asya farklıydı, bilemiyoruz tabii ama siz de biraz önce söylediniz. Türkiye'ye film uyarlandığı için hem Asya'nın hem İlyas'ın hem de Cemşit'in aslında ne kadar tanıdık olduklarını görüyoruz, değil mi?
0: Öyle.
1: Yani hepsi bizden karakterler.
0: Bizden
1: Hiçbiri
0: karakterler.
1: sahte durmuyor.
0: Evet, Asel romanda, Asel karakteri Kırmızı Eşarp'ta. Biz de Osmaniye, Adana taraflarında çekilmiş. Şimdi filmin başında bir baraj görüntüsü var. Biz suyu ve barajı ve toplumsal değişimleri, yani politik mesajları hep görüyoruz. Haliyle bu üç karakterin kurulumu da, özellikle Asya'nın değişimi de, diğer iki karakterde sonuçta üçgen bir aşk öyküsü baktığımızda, bizim 70'lerin sonundaki toplumsal gerçekçiliğimizle ve sosyolojimizle çok alakalı. Biraz İlyas'a bakacak olursak, Asya'yı da görmek açısından, aslında İlyas yersiz yursuz bir karakter. Hep yollarda. Kamyonuyla konuşuyor. Yani kamyonu neredeyse tek arkadaşı. Haliyle bu yersizlik, yursuzlukla da alakalı aslında bu evliliğin ve aşkın bitişi. Çünkü burada bu güzel aşkın ve çocuğun ve evliliğin bitişinde de aslında Asya ve İlyas'tan daha ziyade toplumsal

0: sağ koşullar çok etkili. Bir gün yardım ettiği için kamyonuyla yolda kalan bir minibüse işvereni tarafından cezalandırılıyor İlyas.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra bir psikolojik bunalıma girdiği için aslında bu evlilik baş aşağı gidiyor.
1: Evet.
0: Aynı psikolojik problemler, sıkıntılar Asya için de geçerli. Çünkü biz Asya'yı bolca en baştan itibaren kendiyle konuşurken görüyoruz. Birkaç tane şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
0: Elimi tuttu, sıcaktı, sanki yüreği elimdeymiş gibi. Yani hı-hı, böyle kendisiyle ilk karşılaştığında, konuştuğunda Kadir İnanır'la ya da Kadir İnanır'ın bizimle konuşmuyor, arkadaş kamyonuyla konuşuyor. Ziyanı yok, gülüşü yeter. Cümlelerinde olduğu gibi biz hep karakterlerin gelişimini bu üç karakterin de iç sesleriyle öğreniyoruz.
1: Evet.
0: Ya bu tabii Türk sineması açısından da çok önemli. Aytmatov'un romanında da bu psikolojik kurulumlar çok fazlaymış. Yani orada da bunu okuyoruz, kendimiz okuduğumuzda da görüyoruz ama o bir ön sözle başlıyor. Romanda biz İlyas'ın ağzından dinliyoruz hikayeyi. Bu en temel farklardan bir tanesi o. Yani oradaki bakış açısı şoförün bakış açısıyla, İlyas'ın bakış açısıyla bize anlatılıyor. Bölümlemeler de hatta öyle
1: Evet.
0: akıyor. Ama bizde öyle değil. Biz daha nesnel bir üçüncü göz olarak üç karakterin yaşamını ağırlıklı olarak da Asya'nın yaşantısını görüyoruz. Fotoğrafik kullanımlar var, çok önemli. Anları donduruyor özellikle finalde Atıf Yılmaz. Yani mühürlüyor.
1: Hı.
0: Belki buradan bir Tarkovski'ye de gönderme yaparak o zamanı mühürlüyor ve aslında o aşkın her iki karakter içinde İlyas ve Asya içinde unutulmaz olduğunu ve hep kalacağını söylüyor. Ama burada toplumsal bir tercihle Asya oğlunu da düşünerek bütün o hiç hesaplaşmaları ve gelişimiyle birlikte karakter çünkü çok değişip dönüşüyor. Cemşit'le olan birlikteliğinde sevginin emek olduğunu görüyor zaten finalde de görüyoruz.
1: Evet.
0: Sevgi neydi? Emekti. Bu yüzden de bu üç karakterin kendi içerisindeki değişim dönüşümleriyle birlikte Asya'nın tabii ki bu denklemdeki yeri çok önemli. Burada Asya'nın yenilikçi kodlarıyla karakterin kurulumunda geleneksel kodları bir arada. Yani geleneksel başlayan ama onun içinde direngen kodlar kadına yönelik daha da artarak finalde neredeyse zirveye ulaşıyor. Yani biz haliyle Asya'yı burada artık seçimlerini yapan, kararlarını veren, aşkı yenik düşmeyen çünkü Yeşilçam'ın da kadın temsillerini en çok aslında geleneksele taşıdığı yerlerden biridir bu. Aşkı uğruna her şeyi yapar.
1: Evet.
0: Yani sorumluluklarından vazgeçer, bütün o iyi özelliklerin, güçlü özelliklerinden vazgeçer. Neredeyse aşk sıfırlar kadını ama burada tam tersi oluyor. Aşkını bırakıyor ve güçlü kararlarıyla ve değişmiş dönüşmüş daha kentli, daha düşünen, daha insancıl. Çünkü burada Cemşit karakterinden de bahsedecek olursak bu değişimde Asya'nın değişimi şimdi çok önemli. Çünkü orada bilgiyi, bilgeliği, aklı,
1: evet,
0: eğitimi görüyor. O anlamda aslında çok yenilikçi bir noktada duruyor Asya karakteri.
1: Programımızın ikinci bölümüne geçelim yavaş yavaş. Yapay zeka artık hayatımıza bir şekilde girdi. Başta bir eğlence, bir hoşluk sağlasın diye arada baktığımız yapay zeka şimdi pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Tabii bunun tartışmalı olan tarafları var. Sizin bakışınız nedir?
0: Ya yapay zeka bir gerçeklik. Bundan kaçış yok. Önemli olan onu iyi yönetmek ve kullanmak. Yani onu bir asistan gibi mi kullanacağız? Bir sekreter gibi mi kullanacağız?
1: Evet.
0: Bir veri dökücüsü gibi mi? Yani burada yapay zeka ile kurduğumuz ilişki. Çünkü o makineden öğreniyor. Haliyle bir makine öğrenmesi giriyor burada devreye. Nasıl kullanacağımıza çok iyi karar vermek gerekiyor. Ben bu gerçeklikten kaçamayacağımızı düşünüyorum. Ama burada tabii ki etik ve bir takım insan açısından tehlikeli unsurlar var. Hiç kuşkusuz ki. Bu arada bir de tabii ki yapay zeka ile olan ilişkimizi sürekli geliştirmek ve öğrenmek de bize düşüyor. Yani onu iyi kullanabilmek demek birazcık onunla kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek. Bununla ilgili daha çok çaba sarf etmek. Yani bir anlamda kendimizi ona teslim etmemek ve bir takım etik ve bilimsel risklere karşı da kendimizi korumak durumundayız. Akademide de biz şimdi sıklıkla pek çok sorunla karşılaşıyoruz.
1: Çok rastlıyorsunuz tabii.
0: Çok rastlıyoruz. O yüzden biz de kendimize buradan bir ev ödevi çıkartarak haliyle o rastladıklarımızı yakalayabilmek, görebilmek. Bununla ilgili yine bir eğitici kimliğimizle aslında öğrencilerimizi ve bütün tabii ki akademide olanları bu konuda uyarmak istiyoruz. Ama kaçış yok, kullanacağız. Ama önemli olan burada nasıl kullandığımız ve buradaki etik ilkelere bağlı kalmak.
1: Asya ile ilgili yapay zekaya sorular sorduk. Bunlar hayali sorular. Tabii bunun amacı da şu, karakteri daha iyi tanımak için. Yoksa siz zaten anlattığınız karakteri İkinci bölüm oyun gibi.

0: Dolayısıyla karaktere biz hayali şartlar, koşullar içerisinde nasıl davranır? Bunları öğrenmek için bu soruları sorduk. Hazırsanız başlıyorum.
1: Başlayalım. Çok heyecanlı. Harika.
0: Asya'nın çocuğu olmasaydı İlyas'tan sonra nasıl bir karar alırdı? A. Baba evine dönerdi. B. İlyas'ı beklemeye devam ederdi. C. Yine de Cemşit'le evlenmeyi kabul ederdi. D. Daha büyük bir kasabaya ya da şehre gidip işe girerdi.
1: İlyas'ı beklermiş gibi geliyor. B cevabı geliyor. Çünkü bütün dönüşümün merkezinde film boyunca Samet var aslında. Hmm. Çocuğu var. Yani oradaki İlyas'ı terk edişi, Cemşit'le bir arada oluşu, orada sevgiyi, emekten yana kullanışı hep çocuk merkezli. Ben B diyorum. İlyas'ı beklerdi diyorum çocuk olmasaydı.
0: Ben de bu seçenekleri oluştururken B'yi seçer diye düşünmüştüm ama ters köşe yaptı.
1: Öyle mi?
0: D daha büyük bir kasabaya ya da şehre gidip işe girerdi diye yorumlamış. Sebebi de şu. Asya'nın karakter yapısı ve hikayedeki kırılma noktaları göz önüne alındığında şu nedenlerle öne çıkar demiş. Asya gururlu, haysiyetli, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kadındır. Çocuğu olmasa dahi İlyas'ın sadakatsizliğini ve sorumsuzluğunu sindirip hayatını durduracak bir yapıda değildir. Kendi emeğiyle geçinebileceği daha büyük bir kasabaya veya şehre gidip bir işe girmek onun karakterindeki güçlü duruşla tam olarak örtüşür. Aslında sizin de bahsettiğiniz güçlü kadın taraftan, imajına evet, uyduğu için bunu tercih etmiş. Neden B şıkkı değil de söyleyeyim isterseniz, yapay zekanın
1: tabii,
0: tercihi.
1: Tercihim.
0: Asya zaten İlyas'ı bir süre beklemiş ancak İlyas'ın başka bir kadınla kurduğu hayatı ve sorumsuzluğunu gördükten sonra onun için İlyas defteri kapanmıştır. Kendine olan saygısı yüzünden onu beklemeye devam etmezdi demiş.
1: Evet ama işte İlyas defteri kapanmıyor ya, ben de bir muhalefet edeyim mi
0: tabii,
1: burada
0: tabii,
1: ona?
0: Tabii edin zaten.
1: Tabii yani finalde de görüyoruz İlyas'a olan aşkı devam ediyor.
0: Aslında,
1: o fotoğrafik
0: tabii.
1: görüntüler, birbirlerine bakışları, birbirleriyle yine içsel konuşmaları haliyle İlyas'a olan aşkı bitmez, bitmemiş, bitmeyecek. O çocuktan dolayı ve emekten dolayı seçti Cemşit'i.
0: Evet, buradan yapay zekaya puan vermiyoruz.
1: Peki vermeyelim.
0: İkinci sorumuz. Asya Cemşit'le karşılaşmasaydı ve vardığı ilk kasabada iş bulup kendi parasını kazanmaya başlasaydı, sonradan karşısına çıkan İlyas'ı affeder miydi? A. Aşkı ve çocuğunun babası olduğu için hemen kabul ederdi. B. Hemen kabul etmez ama ikinci bir şans verebileceğini İlyas'a belli ederdi. C. Asla kabul etmezdi. D. Kabul etmez ama İlyas'ın yine de yakınında bulunmasını isterdi.
1: B ile D arasında kaldım. Yani hemen kabul etmezdi ile kabul etmezdi ama yakınında olmasını da isterdi arasında kaldım. Bu sefer de farklı olsun D diyeyim. Hep B demiş olmayayım. Kabul etmezdi ama yakınında da tutmak isterdi.
0: Burada da C demiş. Asla kabul etmezdi demiş. Bu yapay zeka biraz daha Asya'nın
1: güçlü kadın,
0: çok güçlü kadın,
1: çok
0: evet,
1: güçlü kadın
0: gururundan
1: taviz
0: vermez. Şöyle demiş, kendi ayakları üzerinde durmanın verdiği güçten dolayı kendi emeğiyle iş yaparak parasını kazanan ve ekonomik bağımsızlığını elde eden bir Asya artık kimseye muhtaç olmayan güçlü bir kadındır. Asya için İlyas'ın yıktığı en büyük şey güvendir. Geçmişte kendisini ve çocuğunu hiçe sayıp gitmiş bir erkeğe sırf eski bir aşk uğruna tekrar güvenmesi karakterinin sağlamlığıyla çelişir demiş. Dolayısıyla yine onur ve gurur faktörünü eklemiş. Asla kabul etmez demiş.
1: Evet.
0: Biz buradan da puan vermiyoruz o zaman.
1: Vermiyoruz çünkü kabul etmezdi tamam ama bu aşkını yine unutmamak kaydıyla.
0: Zaten filmde hep o aşk var. Yani
1: tabii,
0: onu,
1: tabii. Onu hep
0: filmin sonunda bile hissediyoruz.
1: Evet.
0: Hatta
1: evet.
0: biz de izleyici olarak acaba diyoruz Kadir'in Hanır'a mı gidecek
1: dönecek,
0: değil mi?
1: Dönecek.
0: Peki son sorumuza geçelim.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bu filmden çıkıp başka birkaç filme gideceğiz. Asya, diğer Türk filmlerindeki hangi kadın karakterlere daha çok benzer? A. Gelin filminde Hülya Koçyiğit'in canlandırdığı Meryem. B. Vesikalı Yarim filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Meryem. C. Fahriye Abla filminde Müjde Ar'ın Fahriye Ablası. D. Kış Uykusu filminde Melisa Söze'nin Nihal'i.
1: Güçlü olduğunu düşünerek tabii şimdi ya ben Fahriye ablaya daha yakın görüyorum işin açıkçası. Nihal'e hiç yakın görmüyorum. Diğer iki karakter arasında kaldım. Ben şey diyeyim ya Fahriye abla diyeyim.
0: Fahriye abla.

0: buradan da yapay zekaya puan vermiyoruz o zaman. O gelini tercih etmiş. Sebebi de şu, Gelin filmindeki Meryem tıpkı Asya gibi başlangıçta geleneksel yapının içinde sessiz ve uyumlu bir kadındır. Ancak kocasının ve ailenin sorumsuzluğu yüzünden çocuğunu kaybetme noktasına gelince büyük bir kırılma yaşar. Asya'da oğlu Samet'in geleceği ve huzuru için İlyas'ı arkasında bırakıp hayatını tamamen değiştirir demiş. Her iki karakter de annelik sorumluluğunu ve evladını merkezlerine alarak pasif bir kadından kendi kaderini çizen güçlü bir figüre dönüşür demiş. Neden Fahriye abla olmaz demiş. Mahalle baskısına karşı kendi kadınlığını, arzularını ve özgürlüğünü cesurca yaşayan bireysel bir kadın figürüdür. Asya'nın ana motivasyonu olan taşra gerçekliği, annelik ve güvenli yuva arayışından farklı bir kulvardadır diyerek Fahriye ablayı seçmemiş.
1: Seçmemiş olabilir tabii ama yine de Cimşit'le kurduğu ilişkiyi de unutmamak lazım. Yani orada Samet çok belirleyici bir faktör ama sonuçta Cimşit'le de bir yakınlaşması oluyor. Hı-hı. Evleniyor. Yani bunun belki katalizörü Samet oldu, annelik. Ama aynı zamanda sevmeden, beğenmeden de biriyle birlikte olamaz. O açıdan sadece çocuğa da bağlamak bana çok doğru gelmedi burada.
0: Yani özgürlüğünün de aslında ya da isteklerinin de peşinden giden
1: bir kadın. Hani o açıdan ben biraz Fahriye ablaya yakın bulmuştum. Burada hakikaten oradaki değişim köyden kente de değişim. Yani biz Asya'yı ve Asya'nın değişimini köylü kızından tabii ki Cimşit'le birlikte daha kentli bir kadına dönüşümü olarak da görüyoruz ya. Bence bunun da çok önemi var. Gelinde onu pek göremiyoruz. Yani gelinde o geleneksel şeyini her ne kadar kırsa da hem fiziksel olarak hem görünüş olarak gelinde onu aşamıyor. Ama burada onu da aşan bir şey var. Evlilikteki görücü usulünden resmi nikah bence çok önemli o vurgu. Madenler, işçiler, emek orada özellikle mesela kamyonun ismi Aldırma Gönül. Daha sonra Selvi Boylu Mal Yazmalı mı oluyor? Evet. Hatta bence belki renk burada çok önemli. Kırmızı yazma, al yazmalım ya, yani kırmızı bir taraftan aşk ve tutku ama evet. Hani filmle de bütünleşmiş bir görsel metafor olduğu için söylüyorum ama aynı zamanda bir tehdit ve tehlike. Yani çünkü Asya'nın bütün hayatının değişimi de aynı zamanda renksel olarak da.
0: Peki. Ben bu şıkları hazırlarken vesikalı yarimi seçer diye düşünmüştüm.
1: Doğru.
0: Çünkü orada da Meryem de daha aşkı yerine mantığını seçmişti. Oradan belki bunu tercih ederdi. Belki. Demek ki evet. Yapay zeka da bizim gibi farklı yorumlarda bulunabiliyor.
1: Tabii. Belki fazla değişkenini de düşünerek biz de elimizden geldiğince diğer değişkenlere dikkat ediyoruz ama tercihlerinin açıklamaları da çok mantıklı geldi. Puan vermesek de.
0: Gidiş yolundan küçük puanlar küçük verebiliriz puanlar belki
1: verelim.
0: Ama.
1: Yazık, haksızlık etmeyelim evet. Ona da.
0: Genel olarak nasıl buldunuz?
1: Yapay zekanın cevapları
0: evet,
1: mı?
0: Evet.
1: Demin dediğim gibi.
0: Yüzeysel mi örneğin?
1: Yani bence yüzeysel değil ama sanki tek tarafa dayanarak hepsini aynı merkezden cevaplamış gibi. Yani burada dayandığı yerde hep şey olmuş, sanki böyle bir özgür bir kadın, çok güçlü. Oradaki o geleneksel ya da Türkiye'ye özgü, bu coğrafyaya özgü, o taşra yaşantısının kadına dayattığı sosyolojileri biraz göz ardı ederek tek merkezli cevaplamış gibi geldi. Yoksa bana çok yüzeysel gelmedi. Tek merkezden konumlanınca haliyle cevaplar da birbirine benzemiş.
0: Evet, öyle olmuş. Acaba arka arkaya sormanın verdiği
1: olabilir.
0: Ondan dolayı mı?
1: Olabilir. O da olabilir. Çünkü hani bir şekilde oradan bir bağlam kuruyor. O bağlamı da devam ettiriyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki hocam, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir sohbet
1: benim
0: oldu.
1: Benim için de öyle, çok keyifli.
0: Yapay zekada kıyısından köşesinden katıldı. Yanlış cevaplar verse de karakteri daha iyi tanımamıza neden oldu.
1: Öyle,
0: yani
1: öyle.
0: Daha
1: tabii.
0: iyi tanımamızı sağladı.
1: Sağladı. Bir takım bağlantıları kurmamızı aslında kolaylaştırıyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin bugünkü bölümünde Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki Asya'yı konuştuk. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aydan Özsoy konuğumuzdu. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1. Nezaket mevsimi.
1: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde insan ilişkilerinin en hassas, en kırılgan ve pürüzsüz bir özen gerektiren manevi duraklarına, yani bayramlar, doğum günleri ve hayatın dönüm noktası sayılan özel günlerin ufkuna çeviriyoruz yüzümüzü. Modern çağın getirdiği o bencil ve sığ benlik telaşlarının tam karşısında duran bir başkasının sevincine dilsiz birer siper olabilme asaletidir zarafet. Günümüz dünyasında maalesef bir insanın ömründe sadece bir kez gelebilecek o özel günleri, o masum sevinç eşiklerini sırf kendi kaprisleri, narsistik eğilimleri ya da çözülmemiş kişisel kavgaları yüzünden muhatabına zehir eden hırçın tavırlara rastlıyoruz. Oysa zarafet, o mukaddes günlerde kendi dünyamızı, iddialarımızı ve kırılganlıklarımızı pürüzsüz bir mahcubiyetle geride bırakıp sadece muhatabımızın tebessüm hakkına hürmet edebilme olgunluğudur. Bir bayram sabahının o duru sükunetine ya da bir canın dünyaya gelişini kutladığı o naif doğum günü anına kendi egomuzun gürültüsünü taşımak şahsiyetimizin kalbini kırar. Ortamı germek, alınganlıklar bahane ederek ilgiyi sürekli kendi üzerine çekmeye çalışmak ve o günün asıl sahibini gölgede bırakmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğinin en hüzünlü işaretlerindendir. Gerçek incelik, bir başkasının mutluluk sahnesinde rol çalmaya yeltenmek değil, o neşenin pürüzsüz akabilmesi için dilsiz ve samimi bir ihtimamla arkada durabilmektir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat nizamımızın, bayram adabımızın özünü, insanın kendi benliğini ve hırslarını susturarak toplumsal selamete ve ortak sevince pürüzsüz bir rıza ile teslim olması olarak tarif eder. Ökten Hoca'nın işaret ettiği bu asil nizam, o özel günlerin iklimine adım atıldığı saniyede geçmişin tüm hesaplaşmalarını kapının ardında bırakmakla başlar. Bir insanın yılda bir kez beklediği o güzel kelamı, o naif hatırlayışı ondan esirgememek, o özel vakti pürüzsüz bir ihtimamla korumak, Saadettin Ökten Hoca'nın bahsettiği o köklü şehir ahlakının en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern insanın en derin yaralarından birini, her şeyi sadece kendi hisleri, kendi yaraları, kendi merkezi dünyası üzerinden okuyan o narsistik körleşme olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini o hususi günlerin sofralarında sınamaya başlarız. Kendi keyfimiz ya da öfkemiz öyle gerektiriyor diye bir başkasının heyecanını kursağında bırakmak, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o kalbi sağırlaşmanın ve insani çoraklaşmanın ta kendisi olabilir. Nezaket o günlerde kendi gölgemizi o tertemiz masumiyetlerin üzerinden pürüzsüzce çekebilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde birbirlerinin saygınlık alanlarına ve özel günlerin getirdiği o ritüel zeminlerine nasıl titiz birer ortak olmak zorunda olduklarını çözümler. Hayatın bu kırılgan anlarında Goffman'ın üzerinde durduğu o topluluk sığınağı sarsılmaz bir hürmet hukukuna dönüşmelidir. Bir insanın sevinç gününde dilsiz bir emniyet alanı oluşturmak, onun neşesini pürüzsüz bir rikkatle beslemek,

0: etmek, o gürültülü dünyada hiç kimsenin kendini değersiz ve mahzun hissetmesine rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık duygu durumlarına odaklanarak başkalarının özel anlarını birer yük gibi gördüğü akışkan dünya eleştirisi, muhatabının doğum gününü, bayramını, kendi neşesi bilip ona bürünerek yaklaşan o çelebi ruhların vefasında eritmektir. Çünkü hürmet göstermek, Henry Bergson'un da bahsettiği gibi zamana yayılan, anlık narsist dalgalanmalarla değişmeyen, sarsılmaz bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, gönül mü yüksek durur yoksa can mı cümlesi bir rızadır. Sevgi yalan mı derken insan ilişkilerinde asıl mihenk taşının o hesapsız sevgi ve rıza olduğunu bize hatırlatır. Bir canın o en güzel vaktinde bir ibadet neşesiyle ve pürüzsüz bir kalbi borçla yaklaşabilmek ne kadar kıymetli. Sadi Şirazi'nin asıl bir ruhun nişanesi, dostunun neşeli gününde kendi dertlerini unutup onun sevinç kervanına samimiyetle yük katabilmesidir der. İşte bu düsturla günlerimizi mühürlememiz gerekir. Gençlerimize narsistik hırsların bir güç değil, bir yalnızlaşma labirenti olduğunu göstermek, Şeyh Galip'in Zübde alem dediği insanın kendi şahsiyet itibarını ancak başkalarının mutluluk alanlarına gösterdiği saygıyla koruyabileceğini idrak etmesi demektir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, içe dönük, kırılgan duyarlılık gibi özel günlerin adabı da büyük ve abartılı hediyelerde değil, muhatabına günü zehir etmemek için sergilenen o pürüzsüz mahcup dikkattedir. Bu kadim miras bize şunu fısıldar. Özel günler, bayramlar ve doğum günleri sadece alelade bir takvim yaprağı değil hiçbirimiz için. Kalbimizin, nezaketimizin ve insana duyduğumuz en saf vefanın sınandığı mukaddes eşikler aynı zamanda. Kendi hırslarımızın ve kırılganlıklarımızın esiri olmadan sevdiklerimizin neşe günlerine pürüzsüz bir emniyetle sahip çıkmak gerçek bir asalet. İncelik bu benim yarışına dönüşmüş dünyada kendi haklarını ve öfkelerini bir kenara bırakıp yanı başındaki canın o masum sevinç gününe sadece duru bir sükunet ve incelikle şefkat armağan edebilme olgunluğu olmalı. Gelin bugün mukaddes eşiklere bakarken kalbimizin ve kelimelerimizin o rafine ihtimamını kuşanalım. Narsistik eğilimlerin o boğucu dumanından dünyamızı temizleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi egosunun peşinde koşanların değil, bir başkasının tebessümünü edeple, sadelikle ve aşkla gözetenlerin zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben Betül Şatır, evinizin o pürüzsüz hürmet huzuruyla, gönlünüzün o duru saygı ışığıyla ferahladığı güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu Katar'ın Maran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu arada soruşturma derinleştirildi. Mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma, tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediğini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ihracatın büyümeye yaptığı katkıya dikkat çekti. Antalya'nın Manavgat

0: Tokat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ayrancı mevkiindeki yangında 70 hektarlık alan kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı 17 bakanlıkla 400'den fazla uzman ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla İstanbul'da başladı. Çalıştay'da plastik atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık projesiyle elde edilen başarılara dikkat çekti. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidiyor. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi, E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 yılı sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Araştırmaya bu yıl 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katıldı. Türkiye'den ise 203 okuldan 7702 öğrenci dahil oldu. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'nin performansının yüksek olmasını beklediğini söylemiş ve olağanüstü sıçrayış ifadesini kullanmıştı. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD, İran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmaları TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında İnce Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin Şavşat ayrımı Ardanuç geçitli yolunun 0 ile 16. kilometreleri arasında bulunan Soğanlı, Ferhatlı 1, Ferhatlı 2 ve Tosunlu tünelleriyle yaklaşımlarında yapılacak olan aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolu 23 ile 24. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şerit üzerinden sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek...

0: Erden ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: gündem enerji.
1: Merhaba Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Bülent Kaya. TRT Radyo 1 stüdyosunda ağırladığımız alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir konuda enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz. Enerji dönüşümünü konuştuğumuzda çoğumuzun aklına öncelikle güneş ve rüzgar geliyor. Oysa enerji dönüşümü bundan çok daha fazla, çok daha büyük bir değişimi ifade ediyor. Enerjiyi nasıl ürettiğimiz kadar, nasıl kullandığımız da aslında bu son süreçte değişiklik gösteriyor. Ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşması, binalarda, sanayide elektrifikasyonun, elektrik kullanımının daha da artması hepimizin elektriğe daha fazla ihtiyaç duyması anlamına geliyor. Dolayısıyla yerli kaynaklarımızın, yenilenebilir kaynaklarımızın enerji yatırımlarında daha fazla boy göstermesi, enerji verimliliği, elektrik şebekeleri, depolama, esneklik gibi kavramlarda dönüşümün kritik başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye bu dönüşümün içinde peki önümüzdeki dönemde bu açıdan hangi konular önemli olacak ve bizim hayatımızı hangi konular etkileyecek, Türkiye'yi neler etkileyecek? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Sayın Alkın Bağ ile konuşacağız. Sayın Bağ, gündem Enerji'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Efendim, daha önce de söylemiştim, zaman zaman programımızda benden daha güzel Türkçe konuşan konuklarımız oluyor. Bugün de öyle günlerden bir tanesi. Program boyunca hem önemli bilgileri güzel bir Türkçe ile sizlerle paylaşacağız. Bu açıdan da keyifli bir program olacaktır. Şimdi hemen enerji dönüşümüyle başlayalım. Yeni bir aşamaya giriyoruz aslında enerji dönüşümüyle birlikte. COP toplantısı geliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi anlamına geliyor COP31 toplantısı ve burada da konuşacak çok konu var. Biz bugün programımızda bunları da ele alacağız ama özellikle daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarından mı yararlanmamız gerekiyor, kapasite kurmaktan mı söz edeceğiz önümüzdeki dönemde, enerji dönüşümünün odağı nereye kayacak, hayatlarımızda ne değişecek?
2: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi enerji dönüşümünde aslında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hem küresel olarak hem de Türkiye'de ilk aşamada odak noktası yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmaktı. Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki maliyetler hızlı bir şekilde düştü, biliyorsunuz. Evet. Bu yüzden artık
1: güneş panellerinin fiyatları düştü mü o kadar?
2: %90 düştü. Son 10-12 yılda.
1: Rüzgar türbinleri
2: de yanlış hatırlamıyorsam %70'lik bir düşüş vardı. Bataryalarda ciddi bir düşüş var.
1: Öyleyse bu alanda daha fazla yatırım için beklenti içerisinde olabiliriz.
2: Tabii zaten öyle. Yani mevcut durum da öyle. Artık tüm dünyada ilave kurulu gücün çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiden geliyor. Türkiye'de de %99, yani neredeyse tamamı yeni devreye giren kapasitenin son 4-5 yıldır hep yenilenebilir enerjiden geçiyor. Dolayısıyla artık odak noktası yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmaktan sistem entegrasyonuna doğru geçiyor. Bununla neyi kastediyoruz? Artık biliyoruz ki büyüme büyük oranda yenilenebilir enerjiden, özellikle de rüzgar ve güneş enerjisinden geçecek. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz sorular artık, birincisi, bu kadar çok değişken yenilenebilir enerjiyi, yani değişkenden kastım da üretimi kontrol edilemeyen, işte rüzgar varsa üretim var, yoksa yok gibi.
1: Bu kesintili
2: evet, kesintili yenilenebilir enerjiyi şebekeye nasıl bağlayacağız? Birinci soru. İkincisi, biz bu temiz elektriği ekonominin bütün alanlarına nasıl yaygınlaştırabiliriz en efektif şekilde? Dolayısıyla burada ön plana çıkacak başlıklar, bir tanesi elektrifikasyon olacak. Bu bahsettiğim son soruyla ilgili, yani üretilen temiz elektriği biz ekonomide nasıl kullanabiliriz? Burada enerji yoğun sektörler var: binalar, ulaştırma,

0: ve sanayi. Burada fosil yakıtlara bağımlı olan bu sektörlerin temiz elektrik kullanır hale gelmesi gerekiyor. Elektrifikasyonla kastettiğimiz bu. İkincisi, şebekeleri mutlaka artan elektrik talebiyle beraber ve de değişken kesintili üretim yapan santrallerle beraber hem güçlendirmemiz, modernize etmemiz ve aynı zamanda da esnekliğini arttırmamız gerekiyor.
1: Esnekliği arttırmak nedir?
0: Esnekliği arttırmak şöyle, şebekenin hızla değişen arz ve talebe hızlı, güvenli ve maliyet etkin bir şekilde uyum sağlayabilmesi demek. Çünkü elektrik şebekelerinde arz ve talebin her zaman dengelenmesi gerekiyor. Eski sistemde, yani fosil yakıtlı konvansiyonel sistemlerde, arz azaldığı zaman üretimi kısabiliyorsunuz, arttığı zaman arttırabiliyorsunuz, ama rüzgarda ve güneşte bu mümkün değil. Dolayısıyla burada farklı teknolojileri ön plana çıkarmak gerekiyor. En çok konuştuğumuz batarya enerji depolama sistemleri var. Bunun dışında piyasa temelli talep tarafı katılımı gibi farklı esneklik opsiyonları var. Bunları devreye sokmak olacak. Üçüncü başlıkta dijitalleşme olacak. Dijitalleşme tüm bu süreçlerin yönetimi için en temel kolaylaştırıcı.
1: Yani dijitalleşmeyle de şunu mu anlayacağız? Mesela milli akıllı sayaç sistemleri yavaş yavaş hayatımızda devreye girmeye başladı. Bu sayaçlar bizlerin hizmetine girdikçe tükettiğimiz elektriği daha iyi yöneteceğiz. Kayıp kaçakla daha etkin mücadele edecek. Yani aslında bu çok denklemli bir oyun. Yani dijitalleşme önemli, enerjiyi verimli kullanmak önemli, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte depolama önemli, sistem esnek, şebeke esnekliği önemli. Peki kamudan ne beklenmeli bu süreçte? Özel sektörden, yatırımcıdan ne beklemeli? Çünkü depolamalı konusunda Türkiye hızlı ilerledi. Hı hı. Ama sahaya baktığımızda sanki o başlangıçtaki hız, o başlangıçtaki temponun arkası gelmedi gibi. Yani sahaya yapılan yatırımlarda yatırımcı biraz geride kaldı gibi bir algı var. Bu algı doğru mu? Önümüzdeki yıl, 2027 yılı depolamalı açısından bir yatırım yılı olabilir mi? Ne dersiniz? Tabii burada finansman da konuşalım.
0: Tabii
1: çok uzattım
0: ki.
1: Kusuruma bakmayın ama konu çok kompakt.
0: Doğru, konu çok geniş. Şöyle, kamu her zaman için yönlendirici bir rol oynar ve kuralları belirler. Koordinasyon için önemlidir. Yani özel sektörün yatırım yapması için gerekli olan sinyalleri vermesi gerekir. Bataryalarla ilgili de böyle bir durum oldu aslında. Yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, neredeyse 33 gigawattlık bir batarya kapasitesi, evet, rüzgar ve güneş santrallerine entegre tahsis edildi. Evet. Çok ciddi bir ilgi oldu. Lisanslamalar, ön lisanslar yapıldı. Ama yatırım tabii arkadan geliyor. Çünkü yatırımcı her şeyden önce kapasiteyi almaya bakar. Burada fiyatlar önemli. Teknolojinin maliyeti zaten düşüyor. Ama diğer bir önemli konu da bataryaların sisteme entegre olabilmesi için, elektrik piyasasına entegre olabilmesi için bir takım piyasa reformlarının da yapılması gerekiyor. Burada atılan adımlar da var. EPDK tarafından talep tarafı, hem toplayıcılık. Süper izin değil, süper izin de önemli. O yenilenebilir. Şöyle, mesela toplayıcılık, yani bütün bu ayrı ayrı taleplerin toplanarak piyasaya sunulması, işte talep tarafı katılımı, bataryaların arbitraj hizmetini verebilmesi için dinamik tarifelerin belirlenmesi gibi piyasada yapılacak pek çok reform var. Kamunun bundan sonraki rolü aslında biraz daha bunlara odaklanmak olacak. Zaten bununla ilgili adımlar atılmaya başladı. Bunlar belirlendikten sonra çok daha hızlı bir şekilde yatırımların ilerleyeceğini düşünüyorum ben.
1: Peki, enerji verimliliği konusu benim gözlemim biraz geri planda kalıyor. Yani özellikle her alanda, kamuda, özel sektörde bizim verimliliği, galiba enerji verimliliğini biraz daha öne alan politikalar ortaya koymamız gerekiyor. Yani binalarda, sanayide, ulaşımda enerji verimliliği bizim, ki Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke hala, ve bu dışa bağımlılığı azaltmak için verimli enerji olmazsa olmaz. Verimlilik için ne yapmalı, nasıl yapmalı?
0: Enerji verimliliğini sizin de söylediğiniz gibi yeterince konuşmuyoruz. Çünkü sözünü ettiğiniz bilinç ve zihniyet değişimi henüz yatırımcılar arasında da, finans kuruluşları arasında da çok fazla yaygın değil. Yatırımcılar da, finans kuruluşları da daha çok proje gelirleri

0: ne odaklanmış durumdalar. Yani tasarruf odaklı finansman modelleri, örneğin enerji performans sözleşmeleri, yani projenin tasarruftan elde edilecek gelirle diyeyim, gelir belki yanlış oldu ama daha sonra elde edilen enerji tasarrufuyla geri ödendiği bir sistem yeterince yaygın değil Türkiye'de. Bu yüzden biraz ilerleme yavaş ama Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. Zaten ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planımız var biliyorsunuz. 2024-2030 döneminde enerji verimliliğine 20 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor ve bunun sonucunda da yaklaşık 100 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Birincil enerji yoğunluğunun da 2023'e göre %15 azaltılması hedefleniyor. Burada enerji yoğun sektörlerde, binalarda, sanayide, ulaştırmada yapılması gerekenler var. Örneğin binaları ele aldığımızda yeni binalarda enerji verimliliği standartları giderek yükseliyor. Neredeyse sıfır enerjili bina uygulaması önemli bir gelişme. Ama asıl büyük stok mevcut binalar. Dolayısıyla mevcut konutların ve hizmet binalarının dönüşümünü enerji verimliliği anlamında bir şekilde hızlandırmak gerekiyor. Sanayiye baktığımız zaman burada büyük şirketlerde çok önemli çalışmalar var ama hala daha dokunulmamış ciddi bir tasarruf potansiyeli var. Özellikle KOBİ'lerde daha yolun başındayız. Burada uygun finansman, teknik destek ve enerji performansına dayalı yeni iş modelleri önemli olacak. Ulaşımda ise enerji verimliliğini elektrifikasyonla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çünkü elektrikli araçlar içten yanmalı motorlara göre, benzinli araçlara göre çok daha verimli. Dolayısıyla hem elektrikli araçların yaygınlaşması, bununla birlikte şarj altyapısının yaygınlaşması ve elektrikli toplu taşımanın ve raylı sistemlerin de yaygınlaşması önemli olacak. Dolayısıyla enerji verimliliği dönüşümün sizin de söylediğiniz gibi görünmeyen kahramanı, hiçbir şekilde göz ardı etmemek gerekiyor. Bu da yenilenebilir enerji, elektrifikasyonla beraber enerji dönüşümünün temel unsurlarından bir tanesi.
1: Şimdi açıkçası genelde yazlıklarda vatandaşlarımız elektrikli, en azından güneş sistemi üzerinden elektrikli hale getirip işte sularını ısıtmakta kullanabiliyorlar. O ısınma sistemini güneşe bağlı hale getirebiliyorlar ama biz genel anlamda bir bu enerjiyi verimli kullanma noktasında güneş enerjisi santrallerini böyle binaların çatılarında, cephelerinde daha yaygın bir hale getiremez miyiz? Bu konuda daha hem finansman noktasında, çünkü maliyetler düştü dediniz. Burada bir hani güneş enerjisi seferberliği başlatılamaz mı ve bu nasıl, mesela bir tüketici gözüyle ben evimde İşte bir apartman olabilir, bir alışveriş merkezi olabilir, bir market olabilir, bir restoran olabilir. Güneş paneli kurup enerjimi üreteyim, elektrik faturamı karşılayayım. Yani tüketiciyken üretici
0: Doğru.
1: olayım. Bunun yolu nasıl? En kısa yolu.
0: Ya şöyle, tabii orada biraz bu teknik desteğin de kullanıcılara sağlanması gerekiyor. Burada üreten tüketici dediğimiz bir kavram var. Yani siz, evet, çatınız eğer müsaitse oraya bir panel kurup hem kendi elektriğinizi karşılayabiliyorsunuz hem de fazla elektriği sisteme satmanız mümkün.
1: Belli bir oranda.
0: Belli bir oranda satabiliyorsunuz, aynen. Dolayısıyla bunların yaygınlaşması için tabii maliyetli işler bunlar. Yani herkesin belki çatısına güneş paneli kurması mümkün değil. O yüzden bunu destekleyici bir takım politikaların uygulanması bence iyi olacaktır.
1: Kredi ve finansmana ulaşım noktasında
0: Kredi ve
1: belki.
0: finansmana ulaşım noktasında olabilir. İşte çatı tipi panel kuranlar için bir takım vergi avantajları olabilir örneğin. Farklı uygulamalar var farklı ülkelerde. Şebekeler tabii burada çok önemli. Çünkü en önemli dar boğazlardan bir tanesi bu. Dağıtımdan bağlanacak binlerce küçük üretim sistemi düşünün. Burada dağıtım şebekelerinin dönüşümü, modernizasyonu, dijitalleşmesi, bütün bu veriyi almaları ve iletim sistemi operatörleriyle dağıtım sistemi operatörleri arasındaki bilgi akışının etkin bir şekilde yapılması, koordinasyonun güçlü olması, görevlerin ve rollerin net bir şekilde belirlenmesi de son derece önemli.
1: Peki tüketicinin üretici olmasını konuştuk. Biraz

0: biraz enerji dönüşümünü finansal anlamda, ekonomik karşılığı noktasında değerlendirdiğimizde. Çünkü enerji dönüşümüyle birlikte az önce söyledik. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Biz
1: Evet.
0: bu ithalatı azaltmak istiyoruz. Enerji güvenliğimizi de sağlamak istiyoruz. Arz güvenliği noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki tansiyon hiç düşmüyor, çatışmalar eksik olmuyor. Dış politikada çok zorlu günler de yaşayabiliyoruz. Sanayicinin de rekabetinin artmasını istiyoruz bir yandan ki ekonomik anlamda bunun yararlarını, faydalarını görelim. Biz enerji dönüşümünün ekonomik karşılığını ne zaman görürüz, nasıl görürüz?
1: Burada bizim yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi olarak bu net sıfır karbon hedefi doğrultusundaki dönüşümün sosyoekonomik etkilerini analiz ettik ve şunu gördük. Dönüşümün ekonomiye toplam faydası toplam maliyetinin iki katını buluyor.
0: Fayda maliyetin iki katı.
1: Aynen, fayda maliyetin iki katı. Çok kapsamlı bir dönüşüm tabii ki bu. Yani burada işte ulaştırma ve sanayi gibi sektörlerde de çok ciddi yapısal değişiklikler olması gerekiyor. Örneğin sanayide bizim düşük orta teknolojili düşük katma değerli ve enerji yoğun üretim kompozisyonundan daha yüksek katma değerli, daha yüksek teknoloji ve daha verimli bir üretim kompozisyonuna geçmemiz gerekiyor. İşte ulaşımda elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Binalarda ısı pompası gibi veya işte farklı enerji verimliliği yöntemlerinden bahsediyoruz. Bütün bunları yaptığımız zaman hani ciddi bir maliyet var ama karşılığında faydalar çok daha fazla. Sizin söylediğiniz gibi enerji dönüşümün en görünür etkilerinden birisi de enerji ithalatını azaltması. Türkiye doğalgazlı ve petrolde çok yüksek oranda ithalata bağımlı. Kömürün bile yaklaşık %60'ını biz ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada dönüşümle beraber bu dışa bağımlılığın azaltılması, dış ticaret açığının, cari açığın azaltılması, Türkiye'nin işte bu bahsettiğimiz küresel krizlerden, bunların yol açtığı fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmesi gibi sonuçlar olacak. O yüzden en önemli etkilerinden bir tanesi bu önemli azalma, yani ithalat bağımlılığındaki azalma toplamda ticaret dengesi üzerinde gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %2'sine eşdeğer olumlu bir etki yaratıyor bizim analizlerimize göre. Makro düzeydeki bu analizlerin yanı sıra enerji verimliliği özelinde yaptığımız çalışmalarda da şunu gördük. Enerji verimliliği için yapılan her bir birimlik yatırım 1,4 birim ekonomik fayda sağlıyor. Diğer konu yine sizin bahsettiğiniz sanayinin rekabetçiliği. Burada biliyorsunuz Avrupa bizim en büyük pazarımız. Dolayısıyla burada düşük karbonlu üretim giderek artan bir şekilde bir rekabet koşulu haline geliyor. Ama sanayi açısından elektrifikasyon kararı büyük ölçüde ekonomik koşullara bağlı. Temiz elektrik yapısal olarak fosil yakıtlardan çok daha pahalıysa sanayinin elektrifikasyon için çok da fazla bir motivasyonu olmuyor. Bu nedenle rekabetçi fiyatlı yenilenebilir elektriğe ihtiyacımız var. Belki işte doğalgaz üzerinde ve elektrik üzerinde sübvansiyonlar var biliyorsunuz. Bugün doğalgaz elektrikten çok daha ucuz. Bu sübvansiyonların tabii ki kaldırılması birdenbire düşünülemez ama en
0: Kademeli
1: azından
0: olarak kaldırılıyor mu?
1: kademeli olarak kaldırılıyor. Belki elektrik doğalgaz arasındaki bu sübvansiyonların biraz dengelenmesiyle elektrifikasyona yönelik yatırımları arttırabiliriz. Bunun dışında öngörülebilir uzun vadeli fiyat sinyallerine, iyi tasarlanmış şebeke tarifelerine, karbon fiyatlamasına ve elektrifikasyonun başlangıç yatırım maliyetlerini azaltacak hedefli finansman mekanizmalarına ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye açısından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz elektrifikasyon temelindeki enerji dönüşümü sadece bir karbonsuzlaşma stratejisi olarak görülmemesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bir ekonomik dayanıklılık, sanayi rekabetçiliği ve enerji güvenliği stratejisi. Bunu bu şekilde ele alırsak çok daha etkili bir şekilde politika geliştirebiliriz diye
0: 2
1: düşünüyorum.
0: dakika sürem kaldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ni konuşmadan olmaz. COP31 ismiyle müsemma. Şimdi Antalya'da yapılacak, Kasım'da yapılacak. Dünyanın gözü bu zirvede olacak. Özellikle iklim çevrelerinin ve bakıldığında ne somut kazanım

0: Bunlar çıkmasını beklemeliyiz. Türkiye açısından da değerlendirirsek tabii.
1: Evet, COP31 Türkiye için iki farklı fırsat sunuyor. Birincisi tabii ki iklim diplomasisi. Türkiye ilk kez bir COP'a ev sahipliği yapacak ve bu ülkenin uluslararası iklim politikalarında daha etkin bir rol üstlenmesi için önemli bir fırsat. Ama bence ikinci fırsat da en az bunun kadar önemli. COP31 Türkiye için

0: odaklanılması bekleniyor. Türkiye'de ev sahibi ülke olarak bu yaklaşımı kendi enerji dönüşümüne yansıtabilir. Burada somut sonuçlara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle COP31 kapsamında gündeme getirilen 2035 için %35 elektrifikasyon hedefinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun ulaşımda, binalarda, sanayide ne anlama geldiğini somutlaştırabilirsek COP31 sonrasında Türkiye'nin elinde çok daha bütüncül bir enerji stratejisi, enerji dönüşüm stratejisi olabilir. Çünkü şimdiye kadar biz de daha çok yenilenebilir enerjiyi artırmaya odaklandık ve burada da ciddi bir ivme yakaladık. Ama bunun yanında elektrifikasyon, şebekeler, depolama ve esneklik için de net ve ölçülebilir yol haritaları koyabiliriz. İkinci önemli konu finansman. Şebekelerden enerji verimliliğine, sanayinin karbonsuzlaşmasından temiz ulaşım altyapısına kadar çok büyük bir yatırım ihtiyacımız var. COP31 uluslararası finansmanı bu alanlardaki somut projelere yönlendirmek için önemli bir fırsat. Üçüncüsü, Türkiye'nin sanayi kapasitesini ve bölgesel konumunu bu dönüşümün bir parçası haline getirebiliriz ve bölgesel işbirliklerini geliştirmek için de çok önemli bir fırsat.
1: Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Sayın Alkınbağ, çok teşekkür ediyorum efendim. Yine çok keyifli bir program oldu.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Gündem Enerji'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Teknik Masa'da programımızın sizlere ulaşmasını sağlayan Hasan Tellioğlu, yapımcımız Burak Çelik ve ben Bülent Kaya. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Enerjiniz daima yüksek olsun.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Çevrim içi.
1: Ankara'dan merhaba, TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Çevrim İçi programı yeni haftada başladı. Program yapımcımız Abdülvahap Türker, teknik yönetimde Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş artık yazı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta ilköğretim birinci sınıflar uyum eğitimine başlayacak. Sonraki hafta ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm kademeler için başlamış olacak. Takvim böyleyken artık çocuklarımıza, hatta gençlerimize yönelik ekran süreleriyle ilgili tedbir almak gerekiyor. Neden mi? Çünkü araştırmalar bize ekran süresinin sınıf içine yansıyacak şekilde davranış değişikliklerine sebep olduğunu gösteriyor. İşte bizler bugün böyle bir araştırmanın ışığında ekran süresinin sınıf içi davranışları nasıl etkilediğini konuşalım istedik. Konuya ilişkin iki değerli konuğumuz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurican Aksoy. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Havva Hanım.
1: Bir diğer değerli konuğumuz da rehberlik ve psikolojik

0: Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Yasemin Kaygas. Merhaba, hoş geldiniz Yasemin Kaygas sizde.
1: Merhaba Havva Hanım, hoş bulduk.
0: Hemen başlayalım. Nurican Aksoy, ilk sorumuzu size yöneltelim. Aslında akışımızda da belirttik. Aşırı ekran süresi dedik. Öğrencilerin sınıf içi davranışlarını, odaklanma becerilerini, akademik performanslarını doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor. Araştırmalara konu olmuş bu. Şimdi öncelikle ekran sürelerini konuşalım. Mevcut durumda özellikle ilkokul, ortaokul öğrencilerinin ekran kullanım süreleri ne seviyede, ne durumda?
2: Öncelikle tekrar teşekkür ederim Abdullah Bey, Hasan Bey ve sizlere ve TRT Radyo'ya tabii ki bu deneyimli kadroya. Ekran süresi tabii özellikle ben de üç çocuğa sahip bir baba olarak ekran süresini çok kritik bir konu olarak görüyorum. Değer verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Mevcut durumda uluslararası araştırmalar tabii çok çarpıcı veriler sunmaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü, ki tabii bunlar dünya çapında önde gelen sivil toplum kuruluşları, yaş grubunda en fazla 1-2 saat eğlence amaçlı ekran süresini öngörmektedir. Ancak uluslararası veriler tam da açıkçası istenilen düzeyde değil. Uluslararası veriler ortaokul çağındaki çocukların günlük eğlence amaçlı ekran sürelerinin 4 ile 6 saat arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Tabii ülkemizde de maalesef durum bu şekilde paralellik göstermektedir. Ancak literatürde Fransız psikiyatrist Serge Tisseron'un ünlü 3, 6, 9 ve 12 kuralı mevcuttur. Nedir bu 3, 6, 9, 12 kuralı? 3 yaşına kadar kesinlikle ekranla karşılaşmamalıdır birey. 3, 6 yaş arasında aileyle birlikte tablet, 6, 9 yaş arasında ebeveynlerle birlikte internet kullanımı, 9-12 yaş arasında da ebeveynlerle birlikte sosyal medya kullanımını önermektedir. Süre bazında uzmanların ailelere önerdiği çok pratik bir formül bulunmaktadır aslında. 3 yaşına kadar hiç ekranla karşılaşmamasını önermiştik. 3 yaşından sonra ise her yaş için 10 ila 15 dakika kuralı. Yani 10 yaşındaki bir çocuğumuz için günlük eğlence amaçlı ekran süresinin 10x10, 100 ile 10x15, 150 dakika, yani 1,5 saat, 2,5 saat arasında olması gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
2: Tabii burada amacımız çocuklarımızı dijital teknolojilerden izole etmek değil. Çocuklarımızı nasıl trafiğe çıktıklarında ehliyet almalarına imkan sunmaya çalışıyorsak, dijital dünyada da bu şekilde onları dijital dünyaya hazırlamalıyız.
0: Evet, evet. Aslında bir formül var önümüzde, bir reçete var. Hani dediniz ya, bir kural var. 3 yaşına kadar hiç ekrana maruz kalmamalı çocuk, bebek diyelim.
2: Evet,
0: ama
2: evet,
0: aksi örneğini hepimiz görüyoruz, hepimizin şahit olduğu malumunuz. Yasemin evet. Kayga, sizinle devam edelim. Dijital bir çağın içinde yaşıyoruz ve her zaman konuştuğumuz konu, okullarda açılmaya yakın haldeyken hani ekran süresi çocuklar için artık günlük yaşamın da bir ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gerek eğitim düzeyinde, gerek yaz tatillerinde. Şimdi Nurican hocamız bahsetti, kullanım süreleri bu yaş grubu için nasıl bir tehlikeye işaret ediyor? Ne gibi riskleri beraberinde getiriyor? Bunu da sizden dinleyelim.
1: Evet, yani ben konuşmama öncelikle şunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Aslında ekranı tek başına değerlendirdiğimizde ekrana tek başına kötü ya da tehlikeli bir şey diyemeyiz. Çünkü artık çocukların hayatında ekran var ve onu tamamen ortadan kaldırmamız da ne yazık ki gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Burada bizim için asıl önemli olan nokta ekranın çocuğun hayatında neyin yerini almaya başladığı aslında. Mesela çocuk ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az uyumaya başladıysa, daha az hareket etmeye başladıysa, ailesiyle ya da arkadaşlarıyla daha az iletişim kurmaya başladıysa ve okulda etkisini şu şekilde görüyoruz, derslerine odaklanmakta zorlanıyor, o zaman işte bir riskten söz etmeye başlıyoruz. Özellikle de ilkokul ve ortaokul dönemi bizim için önemli. Çünkü bu yaşlarda dikkatli sürdürebilmek, kendini kontrol edebilmek, bekleyebilmek, sabır gösterebilmek, sıkıntıya tahammül edebilmek gibi beceriler hala gelişiyor aslında. Çocuk çok sürekli çok hızlı değişen ve arka arkaya yeni uyaranların maruz kaldığı bir içeriğe alıştığında daha yavaş ilerleyen bir dersi takip etmekte ya da kitap okumaya aynı ilgiyi göstermekte zorlanmaya başlıyor. Akademik olarak burada etkisini görüyoruz. Bir diğer önemli konu da, risklerden bahsedeceksek, uyku düzeni tabii ki. Çünkü özellikle gece yatmadan önce telefon ya da tablet kullanımı çocuğun daha geç uyumasına neden olabiliyor.

0: Çocuk yeterince uyumadığında da ertesi gün sınıfta etkilerini görüyoruz. Ne oluyor? Mesela daha yorgun olabiliyor, dikkati daha kolay dağılabiliyor, daha tahammülsüz olabiliyor arkadaşlarına karşı. Tabii bir de işin sosyal ve duygusal tarafı da var. Yani her canı sıkıldığında, üzüldüğünde ya da işte yalnız hissettiğinde hemen ekrana yönelmek aslında ekranı zamanla bir eğlence aracından çok bir tür kaçış mekanizmasına dönüştürmüş oluyor çocuk için. Ben burada ailelere genellikle 3 şeye bakmalarını öneriyorum. Birincisi, ekranda geçirilen süre giderek artıyor mu? Buna bir bakmak gerekiyor. İkincisi, çocuk ekranı bırakmakta zorlanıyor mu? Üçüncü olarak da ekran uykusunu, dersini, hareketini ya da ilişkilerini etkilemeye başladı mı? İşte bu 3 soruya yanıt olarak evet diyorsak, o zaman artık sadece işte kaç saat ekran kullanıyor sorusuna değil de ekranın çocuğun hayatındaki yerine odaklanmamız gerekiyor demektir.
1: Evet, aslında burada biraz nicelikle beraber nitelik boyutunu da konuşmakta fayda var. Nurican Aksoy, sizinle devam edelim. Yasemin hocamız bahsetti. Hani neyin yerini aldığına bakmak lazım. Tamamen kötüdür diyemeyiz dedi. Bizimle paylaştı bunu. Şimdi burada nitelik nicelik dedik ya. Ekranda geçirilen vakit mi yoksa ekranın nasıl kullanıldığı mı aslında biraz konuşulmalı. Bunu size soralım. Ekran süresi dediğimizde farklı kullanımlar söz konusu. Ders çalışmak için kullanılabilir. İşte sevdiği insanlarla görüntülü konuşma yapmak, sosyal medyada vakit geçirmek, dijital oyun oynamak, saatlerce video izlemek, ne dersiniz?
2: Evet, burada Yasemin hocamın 3 sorusuna ben de bir soru ekleyebilirim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ekran süresi artık kaçınılmaz. Burada öğrencimiz, yani çocuğumuz, ekran kullanımında aktif mi yoksa pasif mi? Yani neyi kastediyoruz? Örneğin öğrencimiz ya da çocuğumuz dijital ortamda kodlama yapıyorsa, yaşıtlarıyla iletişim kurarak strateji tabanlı bir oyun oynuyorsa ya da araştırma yapıyorsa ya da bir dil öğrenme uygulamasında kelime pratiği yapıyorsa, evet, örneğin gitar akorunu öğrenip çalmaya çalışıyorsa bilişsel olarak destekleyici amaçlı kullanıyordur ki biz buna aktif kullanım diyoruz. Bunun tam zıttı şekilde de pasif kullanımdan bahsedebiliriz ki burada pasif kullanım aslında çocuklarımızın tüketici olduğu durumları göstermektedir. Nelerdir bunlar? Hepimizin de malumu arka arkaya kısa videolar izlemek. Sosyal medya üzerinden bir videodan diğerine amaçsızca sürüklenmek. Bunlar için tabii ki zihinsel çaba gerektirmiyor. Ya da biraz önce strateji oyunlarından bahsetmiştik. Orada aktif olduklarını söylemiştik çocuklarımızın. Tam zıttı hiper basit oyunlar mevcut. Bunlarla da tabii ki burada bir zihinsel süreç gerektirmediği için, zaman öldürmek amaçlı olduğu için de burada da pasif bir kullanımdan söz edebiliriz. Zihinsel ve davranış sorunlara da yol açan asıl tehlike aslında işte bu pasif tüketim. Dolayısıyla sizlerin de dediği gibi burada ince bir ayrımdan söz ediyoruz. Aktif kullanım ve pasif kullanım. Süreden ziyade ekranın çocuğun hayatında hangi ihtiyaca hizmet ettiği ve nasıl kullandığı belirleyici rol üstleniyor.
1: Evet, aktif kullanım dediniz, pasif kullanım dediniz. İkisinin arasında ince bir ayrım var, ince bir çizgi var. İşte o ince bir çizgiyle devam edelim Yasemin Kaygaz. Tabii hani ekran diyoruz ama bazen çocukları sosyal hayattan uzaklaştıran bir unsur olarak görülüyor. Karanlık tarafı bu şekilde. Ama diğer taraftan bir sosyalleşme aracı da olabiliyor. Artık hani kaçamayız bundan, dijital bir çağda yaşıyoruz. Buradaki ince çizgi nedir? Sizce ekran hangi noktada sosyal bağlantı kurma aracı değil de sosyal etkileşim engel oluyor?
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında gerçekten artık ekrandan kaçamıyoruz. Burada önemli olan nokta, az önce de bahsettiğiniz gibi, çocuğun ekranı aslında nasıl kullandığı. Çünkü ekran gerçekten de bir sosyalleşme aracı olabilir aslında. Ne yapılabilir mesela? Çocuk arkadaşlarıyla konuşabilir, ortak bir oyun oynayabilir, uzaktaki aile üyeleriyle görüşebilir. Yani ekran her zaman sosyal ilişkilerin karşısında duran bir şey değil, böyle değerlendirdiğimizde. Ama ekran yüz yüze ilişkinin, iletişimin yerini almaya başladığında burada tablo birazcık değişiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Çocuktaki bu değişimi nasıl anlayacağız? Mesela artık arkadaşları dışarı çıkmak yerine sürekli çevrim içi kalmayı tercih ediyorsa, ailece aynı ortamdayken herkes kendi ekranına çekiliyorsa ya da devamlı telefonu kontrol etmek istiyorsa, burada artık ekran sosyal bağlantıyı desteklemekten çok sosyal ilişkiyi bölen bir yapıya dönüşüyor. Bir de şöyle bir önemli nokta var. Çevrim içi olmakla gerçekten sosyal olarak bağlı olmak aslında aynı şeyler değil. Bir çocuk çevrim içi olarak yüzlerce kişiyle bağlantılı olabilir ama yine de kendisini yalnız hissedebilir.

0: Çünkü sağlıklı bir sosyal ilişki yalnızca mesajlaşmaktan oluşmaz aslında. Biz yüz yüze iletişimde neyi görüyoruz? Karşıdakinin yüz ifadesini görüyoruz, onun ses tonunun nasıl olduğunu biliyoruz. İşte onun konuşmasını bekliyoruz, dinliyoruz. Gerekirse çatışma yaşanıyor. Bunu çözmek için bazı sosyal beceriler sergiliyoruz iletişimde. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde de bu beceriler yüz yüze iletişimle gelişiyor. Burada yine aileler aslında şu soruyu sormalı. Ekran çocuğun ilişkilerini genişletiyor mu, yoksa mevcut ilişkilerinin yerini almaya mı başladı? Buna dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğer çocuk ekran aracılığıyla arkadaşlarıyla bağlantısını sürdürüyor ama aynı zamanda işte ailesiyle konuşuyor, arkadaşlarıyla da yüz yüze vakit geçiriyor, oyuna ve sosyal etkinliklere katılıyorsa burada daha dengeli kullanımdan söz ediyoruz. Ama ekran nedeniyle sosyal ilişkilerden, sosyal ortamlardan çekilme meydana geliyorsa, daha çok yalnız kalmayı tercih ediyorsa, yüz yüze iletişimden kaçınıyorsa burada artık bir iletişim engeline dönüşmüş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Evet, Nurican Aksoy, Yasemin Kaygaz şimdi ilk bölümde bir nevi aslında sizin araştırmanızın çerçevesini çizmiş olduk ve şunu aktarabiliriz dinleyenlerimize her ikinizin cevaplarına istinaden. Bu dengenin dışına çıktığı zaman aslında özellikle ebeveynlerin biraz gözlem yapmaları gerekiyor. Kritik emareler var. Bu emareler sonrasında müdahale etmek gerekiyor. Şimdi ikinci bölümde çevrimiçi sözlük köşemiz var. Ondan sonra ikinci bölümde sizin araştırmanız ışığında ekran süresinin sınıf içi davranışlara etkisini konuşacağız. Ama sizden rica edelim, lütfen hatta kalın, kısacık bir sözlük arasından sonra devam edeceğiz sohbetimize.

0: Çevrim içi sözlük.
1: Dijital itibar. Herhangi bir kişinin, markanın, projenin ya da çevrim içi platformun internet ortamında kendisiyle ilgili olumlu bir algı yaratmasıdır.

0: Çevrim İçi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Ekran süresinin sınıf içi davranışlara etkisi konu başlığımız bu hafta. Çevrim içinde iki değerli konuğumuz var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Yasemin Kaygas ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurican Aksoy. Nurican Aksoy, yine size yöneltelim bu bölümde de ilk sorumuzu. Sizin tabii kıymetli bir araştırmanız var. Başlığımıza da konu olan ekran süresinin sınıf içi davranışlara etkisini konu alıyor. Öncelikle nasıl bir çalışma, özellikle ekran süresi, yalnızlık, okula aidiyet gibi kavramları aynı araştırmada buluşturmanızın temel nedenlerini dinlemek isteriz sizden.
2: Ben tekrar sizlere teşekkür etmek isterim bilimi toplumla buluşturduğunuz için. Burada ekran süresi tabii hepimizin hayatında önemli bir kavram. Peki yalnızlık ya da okula aidiyet kavramlarını neden birleştirdik? Onunla ilgili bilgi vermek isterim.
1: Buyurun lütfen.
2: Ortaokul dönemi ergenlik başı, yani çocukların erken ergenlik dönemi olarak tanımlanmaktadır. Ki bu dönemde kimlik arayışı, çocuklar kimlik arayışı içerisindedir. Aynı zamanda da akran kabulünün en zirvede yaşandığı dönem bu dönemdir. Dolayısıyla yalnızlık kavramını, aşırı ekran kullanımı çocuğun gerçek hayatta sosyal becerilerini pratik edeceği zamanı aldığı düşüncesi ve sosyal becerisi gelişmeyen çocuğun ise gerçek dünyada dışlandığı ve bunun da içsel olarak bir yalnızlık yarattığı düşüncesinden yola çıkarak yani daha da aslında öz olarak söylersek ekran görünmeyen bir duygusal fatura bize yansıtıyor mu acaba? Düşüncesiyle yola çıktık.
1: Nasıl yansıttığını konuşalım sınıf içinde. Yani sınıf ortamına uyarlarsak öğretmenler, öğrencilerdeki hangi davranışları gözlemledikleri zaman evet bir problem var diyorlar peki?
2: Evet. Aynı zamanda tabii okul aidiyet kavramı içinde onu da açıklamak isterim. Hı. Okul aidiyet kavramında da bizim tabii koruyucu kalkan olma potansiyeli yüksek olarak görmüştük. Bu okuldaki bağı eğer öğrenci koruyabiliyorsa, ekran süresi yüksek olsa dahi acaba ekranın zararlarından azaltabilir miyiz düşüncesinden yola çıkmıştık. Ya, bizim çalışmamızdan da yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Çok kritik bir can simidi işlevi görmüştü okul aidiyeti. Peki öğrencilerimizin bu

0: ekrandaki geçirilen, eğlence amaçlı geçirilen sürenin artışıyla beraber davranışlarındaki değişiklikler nasıl karşımıza çıkıyor? Bunu literatür iki tane kuramsal çerçeveyle açıklıyor. Birincisi yer değiştirme hipotezi, ikincisi de öz delilleme kuramı. Özetle söylemek gerekirse öğrencilerimiz gerçek hayattan kendini alıkoyuyorlar aşırı ekran süresinin kullanımı. Bu da tabii onlarda doğal bir yalnızlık hissiyatı oluşturuyor. Bu yalnızlık hissiyatı sonucunda da öğretmenler nasıl gözlemliyorlar? Öğrencilerin derslerde katılımında bir düşüş, yönergeleri takip etmekte zorlanma, daha yavaş akan bir geleneksel ders ortamından sıkılma davranışları, görevleri yarım bırakma ve dürtüsel davranışlar şeklinde öğretmenlerin karşısına çıkıyor. Araştırmalar da şunu gösteriyor, gerek Türkiye'de gerek uluslararası araştırmalar. Örneğin Avustralya'da yapılan bir araştırmada 10-14 yaşlar arasındaki çocukların, yani bizim ortaokul dönemindeki çocukların ekran süresi arttıkça, eğlence amaçlı ekran süresi arttıkça, 4 yıllık yapılan bir boylantan araştırma sonucunu paylaşıyorum ki ara bilimsel araştırmalarda boylantan araştırma sonuçları çok önemlidir. İzlemeyenlere kıyasla okuma ve matematik becerilerinde yaklaşık 4 aylık bir öğrenme kaybı gerçekleşiyor. Dolayısıyla ekran süresinin sonuçlarını aslında dışarıdan da gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet, çok doğru. Hakikaten çok da ciddiye alınması gereken bir konu. Ama iş bu evreye nasıl geldi Yasemin Kaygas? Onu da sizden dinleyelim yine araştırmanız ışığında. Yani çocuk çok ekran kullandığı için mi bu yalnızlık mertebesine yaklaşıyor, yalnızlaşıyor? Yoksa yalnız hissettiği için mi daha fazla ekrana yöneliyor?
2: Evet, yani burada aslında tek yönlü bir ilişkiden söz etmek çok doğru değil. Yani çocuk çok ekran kullandığı için yalnızlaşıyor da diyemiyoruz, yalnız olduğu için ekran kullanıyor da. Aslında bu ilişki iki yönlü ve birbirini besleyen bir döngü şeklinde ilerliyor. Örneğin çocuk kendisini yalnız hissediyorsa arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanıyor ya da sosyal ortamlarda kendisini rahat hissetmiyorsa ekran onun için daha kolay ve daha güvenli bir alan haline geliyor. Çünkü orada istemediği zaman iletişime geçiyor. İstediği zaman iletişime geçiyor, istemediği zaman ne yapıyor? İletişimden geri çekilebiliyor ve yüz yüze iletişimin getirdiği bazı güçlükleri orada görmüyoruz. Onlarla karşılaşmıyor. Ama ekran kullanımı arttıkça çocuk yüz yüze ilişkilerden, işte oyunlardan ya da sosyal etkinliklerden uzaklaşıyorsa bu kez yalnızlık hissinin arttığını görüyoruz. Çocuk yalnız hissettiği için ekrana yöneliyor. Daha fazla ekrana yöneldikçe gerçek yaşamdaki sosyal etkileşimleri de ne yapıyor? Azalıyor. Bu da döngü olarak yalnızlığı besliyor aslında. Çocuk çevrimiçi ortamda sürekli birileriyle iletişim halinde görünse bile kendisine ait anlaşılmış ya da yakın hissetmeyebiliyor. Bunlar aslında çift yönlü bir ilişki diyebiliriz.
1: Nurdin Aksoy, siz biraz bahsettiniz aslında girişte araştırmanızla ilgili. Bizim de dikkatimizi çeken bir husus o aidiyet kısmı oldu. Okula aidiyet duygusuyla ilgili. Şimdi okula aidiyet duygusu düşük olan öğrencilerde ekran süresiyle akademik davranışlar arasındaki negatif ilişkinin daha belirgin olduğunu okuduk çalışmanızda. Şimdi öncelikle çocuk hangi durumlarda okula aidiyet hissediyor ve bizi dinleyen bir öğretmen varsa ya da öğretmenler diyelim, buradan hareketle yarından itibaren aidiyet duygusunu artırmak için işe nereden başlamalılar? Önerileriniz ne olur?
0: Evet, özellikle öğretmenlerimiz için ama bununla birlikte tabii ebeveynler için de söyleyebilirim. Okula aidiyet kavramı uluslararası literatürde, örneğin OECD'nin PISA raporlarında aslında öğrencinin iyi oluşunun kalbi olarak nitelendirilmektedir. Öğrenci kendini güvende hissediyorsa, öğretmenleri ve akranları tarafından akademik başarıdan bağımsız olarak kabul ediliyorsa, saygı görüyorsa, öğrenci kendisini oraya ait hisseder.
1: Aslında bir birey yerine konuluyorsa özetle.
0: Evet, aynen aynen dediğiniz gibi maalesef bizler bazen bu konuda ihmal, karlılık gösterebiliyoruz. Aidiyet duygusu sadece sınıfın dört duvarıyla tabii ki inşa edilemez. Bu duyguyu oluşturmak için öğretmen, öğrenci ve ebeveyn üçlüsünün bir ekosistem oluşturduğunu söyleyebilirim. Burada öğretmenlere özellikle tavsiye edecek olursak, kesinlikle ve kesinlikle koşulsuz bireysel bağ kurmalı öğretmen. Gidlow'un aidiyet teorisine göre öğrenciye ismiyle hitap etme, sabahları göz teması kurarak halini sormak, sınıfta rekabet ortamı oluşturmak yerine işbirliğine dayalı görevler vermek ve öğrenmenin doğal bir parçası olarak hata yapmanın sınıf ikliminde yer alması öğrencinin aidiyet duygusunun gelişiminde önemli görevler üstlenmektedir.
1: Evet, çok çok kıymetli tavsiyeleriniz, önerileriniz. Peki Yasemin Kaygaz, ebeveynlerle ilgili yine konumuza devam edelim. Şimdi siz yine bundan biraz bahsetmiştiniz ama tamamen ekrandan uzaklaştırmak elbette ki mümkün değil. Ama burada sağlıklı sınır nasıl çizilecek ve acaba burada çevrim içi dünyadan çevrim dışı dünyaya doğru çocuklar nasıl çekilebilir ve nasıl nitelikli vakit geçirilebilir, o noktada sizden de tavsiyeler almak isteriz.
2: Evet. Sizin de söylediğiniz gibi çocukları ekrandan tamamen uzaklaştırmak aslında ne gerekli ne de gerçekçi bir yaklaşım bu bakış açısından bakarsak. Çünkü teknoloji artık çocukların eğitiminde, iletişiminde ve günlük yaşamında var. Bizim burada hedefimiz ekransız çocuk yetiştirmek değil. Ekranı sağlıklı kullanabilen çocuk yetiştirmek olmalı. Burada sağlıklı sınırını belirlerken de yalnızca az önce de bahsettiğim gibi saate bakmamak gerekiyor. Hı-hı. Ben ailelere şunu öneriyorum. Çocuğun uykusu yeterli mi? İşte gün içinde hareket ediyor mu? Derslerine zaman ayırıyor mu? Ailesiyle, arkadaşlarıyla yüz yüze etkileşim kuruyor mu? Bunlar korumuyorsa ekran yaşamın bir parçası olarak kalabilir. Ama ekran bunların önüne geçmeye başladıysa orada sınır koymak gerekiyor. Sınır koyarken de bir anda telefonu elinden almak yerine öngörülebilir kurallar çok daha işe yarar her zaman. Örneğin işte yemek sırasında ekran kullanılmamasını istemek, ders çalışırken gerekli değilse telefonu başka bir odada bulundurmak, yatmadan önce özellikle ekranın bırakılması, mavi ışığa maruz kalmamak ve özellikle gece telefonun çocuğun odasında kalmaması gibi kurallarla işe başlamak gerekebilir. Bir de burada aslında anne babanın rolü çok önemli ve belirleyici. Yani çocuğa telefonu bırak deyip bizim sürekli evet. telefona bakmamız çok ikna edici olmuyor onlar evet. için. Çocuklar söylediklerimizden çok yaptıklarımızı görüyorlar. Dolayısıyla ekran kuralları mümkün olduğunca bütün aile için geçerli olmalı diyebiliriz. En kritik nokta da sorunun son kısmı. Yani evet ekranı azalttık peki onun yerine ne koyacağız? Çünkü çocuğun elinden ekranı alıp ona sadece git başka bir şey yap dediğimizde çoğu zaman işe yaramıyor. O boşluğu dolduracak alternatifleri bizim oluşturmamız gerekiyor. Bu spor olabilir, dışarıda oyun olabilir, arkadaşlarıyla zaman geçirmek olabilir, kitap okumak, müzik, sanat, ailece yapılacak bir aktivite olabilir. Burada çocuğun yaşına ve ilgisine uygun seçenekler üretmek önemli aileler için. Hatta ailelere şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ekran süresini azaltmak tek başına hedef değil. O sürenin yerine çocuğun gelişimini destekleyen gerçek yaşam deneyimleri koymak aslında asıl hedefimiz evet. olmalı. Dolayısıyla çözüm yasaklamak değil, sınır koymak, model olmak ve çocuğa ekran dışında da keyif alabileceği bir yaşam alanı oluşturmak ve ekran dışında da keyif alabileceği bir alan olduğunu gösterebilmek burada önemli.
1: Peki. Nuricen Aksoy, peki biz öğrenciyi konuştuk, öğretmeni, ebeveyni konuştuk ama okul yönetimine buradan neler önerirsiniz? Okul yönetimlerine şöyle bir cümleyle alalım ama süremizin sonuna gelmişiz.
0: Peki teşekkür ederim tekrar. Okulu sadece bir akademik sınav merkezi olmak olarak görmek doğru değil. Onun yerine öğrencilerin özellikle sanatla, sporla, topluluk kulüp faaliyetleriyle, akranlarıyla gerçek bağ kurabilecekleri peki. yaşayan ve katlayıcı bir sosyal ekosistem kurmalarını önermekteyiz okul yönetimlerine.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık araştırmanız için de Nuricen Aksoy ve Yasemin Kaygaz, başarılarınızın devamını dileyelim biz de.
2: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, çevrim içinde bu hafta okullarda açılmaya yaklaştığı zaman yavaş yavaş artık yazı geride bırakırken konu başlığımız ekran süresinin sınıf içi davranışlara etkisiydi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden iki kıymetli konuğumuz vardı. Sınıf öğretmenliği bölümü öğretim üyesi doçent doktor Nuricen Aksoy ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğretim üyesi doktor Yasemin Kaygaz bizimle birlikteydi. Haftaya bir başka konu başlığıyla ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Özellikle belli bir yaş üzeri kadınlarda daha sık görülen kireçlenmenin akupunkturla tedavisi mümkün mü? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gül Kulan'a sorduk.
1: Artrit eklem iltihaplanmasıdır. Artritin en sık görülen biçimi ise dejeneratif eklem hastalığı olarak da tanımlanan osteoartrit, yani kireçlenmedir. Kireçlenmede eklem kıkırdak tabakası düzgünlüğünü kaybeder, incelir. Kıkırdağın altındaki kemik kalınlaşır ve kenarlarında kemiksi çıkıntılar oluşur. Eklem sıvısı azalır. Aşınma ve yıpranma süreci genellikle 40-50 yaşlarından sonra meydana gelir. Eklem yapısında veya işlerinde doğuştan gelen anormallikler, travma, kıkırdağın anormal olması veya önceden geçiren iltihabi eklem hastalıkları kireçlenmeye neden olabilir. Osteoartrit önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Tedavideki ana hedef kıkırdağın destek yapısı olan kolajen matriksin onarımı ve bağ doku hücrelerinin yenilenmesine yönelik olmalıdır. Hormonal etkenlerin osteoartritte önemli rol oynadığı bilinmektedir. Kadınlarda daha yaygın olması östrojenle ilgisini düşündürmektedir. Kıkırdak üretiminin normalleştirilmesi için altta yatan endokrin dengesizlikler ve karaciğer bozukluklarının düzeltilmesi çok önemlidir. Akupunktur, tüm bu biyokimyasal ve hormonal değişimin tekrar dengeye getirilmesinde son derece etkilidir. Osteoartritte ağrının gerçek nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte depresyon ve anksiyetenin ağrıları arttırdığı bir gerçektir. Bu noktada akupunktur serotonin salgılanmasını sağlayarak depresif ruh halini düzeltir. Ayrıca kireçlenmeyi arttıran kilo problemini çözmek için de akupunkturdan destek alıyoruz.
2: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatın davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. Türkiye küresel belirsizlik ortamında büyüme performansını 24. çeyreğe taşıdı. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin gelecek dönemde kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ihracatın büyüme yaptığı katkıya dikkat çekti. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı 17 bakanlıkla 400'den fazla uzman ve sivil toplum temsilcisinin katılımıyla İstanbul'da başladı. Çalıştay'da plastik atıklarının azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık projesiyle elde edilen başarılara dikkat çekti. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Kamuoyuna borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını dijital vergi dairesi, e-devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'na vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklamlar.

Sosyal medya odaklı veya sosyal medya ağırlıklı e-ticaret faaliyetlerine sosyal ticaret adı verilir. Firmalar son yıllarda ürünlerini e-ticaret yoluyla satmaya başladılar. Mevcut istatistiklere göre internet kullanıcılarının %90'ına yakını en az bir sosyal medya platformuna üye. Bu nedenle sosyal medyanın çok güçlü bir tanıtım zemini olduğu tartışılmaz. İnternet kullanıcılarının çok büyük bir kesimi sosyal medya platformundan doğrudan alım yapmasalar dahi diğer kullanıcıların yorumları ve ürünler hakkında diğer bilgileri toplamak için bu platformlara giriyorlar. Ayrıca bu platformlar üzerinden alışveriş yapmak da kimi kullanıcılara cazip geliyor. Sosyal ticaret sayesinde ürünün tanıtımı ve satışı ciddi şekilde artabilir, daha fazla kullanıcıya ulaşılarak ürünün yayılması sağlanabilir ve ürünün karşılaştırılmasına imkan verilerek kalitesi daha fazla ön plana çıkarılabilir. Bu, üreticiler ve satıcılar için olduğu kadar tüketiciler için de önemli bir yarar sağlar.

amatörleşmeden konuşalım. Merhaba. Yağmur toprağın ve yaşamın en önemli kaynaklarından biri. Ancak kısa sürede ve yoğun biçimde yağdığında şehirlerimizde sel ve taşkınlara neden olarak ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bugünkü programımızı şehir selleri

0: nedenleri ve bu sellere karşı erken alınması gereken önlemleri ayırdık. Şehir selleri, kısa sürede etkili olan yoğun yağışlarla birlikte kent yaşamını ciddi biçimde etkileyen doğal afetlerin başında geliyor. Ancak selin yıkıcı sonuçları yalnızca yağışın miktarı ile açıklanamıyor. Plansız kentleşme, geçirimsiz beton yüzeylerin artması ve doğal su akış yollarının değiştirilmesi riski büyütüyor. Dere yataklarının yapılaşmaya açılması da taşkınların etkisini ağırlaştırabiliyor. Kentlerdeki yetersiz yağmur suyu altyapısı, yoğun yağış sırasında suyun hızla tahliye edilmesini zorlaştırıyor. İklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışların daha sık ve şiddetli yaşanması ise tabloyu daha da önemli hale getiriyor. Özellikle kısa sürede düşen yüksek miktardaki yağış, kentlerin altyapısını zorlayarak günlük hayatı aksatıyor. Araçlar yollarda mahsur kalırken ev ve iş yerlerine su basması maddi kayıpları beraberinde getiriyor. Bunun yanında ulaşım, enerji ve iletişim sistemleri de taşkınlardan zarar görebiliyor. Oysa şehir sellerinin etkisini azaltmak için yalnızca yağış sonrasına değil, öncesine de odaklanmak gerekiyor. Yağmur suyu kanallarının düzenli bakımı, riskli bölgelerin belirlenmesi ve suyun doğal akışının korunması büyük önem taşıyor. Kent planlamasında geçirgen yüzeylere, yeşil alanlara ve yağmur bahçeleri gibi doğa temelli çözümlere daha fazla yer verilerek erken uyarı sistemleri ve etkili afet planları sayesinde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olabilir. Peki, şehir sellerini artıran temel unsurlar neler ve kentlerimizi taşkınlara karşı daha dirençli hale getirmek için hangi adımları atmalıyız? Şimdi bu soruların yanıtlarını, şehir sellerinin nedenlerini ve bu sellere karşı alınması gereken önlemleri spiker arkadaşımız Betül Yıldız Altay uzman konuyla birlikte değerlendirecek.
1: Çölleşmeden Konuşalım programında konuğumuz Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Barış Özgün'le şehir sellerinin nedenleri ve erken alınması gereken önlemler nelerdir konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şehir sellerinin oluşmasına yol açan başlıca meteorolojik ve çevresel etkenler nelerdir diye başlayalım.
2: Şehir selleri kentlerde kısa sürede düşen yoğun yağışlar ve altyapıya yetersizlikleri ve yanlış imar uygulamaları nedeniyle su baskınlarına dönüşmesi sonucu ortaya çıkan ve en tehlikeli sel türlerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle betonlaşma ve geçirimsiz yüzeylerin artışı suyun doğal akışını engelleyerek bu afetlerin meydana gelmesine yol açıyor. Kuvvetli yağışların yerleşim alanları üzerinde meydana gelmesi şehir sellerinin en önemli nedenleri. Ancak bunun yanı sıra özellikle dere yatakları ve havza içerisinde suyun doğal akışında olması gereken güzergahlarda yapılan imar çalışmaları ve bu imar planlarındaki meydana gelen yanlışlıklar bütün bu risklerin biraz daha artmasına sebep oluyor. Yerleşim alanlarının suyun doğal akışını engellemesini ve suyun birikmesini ve taşkınlara yol açmasını bir şekilde bertaraf etmemiz lazım ve doğayla daha uyumlu yapılar, daha uyumlu imar çalışmaları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla su akış yolları, debi değerleri ve olası en yüksek yağış miktarlarını dikkate alarak imar çalışmalarını yapmamız gerekiyor şehirlerimizde.
1: Kısa sürede çok fazla yağış düşmesi son derece önemli bir nokta. Şehirlerde neden ciddi sel ve su baskınlarına dönüşür?
2: Aslında kısa sürede çok fazla yağışın düşmesi tanımlarının birleştiği ve bizim yağış frekansı dediğimiz bir tanımın karşılığı bu. Yağış frekansının yüksek olması demek kısa bir zaman diliminde daha yüksek miktarda yağışların meydana gelmesi demek. İklim değişikliğiyle birlikte yağış frekansının yüksek olduğu yağışları biraz daha fazla görmeye başlıyoruz. Hem yerleşim alanlarını etkiliyor bu, hem kırsal kesimlerde de görüyoruz ama yağış frekansının yüksek olduğu yağışları biraz daha fazla görmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda aslında yerleşim yeri olarak nitelendirebileceğimiz köy, kasaba, şehirlerde daha önceki tarihlerde de sel ve taşkınlar görülmüş vaziyette. Bunlar hiç yaşanmamış değil tabii ki. Ancak günümüzde kentleşmenin artmasıyla birlikte bu olayları şehirlerimizde daha sık görmeye başladık. Yerleşim alanlarının genişlemesi, dere yataklarının doldurulması ve su akış güzergahlarının engellenmesi suyun doğal yönünü değiştirerek tabii taşkınlara neden oluyor ve bu taşkınları şehir içerisinde bizler ne yazık ki yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu durumlara ek son

0: Son dönemdeki en önemli etmenimiz iklim değişikliği. İklim değişikliği ile birlikte yağış rejimlerinde büyük değişimler oluyor. Dolayısıyla bu yağış rejimlerindeki değişimlerle birlikte de bazı bölgelerde kısa sürede yüksek miktarda yağışlar daha sık görülmeye başlanıyor. Dolayısıyla özellikle yüksek yağış frekansı olan bölgelerde kentleşme ve imar konusunda ve iklim değişikliğinin kentlerde, şehirlerde ne tür etkiler bıraktığı yönünde bir bütüncül çalışma yapmamız gerekiyor.
1: Şimdi iklim değişikliğinin ne tür etkiler bıraktığı yönünde çalışmalar dediniz. Peki iklim değişikliği aşırı yağışların sıklığını ve şiddetini nasıl etkiler?
0: Ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor. Öncelikle onu belirtelim. Artık iklim değişikliği ile birlikte aşırı yağışları, aşırı yağış sıklığını ve şiddetini daha fazla görmeye başlıyoruz. İklim değişikliği tabii sera gazlarıyla ilintili. Sera gazlarının birikimi sıcaklık artışına neden oluyor. Sıcaklık artışı atmosferde ve dünyamız üzerinde bir enerji birikimi oluşturuyor. Bu enerji birikimiyle birlikte aslında biraz atmosferin termodinamik yapısıyla alakalı daha fazla kuvvetli yağış oluşturabilecek hadiseler görmeye başlıyoruz. Tabii bu kuvvetli yağışların bir paralelinde de yağış frekansı yüksek ve kısa sürede daha yüksek miktarda yağışlar bırakan hadiseler görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla hem kuvvetli yağışlarda bir artış var, hem yağış frekansının artışı var ve bütün bunların birleşimiyle birlikte de iklim değişikliğiyle birlikte şehirlerimiz artık genişliyor, daha geniş alanlara yayılıyoruz. Daha fazla bu hadiselerle birebir etkileşim haline girmeye başlıyoruz ne yazık ki.
1: Tabii kentlerde betonlaşma ve geçirimsiz yüzeyler artıyor. Bu durum peki yağmur sularının akışını nasıl değiştiriyor?
0: Ne yazık ki şimdi teknik olarak biz yağış meydana geldikten sonra yere düşen ve akışa geçen suyun hızlı bir şekilde toprakla birleşmesini ve yavaş yavaş toprağa nüfuz etmesini, yeryüzeyindeki akışının biraz daha az bir zaman diliminde gerçekleşmesini tercih ederiz. Ama kentlerde betonlaşmanın ve geçirimsiz yüzeylerin artmasıyla birlikte yağmur sularının doğa akışını önemli bir şekilde, olumsuz şekilde değiştiriyoruz ve asfalt yollar, beton yapılar, geçirimsiz yüzeyler suyun toprakla buluşmasını engelliyor. Bununla birlikte bu bahsettiğimiz işte asfalt yüzeyler gibi geçirimsiz yüzeyler şehirlerdeki ısı etkisini arttırıyor. Isı etkisinin artmasıyla birlikte ısı adası etkisini artırıyor. Isı adası etkisiyle birlikte meydana gelecek yağışlar daha konvektif ve daha kuvvetli yapılar oluşturuyor. Dolayısıyla böyle birbirini geri beslemeli şekilde etkileyen bir sarmalın içerisinde olumsuz bir hadise zinciri yaşamaya başlıyoruz. Şimdi toprakla temas edemeyen yağmur suyu kısa sürede birikerek işte sokaklarımızdan, caddelerimizden gelenlerle birlikte birleşerek daha da debisi yüksek akışlar meydana getiriyor ve çukur alanlarda göllenmeler, su baskınları ve taşkınlar meydana getiriyor. Zaten bu da aslında şehir sellerini oluşturan mekanizmanın tanımı gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla betonlaşmayı bizim daha da minimize etmemiz gerekiyor. Suyun doğal akışını engellemememiz gerekiyor. Geçirimsiz yüzeyleri şehirlerimizde, yerleşim alanlarımızda azaltmamız gerekiyor. Artık park bahçelerimiz bile tamamen geçirimsiz yüzeylerle yapılıyor ne yazık ki. Toprağı bir şekilde şehirlerimizde göremiyoruz. Isı adası etkisi kentlerde özellikle klimatik yapıyı bozmayacak dikey mimariden uzak rüzgar akışlarını daha da serbest bırakan yatay mimarinin tercih edilmesi gerekiyor ve bütün yerleşim alanlarımızın sünger şehir modeli dediğimiz geçirimli alanlar oluşturacağımız bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor.
1: Yağış tahminleri ve erken uyarı sistemleri nedir? Şehir sellerinin önlenmesinde ne kadar önemlidir?
0: Artık eskiye nazaran hava tahminlerinde başarı oranımız çok çok artmış durumda ve yağışları artık zamansal ve alansal çözünürlük olarak çok daha yüksek düzeyde tahmin edebiliyoruz. Günün artık tamamında yağışın hangi zaman diliminde yağacağını, hangi zaman diliminde yoğunlaşacağına kadar aslında biz tahminleri oluşturabiliyoruz. Ancak tabii bu meteorolojik uyarıların ve tahminlerin yapılmasından ziyade yapıldıktan sonra son kullanıcıya nasıl ulaşacağı, karar verici mercilere, işte yerel yönetimlere nasıl ulaşacağı, yerel yönetimlerin bu uyarıları ve tahminleri sahada nasıl kullanacağıyla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Belediyelerde son dönemlerde artık yasal bir zorunluluk olarak kurulan iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlığı ya da belediyenin büyüklüğüne göre şube müdürlüğü düzeyinde birimler kurulmaya başlandı. Şimdi bu birimlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı meteorolojik tahminleri ve meteorolojik uyarıları, hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları yerel yönetimlerdeki ilgili birimlerle doğru bir şekilde uyarlayarak paylaşması gerekiyor. Bu paylaşımlar sırasında da tabii bu birimlerde yetkin kişilerin olması gerekiyor ve biz buralarda meteoroloji mühendislerinin istihdam edilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi yağış tahminleri öncelikle biz bir risk alanı belirliyoruz ve tahminin yağışın olabileceği bir alanı belirliyoruz. Bunun yerel yönetimlerde ne ifade ettiğini yerel yönetimlerin çok iyi okuması gerekiyor ve meteorolojik okuryazarlığın yerel yönetimlerde vatandaşlarımızdan bir nebze daha fazla olması gerekiyor ki biz bu tür kötü hadiselerle karşılaşmayalım ya da hava tahminlerimizin ve meteorolojik uyarılarımızın yerelde doğru uygulanmasını sağlayalım. Erken uyarı sistemlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruyor ve kullanıyor ve sahada uyarıları yapıyor ama akıllı şehircilik uygulamaları ile yerel yönetimlerin de bu gelen uyarıların karşılığında neler yapacağını çok iyi planlaması gerekiyor. Bunun için de az önce belirttiğimiz gibi iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlıkları içerisinde bir karar destek birimlerinin kurulması gerekiyor. Bu şekilde en optimum şekilde hava tahminlerinin ve meteorolojik uyarıların sahaya yansımalarını görmüş oluruz.
1: Yerel yönetimler demiştiniz, öneminden bahsetmiştiniz. Belediyelerin altyapı çalışmalarında sel riskini azaltmak için özellikle hangi önlemlere öncelik vermesi gerekir?
0: Bunlar aslında birkaç adımı var ama yağmur hasadı sistemlerinin artık özellikle şehirlerimizde, kasabalarımızda, ilçelerimizde kurulması gerekiyor. Özellikle yeni imar yapılan alanlarda yağmur hasadı yapan sistemlerin imar çalışmalarında bir zorunluluk olarak sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yine sünger şehir dediğimiz geçirimsiz yüzeylerin az olduğu, geçirimli yüzeylerin daha çok tercih edildiği bir yapılaşmaya doğru gitmemiz gerekiyor. Az önce belirttiğimiz gibi artık park bahçelerimizde bile toprağı ya da yeşilliği göremiyoruz. Daha geçirimsiz yüzeyler, işte asfalt gibi kaplamalar görüyoruz ne yazık ki. Meteorolojik ve iklimsel verilerin kullanımını belediyeler ve yerel yönetimlerin daha çok kullanması gerekiyor. Özellikle imar çalışmalarında sadece yağışı önceler bir yapımız var. Çok eksik bir yapı. Hava akımları, şehrin hakim rüzgar yönü, hakim rüzgar yönüne göre şehirlerimizin nasıl bir klimatik yapıya dönüşeceği, yüksek yapıların şehrin hangi bölgelerine konumlanacağı, bu yüksek yapıların rüzgar akışını kesmemesi ve rüzgar akışını kesmemesiyle birlikte şehirdeki meydana gelecek ısı adası etkisinin azaltılması gibi birçok çalışması gereken yapılar var. Ama bunlar disiplinler arası çalışmalar dediğimiz yapılar, inşaat mühendisleri, şehir plancıları ve mimarlarla birlikte meteoroloji mühendisliği disiplininin ortaklaşa iklim verilerinin şehir imar çalışmalarına nasıl etki edeceği yönünde yapmamız gereken birçok çalışma var. Yerel yönetimlerin bunlara çok çok dikkat etmesi gerekiyor.
1: Tabii işin aslında ne kadar fazla teknik boyutu olduğunu da görmüş olduk böylelikle. Belediyelerden bahsettik. Peki biz bir birey olarak şiddetli yağış ve sel uyarısı aldıklarında bireyler can güvenliklerini korumak için nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi tabii biraz belki ütopik olabilir ama öncelikle en başlangıçta yerleşim yerlerini tercih ederken tabii ki maddi durumlarımızı çok önceliyoruz ama maddi durumlarımızın dışında o bölgenin az önce saydığımız gibi geçirimsiz yüzey yoğunluğu, nüfus yoğunluğuna göre altyapı durumlarını aslında vatandaşlarımızın incelemesi gerekiyor. Bu çok gerçekçi olmayabilir ülkemiz gerçeklerinde ama bireylerin, bizlerin de yapabileceği şeyler var. Öncelikle hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları doğru bir kaynaktan takip etmemiz gerekiyor. Burada biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü önceliyoruz ve ülkemizin yetkili kurumu olarak onun kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Günlük planlamada özellikle

varsa, bir kuvvetli meteorolojik hadise varsa, zaman dilimlerini buna göre, mesai saatlerini buna göre ayarlayabiliriz. Tabii ki bireyler bunu çok fazla yapamazlar ama yetkili olan kişilerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunun örneklerini ülkemizde de birkaç defa gördük. İşte İstanbul'da ya da batıdaki bazı şehirlerimizde meydana gelecek kuvvetli hadiselerde işte mesai saatlerinde oynanma gibi şeyler gördük. Bunların devam etmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Yine yerel tecrübelerden yararlanma, bölgenin geçmişi, geçmişte yaşanmış sel ve taşkın olayları, bütün bunları göz önünde bulundurabilirler. Konut ve iş yeri önlemlerinde işte su baskını olabileceği riskine karşı işte zemin kat ve bodrum katlardaki alanlarda kum torbaları, drenaj sistemleri ya da elektrik tesisleri

0: siz de tekrar ediyorsunuz ama yine genel hatlarıyla ben dinleyicilerimiz için rica edeceğim tekrar. Şehirlerimizi gelecekte daha şiddetli yağışlara ve sellere karşı dirençli hale getirmek için bugün hangi adımları atmalıyız?
1: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yani çok büyük bir panik yaşamamıza gerek yok ama önümüzdeki dönemlerde daha da fazla sayı olarak ve kuvvet olarak şiddetli yağışlar göreceğiz. Bu bizim bir gerçeğimiz ve bu gerçeğe uyumlu bir şekilde, bu gerçekle yaşamayı öğrenir bir şekilde hareket etmek zorundayız. İklim uyum çalışmalarıyla birlikte şehirlerdeki imar durumlarının bu iklim değişikliğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunu yerel yönetimlerden istememiz gerekiyor. Yerel yönetimlere bu anlamda bir işte vatandaş baskısı oluşturmamız gerekiyor diyebiliriz. Yine az önce belirttiğimiz gibi sünger şehir uygulamaları. Sünger şehir uygulamaları önemli çünkü yağmur hasadıyla birlikte hem işte su kıtlığı çektiğimiz dönemler var, kuraklık dönemleri var. Bu kuraklık dönemleri için bu sünger yapılar ve yağmur hasadı bizim için çok önemli bir konu. Meteorolojik verilerin entegrasyonu sadece yağış parametresi olarak değil, işte maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, rüzgar yön ve hızları, yağış parametresi gibi meteorolojik parametrelerin akıllı şehir uygulamaları ile yereldeki şehirleşmeye entegre edilmesi gerekiyor. İşte buzlanmadan işte maksimum sıcaklıkta çalışma konforuna kadar meteorolojik bilgilerin ve meteorolojik parametrelerin akıllı şehir uygulamaları ile yerel ve şehirleşmeye oldukça etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtebiliriz.
0: Yerel yönetimlerin tabii öneminden bahsettik ama yerel yönetimler açısından atılması gereken adımları sizden öğrenelim.
1: Burada aslında az önce belirttiğimiz gibi son Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ve yereldeki mevzuat değişiklikleriyle birlikte yerel yönetimlerde tüm belediyelerde iklim değişikliği ve sıfır atık daire başkanlığı ya da şube müdürlüğü düzeyinde yapılandırmalar kuruldu. Bunların görevleri yereldeki iklim değişikliğiyle alakalı yapılması gereken adımların yapılması. Şimdi bununla birlikte mevzuat çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda yerel iklim değişikliği eylem planları ile ilgili mevzuatlar yayınlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün belediyeler ve yerel yönetimler yerel iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayacaklar. Bütün bu çalışmalar içerisinde en temel bilim, en temel bilgiler meteoroloji biliminden geliyor. Dolayısıyla bütün bu durumu analiz ettiğimizde bu birimlerde biz meteoroloji mühendislerinin çalışmasının öncelenmesini istiyoruz. Çünkü doğru bir veriyle ve doğru bir bilgiyle başlayan eylem planları başarıya ulaşacaktır. Bu anlamda meteoroloji mühendisleri odası olarak tüm il belediyelerimize bir yazı yazdık ve bunun mevzuat olarak ve teknik olarak gerekçeleriyle birlikte bu birimlerde meteoroloji mühendislerinin çalışması gerektiğini bütün belediyelerimize yazdık. Bunun yanı sıra yapılması gereken şeyler ne? Şimdi yerel iklim değişikliği eylem planları hazırlanacak ama yerel iklim değişikliği eylem planlarında meteorolojik bilgiler, meteorolojik parametreler, bu parametrelerin değişimi, iklim değişikliğiyle birlikte nasıl değişeceği, bu değişikliklerin yerelde ve şehirlerde bize nasıl etkiler oluşturacağı, batı kesimlerimizde çok daha farklı etkiler göreceğiz ama doğu bölgelerimizde, daha karasal olan bölgelerimizde çok daha farklı etkiler göreceğiz. İşte Güneydoğu Anadolu gibi sıcak olan kesimlerimizde çok daha farklı iklim değişikliği etkileri göreceğiz. Bütün bunların doğru bir şekilde yorumlanması ve bu adımların doğru bir şekilde planlanması gerekiyor. Eğer başlangıçta adımları doğru atarsak hem eylem planlarındaki adımlar yani yerel iklim değişikliği eylem planlarındaki adımlar hem bu eylem planlarının süreç içerisinde çünkü bunlar kısa zamanda yapılacak ve tamamen yapılıp bitecek planlar değil. Yıllara sari adımlar içeren planlar yıllar içerisinde bu adımların ve iklim değişikliğinin ve yapılacak adımların izlenmesi gereken planlar. Bütün bunlar için de yerel yönetimlerin görevleri ne yazık ki bitmiyor ve devam edecek görevleri. Bu adımları da doğru bir şekilde takip etmeleri gerekecek. Bu anlamda bu birimlerde doğru disiplinden eğitim almış insanlar çalışırsa ülkemiz için daha iyi olacağını düşünüyoruz.
0: Geçirgen alanların artırılması, yatay mimari, sünger yapı dedik. Tabii yerel yönetimlerden bahsettik ve gerekli alanlarda bu disiplinin eğitimini almış meteoroloji mühendislerinin çalıştırılmasının öneminden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Barış Özgün konuğumuzdu. Şehir sellerinin nedenleri ve erken alınması gereken önlemleri sorduk kendisine. Teşekkür ediyoruz. Spiker arkadaş

daraltılması ve yanlış yapılaşma taşkın tehlikesini büyütebiliyor. Yetersiz yağmur suyu altyapısı ise kısa sürede etkili olan sağanaklarda kentlerin yükünü artırıyor. İklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının daha sık yaşanması, şehir sellerine karşı hazırlıklı olmayı her zamankinden daha önemli hale getirdi. Alınacak önlemlerin yalnızca sel sırasında değil, risk ortaya çıkmadan önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Sağlıklı kent planlaması, güçlü altyapı ve doğal su akışlarının korunması bu mücadelenin temelini oluşturuyor. Yeşil alanların artırılması ve geçirgen yüzeylerin yaygınlaştırılması, yağmur suyunun toprağa ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Dere yataklarının korunması ve taşkın riski bulunan alanlarda yapılaşmadan kaçınılması da büyük önem taşıyor. Erken uyarı sistemleri sayesinde vatandaşlar tehlikeden zamanında haberdar olabilir. Düzenli altyapı bakımı ve etkili afet planları olası kayıpların azaltılmasına yardımcı olur. Güvenli şehirler yalnızca kurumların çalışmalarıyla değil, toplumun bilinçli ve duyarlı yaklaşımıyla kurulabilir. Doğanın suya ayırdığı yolları koruduğumuz ölçüde kentlerimizi de seller karşısında daha güçlü hale getirebiliriz. Bugün atılacak her doğru adım, yarının daha güvenli şehirlerine bırakılacak önemli bir miras olacak. Dileğimiz, yağmurun kentler için korku ve kayıp değil, yaşamın doğal bir parçası olarak karşılandığı günlere ulaşmak. Unutmayalım, doğayla uyumlu planlanan ve geleceği düşünerek yönetilen şehirler, afetlere karşı da daha dirençli olur. Bizler, yağmurun felakete dönüşmediği, doğayla uyum içinde planlanan ve her yağışta biraz daha güçlenen güvenli şehirlerde yaşamanın mümkün olacağını düşünüyoruz. Program yapımcısı Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, yağmurdan korkmayacağımız, suyun yolunu kapatmayıp bereketini göreceğimiz günler diliyoruz hepimize. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Hepinize sevgiler sunuyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kariyer Atlası programıyla tekrar karşınızdayız. Bizler biliyorsunuz uzun süredir pazartesi günleri TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem özel hayatınızdaki hem de iş hayatınızdaki ilerlemenizi, kariyer yolculuğunuzu desteklemeye çalışıyoruz. Seçtiğimiz özel konularla bugün yine karşınızda çok özel

bir konuyla bulunmaya çalışacağım ve sizlere zihin duvarlarımızdan bahsedeceğim. Bizim potansiyelimizi engelleyen ve zihnimizin içerisinde bizi daha ileriye taşımaya, götürmeye engel olan neler var? Onlara bakacağız sizlerle birlikte. Aslında hepimizin içinde yaşadığı ama duvarlarını pek de görmediği o görünmez küçük hücreyi konuşacağız. Zihnimizin içerisindeki hapishaneden bahsedeceğiz, zihin duvarlarımızdan. Neden yapabileceğimizden daha azını yapıyoruz? Neden o çok istediğimiz hedefe doğru bir adım atacakken gece gündüz rüyasını gördüğümüz şeyi belki de gerçekleştirecekken sanki görünmez bir el bizi omuzlarımızdan tutup geri çekiyor? Yapma, boş ver, yapamazsın, olmaz, uğraşma boşuna. Bugün bu soruların yanıtlarını motivasyon konuşmaları gibi değil de doğrudan kaynağında, yani beynimizin kıvrımları arasında aramaya çalışacağız. Çünkü nörobilim bize diyor ki yaşadığınız bu tıkanıklıklar bir kişilik kusuru ya da motivasyon düşüklüğüne bağlanabilecek ya da tembelliğe bağlanabilecek düzeyde şeyler değil. Bunlar aslında beynimizin onlarca yıl süreçten sonra alışkanlıklarımızla birlikte, genetik faktörlerle ve bilmediğimiz daha birçok şey nedeniyle hayatta kalma mekanizmalarının yan etkileri diyebiliriz. Efendim hazırsanız zihnimizin potansiyelini engelleyen o duvarları tek tek konuşmaya ve yıkmaya başlayalım. Önce o çok sevdiğimiz, çıkmakta en çok zorlandığımız o sıcak yuvadan, sosyal medyada çok sık duyduğum, herkesin bir şekilde diline pelesenk ettiği ve konuştuğu, sıkıştığımızda hemen başvurduğumuz, yani konfor alanımızdan başlayalım. Nörobilim bize konfor alanının sadece bir alışkanlık olmadığını, beynimizin aslında var olan enerjisini tasarruf moduna aldığı bir durum olduğunu söylüyor. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece %2'si. Düşünün, küçücük bir şey. Ama enerjimizin ise %20'sini tüketen bir organ. Bu yüzden beynimiz her zaman tanıdık olan güvenlidir, belirli olan iyidir. Etrafta kendimi gerçekten de güvende hissettiğimde, net, kontrollü alanlar gördüğümde kendimi iyi hissederim dediği noktada az enerji harcıyor. Yeni bir şey denediğinizde ya da beyniniz bir anlamda kontrolü kaybettiğini hissettiğinde, bir belirsizlik durumu oluştuğunda beyninizin tehdit dedektörü olan amigdala, bundan daha önce programlarda çokça bahsetmiştim, hemen kırmızı bir alarm veriyor. Stres hormonları salgılanıyor, motivasyonumuz düşmeye başlıyor, kortizol salgılanmaya başlıyor ve sizi güvenli olana geri çağırmaya çalışıyor aslında. İşte tam burada o meşhur erteleme hastalığı, daha önce erteleme konusunu konuşmuştuk, procrastination konusu devreye giriyor. Birçoğumuz tembel olduğumuz için değil aslında, o anki stresli durumda o stresli duyguyu yönetemediğimiz için ertelemek istiyoruz. Bir sonraki ana bırakıyoruz. Neden? Çünkü o anda hayatın kontrolü elimizde olmadığı için, o anda bir netlik aradığımız için, ilk kez bir şey denediğimiz için, beynimiz kendisini güvende hissetmesi için ne yapıyor? Ertelemek istiyor. Ne yapıyor? Kendini konforlu alanın içerisine almak istiyor. Bir işi yaparken hissettiğimiz o ya başaramazsam, ya olmazsa korkusu var ya, aslında beynimiz tarafından fiziksel bir tehdit algılama ürünü. Beynimiz ortamda hayatta kalamamak ya da kendini tehdit altında hissettiği için ya başaramazsan mesajını sana gönderiyor. Ertelediğimizde beynimiz anlık bir dopamin salgılar. Anlık. O zaman çok rahatlarız. Bunu defalarca yaptığını düşünün bir kişinin. Biliyorsunuz dopamine karşı bizim bir duyarlılığımız var. Elinize telefonunuzu aldığınızda, hikayeler arasında dolaştığınızda, şöyle biraz kaydırdığınızda hani rahatlıyorsunuz ya.
yatağınızda böyle yorganın altında güzelce gerinip oturup telefonunuzda hiç bilmediğiniz insanların hayatlarını kontrol ettiğinizde hatırlayın, bir rahatlama oluyor ya. Onun nedeni beyniniz inanılmaz derecede güvende hissettiği için durmadan dopamin salgılıyor. Bu yüzden de durmadan o alışkanlığı tekrar etmek istiyoruz. Ertelediğimizde de beynimiz anlık bir dopamin salgılıyor. Yani bizi rahatlatıyor. Oh, tamam, bunu da erteledim. Tamamdır. Ama bu vadesi geçmiş bir borç gibidir. Hemen ardından %75'imizin yaşadığı çok önemli bir durum var. Ağır bir suçluluk duygusu geliyor. Aynen yatmadan önce telefonumuzda hikayeleri kaydırıp saat 1.30-2 olduğunu fark ettiğimizde ya yine bu gece yeterince uyuyamayacağım, sabah acaba zamanında kalkabilecek miyim, yarın acaba enerjik olacak mıyım, keşke bu kadar telefona bakmasaydım suçluluğu yaşadığımız gibi. Bakın %75'imizden bahsediyorum. Ağır bir suçluluk duygusu. Ne zaman? Ertelediğimiz anda yaşadığımız o mutluluk duygusundan hemen sonra gelen ve keşke ertelemeseydim dediğimiz nokta. Çözüm mü arıyoruz? Rasyonel kararlar veren prefrontal korteksimiz var. Tam beynimizin ön tarafında. O anlık keyif arayan ilkel beynimize karşı o bölümü eğitmemiz gerekiyor. Küçük adımlar atarak amigdalayı uyandırmadan ilerlemeliyiz. Yani ertelemelisin, başaramazsın, şu anda güvende değilsin, biraz zamana ihtiyacın var. Amigdala bu mesajı sana verirken, o dopamin salgıladığımız o konforlu anın içerisinden geçerken aslında biz rasyonel kararlar alabilsek, mantıklı kararlar alabilsek, dürtülerimize, amigdalanın bizi o strese sokma durumuna gerçekçi bir bakış açısıyla, perspektifle, o kararla yaklaşabilsek, o prefrontal korteksimizi eğitebilmiş olsak, işte o zaman ertelemek de ertelenecek. Burada karşımıza çıkan önemli bir tuzak var aslında. Zihnimizin daha sofistike duvarları çalışıyor burada. Ya en iyisi olsun ya da hiç olmasın. Bu cümle size tanıdık geliyordur eminim. Bir şey yaparken hatırlayın, en iyisi olsun, o mükemmeliyetçilik dediğimiz, muhteşem olsun, sıfır hata olsun, %100 olsun ya da hiç olmasın. Ya hep ya hiççilik vardır ya, kulağa bir başarı parolası gibi gelir bu. İnsanın böyle zihninin içerisinde bunu kullanır. Kardeşim ya iyisi olsun ya da hiç olmasın. Oo, çok mükemmeliyetçi buldum size. Bilim buna ne diyor biliyor musunuz? Uyumsuz mükemmeliyetçilik. Nörobilimsel açıdan baktığımızda mükemmeliyetçilerin beynindeki hata izleme merkezi var. Bir tane küçük bir korteks o. Singulate korteks deniyor ona. Burası çok aşırı hassastır. Mükemmeliyetçilerin beyninde var o. Hata izleme merkezi. Etraftaki var olan tüm her şeyi aşırı hassas bir şekilde izleyen bir merkez düşünün. Bir dedektör gibi. Bu kişiler yaptıkları yüz doğruya değil, neye odaklanıyorlar? Bir tane küçük hataya takılıp kalıyorlar. Şimdi beni dinlerken, aa işte benim diyenleri duyar gibiyim. Bu durum bilişsel esnekliği yok eder bakın. Ve kişiyi yerinde saydırır durmadan. Mükemmel olmadı, iyi olmadı, hata yaptım, bak bu da eksik. Ama bu tarafta 100 tane doğru var. Mükemmel başarılarım var. Yaptığın işlerin var. Sosyal çevren var. Kabul almışsın. Aa, onlar bir anlam ifade etmiyor. Onlar zaten olmuş bitmiş. Başarılmış şeyler. Ben asıl başaramadığıma odaklanırım falan böyle kendine bir hikaye, bir fantezi oluşturmak. Mükemmeliyetçilik aslında bir standart değil. Bir savunma mekanizması. Nasıl bir savunma mekanizması? Şöyle bir düşünce üretiyor beyin. Eğer mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Bu da kendince aslında geliştirdiğimiz içsel bir savunma mekanizması. Eğer hata yaparsam birileri beni eleştirir ama mükemmel olursam eleştirilmekten korunurum. Ne kadar korkunç değil mi? Buna ek olarak bir de Nobel ödüllü Kahneman'ın bir araştırması var. Onun ortaya koyduğu bir durum var. Kayıptan kaçınma psikolojisi.
Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Tekrar edeyim mi cümleyi? Beynimiz bir şeyi kaybetmenin acısını, bir şey kaybediyorsunuz düşünün, öyle bir acı hissediyorsunuz içinizde. Aynı şeyi kazanmanın mutluluğundan iki kat daha şiddetli hisseder. Kaybetmeye, kaybetmenin acısına daha fazla duyarlıyızdır. Yani cebinizdeki 100 lirayı kaybetmek sizi yolda 100 lira bulmaktan çok daha fazla etkiler. İşte bu yüzden yeni bir işe girmekten, risk almaktan veya konforumuzu bozmaktan çok korkuyoruz. Beynimiz kazancı düşünmüyor. Olası kaybı düşünüyor. Diyelim ki bir iş değiştireceksiniz. İş değiştirip daha iyi maaşlı bir işe geçeceksiniz. O daha iyi maaşlı bir işe geçmenin mutluluğunu ve hazzını yaşamak yerine işini kaybedersem, ya başarısız olursam, ya bir daha bu konforu yakalayamazsam endişesini daha fazla yaşıyor beyin. Ve işin çok ilginç kısmı kıymetli dinleyicilerim, özellikle başarılı insanların yakasını bırakmayan çok önemli bir his var. Bunu daha önce programlarımızı yakından takip edenler çok iyi bilirler. Imposter sendromu. Yani ben aslında başarılı değilim, sadece şanslıyım ve yakında herkes benim bir sahtekar olduğumu anlayacak hissi. Bu hissi biliyorsunuz değil mi? Çoğu koçluğumda, çoğu eğitimlerimde karşılaştığım pek çok kişiyle aslında bunun bazı parçalarını görüyorum. Ben aslında başarılı değilim. Nesin peki, sen başarısız mısın? Yani başarısız olduğum da söylenemez. Sadece biraz şanslıyım galiba. Yani gözden ırağım galiba. İnsanlar beni fark etmediler bu zamana kadar. Kaç yaşındasın diyorum? 35 yaşındayım. Yani sen son 10 yıldır bu şirkette çalışıyorsun veya bu sektördesin, bu iş hayatının içindesin. Ve hiç kimse senin başarısız olduğunu fark edemedi mi? Herhalde fark edemedi. Arada kaynadım ben. Daha da kötüsü, artık kariyerinde çok çok ilerlemiş, üst düzey yöneticilerde bile zaman zaman bu imposter sendrom, benim bir gün sahtekar olduğum anlaşılacak korkusu, inanılmaz bir korku. Bakın, bilimsel olarak bunun bir özgüven problemi olmadığını söyleyebilirim. Beynimizin başarıyı sahiplenme mekanizmasındaki bir kablolama hatası var burada. İletişim kurulamıyor başarı merkeziyle. Başarılı oldukça sorumluluk artar. Sorumluluk arttıkça hata izleme sistemimiz daha çok tetiklenir. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. O ses beyninizin bir oyunundan ibaret size. Siz başarılısınız. Ne demek başarılı olmak? Evet, sizin sorumluluğunuzda olan işleri istenen zaman içerisinde, beklenen sonuçlar çerçevesinde yapabilmiş olmanız, hepsi bu kadar. Yoksa o mükemmelliyetçi yaklaşımla yüzün üzerinden yüz, yıldızlı yüz başarı benim için budur gibi bir mükemmelliyetçiliğe giderseniz zaten hayatın içerisinde herhalde neredeyse hiçbir başarılı insan bulamayacaksınız. Dolayısıyla bizler birileri tarafından yakalanacak, bir gün yaptığımız bütün bu işlerin aslında bir gölge oyunundan ibaret olduğunun hissini yaşadığımız o yakalanma duygusunu yaşamayacağız. Hepimiz okuduğumuz okullarda hangi seviyede olursa olsun, yaptığımız işlerde hangi seviyede olursa olsun, başardığımız her şeyde nerede olursa olsun, biz hayatın içerisinde bir parça başarılıyız. Ve hiç kimse bize gelip seni sahtekar, seni son 5 yıldır bu şirkettesin ve burada başarılı olduğunu zannediyorsun değil mi? Aslında sen başarılı değilsin diye hiç kimse bizim yakamızdan tutmayacak. Bu zamana kadar da böyle bir şey olmadı. Şimdi gelin kalbimizin neden bu kadar kolay kırıldığını konuşalım. Hiç düşündünüz mü? Böyle bir gruptan dışlanmak, sevdiğiniz biri tarafından reddedilmek. Neden sanki böyle canımız fiziksel olarak yanıyormuş gibi hissettirir? Sosyal acıdan bahsediyorum. O reddedilme duygusundan bahsediyorum.
İşte sosyal nörobilim araştırmaları bize inanılmaz bir gerçeği gösteriyor. Sosyal sağlık konusu.

Su son zamanlarda dünyada çok konuşulan bir şey. Fiziksel sağlık, vücudumuzdaki var olan organların bütünsel olarak kas sisteminin veya fiziksel olarak bütün sistemin sağlıklı olarak çalışması. Mental sağlık, ruh sağlığımız, duygularımız, psikolojimiz. Bir de sosyal sağlık diye bir şey var. Sosyal sağlıksa tamamen ilişkilerle ilgili. Sosyal bir reddedilme yaşadığınızda, bir ortamda, öğrenciyseniz okulda, iş hayatındaysanız iş yerinde, eğer sosyal hayattaysanız evde, ailenizde, akrabalarınızda veya komşularınızda, beyninizde aktive olan bölgeler var. Eliniz yandığında veya bir yeriniz kesildiğinde aktive olan bölgelerle aynı bölge. Çok ilginç değil mi? Eliniz yanıyor düşünün veya işte bir merdivenden inerken ayağınız burkuluyor. O anda hissettiğiniz acıda aktive olan bir bölge var ya beyninizde. O bölge aynı bölgede sosyal bir reddedilme yaşadığınızda da aynı bölge harekete geçiyor. Beynimizdeki DACC bölgesi. DACC bölgesi. Sosyal bir kopuşu hayati bir tehlike olarak kodluyor çünkü. Söylediğim şey çok önemli bakın. Beyninizdeki fiziksel acı merkezi sosyal reddedilmede de uyarılıyor. Çünkü hayati bir tehlike olarak görüyor. İnsan sosyal bir varlık çünkü. Binlerce yıl önce vahşi doğada bir gruptan dışlanmak ölmek demekti. İnsanın tek başına yaşayamayacağını düşünün. Değil mi? Aynen öyle. Bugün modern dünyadayız. Bir sunumda reddedilmek ya da bir arkadaş grubuna girememek bizi öldürmez. Ama beynimiz hala o eski hayatta kalma yazılımıyla çalışıyor. Bu yüzden insanlar ne der duvarı? Dünyanın en kalın duvarıdır. İnsanlar ne der duvarı var ya, dünyanın en kalın duvarıdır. Başkalarının onayı için kendi potansiyelimizden vazgeçiyoruz biz. Bu acının nörolojik kökenini bildiğimizde, yani beynimizin neresinde ne olduğunu bildiğimizde, onunla başa çıkmak da kolaylaşır. Bu acı sadece beyninizin size baksana bağlarını koru deme şeklidir. Sizin yetersiz olduğunuzun bir kanıtı değil bu. Dolayısıyla sosyal reddedilmelerde, arkadaş gruplarında kabul edilmemelerde veya eleştirilme korkusunda beynimizde neler olduğunu eğer bilirsek, yani bu sanki fiziksel bir acı gibi bana zarar verecek farkındalığımız olursa, bunu yönetmek bizim için biraz daha kolaylaşabilir. Daha ileri boyutlarda destek alınması gerekir elbette. Şimdi bunca duvarı konuştuktan sonra asıl soruya gelelim. Bu duvarları nasıl yıkacağız? Şimdi önce güzel haberden bahsedeyim. Beyniniz değişmez bir beton blok değil. Nöroplastisite dediğimiz biraz daha esnek bir yapı aslında beynimizin genel durumunu oluşturuyor. Muazzam bir yetenek bu. Beyin deneyimle kendini yeniden kablolayabilen, bağlar kurabilen, yaşayan bir yapı, bir organizma. Değişim için büyük devrimlere gerek yok. Mikro alışkanlıklar bile yeterli bakın. Şimdi size bununla ilgili bazı küçük pratikler vereceğim. Birincisi, her gün 10 dakikalık bir yürüyüş bile beyninizdeki bu esneklik dediğimiz tarafı geliştirir ve özellikle BDNF denilen, o beyin gübresi diye tanımlanan bir protein var. Bu proteini harekete geçirir. Her gün 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. Bu da ne yapıyor? Hücreler arası iletişimi hızlandırıyor. O yüzden oturmayın, harekete geçin. 10 dakika yürüyüşten bahsediyorum sadece. İkincisi, günde sadece 3 dakikalık bir nefes egzersizi. Stres merkezimiz olan amigdalayı küçültüyor. Odaklanma merkezimiz olan bu daha önce bahsettiğim prefrontal korteksi de kalınlaştırıyor. Bu bir zihinsel eğitim aslında. 3 dakikalık bir nefes egzersizinden bahsediyorum. 10 dakika yürüyüş, 3 dakika nefes egzersizi. Üçüncüsü, hayatınızda sürekli bir şekilde yaptığınız rutinler sizin hayatta kalmanızı sağlar ve çok değerlidir, çok önemlidir.
Fakat bazı rutinleri kırabilirsiniz.

0: Mesela dişinizi ters elinize fırçalayın. Eğer sağla fırçalıyorsanız solla fırçalayın. Evinize her gün gittiğiniz yoldan gitmeyin mesela, arka sokaktan dolanın. Şimdi bunlar günlük hayatın içerisindeki bu küçük eylemler, işte saati diğer koluna takmak gibi, beyinde yeni sinirsel yolların açılmasını tetikler. Dolayısıyla beyninizi şaşırtmanız onun o nöroplastisite dediğim o esneklik tarafını harekete geçirir. En önemli şey de şu aslında, sosyal temaslarınızı artırın. Bakın bu çok kıymetli ve önemli. Bizim sosyal sağlığımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Gerçek bir yüz yüze sohbetten bahsediyorum. Bu ne yapıyor? Ayna nöronlarımızı aktive ederek bizi iyileştiriyor. Ekranlardan kafamızı kaldırıp birbirimize bakmamızı sağlıyor. Gerçek bir yüzden bahsediyorum. Yüz yüze sohbetten bahsediyorum. WhatsApp'tan veya başka yerden yaptığımız yazılı konuşmalardan değil. Onlar iletişimin bir parçası. Ama iletişimin bizzat fayda sağladığı, sosyal temas kurduğu bir alan değil. Efendim, beyniniz sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Sizi mutlu etmek veya büyütmek için değil. Onun belli görevleri var. Hayatta kalmak beyninizin görevidir. Ama büyümek ve potansiyelinizi gerçekleştirmek sizin bilinçli tercihinizdir. Bu programda konuştuğumuz o duvarlar, engeller sadece hayatta kalma mekanizmasının gölgeleridir. Onlar bize lazım. Zaten biz böyle hayatta kalıyoruz. Eğer bu hayatta kalma biçimimiz bizi engelliyorsa ve ilerlememize bir engel teşkil ediyorsa, potansiyelimizi gerçekleştirmeye bir engel teşkil ediyorsa, aslında hayatta kalmak değil, hayatı engelleyen bir sisteme dönüşür beyin. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugün çok önemli bir konuyu ele aldık sizinle birlikte. Performansımızı daha iyi hale getirmenin önündeki engel, beynimizin ortaya koymuş olduğu bazı savunma mekanizmalarını nasıl aşabiliriz'i konuştuk. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Haftaya pazartesi günü Kariyer Atlası programında TRT Radyo 1'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Mide ağrısı günümüzün çok önemli konularından bir tanesi. Karnın üst bölgesindeki ağrıyı mide ağrısı olarak halkımız nitelendiriyor. Biz de hani mideyi oraya konumlandırdığımız için mide ağrısı olarak burayı söyleyebiliriz. Karnın tutup gelen hastada mutlaka bizim alarm semptomları dediğimiz şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Bunlar neler? Ağrınız şiddetli mi? Aşırı mı? Bir süreklilik arz ediyor mu? Buna kilo kaybı, yutma güçlüğü, çabuk doyma eşlik ediyor mu? Ailenizde mide ya da bağırsak kanseri var mı? Veya yemek yedikten hemen sonra çıkartma, bulantı, kusma ve çıkartma buna eşlik ediyor mu? Bizim için alarm semptomları bunlar. Yani bu hastalarda hemen acil bir şekilde en kısa sürede endoskopik girişimle bakmamız gereken hastalar grubunda oluyorlar. Niye? Çünkü bu mide ağrısı ülser nedeniyle ya da mide kanseri nedeniyle olabilir diye kendi içimizde alarmı oluyoruz. Hani mide ağrısı deyip geçmeyeceğiz. Bu ağrımız sürekli ise, şiddetli ise, buna eşlik eden başka semptomlar varsa mutlaka hekime başvuracağız dememiz gerekiyor. 55 yaşın üstündeyseniz, kilo kaybınız varsa, çabuk doymanız varsa, bununla birlikte mide ağrısıyla birlikte işte bulantı kusmanız oluyorsa, ailenizde bir mide kanseri öyküsü varsa o zaman mutlaka doktora başvurun diyoruz. Bunun haricinde hafif bir ağrı, gelip geçici bir ağrı gibi hissediyorsak eğer, antiasit dediğimiz tabletlerin kullanımı söz konusu olabilir ya da bir bardak suya bir kaşık karbonat atıp bunu içebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap. Saat 17.
2: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek'teki zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanı ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkeleri açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma soykırımcı Netanyahu'yu durdurma konusunda çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek. Görüşmelerin ana gündemi sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi olacak. Bu kapsamda daha önce Bulgaristan ve Yunanistan'la kurulan üçlü mekanizmanın genişletilmesi hedefleniyor. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama yarın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hizmetin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alan Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. CHP'de yeni haftanın gündemi yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü 2 günlük programı için İzmir'e gidiyor. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu bu hafta İzmir'de toplayacak. Partide olağan kurultay hazırlıkları sürüyor. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar

taksitlendirilebilecek. Vergi borcu bulunanlar başvurularını Dijital Vergi Dairesi E-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapabiliyor. ABD Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz, ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz," dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında İnce Kavşağı, Pozantı Kavşağı, Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu 23 ile 24. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şerit üzerinden sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamlar.
1: Biraz hareket.
2: Ankara'dan merhaba, hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve her zaman olduğu gibi amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor maalesef. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap: basit, biraz hareket. Bugün programımızda klasik beden eğitimi anlayışının ötesine geçen, çocuklara ve gençlere sporu sevdirmeyi hedefleyen model temelli beden eğitimi konusunu ele alacağız. Bu başlığı konuşmak üzere biraz harekette bu haftaki canlı yayın konuğumuz beden eğitimi öğretmeni, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Meliha Duygun Kocaoğlu stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz Meliha Duygun Kocaoğlu.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi öncelikle sizden dinlemek isteriz ama biz bilgilerimizi dinleyenlerimize şöyle bir aktaralım. Sizi tanıtırken özelliklerinizi de sayalım. Beden eğitimi öğretmeni dedik ama yanı sıra jimnastik antrenörü, judo milli takım sporcusu. 2025 yılında Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından beden eğitimi öğretiminde mükemmellik ödülünü kazandınız. Bu ödüle layık oldunuz. Bu ödülün gerekçesini de merak ediyoruz. Kısaca hem sizi tanıyalım, kariyer yolculuğunuzu, başarı yolculuğunuzu sizden dinleyelim.
3: Öncelikle tekrar merhaba. Ben 1986 Ankara doğumlu Meliha Duygun Kocaoğlu. Yaklaşık 16 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Profesyonel olarak judo sporuyla ilgilendim. Aynı zamanda jimnastik antrenörüyüm. Mükemmellik ödülünü kazanmamda şu ana kadar olan bilgi birikimlerimin tabii ki katkısı oldu. Uyguladığım uygulamaların sunumlarını yaptım. İşte neler biriktirdim, çocukları fiziksel aktiviteye nasıl teşvik ettim, dezavantajlı çocuklara derse katılımına nasıl destek olabildim, değerler eğitimiyle ilgili olan şeyleri öğrencilere nasıl kazandırabildim gibi. Tabii ki bu şeyin de aday olurken belli kriterleri oluyor. Hı hı. Bu kriterleri karşılayacak bir ürün dosyası oluşturdum ve beni bu ödüle layık gördüler.
2: Çok kıymetli bir ödül. Aslında tüm bu bahsettiğiniz unsurlar bizi model temelli beden eğitimine çıkaracak. Ama biraz daha geçmişe gidecek olursak, sizi kim yöneltti spora? Çocukluğunuzda var mıydı bir ilginiz?
3: Ben aslında spor yapmayı seviyordum ama şöyle, hiperaktif bir çocuktum. Ailemi etraftakiler yönlendirdiler aslında. Hani bir spora yönlendirirseniz biraz daha düzelir düşüncesiyle. O zamanlar tabii buna bir daha farklı bakışlar, daha farklıydı. Sonrasında işte ailem de beni bir spora yönlendirdi. Ben de bu şekilde kendimi geliştirebildim, iyi bir yer edinebildim.
2: Aslında tüm bunlar ne kadar birbiriyle ilintili, sizi dinledikçe daha fazla anlayacağız. Çocukluğunuzdan bu yana spor hayatınızda hep var olmuş zaten. Jimnastik dedik, judo dedik. Bu jimnastik ve judoya nasıl başladınız peki ve nasıl geliştirdiniz kendinizi?
3: Şöyle, judoya başlamadan önce aslında yine bir 4 yaşında jimnastik sporuyla ilgilendim. Ondan sonra yaklaşık 2 yıl kadar onu yaptım. Daha sonra işte basketbol, voleybol vesaire. Hani ailem beni hepsine yönlendirmeye çalıştı. Fakat ben böyle hiçbirinde tam bir motivasyonu sağlayamadım. Daha sonra judo sporuna yöneldim. Judo sporunda ilk bir aydan sonra bir Ankara şampiyonası oldu. Sonra ben Ankara şampiyonasında şampiyon oldum. O madalya benim motivasyon kaynağım oldu. Ve sonrasında hani daha güzel ödüller kazanabileceğimi düşünerek bu şekilde motive olarak judo hayatımı devam ettirdim. Bu da tam 11 yıl sürdü.
2: Evet, size yol gösterenler olduğu gibi siz de aslında öğrencilere yol göstermeye devam ediyorsunuz. Tüm bu yaratıcılığınız bizi model temelli beden eğitimi başlığına da çıkarıyor. Nedir tam olarak bu model temelli beden eğitimi, kapsayıcılığını, her şeyini sizden bir dinlemek istiyoruz anlamak için.
3: Tabii. Öncelikle ben bir kısa beden eğitiminden bahsedeceğim. Beden eğitimi aslında öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen çok boyutlu bir öğrenme alanı. Yani biz burada öğrenciyi aslında bütüncül olarak ele alıyoruz. tüm alanlarda gelişimini desteklemeye hedefliyoruz. İşte bu noktada da model temelli beden eğitiminin önemi ortaya çıkıyor. Modeller bu hedefe ulaşmak için aslında elimizdeki farklı araçlar. Yani beden eğitimi derslerini belirli bir öğretim modeli doğrultusunda planlamak ve uygulamak. Yani burada öğretmen bugün ne yapmalıyım diye düşünmüyor. Öğrencilere ne kazandırmak istiyorum? Bunu hangi öğretim modeliyle daha etkili yapabilirim diye düşünüyor.
2: Yani biraz somut bir örnek de alabilir miyiz sizden? Klasik beden eğitiminin dışında ne vaat ediyor öğrencilere? Yani bu somut bir örnek alabiliriz sizden. Tüm öğrencilerin katılımı mı örneğin orada sağlanmış oluyor bu modelle? Ya da hangi alt başlıkları içeriyor?
3: Tamam, yani aslında bizim kullandığımız 8 tane öğretim modeli var. Bunlardan öğretmen hani dersi nasıl tasarlamak istiyorsa, kendine uygun hangisi ise, öğrenci ihtiyacına, seviyesine göre istediği öğretim modelini seçebiliyor. Bu bize ne kazandırıyor? Ben mesela derslerimde 8 tane model var. Bu modellerden taktik oyun modelini kullanıyorum. Bu mesela bütün öğrencilerin derste aktif olmasını sağlıyor. Biz mesela geleneksel öğretimde çocuklar işte sırada bekliyorlar. Daha çok öğretmen merkezli, öğretmen hareketi gösteriyor. Sonrasında çocuklar onun alıştırmasını yapıyorlar. Ve süreçte aslında öğrenciler biraz daha pasif kalıyor. Sıra bekliyorlar vesaire. Ama taktik oyun yaklaşımında mesela durum öyle olmuyor. Çocukların zaten en sevdiği şeylerden bir tanesi oyun. Çocuklar bir oyunla başlıyorlar aslında modele. Oyunun içerisinde bir taktiksel problem oluyor. Çocuklar bunu çözmeye çalışıyorlar ve bir karar vermeye çalışıyorlar. Aynı zamanda tabii ki bu çocukların işte paylaşma, destek, birbirine destekleme, iletişim kurma gibi becerilerini de geliştiriyor. Daha sonra öğretmen onlara sorular soruyor. Onları düşünmeye sevk ediyor aslında. Orada da işte beceri ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çocuk o beceriyi kazanmak için beceri uygulama aşamasına geçiyor. Orada yaptığı alıştırmalarla aslında öğrenmesi gereken beceriyi öğreniyor ve son oyuna tekrar dahil olduğunda öğrendiği beceriyi orada deneyimliyor aslında. Çok yani güzel. Biraz daha oyunlaştırıp eğlenceli hale getirebiliyoruz.
2: Ve pek çok fazla beceriyi de beraberinde getiriyor. Doğru mu anlıyorum? Şimdi bu taktik oyunu siz tercih ettiğinizi belirttiniz. Ne oluyor? İşte beden eğitimi dersine gidelim. Öğrenciler diğer arkadaşlarını da herhangi bir oyunda gözlemleyebiliyorlar. Klasik beden eğitiminden bahsediyorum. Onlarla ilgili bir işte eleştiri olabilir, bir bakış açısı olabilir. Bazı yorumlarda bulunabiliyorlar. Ama sizin seçtiğiniz bu modelle beraber aslında buna fırsat verilmiyor. Çünkü herkes o anda, aynı anda oyunun içinde. Doğru mu anladım?
3: Evet, doğru anladınız. Geleneksel modelde hani bir sıra mantığıyla ilerliyor ve herkes bir önceki arkadaşının ya da sıranın önünde kalanların neler yaptığını görebiliyor ve çocuklar dolayısıyla kendini yetersiz hissettiği durumlarda başka arkadaşlarının yanında performansını sergilemek istemiyor aslında. Ama taktik oyun yaklaşımında bütün öğrenciler aktif olarak ilerledikleri için, yani herkes aktif bir süre içerisinde oyunda kalıyor, herkes hareketli, herkes bir şeyler yaptığı için birbirlerini takip etmeye aslında zaman kalmıyor.
2: Çok güzel. Peki hani cinsiyet olarak, yaş olarak, kademe olarak değişiyor mu? Siz lisede beden eğitimi öğretmenliği yapıyorsunuz hali hazırda. Bunun farklılıkları neler?
3: Şöyle.
2: Bu modelde buna değiniliyor mu?
3: Evet. Burada aslında asıl mesele her yaşa ayrı bir model seçmek değil, yani farklı modelleri kullanmak değil. Seçtiğimiz modeli öğrencinin gelişim düzeyine uygulayabilmek burada çok önemli. Çünkü modelin felsefesi değişmiyor ama öğrencinin yaşı, gelişim düzeyi, hazır bulunuşları ve ihtiyaçları değişiyor. Mesela lisede daha zor taktiksel problemler verirken biraz daha ortaokulda bunu daha fazla basitleştirebiliyoruz. Dediğim gibi gelişim seviyesine göre değişiyor.
2: Şimdi benzer bir hikaye olduğu için siz çocukluğunuzda hiperaktif olduğunuzdan bahsettiniz ve çok doğru bir yönlendirmeyle spora teşvik edilmiş. Aslında benzer bir iş değil mi? Hani öğrenciyi gözlemleyip ona göre bir model öne sürmek, o modelden ilerletmek çocuğu, öğrenciyi, hani gelişim düzeyinizden bahsettik. Benzer bir örnek olur mu buna?
3: Olabilir, evet.
2: Evet. Yaşadığınız bir şey var mı böyle, hani 16 yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğunuzu paylaştınız bizimle. Yaşanmış böyle somut bir hikayeniz var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Bu hikayesi olan bir şey mesela. Örneğin bir öğrencinizi gözlemlediniz, dediniz ki işte dans da çok becerilidir. Ben bu öğrenci, hani dans da giriyor mu bu arada bu modelin alt başlığında, onu da sormuş olalım. Ben bu öğrenciyi işte jimnastikten ya da dansta ilerleteyim dediğiniz oldu mu? Böyle bir hikayeniz var mı eğitim hayatınızda?
3: Yani şöyle, bizde bu modeli kullanmak şöyle oldu. Bazı öğrenciler mesela hani ben nasıl size hiperaktiftim, hmm, beni yönlendirdiler dediler. Bende de mesela böyle derse ilgi duymayan öğrenciler vardı. Beden eğitimi dersinden hoşlanmayan öğrenciler
2: mesela,
3: vardı.
2: Evet.
3: Başka öğrencilerin arasında performans sergilemek istemiyorlardı. Ya da mesela algılanan yeterlilikleri düşüktü. Kendilerini yetersiz hissediyorlardı. Biraz bazen böyle özgüven problemi yaşayan öğrencilerim vardı mesela. Ben sonra bu problemi nasıl çözebileceğimi düşündüm. Hı hı. Ve bu öğretim modeliyle bunları çözebilirim diye bir karara vardım. Sonrasında mesela o çocukların hepsini dersin içerisinde tutmak adına, hepsini aktif tutmak adına bu modeli uygulamaya karar, hı hı, verdim.
2: Hı hı.
3: Ve çocuklar bu modeli yapabildiklerini anladıkça kendilerine olan güvenleri de geldi. Çünkü dediğim gibi hem bir eğlence olarak başlıyoruz buna, bir oyunla başlıyor bu model. Hem bir şeyleri fark ediyor çocuk, hem arkadaşından destek olmak zorunda. Takım olmadan hiçbir şey yapamaz. Bir sorumluluk alıyor, sonrasında beceriyi öğreniyor.

0: oyunda deneyimliyor. Çocuk o zaman diyor ki ya evet ben aslında bu hareketi yapabiliyormuşum diyor.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla çocuğun özgüveni de artıyor.
1: Evet, pek çok beceriyi beraberinde getiriyor demiştik zaten, tam da güzel bir örneği oldu bu kapsayıcılığı açısından da. Peki dezavantajlı öğrencilerimiz var, özel gereksinimli çocuklarımız var. Bu modelin içinde aktif olarak yer alabiliyorlar mı? Böyle imkanlar var mı?
0: Şöyle, ben normalde çalıştığım okulda da kaynaştırma öğrencileriyle birlikte çalışıyorum. Burada mesela dezavantajlı öğrenciler de rahatlıkla oynayabiliyor. Çünkü oyunları ona göre modifiye edebiliyoruz. Hepsi rahatlıkla katılabiliyor. Ben en son bu yine bir uyguladığım sınıfta mesela bir kaynaştırma öğrencim vardı. Onun da mesela çok daha fazla sorumluluk aldığını, derse daha iyi katılım gösterdiğini, hatta bunun diğer derslerine de etki ettiğini rehber öğretmenlerle de ve ailesiyle de görüşme yaparak öğrenmiştim.
1: Bu da çok kıymetli gerçekten. Hep konuşuyoruz hani geleneksel beden eğitimi derslerini bir düşünelim, dinleyenlerimiz de şöyle bir düşünsün. Biz bugün neyi konuşuyoruz? Model temelli beden eğitimini konuşuyoruz. Yeni bir anlayış getirmiş sayenizde. Hani sistemi genel olarak düşünecek olursak bahsettiğiniz bir kısmından bahsettiniz ama başka hangi boşlukları dolduruyor? Ya da şu anda mesela başka nelere ihtiyacımız var? Başka eksik yönler neler ki onlar doldurulsun?
0: Yani şu
1: gözlemleriniz
0: anda
1: neler?
0: Bence eksik olarak şöyle söyleyebilirim. Öğretmenlerin aslında model uygulama konusunda eğitilmesi çok önemli. Model böyle hemen planları alayım ben bunu uygulayabileyim diyecek bir şey değil. Biraz daha eğitim gerektiriyor. O yüzden bence öğretmenler bu konuda bilgi sahibi olunup işte mesleki çalışmalarla bilgileri arttırılıp hani uygulayacak düzeyde devam ettirilebilir.
1: Evet.
0: Geleneksel öğretime kıyasla şöyle boşlukları dolduruyor. Çocuklar daha hareketli, daha aktif. Yani mesela geleneksel öğretimde biz daha çok böyle psikomotor bir şeye odaklanıyoruz aslında. Ama modeller işte burada da devreye giriyor. İşte duyusal ve bilişsel alanda da, sosyal alanda da çocukları geliştirmeyi hedefliyor aslında. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma da var zaten.
1: Yani işin pedagojik yönü de çok çok kıymetli ve bahsettiğiniz gibi aslında hani buna daha çok ehemmiyet vermek diğer derslerdeki başarı oranını da aynı zamanda yükseltecektir.
0: Evet.
1: Hep denir ya sadece beden eğitimi demeyelim, işte müzik, resim, bu yıllardır konuşulur artık. Klişe olsa da hala konuşulmaya devam etmeli ki yani yepyeni bir anlayış geliştirilmiş spor dalında. Yani düşündüğümüz zaman kim bilir keşfedilmeyi bekleyen ne yetenekler var örneğin ülkemizde.
0: Tabii bunun gibi mesela hani
1: ya ona da zemin hazırlıyor aynı zamanda bana kalırsa.
0: Kesinlikle. Şöyle taktik oyun modeli aslında benim daha çok kullandığım bir model. Bununla beraber 8 tane 8 farklı da yani taktik oyun modeliyle beraber 8 farklı model daha var. Aslında hepsinin kullanım amaçları o kadar güzel ki.
1: Kısaca sayabilir misin o diğer 8 başlığı da?
0: Tabii sayabilirim. Doğrudan öğretim modeli. Bireyselleştirilmiş öğretim modeli. Mesela bu bireyselleştirilmiş öğretim modelinde de öğretim öğrencinin seviyesine göre uygulanıyor. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında ilgi ve yeteneklerdeki bireysel farklılıklar önem kazanmaya başlıyor. Ve bu model de öğrencilerin aslında kendi hızında öğrenmesine imkan tanıyor. Yani bunun bir çalışma kitabı var. Burada öğrencilerin görevleri oluyor. Öğrenciler mesela bir görevi tamamladığında diğer göreve geçebiliyorlar. Hani bireysel farklılıklar ya da dezavantajlı öğrencilerden
1: evet,
0: bahsedecek ya. Mesela onlar da kendi seviyesindeki uygun etkinlikleri yaptıktan sonra ilerleyebiliyor. Yani bireysel farklılıklar burada ön plana çıkıyor. İşbirlikli öğretim modeli var. Yine burada da öğrenciler mesela birlikte öğreniyor. Ortak bir amaç
1: takım oyunları örneğin değil mi?
0: Evet.
1: Mesela
0: ortak bir amaç doğrultusunda akademik, sosyal, psikomotor bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, özgüvenlerini arttırdıkları, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdikleri, sürece aktif katıldıkları ve rekabetçi ve bireysel olmayan bir yaklaşım aslında. Ortak bir amaç var. Çocuklar bunun için hep birlikte uğraşıyorlar. Böylelikle aslında hareket etmeyi sosyal bir şekilde öğreniyor çocuk. Evet. Bu da bence çok büyük bir katkı sağlıyor.
1: Evet.
0: Yine akran öğretim modeli var. Burada da öğrenci arkadaşından öğreniyor ve yine arkadaşı öğrenciyi öğretiyor. Burada da mesela öğretmen öğrencileri işte ders gününden önce yanına çağırıyor. Biz diyor bugün diyor mesela voleybolla parmak pas yapacağız diyor. Çocuklara hareketlerin inceliklerini gösteriyor. Hepsine öğretiyor. O eğitimi verdikten sonra derse döndüğünde o öğrenciler arkadaşlarına o eğitimi veriyor. Bu da mesela akran eğitimi diye akran öğretim modeli diye geçiyor. Yine mesela spor eğitim modeli var. Bu da öğrencilerin gerçek bir sezonda gibi bir turnuva gibi bir şey düzenledikleri bir model aslında.
1: Ya, tenis sporu belki buna örnek gösterilebilir. Evet. Doğru mu anlıyoruz?
0: Voleybol da oluyor mesela. Sezonlar planlanıyor. Takımlar oluşturuluyor. Mesela her öğrenci bir takımda hem sporcu hem de yan olarak bir tane görev üstleniyor. İşte antrenör olabilir, hakem olabilir, basın uzmanı olabilir, ilk yardım uzmanı olabilir. Bu çocuklar bu görevleri de aldıktan sonra hani o sorumlulukta hareket ediyorlar. Ama aynı zamanda sporcular da sonuç etkinliğinde de mesela tüm sezon boyunca çocukların yaptığı çalışmalar takdir ediliyor. Daha sonra bunlar kayıt altına alınıyor. İstatistikçi mesela bu görevi üstleniyor.
1: Ne i̇şte, kadar çok şey var.
0: En iyi oyuncuyu buluyor. İşte maç skorlarını falan yazıyor. Bunlar da yine böyle bir festival havasında devam ediyor. İşte takımlara isim buluyorlar, gruplar oluşturuyorlar. Aslında öğrenci merkezli dediğimiz tam burada çıkıyor işte. Çocuklar her zaman süreçte daha aktif oluyor. Yine bir tanesi araştırmaya dayalı öğretim modeli. Burada da öğrenci düşünüyor, deniyor ve çözüm buluyor. Yani öğrenmeyi problem çözme süreci olarak yaklaşıyor aslında. Öğretmen soru soruyor, problemi çerçevelendiriyor. Öğrencinin bir veya daha fazla çözüm üretip bunu işte keşfetmesine olanak tanıyor mesela. Bireysel ve sosyal sorumluluk modeli var. O da son olarak değineceğim model. O da ilk olarak aslında lise öğrencilerinin isteksiz ve saldırgan davranış problemlerine çözüm olmak için ortaya atılmış bir çaba olarak gözüküyor. Daha sonrasında öğrencilerin işte sorumluluk duygularını ve sosyal davranışlarını geliştirmeye odaklanıyor.
1: Ya gerçekten A'dan Z'ye o kadar zengin bir içeriğe sahip bir model ki, hele hele günümüzde dijital ekran bağımlılığını konuşuyoruz, işte ekran zorbalığını konuşuyoruz işte, değil mi?
0: Evet.
1: İlaç gibi, ilaç niteliğinde, sadece bunun daha da yaygınlaşması gerekiyor. Siz bahsettiniz, burada öğretmenlerin de eğitilmesi gerekiyor. Bu da ciddiye alınması gereken bir mesele. İşin biraz bu kısmını da konuşalım, hatta şunu da konuşalım. Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi Öğretmenliği Kılavuz Kitapları yazarlarındansınız. Az evvel bahsettiniz, biraz buna da değinelim. Model temel beden eğitimi ders kitaplarına, öğretmen kılavuzlarına tam olarak girdi mi? Önümüzdeki süreçte okullarımızda yaygın olacak mı? Başlandı mı? Yola çıkıldı mı? Bununla ilgili güncel gelişmeler neler?
0: Evet, model temelli beden eğitiminden hani iki model aslında kılavuz kitapta yer alıyor. Bunlardan bir tanesi spor eğitim modeli, diğeri TOYA. Aslında TOYA diyorum ben ama taktiksel oyun modeli sizin olarak da geçiyor. Taktik oyun yaklaşımı olarak da kullanılıyor. Ben o yüzden hani farklı kullanıyorsam iki kullanımını da kullandığım içindir. Burada mesela işte TOYA'nın öğretimi hedef oyunları için, file duvar oyunları için ve hücum oyunları için hani kullanılabilir diye bahsediliyor. TOYA'nın ne olduğu ayrıntılı bir şekilde de anlatılıyor. Aynı şekilde 8. sınıfta da yine ikinci temada spor eğitimi bölümü var. Orada spor eğitim modelinden bahsediliyor. Hani nasıl uygulanır, nasıl geliştirildi gibi açıklayıcı bilgiler var.
1: Öğretmenler nasıl eğitiliyor kısaca?
0: Öğretmenler şöyle
1: eğitilecek. Bilemiyorum şu an durum ne ama.
0: Bununla ilgili hizmet içi eğitimler verilebilir. Bazı üniversitelerde öğretim yöntemleri diye bir ders var.
1: Bu şu yeterli olur mu? Bu kılavuz kitap yeterli olur mu beden eğitimi öğretmenleri için? Okulda bir şeyler yapmak isteyen, bahsettiğiniz modeli beden eğitimi dersine aktarmak isteyen öğretmenler için, buna daha hevesli olacak öğretmenler için yeterli olur mu bu kılavuz?
0: Bence şöyle, kılavuz kitap da tabii ki ön bilgiler olarak yani yer alıyor ama bence modelleri uygulamak gerçekten önemli bir deneyim gerektiriyor. Öyle mesela bunu alayım ben bunu uygulayayım değil de biraz böyle pratik yaptıktan sonra aslında modeli uygulayabiliyoruz. Çünkü belli problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bunları işte daha önceden öngörmek önemli.
1: Peki dünyada durum nasıl Melia Hanım?
0: Yani dünyada Model temelli beden eğitimi aslında oldukça önemli bir araştırma konusu haline geldi. Son 10-15 yılda çalışmalar bu konuda da epey arttı. Dünya artık hangi modeli kullanalım demiyor da hangi model, hangi amaçla, hangi koşulda etkili olur diye soruyor aslında. Yani bunu araştırıyor. Araştırmalar da modellerin fiziksel, bilişsel, duyusal alanda çocukların gelişimine katkı

sağladığını aslında gösteriyor. Uygulamak kolay değil dediğim gibi. Doğru uygulamak çok önemli. Burada işte öğretmenin eğitimi, sınıf yönetimi, zamanlama da çok önemli. Yani şu anki gündem

0: yer almasına teşvik etmek mi? Nihai amacı size göre ne?
1: Bence öğrencinin yaşam boyu fiziksel olması, yani fiziksel olarak aktif kalmasını sağlamak önemli. Çünkü burada biz bir spor branşını öğretmekten daha fazlasını hedeflemek zorundayız. Yani başta başına en önemli önceliğimiz çocuklara hareket ettirmeyi sevdirmek yani. Fiziksel aktiviteyi hayatın doğal bir parçası haline getirebilmek. Biz mesela bunu modellerle de sağlayabiliriz. Mesela oyun temelli yaklaşımlar çocuğun hareket etmesini eğlenceli hale getirebilir. İşte taktik oyun yaklaşımı oyun içerisinde düşünmeyi, karar vermeyi ve çözüm üretmeyi sağlayabilir. İşbirlikle hareket etmeyi sosyal bir deneyime dönüştürebilir mesela. Ya da bireysel ve sosyal sorumluluk modeli fiziksel aktivitenin
0: Peki.
1: alışkanlığın sorumluluğunu almalarını
0: Peki.
1: destekleyebilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Meliha Hanım, Meliha Duygun Kocaoğlu. İyi ki geldiniz programımıza. İyi ki öğrencileriniz var.
1: Çok teşekkür
0: Ve
1: ederim.
0: biraz hareket diyerek noktalıyoruz bu haftada programımızı. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Havva Emelya ile Çoban. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Biraz hareket.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara Bankanın güzeli. Reklamlar.
5: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Arif Keleş, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

0: Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Şimdi ikinci çeyrek büyüme verileri... bu arada telefon bağlantımız varmış. Başlamadan önce hemen İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alalım. Merhaba.
2: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın ilk işlem günü borsada şu dakikalarda %2,37'lik düşüş var. Birleşik Endeks 14.297 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, Avro 56 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Tahvilli bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %39,93 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4422 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 44.783 lira, çeyrek altın 11.230 lira, gram altın ise 6.866 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Hocam ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı aslında ama biz yıllıkla başlayalım isterseniz.
3: Evet, 2025'inde yıllığı açıklandı. Evet. Bugün ikisi birden açıklandı. Hem 2005 yılının aşağı yukarı kesinleşmiş diye kabul edebileceğimiz rakamları ve 2026'da ikinci çeyreği. 2025'te Türkiye ekonomisi nasıl bir performans gösterdi? Büyüme rakamları onu bize söyler. %3,7 artmış bir önceki yıla göre gayri safi yurt dışı hasılamız. Ne anlamı gelir? Bizim ürettiğimiz bütün o nihai malların ve hizmetlerin parasal değeri olarak baktığımız zaman bir önceki yıla göre biz tabii reel olarak konuştuğumuz için hem fiziki anlamda gelecek şekilde %3,7 daha fazla üretmişiz bir önceki yıla göre. Zincirlenme endeksi teknik olarak da bize bunun reel olduğunu zaten ifade ediyor. Cari rakamlara baktığımız zaman 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,6 oranında artış göstermiş ve 63 trilyon 240 milyar 524 milyon lira olmuş. Şimdi rakamlar tabii çok yüksek. Trilyon mertebesinde rakamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla onu reel olarak ya da döviz dolar cinsinden çevirdiğimiz zaman biraz daha karşılaştırma kolay hale gelmeye başlıyor. Kişi başına yani bu büyüklüğü 63 trilyon 240 milyar küsürü kişi başına nüfusa böldüğümüz zaman 714.682 lira her kişi başına düşen milli gelirimiz. Bunu dolar cinsinde ifade etmek daha anlamlı. ABD dolar cinsinden ifade ettiğimiz zaman 18.103 dolar oldu. 18.000 limitinde TL cinsinden, dolar cinsinden aşmış olduk. Peki sektör itibariyle baktığımız zaman hangi sektör, yine hatırlatayım cari rakamlarda, bu büyümeden pay almış ya da buna katkı sağlamış? İmalat sanayi %16,9'unu karşılamış ki en yüksek payı bu büyümenin rakamı içerisinde imalat sanayi almış.
0: Peki daha öncekilerde imalat sanayinin payını hatırlıyor
3: musunuz? Benzerdir, aşağı yukarı. Benzerdir, oransal olarak çok büyük bir farklılık farklılık göstermez. Çünkü imalat sanayi baktığımız zaman ekonominin toplam üretiminin hem şey açısından üretim değeri hem istihdam miktarı belki biraz daha düşük ama yarattığı katma değeri anlamında en yüksek.
0: Evet, yani sanayinin de belki mi, üretimin de belki mi?
3: Sanayi çok geniş anlamda düşündüğümüz zaman toplam imalat sanayinin payı %17 diyebiliriz aslında. Ondan sonra toplam ve perakende ticaret geliyor ki hemen altta ticaret başlıyor 18,9. Sonra gayrimenkul faaliyetleri geliyor. 2025 rakamı onu düzeltim üst üste olduğu için 12,9 gayrimenkul şeyde 9,2, ulaştırma ve depolama geliyor %7,6, inşaat geliyor %5,4. Dikkat ederseniz inşaat tarım ve hayvancılığın üzerinde milli geride pay açısından tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman 5,2, sonrasında aşağı doğru gidiyor. En düşükte hane halklarına işveren olarak faaliyetleri, o da 0,1 düzeyinde. Şeye baktığımız zaman milli gelir içerisinde hesaplanmış olan yıllık 3,7'nin sektörel dağılımına baktığımız zaman hangi sektör yüzde ne kadar büyümüş? Burada tabii en dikkat çeken tarımın %8,5 daralması. Negatif büyüme, daralma dediğimiz, gene ifade edeyim. geçen senenin aynı döneminde 2024 yılının

0: tamamına göre tarımda biz %8.5 daha az üretim yapmışız. Bunun içerisinde bir hava koşullarının olumsuzluğu, işte
1: bir zirai don vardı geçen sene, onu da
0: eklediğimiz
1: vardı.
0: Zaman bir önceki yıldan kalan işte kuraklık vesaire eklediğimiz zaman aslında 2025 açısından performansın oldukça gerilediğini görüyoruz tarımda. Muhtemelen 2026 öyle çıkmayacaktır çünkü çeyrek rakamlar zaten farklı farklı şeyler söylüyor. Diğer bir dikkatimizi çeken şey imalat sanayi %3.5. Ortalamanın 3.7 olduğunu hatırladığımızda imalat sanayinin oldukça ona yakın olduğunu söyleyelim. İnşaat %11 büyümüş ki en yüksek performansı inşaat göstermiş. Geçen 2025 yılının tamamında inşaat sektörü bütün sektörlerden çok daha fazla büyümüş %11 oranında. Sonrasında işte
1: ki geçen yıl hala deprem konutları bitmemişti.
0: Yani devam ediyor.
1: Onun da etkisi büyük olasılıkla.
0: Büyük ölçüde onun etkisi muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu gittikçe aşağı doğru gelecek ve diğer sektörler arasında bu kadar büyük farklılık olmayacak. Yani inşaat da diğer sektörler arasında bu kadar farklılık olmayacak. Finans sektörü %3.5 oranında büyümüş. Diğer ilgi çekici mesela kendi içinde tabii değerlendirildiği için bunu şey yapmak, hatırlatmak lazım. Kültür sanatta %8.5'lik bir büyüme göstermiş. Bu üretim anlamında yani Türkiye'nin yapmış olduğu üretimin hem oransal dağılımı söyledik hem de yılda bir önceki yıla göre yüzde ne kadar değiştiğini gösterdik. Şimdi harcamalar cinsinden baktığımız zaman yerleşik hane halkının nihai tüketim harcamaları yani bizlerin yapmış olduğu harcama bir önceki yıla göre %4.2 oranında artmış. Peki bizim yaptığımız harcamanın gayri safi milli hasıla içerisindeki payı ne olmuş? %54.4, yaklaşık %55.5'luk %55 oranında bir pay aldığını söyleyelim. Bu da hem gelişmiş ülkenin ortalamasıyla aşağı yukarı aynıdır hem de bize benzer ülkelerde. Dolayısıyla tüketim gayri safi milli hasıla içerisinde harcama kalemlerinin oransal olarak en büyüğü. Hani halkların yapmış olduğu tüketimin bu kadar önemli yeri var ekonomide. Sonrasıyla bu harcamalar hangi alanlara gitmiş diye bakıldığında TÜİK'in rakamlarında %21.4'ü beklendiği gibi gıda ve alkol içecekler. Yani toplam harcamanın %21, tüketim harcamasının %21.4'ü gıda ve alkol içeceklerde, %18'i konut, su, elektrik, gaz, yani konutla ilgili hem kendisi ve harcamalarında, sonrasında da ulaştırma geliyor %15'te. Bu da zaten bizim enflasyon rakamlarında dikkate çekerken ağırlığın en yüksek olduğu gruplar dikkat ederseniz. Yani burada zaten harcama içerisindeki paylarında onu kendisine gösteriyor. Devletin yapmış olduğu harcamalar bir önceki de %1 artmış. Bu biraz mütevazi bir artış aslında şeye baktığımız zaman, diğer harcama kalemlerine baktığımız zaman. Demek ki orada biraz devletin kemer sıktığını biraz söyleyebiliriz. Yani bir önceki de göre %1 artıyorsa bu çok büyük bir artış değil. Peki toplam harcama içerisinde payı ne olmuş dersek de %13.9, yaklaşık %14. O da yılla itibariyle hep aynı aşağı yukarı benzer rakamlarda kalıyor. Bunun içerisinde dağılıma baktığımız zaman gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırımlara ayrılan payda %30.7 olarak gerçekleşmiş. Sabit sermayenin artışı da bir önceki yıla göre %7.3'lük bir pay olmuş. İhracatla ithalata baktığımız zaman orada ihracat %0.6 azalmış, ithalat %4.6 oranında artış göstermiş. Dolayısıyla 2025 yılının geneline baktığımız zaman milli gelire katkı açısından ihracat biraz düşük performans göstermiş ama ithalattaki artışın da devam ettiğini söyleyelim.
1: Evet.
0: Toplam harcama içerisinde mal ve hizmet ihracatının payı %24.7, ithalatın payı da %5, aşağı yukarı birbirine yakın değerlerde gerçekleşmiş. Peki gelirler cinsinden baktığımız zaman durum nedir? Yani 3 yöntemle hesaplanır milli gelir. Bir, ilk söylediğimiz milli gelirin üretim yöntemiydi. İkincisi harcamalar yöntemiydi. Üçüncüsü de faktörlerin elde ettiği gelirlerin toplamından hareket edilen büyüklük. Burada gelir yöntemi gayri safi milli yurt içi hasıla hesaplamalı iş gücünün ödemeleri 2025 yılında bir önceki yıla göre %40 artmış ve toplam %40 artmış. Brüt işletme artı dediğimiz karlar %41.3 artmış. Payına baktığımız zaman gayri safi milli hasıla içerisinde %36.6 olmuş ki bir önceki yıl 36.9'muş. %0.3'lük bir gerileme var. Bu şu demektir, ücretlerin payı milli gelir içerisinde 2025 yılında az da olsa gerileme göstermiş. Karlar, işletmenin aldığı karlarda %44.3 olmuş ki o da bir önceki yıla göre artış göstermiş. Bir önceki yıl %43.3 imiş. 2025'li rakamları böyle.
1: Peki, burada tarıma ben ayrı bir parantez açmak istiyorum Hüseyin. %8'lik daralmayı hani hocam anlatırken ben de araya girdim. Zirai dondan bahsettim ama sadece kuraklık ve zirai donla açıklanabilecek bir daralma.

0: zirai dondan bahsettim ama sadece kuraklık ve zirai donla açıklanabilecek bir daralma mı?
1: Geçen yılki öyle. Hı. Evet, tıpkı bu yılın çeyreklerindeki artışında onun baz etkisiyle biraz daha yüksek çıkması, ki nitekim ikinci çeyrekte %13.3. ama şunu da söyleyelim ki tabii uzun vadede yani işte hep büyümeye katkılardan bahsediyoruz ya, tarımın kendi içerisinde acaba böyle bir sınıflandırma yok tabii ki. Hı. Hani hangi dal, bitkisel üretim, hayvansal üretim ne kadar şey var onu bilmiyorum, varsa bile ben. Ama bunun yanı sıra tarımsal üretimden uzaklaşan insan sayısında bir artış var. Artı ekilebilir arazilerden ya da ekilen arazilerin miktarında da bir giderek yavaş yavaş azalmalar var. Hani bu büyük meyve ağaçlarında bir problem yok, hani öyle ya da böyle insanlar hani hiç bakmasalar bile bir şekilde meyve veriyor, ama tarla ürünlerinde, sebzede aynı şey söz konusu değil. İnsanlar ekmezse ekmiyor ve o ürün artık daha üretilmemiş oluyor. En azından o bölgede üretilmemiş oluyor. Bunun da etkisi kuşkusuz olabilir ama hani sadece kişisel tahminimi söylüyorum. %85-90'a yakını kuraklık veya işte iklim şartlarının getirdiği olumsuzluk sebebiyle tarımdaki geçmiş dönemde olağanüstü küçülme, şimdi de onun üzerine biraz koyarak büyüme, yani 13.3, ki toplam büyümeye katkısı da, çeyreklik büyümeye katkısı da 0.46 ile neredeyse en yüksek sektörlerden bir tanesi tarım oldu.
0: Evet, geçen yıl şimdi hani 2025'in tamamı da belli oldu aslında ama geçen yıl çeyrek verileri açıklandığında da hep şunu konuşuyorduk: büyümeden yeterince ödün vermiyoruz demek ki. Diyorduk ki 2025'in toplam verisi de bunu gösteriyor işte, bize.
1: Hem dezenflasyon hem büyüme.
0: Şimdi artık büyümeden ödün veriyoruz diyebilir miyiz ikinci çeyreğe baktığımızda? Çünkü o da hani yıllıkta baktığımızda beklentilerin altında ve mesela İNG de öyle bir tahmin yapmış. Büyüme beklentilerini zayıflattı. Dolayısıyla yani, faiz indirme beklentileri artacak.
1: Hocam ne der bu soruya bilmiyorum ama benim kendi gözlemimi söyleyeyim. Ben herhangi bir akademik ya da bir şey söylemeyeceğim ama işte gerek sanayi üretimindeki gerilemeye baktığımızda, yani bu artış hızındaki azalma da değil, bildiğiniz gerileme, kapasite kullanım oranı, hı hı, da yine bir ciddi anlamda gerileme var. Artı hani ilk bölümde hocam anlatırken hani işte imalat sanayinin payından bahsettiniz ama uzun yıllar ortalamasına baktığınızda %30'un 40'lara yakın olan bir seviyeden sanayinin payı artık 29 böyle 30'un hemen altında, 20'lerle ifade edilebilecek bir seviyeye gerilemiş durumda. Yani bunu işte oda başkanları, sanayiciler bunu sık sık dile getiriyorlar ve tırnak içinde sanayisizleşme diye tanımlıyorlar. Yani bu uygulanan, yani sadece son 3 yıllık dezenflasyon programının sonucu değildir tabii ki. Veya enflasyonu kaynağını işte tüketim olarak görüp hem tüketimi dolaylı olarak da üretimi kısma yönündeki politikalar olmayabilir. Ama sonuç itibariyle baktığımızda sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payının giderek daha azaldığını, tam tersi olması gerekirken, daha yükseğe doğru çıkması gerekirken ki biz dünyanın en büyük 20 veya bir sonrakisinde 10 ekonomisi içerisine girmesi istiyorsanız bunu hizmetler sektörüyle yapamazsınız.
2: Evet. Ama küresel eğilim de o yönde. Yani hizmetler sektörünün hep payı gittikçe artıyor. Bütün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman en büyük pay hizmetler sektöründe.
0: Peki ne yapacağız? Bütün dünyanın bütün üretimini Çin'e mi bırakacağız hocam?
2: Hayır, onlar da Çin de kendi içerisinde benzer eğilim gösteriyor. Ama tabii ki Çin imalat sanayinde önemli bir ihracatçı. Bizim de kullandığımız çok ürünü, aramalı olsun, nihai ürünler olsun, sermaye malları olsun, Çin'den alıyoruz. Sanayinin gerileme hızının yüksekliğinden şikayet etmemiz lazım. Evet. Mesela eğilim olarak hizmetler sektörü ön plana çıkıyor. Hatta tarımda da mesela şimdi nüfusta tarıma baktığımız zaman azalması normal. Şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman en gelişmişlerde nüfus %2 falan tarımda uğraşanlar. Yunanistan'da %4.5-5 belki o civarlarda. Bizde hala işte 14-15 o civarlarda. Yani nüfusun tarım içerisindeki faaliyet alanı gittikçe nüfus o alandan çekiliyor ama üretimin aslında azalmaması lazım, verimlilik artıyor çünkü. Yani
0: hem verimlilik artıyor hem de endüstriyel tarım
2: o var,
0: yaygınlaşıyor.
2: Hüseyin Bey'in orada dikkat çektiği en büyük tehlike tarım alanlarının küçülmesi.
1: Evet.
2: Şimdi en büyük tehlike o.

0: değilse tarımda nüfusun azalması değil de tarım alanlarının küçülmesi. Çünkü çok verimli alanların bambaşka amaçlar için kullanıldığını artık görüyoruz Türkiye'de.
1: Veya tamamen boş bırakılması, hani bir şekilde sanayiye açılması ya da imara açılmasını bir kenara bıraktığımızda, evet, tamamen tarım arazi vasfına da yitirecek şekilde artık tamamen insanların orayı da bırakması.
0: O da tarımdan nüfusun çekilmesinden daha çok tarımla ilgili kazançların yetersizliği konusunda en büyük problem olabilir. Çünkü çabaladıkları takdirde elde ettikleri gelirlerin o çabayı karşılamadığı düşüncesi hakimse üretimden çıkmaya başlıyorlar. Değilse hani nüfus azalıyor, verimlilik artıyor, sevineceğimiz bir durumdur ama eğer üretim miktarı geriliyorsa o tehlikedir. Ki arz güvenliği şu an için her şeyden önemli. İki tane şey önemli. Enerji arz güvenliği, gıda arz güvenliği. Bunu sağlayamadığınız takdirde yani önemli bir iktisadi problemle karşılaşırsınız. İstediğiniz kadar yüksek büyümeyi sağlayın.
1: Evet.
0: Bunun mutlaka sağlanması lazım. Şeye baktığımız zaman yıllar itibariyle mesela 2024'te yıllık büyüme 3.5'miş, %3.5. 2025 yılında %3.7. Türkiye'nin uzun dönem ortalama büyümesi 5'ler civarındadır. 4.8'dir. %4.8 o civardadır. Dolayısıyla 2 yıllık performans onun hayli altında. Bunun temel nedeni dezenflasyon programı. Şimdi burada da şöyle bir açmazla karşılaşıyoruz aslında. Enflasyon rakamlarını konuştuğumuz zaman enflasyonun belli düzeyde katılık göstermeye başladığını söylüyoruz. Yapışkanlık gösterdiğini söylüyoruz. Büyüme rakamlarına baktığımız zaman büyüme rakamlarının uzun dönemli ortalamanın altında olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bu programın tabii en büyük eleştirilerden biri de oydu. Somut bir paket programla biz hiçbir zaman karşılaşmadık. Tamamen orta vadeli programa atıflarda bulunarak gerçekleştirilen, yürüten bir dezenflasyon programına karşılaştık. Dolayısıyla da bu tür programların en büyük sıkıntısı o zaman dilimi içerisinde hedefine ulaşıp ulaşamaması. Şimdi 3 yıl geçti. Normalde 3 yıllık bir program uyguluyorsanız sizin enflasyonun tek haneleri düşünmeniz lazımdı. Hani diyelim ki 10 rakamların ilk basamaklarında olmanız lazımdı.
2: Yani IMF'siz uyguluyorsanız bile.
0: Evet, evet. Çünkü sonuçta IMF de size benzer şeyi söyleyecek. Bu tamamen matematik işidir. Yani siz yılda ne kadar büyürseniz bunun istihdam üzerinde etkisinin ne kadar olacağını, işsizliği ne kadar azaltacağını ya da işsizliği azaltmak için ne kadar büyümeniz gerektiğini matematik hesabıdır. Şeye baktığımız zaman işsizlikle enflasyon arasındaki o geleneksel ilişkiye baktığımız zaman işsizlik o rakamlarda belki biraz daha konuşacağız.
2: Ben hatta az önce ona bağlayalım mı diyecektim. Çünkü bence sert bir yükseliş var orada. 7.6'dan 8.1'e yükselmesine sert diyebiliriz sanıyorum.
0: Ama hala şeyli rakamlarda, yani çift tanelerde çıkmadı, 8'li rakamlarda. Şimdi
2: ama atıl iş gücüne baktığımızda da bambaşka bir tablo. Yüksek.
0: Yani dezenflasyon programına baktığınız zaman eğer enflasyonu kararlı biçimde hedeflediğiniz o tek haneli rakamlara indirmek istiyorsanız büyümeden biraz daha fedakarlık yapmanız lazım. Şimdi bizim görünüşümüz tablo ekonominin fotoğrafında büyümeden tamam fedakarlık yapıyoruz ama enflasyonu yeterince düşük düzeye çekecek bir fedakarlık değil. Dolayısıyla da düşünce şu: hem makul düzeyde büyüyelim, yani ekonomide çarklar belli bir oranda dönsün, işsizlik kabul edilebilir bir düzeyde olsun, enflasyonda hedefimizin dışında ama orada da eğilim aşağı yönlü. Şimdi aşağı yönlü ama belli bir noktadan sonra katılık göstermeye başladığı zaman da o açmazla karşılaşıyoruz.
2: Bir de orada şöyle bir sıkıntı yok mu hocam? Ya işte o geçen sene konuştuğumuz yeterince ödün vermiyoruz büyümeden dediğimiz zaman. Tamam, şimdi o ödünü veriyoruz. 2026'da da vermiş olacağız ama bu sefer de işte yapışkanlık, katılaşma ne dersek diyelim onunla karşı karşıyayız. Yani hem düşük büyüme hem yapışkanlık.
0: Çünkü onun da temel nedeni programa inandırıcı kalmıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın başarılı olabilmesi için kendisinin ikna edici olması lazım. Kim üzerinde? Firmalar üzerinde, çalışanlar, ücret talep edenler üzerinde. Artık kamunun fiyatlama davranışı. Şimdi kamu fiyatlama davranışına baktığımız zaman kendi hedeflerinin dışına çıktığı ürünler olduğunu görüyoruz. Yani bazı ürünlerde kendi hedefinin üzerinde fiyat artışları yapıyor. Şimdi siz de bir dezenflasyon programı uyguluyorsanız, bu dezenflasyon programında bir kendi içinde açmanız da şudur. Eğer siz ikna edici olmayıp da enflasyonla yeterince mücadele ettiğiniz konusunda fiyat yapıcıları inandıramazsanız, onlar tamam hükümet ya da Merkez Bankası hedef koyuyor ama izlediği politika sonucunda bu hedefe hiçbir zaman ulaşamıyor. Dolayısıyla ben kendi beklediğim ölçüde fiyatlamayı yaparım diyor ve fiili olarak gerçekleşen de o aslında. Dolayısıyla eğer bu programdan zaten sonuç almasının en önemli özelliği biraz daha katı programlar uygulanıp hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı doğru çekip bir inandırıcılık sağlayıp arkasından da istikrarlı düşük enflasyonda istikrarlı bir ekonomiye geçiş.
2: Gelir artırıcı
0: önlemlerle beraberinde gelmesiydi.
1: Peki şimdi şurada bir çelişki daha var. Hocamın bahsetmişken söyleyelim. Şimdi ücretleri, sabit gelirlerin ücretlerini belirlerken ve emeklilerin ücretlerini belirlerken gelecek enflasyonu baz alınıyor ya da OVP'deki hedeflenen enflasyonu baz alınıyor. Ama buna karşılık yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ki yani çok enflasyonu son dönemde artık etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu. O zaman da otomatik zamma bağlanmış durumda. Yani geçmiş 6 aylık enflasyona endeksleyerek yani bu da bir programın inandırıcılığı veya destek seviyesi açısından bir çelişki oluşturuyor.
2: İşte hazır programın inandırıcılığını konuşuyorken şimdi 7'sinde yenisi açıklanacak.
1: Evet.
2: Şu 3 senedir uygulanmakta olan programdan bir fark bekliyor muyuz?
1: Şimdi OVP'de oradan bir program niteliği olmayacak ama bir ışık çizecek. Çok büyük ihtimalle OVP'de atıflarda bulunulup yeni dönemde yani 2027 yılından itibaren uygulanacak. Hani o ekonominin hep klasik tabirle 3 yıllık yol haritası belirlenecek olmakla birlikte artık bu ömrünü doldurmuş dezenflasyon programının yerine de yeni bir programında çok büyük ihtimalle ekonomi yönetimi bir hazırlıklarını ya da sinyallerini burada verecek ama tabii ki o yeni programda bu sefer seçim dönemine hani zamanında veya erken yapılmış olsa da her halükarda biz seçimin etkisini o programda da göreceğiz.
2: 2027 başından itibaren en geç bunu göreceğiz.
1: Evet zaten uygulanmada öyle ya da böyle evet. o dönemde olacak. Dolayısıyla yani orta vadeli program çok bize şu anda bir şey vermeyebilir ama hani arkasından gelecek yeni açıklanacak ekonomik programdan daha farklı unsurlar ben bekliyorum. En azından finansman yönüyle reel sektörü veya belki de vatandaşları rahatlatacak. Bir takım hem faiz ya da özel faiz uygulamalarıyla bu işi biraz daha rahatlatacak adımlar atılabilir. Nitekim 250 milyar liralık kredi paketi açıklandı. 12 puan indirimli olacak. Yani 37 yerine 25'e kadar inebilecek bir faiz oranı var. Yakın zamanda belki 2027 biraz daha hem konut kredilerinde hem araç kredilerinde veya diğer tüketimlerde taksit sayısını artırıp miktar artışını konut kredisi kullanmayın diyor.
2: Çok limitli şu anda yani.
1: Evet. Onlarda da bir miktar gevşeme 2027'nin ilk çeyreğini takiben başlayacak diye ben bekliyorum.
2: Siz hocam?
0: Şimdi bunu yapıldığı anda itibaren iş talep, şu anda baskı altında tutulan iş talep hareketlenmeye başlayacaktır. Çünkü özellikle faize karşı duyarlı olan bazı harcamalar zaten artmaya başlayacak. O zaman genellikle bu türlü seçim dönemi yaklaştığı zaman hükümetlerin tercihi istihdam ve büyüme üzerinde oluyor. Bu da çok net biçimde enflasyonu ikinci plana iten bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla da her ne kadar Merkez Bankası sıkı para politikası uygulayıp hedeflerini ona göre şekillendirmeye çalışsa da eğer öyle bir sürece giriyor isek o zaman da çok açık ve net olarak da büyüme yanlı ve istihdamı gözeten bir programla karşı karşıya kalacağız.
2: Ama bunun getireceği enflasyonu da dert etmeyeceğiz o zaman.
0: Muhtemelen enflasyonunu karşılayabilecek gelirler,
2: evet, gelirler artış.
0: Gelirlerde bir artış olacak.
2: Görece olarak.
0: Enflasyonla birlikte bir müddet daha yaşamanın zaten yolu aranacak.
1: İki veya üç kez daha seçime kadar büyüme verisini göreceğiz biz.
0: Yani çeyreklik olarak.
1: Kalan çeyrekleri göreceğiz. Bu yılın kalan çeyreklerini göreceğiz. Belki de 2027 ilk çeyrek verisinde görmüş olacağız seçimde ama onun yanı sıra bir bu yılın Ocak ayında enflasyon farkı verilecek. Ardından Temmuz ayında 2027 Temmuz ayında bir enflasyon farkı ve yine 2027 Ocağında yeni asgari ücret de belli olacak. Onlar da bu işaretlerini zaten ister istemez göreceğiz.
2: Evet. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Büyüme ve iş gücü istatistikleri programı 7. Başka bir şey konuşamadık. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir, bir mutluluk getir. Garanti.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntı

0: hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 31 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı yaptık. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
5: Gün ötesinde son 24 saat.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Mekke Savunma İttifakı kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla kurulması öngörülen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir dedi. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde

0: %2,3 büyüme gösterdi. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Antalya'da düzenlenecek COP31 doğa sisteminin aktif olarak kullanılması ve Türkiye'nin depozito yönetiminde geliştirdiği yerli dijital ve izlenebilir modelin uluslararası katılımcılara tanıtılması planlanıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı yarın başlıyor. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Yiğitcan Karatepe aktaracak. Yiğitcan Karatepe.
2: Mahpey Karaksu, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Yiğitcan Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanının bugünkü temaslarına ilişkin elinize ulaşan son bilgileri dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız? Oldukça yoğun bir gündem var. Sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Sadır Kaparov'un davetini icabetle Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Atabek Kasım Aliyev karşıladı. Erdoğan, temaslarının ilk gününde güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan Bişkek Arena Stadyumu'na girişte Sadır Kaparov ve eşiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayaküstü yapılan samimi sohbette kameralara yansıdı. Erdoğan diğer liderlerle birlikte törende sergilenen gösterileri izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci gününde Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan genişletilmiş zirve oturumunda hitap edecek. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında soykırımcı İsrail'in saldırganlığının bölgenin huzur ve istikrarının önünde en büyük tehdit olduğunu vurgulayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için yürütülen diplomasiye de dikkat çekecek. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi noktasında atılan adımlara değinecek ve ticaret, ulaşım koridorları ve ortak yatırım projeleri gibi konular da zirvede gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini de sürdürecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yapacak.
0: Yiğitcan Karatepe, dün Girne'de yaşanan gemi kazası millet olarak hepimizi derinden üzdü. Can kayıplarımız için bir kez daha rahmet ve başsağlığı dileklerimizi de paylaşmak isteriz. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ilan edilen 3 günlük bir yas süreci de var. Olay ilişkin bugün yaşanan gelişmeleri de paylaşmanızı istiyoruz. Neler aktaracaksınız?
2: Önce arama çalışmalarıyla başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken 267 kişiyi taşıyan geminin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk ve KKTC sahil güvenlik ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den 2 gemi yarın adada olacak. Batıkta arama yapacak. Kayıpların yakınlarının Girne ve Taşucu limanlarındaki bekleyişi de devam ediyor. Aynı zamanda 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin yargı süreci de başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhuman kazada hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacak dedi. Özellikle mürettebat mahkemede verdikleri ifadede dalgaların yükselmesi sebebiyle geminin ön kısmının koptuğunu ve alabora olduğunu savundu. Şüpheliler meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun bulunmadığını öne sürdü. Geminin seyir ve idari izinlerinin de tam olduğu mahkemede belirtildi. Duruşmada 100'den fazla kişinin ifadesi alındı. Kamera kayıtları da incelendi. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Yüksel de hem kayıpların bulunması hem de gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Kazayı yapan geminin bağlı olduğu şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan tüm deniz seferleri de durduruldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da geminin %60 kapasiteyle yola çıktığını hatırlattı. Tüm yolculara yetecek can yeleğinin bulunduğunu ifade etti. Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
0: Yiğit Can Karatepe, ekonomi gündemiyle tamamlayalım. Bu sabah büyüme ve işsizlik rakamları açıklandı. Rakamların ne söylediğini ve ekonomi yönetiminden gelen değerlendirmeleri de paylaşmanızı istiyoruz.
2: Önce işsizlik verileriyle başlayalım. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. Açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. Buna göre Temmuz ayında işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında 32.362.000 oldu. İstihdam oranı ise %48,3 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da %14,5 olarak tespit edildi. Aynı zamanda yine büyüme rakamları da bugün paylaşılan ekonomik veriler arasındaydı. Küresel ekonomide büyüme ivmesi zayıflarken Türkiye rotasından sapmadı. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,3 büyüdü. Böylelikle aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşındı. Verileri yine Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Nisan-Haziran döneminde gayri safi yurt içi hasıla %36 artarak 20 trilyon liraya yaklaştı. Daha önce %2,5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi %2,6'ya revize edildi. Geçen yılın büyüme oranı da %3,6'dan 3,7'ye güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı ikinci çeyrekte zorlu küresel koşulların olduğunu belirtti. Buna rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini ve milli gelirin 1 trilyon 700 milyon doları aştığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi koruyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Türkiye ikinci çeyrek büyüme oranıyla dünyadan da pozitif ayrıştı. OECD, Avrupa Birliği, Avro bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyüdü. Bugüne yansıyan ekonomik gelişmeler bu yöndeydi.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yiğit Can Karatepe. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
2: İyi yayınlar diliyorum Mahpey Karaksu.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Yiğit Can Karatepe aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey, oldukça yine yoğun bir gündem var. Haftaya yoğun bir diplomasi trafiği eşliğinde başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu arada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yaptı. Her iki gelişmeye ilişkin değerlendirmelerle başlamak isteriz. Neler söylemek istersiniz?
3: Tabii çok önemli gelişmeler. Bir yandan da tarihin çok kırılım noktaları olarak da değerlendirebiliriz Mahpeyker Hanım. İleride
0: evet.
3: bu tarihleri o kadar önemli yani. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nden başlayayım. Normal sıralamayla başlayayım. Şangay İşbirliği Örgütü işte biliyorsunuz 96'da Şangay Beşlisi, sonra 2001'de Şangay İşbirliği Örgütü adıyla devam etti yapısına. Önce bir sınır anlaşmazlıklarını çözümlemek üzere kuruldu. Daha sonra ekonomik birliktelik, yani öyle vurgulamamız lazım. Hani Türkiye'de de çok tartışılıyor ya, bizim orada gözlemci üye olsak da, yani gözlemci değiliz, biz diyalog ortağıyız ama olarak da ne işimiz var diyenler var mesela.
0: Evet.
3: Eksen kayması mı var diye ortaya koyanlar var. Ama Türkiye artık o noktaları çoktan aşmış, özgüvenli bir ülke. Bu nedenle oralarda olması ve istediği, tercih ettiği biçimiyle orada olmasının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Tabii o toplantıya katılmak kritik, önemli diyoruz ama bence daha önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapması beklenen ve diğer liderlerle de yapması beklenen görüşmeler olacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da orada, diğer liderler de orada. Tabii Putin'le yapması muhtemel görüşmede muhtemelen Ukrayna-Rusya savaşı ele alınacak. Ve orada son zamanlarda CIA direktörünün ziyaretinden sonra savaşın şiddetlenmesi ya da başka bir yere evrilmesi. Hadi açık açık söyleyelim. İngiltere bağlamında da son zamanlarda bazı bilgi akışları ortaya konuyor. Bu konunun ele alınabileceğini düşünüyorum. Türkiye açısından da tabii ki önemli olan Karadeniz'in güvenliği ve acaba işbirliği yapılıp bu savaşın bitirilmesi yönünde bir çaba ortaya konulabilir mi? Hiçbirisi olmuyorsa esir değişimi ya da tahıl koridorunun ikinci versiyonu. Bunlar ortaya konulabilir. Bir yandan da sizin ikinci olarak vurguladığınız, bugün İstanbul'da çok önemli bir toplantı vardı. Mekke Savunma İttifakı.
0: Evet.
3: Bugün adı da kondu biliyorsunuz Mahpeyker Hanım. Adı kondu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da basın toplantısıyla bu toplantıyla ilgili gelişmeleri duyurdu. İstanbul'da hem Dışişleri Bakanları, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, hem Savunma Bakanları hem Genelkurmay Başkanları bir araya geldi ve rotayı çizdiler. Bundan sonrası için bu ittifakın savunma yönlü ve hiçbir ülkeye karşı olmadan ama bir yandan da bölgesel tehditleri elimine etmek amacıyla bir araya gelebileceğini dile getirdi Sayın Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı diyor ki, burada elbette bölge ülkelerinin artık dışarıdan medet ummadan kendileri sorunlarını çözme yönünde bir irade ortaya koyduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Ben şunu çok önemli buldum Mahpeyker Hanım.
0: Evet.
3: Biz genişlemeye odaklıyız dedi Dışişleri Bakanı. Bu örgüt genişlemek için kuruldu. Hani konuşuluyordu ya, dörtlü aks olarak değerlendiriliyordu. Mısır'da katılacak. Sonra Katar'da. İşte Suriye'de belki günün birinde, ben bundan da eminim, böylesi bir katılım da olacak. Hatta geçtiğimiz günlerde 170 milyon nüfusuyla uzak doğuda bir ülke Bangladeş'in de bu iradesini Dışişleri Bakan Yardımcısı vasıtasıyla ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada oluşturulacak sinerji çok önemli. İsrail'in çok ciddi anlamda tepkisi söz konusu. Anlaşılmaz bir şekilde İran'ın da tırnak içinde mezhepsel bir yorumu var bu örgütle ilgili ki bu mezhepsel yorumu son derecede net ifadeyle reddediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Dışişleri Bakanı da bölge ülkelerinin tamamına açık. İsrail kendisine tehdit olarak algılıyor olabilir, bunu söyleyeyim. Ama bu şundan kaynaklanıyor. Şayet siz bölge ülkelerinin egemenliğini ve istikrarını hedef alıyorsanız kendinize bunu tehdit olarak algılamanız da gayet normal diye düşünmek lazım. Bir yandan da şunu vurgulayalım Mahpeyker Hanım, NATO'ya karşı mı bu birliktelik diye. Türkiye bir NATO üyesi biliyorsunuz. Bu konuda da yorumlar yapıldı, çeşitli yorumlar, denildi ki NATO üyesi bir ülkenin böylesi bir birliktelikte aktif rol alması, üye olması yani NATO hukukuna uygun değildir diyenler oldu ki bugün Sayın Dışişleri Bakanı bunu da yalanladı. Dedi ki bu tamamlayıcıdır dedi, hiç kimseye karşı değildir dedi. Herhangi bir şekilde NATO ittifakına ya da başka yapılabilecek başka ittifaklara karşı da karşı bir duruş sergilemeyecektir. Ben bu vurgunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak da bu toplantının ardından tabii ki komiteler, kurullar oluşacak. Önümüzdeki günlerde altyapı ortaya konacak ve denilecek ki bu altyapı bu şartlarla yeni müttefikler isterlerse ittifaka katılabilirler. Ben belki hemen değil ama yakın zaman içerisinde bu altyapının oluşmasıyla birlikte ittifakın genişleyebileceğini düşünüyorum. Elbette bugünden yarına bu

0: bu işin olacağını kimse beklemesin. Çünkü bakın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılından bahsediyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Birliği süreçleri itibariyle Avrupa Birliği'nin de gerisinde 70 yılı aşkın bir zaman söz konusu. Ben bu birlikteliğinde bir tohumun ekilmesi ve önümüzdeki süreçte bölge istikrarı ve tabii ki yayılmacı güçlere karşı da çok ciddi bir cevap olduğu kanaatindeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Bir diğer başlığımız da yeni adliye yarın başlayacak malum. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava da yeniden gündeme gelecek. Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın bu döneme farklı hazırlıklarla başlayacağına ilişkin kulis haberleri de duyuyoruz. Konuya ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: Son dönemlerde çok önemli yargı anlamında çok önemli hamleler ve çok önemli soruşturmalar var. Çok önemli duruşmalar, soruşturmalar, davalar kamuoyunun önünde cereyan ediyor Muhit Bey, Kerem.
1: Evet.
0: Hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii ki bunların en başında merak edilen konu hala duruşmaları devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki operasyonlar, soruşturmalar ve ardından da şu andaki dava süreci yakından takip ediyor. Bakın bir irade ortaya kondu. Devlet şu anda devlet gibi davranıyor. Birçok konuyu geri geldiğinde raftan da indiriyor. Son zamanlarda özellikle Süleymanlılar ya da Süleymancılar olarak ortaya konan Alihan Kuriş suç örgütü operasyonlarının bununla ilgili olduğunu düşünmek lazım. Yine aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeniden açılması, Kaşif Kozinoğlu dosyasının yeniden açılması ki cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybetmiş eski bir MİT görevlisiydi. Bunu da vurgulamak lazım. Bu dosyaların yeniden açılması, halihazırdaki bazı dosyalar konusunda da çok ciddi adımlar atılması, yeni gözaltılar ve tutuklamalar olması, Gülistan Doku soruşturması bunun bir örneği mesela. Buralarda ciddi adımlar atıldı ve şu anda da devam etmekte olan bazı yargısal süreçler var. Herkesin şöyle düşünmesi lazım. Devlet şu anda kimsenin, yani suçlu olan, suçlu olduğu iddia edilen, üzerinde ağır ithamlar bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Para hareketleri ise MASAK gerekli incelemeyi yapıyor ve bununla ilgili soruşturma süreçleri, gerekirse adli süreçler devam ediyor ve bu konuda da ciddi bir siyasi irade söz konusu. O nedenle ben gelecek dönemde de bu konuda ciddi bir açıkçası çalışma silsilesinin olabileceğini düşünüyorum. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki bazı belediyeler, İzmir Belediyesi, Antalya Belediyesi üzerine devam etmekte olan soruşturmalar, gerekse bundan sonraki yeni bazı ihbarlar ve yeni bazı süreçlerle ilgili olarak yine kamuoyunun merak ettiği bazı soruşturmalar söz konusu olabilir. Ama ben şunu da çok önemsiyorum. Yıllara sari olarak bazı iddialar söz konusuydu. Mesela geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili iddialarda eski bakan Deniz Olgun'un aslında 2016'daki vefatının bir cinayet olabileceğine dair bir karar alındı. Fethi Kabir kararından sonra yeni bulgulara ulaşıldığı konusunda kamuoyunu tatmin edecek bazı açıklamalar yapıldı. Bu nedenle diyorum ki hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, her şeyin aydınlığa kavuşacağı ve parasal ilişkiler konusundaki iddiaların da tüm yönleriyle yine aydınlatılacağı bir süreçte olunduğu yönünde ciddi bir belirti, emare ve mesaj var. Adalet Bakanlığı da bu konudaki siyasi iradeyi temsil ediyor. Ben o nedenle bu sene ciddi anlamda bir temizlik yılı olacağını düşünüyorum. Adli yıl açısından söylüyorum.
1: Evet.
0: Toplumsal anlamda da, bu konudaki iddialar anlamında da.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit...

0: sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.
9: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
10: Gün ötesinde dünya gündemi.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dünya gündemine ilişkin sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye ve konuşmaya. Bu bölümde de konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
12: İyi akşamlar Mahpe Eker Hanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
11: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bölgede savaşın sürdüğü dönemde Bişkek'te önemli bir zirve toplanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi yapılıyor. Zirvenin önemine ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Bununla başlayalım. Neler söylemek istersiniz?
12: Şimdi biliyorsunuz Mahpe Eker Hanım, bu zirve zaten Türkiye'nin şu an için en azından üyesi olduğu değil, diyalog ortağı olduğu ülkelerden bir zirve. Daha doğrusu Şangay İşbirliği Örgütü böyle bir örgüt. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her zirveye katılarak esasen Türkiye'nin buna ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kaldı ki zaten bu birliğin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyelerine baktığımızdaki başta Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya gelmek üzere bunun ne kadar aslında küresele yakın bir örgütlenme olduğunu, her ne kadar ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden oluşsa da tabiatıyla büyük öneminin olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz son dönemlerde stratejik otonomi ya da stratejik özellik adı verdiğimiz bir yaklaşımla hareket ediyor. Bu da temel olarak şu anlama geliyor: geleneksel ittifaklara bağlılığını sürdürüyor. Başta NATO gelmek üzere Avrupa Birliği aday ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda, ama diğer taraftan da

0: Savaşı nedeniyle önemli. Ve diğer taraftan bilindiği gibi İran Savaşı da devam ediyor ki İran zaten bildiğin İşbirliği Örgütü'nün bir üyesi. Dolayısıyla hem örgütün kendi içindeki görüşmeler, işbirliğini ilerletme anlamında hem de üye bazı devletlerin şu an karşı karşıya bulunduğu ve diğer üyeleri ve diğer tarafları sadece üye değil Türkiye gibi tarafları ilgilendiren bazı krizlerin sürüyor olması nedeniyle fevkalade önemli bir konjonktürde yapıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet hocam, tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün son dönemde yoğun diplomasi faaliyetleri olan Türkiye açısından önemine dair de sizin bilgilerinizi almak isteriz. Neler söylenebilir?
0: Yani temel olarak söylenecek bence şu, Türkiye biliyoruz ki bir Asya devleti. Yani Orta Doğu olarak tabii ki biz bölüyoruz ya da Orta Doğu ile Avrupa arasında bir yere konumlanıyoruz ama Türkiye öz itibariyle bir Asya devleti. Dolayısıyla Asya'nın ekonomik anlamda kalkınması, Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerin ilerlemeye çalıştığı biliniyor. Ki doğal olarak orada iniş çıkışlar var. Ki en son BYD tartışmasıyla da bu konuşuldu ama bir sürü başka işbirliği alanları da var. Özellikle kuşak yol projesi üzerinden Türkiye ile Çin'in çok ciddi ilişkiler kurmaya çalıştığı biliniyor. Zaten Rusya ile enerji üzerinden ve jeopolitik bazı alanlar üzerinden ki Suriye'de bunu gördük. Güney Kafkasya'da bunu gördük. Türkiye'nin işbirliği ortada. Diğer taraftan bu üye devletlerin her biriyle, yani taraf olan devletlerin, üye, gözlemci ya da diyalog ortağı olan her devletlerin her biriyle Türkiye'nin zaten bireysel olarak, münferit olarak büyük ilişkileri, derin ilişkileri var. Türkiye bunu bu işbirliği örgütü çerçevesinde yürüterek esasen bölgesel krizleri ya da bölgesel güvenlik risklerini minimuma indirmeye çalışıyor. Biliyorum Şangay İşbirliği Örgütü bir NATO değil elbette.
1: Evet.
0: Ancak diyalog zemininin oluşturulması bu anlamda önemli. Diğer anlamda da Türkiye gelişen bir ekonomi. Birçok alanda oldukça ilerlemiş bir ekonomik altyapısı var. Sadece savunma sanayi değil, geleneksel sanayi anlamında da bilindiği gibi yüksek teknoloji anlamında da. Dolayısıyla Türkiye açısından ekonomik anlamda da, güvenlik anlamında da her yönüyle fevkalade önemli olduğunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bugün olduğu gibi defaatle bunun önemini vurguladı.
1: Evet hocam, bir diğer önemli toplantı da bugün İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yaptı. Mekke Anlaşması bölgede devam eden krizlerin aşılmasında önemli bir işlev görecek gibi izlenim veriyor. Anlaşmaya katılan ülke sayısının da artması bekleniyor. Bugün toplantı sonrası Bakan Hakan Fidan da bu anlamda mesajlar verdi. Sizin bu anlaşma çerçevesinde yürütülecek olası sürece dair beklentileriniz neler olur?
0: Şimdi iki hususun altını ben çizme ihtiyacı duyuyorum. Bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması bağlamında 7 Ağustos'ta imzalanan. Bunlardan bir tanesi iki devlet arasında ya da devletlerin diğer devletlerle imzalayabileceği en ileri düzey anlaşma tipi ortak savunmadır. Çünkü devletler savunmalarını, güvenliklerine çok önem verir ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi buna dair tedbirler alır. Savunma sanayini geliştirir, sınır güvenliğini sağlar, vatandaşın güvenliğini sağlar. Ancak aynı zamanda bir diğer devletin güvenliğini de temin etmiş oluyorsunuz ortak savunmayla. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söylemişti biliyorsunuz anlaşma imzalandıktan sonra, dedi ki temel olarak NATO anlaşmasının 5. maddesidir bu, dedi. Yani kolektif savunma. Bu da demek oluyor ki bu üç devlet ve yarın geliştiğinde biraz daha büyüdüğünde diğer devletlerden herhangi birine devlet bazında gelen saldırı bütün bir devletler bütünlüğüne anlaşmaya taraf olan devletlere yapılmış olacak. Pardon, bu fevkalade önemli. Bunun altını çizmemiz lazım. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun süredir zaten bölgesel dört kapsamında, buna Mısır'ı da dahil ederiz saydığımız üç devletin yanı sıra, uzun süredir istişare ettiği bir zemindi biliyorsunuz. Bu bir anlaşmaya evrildi. Mısır'ın da dahil olması bekleniyor. 9 ülkeden bahsediliyor. Bu da temel olarak bölgemizdeki birçok devletin dahil olmak, potansiyel anlamda dahil olma ihtimalini beraberinde getiriyor elbette. Birincisi, bence en önemlisi bu. İkincisi de şu, şimdi biliyorsunuz NATO'nun genel bir sekreterliği, genel sekreterliği var.
1: Evet.
0: Ve bu koordine ediyor. Bunun da buraya evrileceğini düşünüyorum ben. Yani Mekke Ortak Savunma Anlaşması da genel sekreterliği olan, bir anlaşma metni olan, bir karargahı olan bir yere evrilecek. Bütün bu görüşmeler, işte bakanlar düzeyinde ya da daha alt teknik düzeyde yapılan görüşmeler esasen bunu sağlamaya dönük. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda anlaşma imzalandıktan sonra üst üste attığı adımlarda bu anlaşmayı daha kurumsal bir çerçeveye oturtmak ve bir an evvel anlaşma metnini de ortaya çıkarmaya dönük diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz tabii önemli.

0: Başlıklardı bunlar. Bölgeyi konuşurken hocam, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de dikkate almak gerekiyor tabii. PYD-SDG'nin kendini feshettiğini duyurması sonrası önemli gelişmelere tanık olduk. Türkiye'nin terörsüz ülke ve terörsüz bölge hedefi kapsamında siz bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Mahtekar Hanım, terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge olmadan olmazdı zaten. Zaten başından itibaren de ben defaatle hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı düzeyinde, Dışişleri Bakanı düzeyinde, Savunma Bakanı düzeyinde, bütün yetkililerimiz üzerinde bunu vurgulandı. Dendi ki sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge olacak. Bu ne demektir? PKK'nın onun bağlı olduğu çatı kuruluş olarak, PKK terör örgütünün bağlı olduğu çatı kuruluş olarak KCK'ya bağlı bütün örgütler feshedilecek. Bu da demek oluyor ki Suriye'de PYD, tabii ki PKK, diğer taraftan İran'da da bilindiği gibi PIJAK var. Bütün bunlar feshedilmeden, bütün kollarıyla beraber terörü ortadan kalkmadan bunun sadece Türkiye'de tek başına yapılmasının bir anlamı yok. Çünkü gördük ki Türkiye'de yapıyorsunuz, Suriye'de başka şekilde karşınıza çıkıyor. Belki yarın İran'da başka şekilde karşınıza çıkacak. Ve bunun en somut örneğini bence Suriye'de gördük. Nasıl gördük? Aralık 2024'teki devrimden hemen sonra 2025'in başında Mart ayında hatırlayalım. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara ile SDG Başkanı, SDG Lideri Mazlumat bir araya gelmişti 10 Mart'ta ve 8 maddelik bir mutabakat imzalamışlardı entegrasyona dönük, ama bu başarılı olmamıştı. Şimdi gelinen noktada hem Abdi Cumhurbaşkanı'nın danışmanı oldu, diğer taraftan örgüt olarak tam olarak feshedilmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgesiz, terörsüz bölge vizyonunun Suriye'de çok somut bir şekilde yansıdığını, kendini gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Evet hocam, kuşkusuz son haftaların en önde gelen gündem maddelerinden biri de yayılmacı politikalarını soykırım amaçlı saldırılarla sürdüren İsrail'in Türkiye karşıtı eylemleri oldu. İsrail'in bölge planları düşünüldüğünde bu Türkiye karşıtı küstah girişimleri nasıl yorumlamak mümkün? Türkiye'nin buna yanıtı kapsamında önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz neler olur?
1: Şimdi öncelikle bizim yetkililerimiz bunu defaatle vurguladı. Zaten somut olarak da gözlemliyoruz. İsrail sadece Türkiye'ye karşı değil, bütün bölgeye karşı, hatta güvenlik, küresel güvenliğe karşı bir tehdit. Hatta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu çok tartışılıyor. Biz neden devamlı İsrail'in güvenliğini sağlamak için kendi çıkarlarımızı tehdit atıyoruz? Ve Avrupa'da da bu tartışılıyor. Şimdi İsrail son dönemlerde Türkiye'yi hedefe koymaya çalışıyor ve şöyle bir söylem inşa etmeye çalışıyorlar. İran tehdidini bertaraf ettik, sırada Türkiye var. Özellikle İdlib'deki hava üssüne yapılan, Ebu Zuhr hava üssüne yapılan saldırıdan sonra bunu çok daha küstah bir şekilde dillendirmeye başladılar ki daha önce de güneyde biliyorsunuz Palmyra yakınlarındaki üste yaptıkları saldırıda da yine Türkiye'ye hedef almışlardı. Dolayısıyla ortada bir İsrail problemi var. Yani nasıl ki Türkiye bölgeyi istikrara kavuşturmaya çalışıyorsa, Irak da bunu yapıyor. Irak'ta biliyorsunuz bir seri anlaşma yapılmıştı. Hala da yapılıyor. Kalkınma yolu merkezde. Suriye'de zaten Suriye hükümetinin istikrara kavuşması için Türkiye mümkün olan her anlamda yardım etmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan Lübnan'ı, Suriye'yi, tabii ki Filistin'i, tabii ki İran'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan bir İsrail var karşımızda. Ancak yani İsrail'in buradan nereye varabileceği konusunda İsrail'de de büyük tartışmalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. Yani çünkü Türkiye'ye karşısına almak İsrail açısından da sürdürülebilir bir hedef değil. Ama şu çok net bir gerçek ki Türkiye'nin milli savunması, milli güvenliği anlamında İsrail büyüyen bir tehdit durumunda bulunuyor. Ve zaten yetkililerimizin bu uyarılarının ben kesinlikle boşa yapıldığını düşünmüyorum. İsrail her alanda terörü de kullanarak, Suriye'yi istikrarsızlaştırarak esasen Türkiye'nin ve bütün bölgenin güvenliğini tehlikeye ve riske atıyor diyebiliriz.
0: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'a saldırabileceklerini açıkladı. Buna gerekçe olarak da İran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasını gösterdi. ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bu çok karmaşık bir hal aldı Mahpeker Hanım.
0: Evet.
1: Şöyle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dün bir saldırı yaptı. Uzunca bir aradan sonra biliyorsunuz Temmuz'daki yaşanan sürtüşmelerden sonra saldırı yaptı ve dedi ki İran bölgeye mayın döşeme hazırlıklarındaydı. Var olan geçiş, Amerika'nın sağladığı geçişi tehdit etmek ve imkansız hale getirmek için dolayısıyla biz ön alıcı bir saldırı yaptık dedi. İran'da misilleme olarak tabii ki ABD'nin Ürdün'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlıklarını hedef aldı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri daha büyük saldırı tehditinde bulundu. Bir iki saat önce de ABD Başkanı Trump bu gece çok şiddetli saldıracağız dedi. Şimdi burada temel tartışma şu, Amerika Birleşik Devletleri nereye varmaya çalışıyor? Çünkü bir de imzalanmış olan 17 Haziran'da bir mutabakat var biliyorsunuz, 14 maddelik mutabakat. Benim gördüğüm kadarıyla ABD Başkanı İran'ı bu mutabakata geri getirmeye çalışıyor. Ve kendi anladığı şekliyle ABD çıkarların en uygun şekilde geri getirmeye çalışıyor. Ve İran'ın vakit kazanmasına, zaman kazanmasına engel olmaya ben çalıştığını düşünüyorum şahsen. Zaten nereleri vurduğunu baktığımızda özellikle İran'ın güney hattını vuruyor. Dolayısıyla Hürmüz kartını da İran'ın elinden almaya çalışıyor diye gözlemliyor.
0: Evet, ağzınıza sağlık tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizi de doldurduk ama sizi bulmuşken son olarak şunu da sormak istiyoruz hocam. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık 5. yılını doldurmak üzere olan bu savaş durumu nereye evriliyor? Yakın gelecekte barış adına gelişmeler beklenebilir mi dersiniz?
1: Şimdi biz bunu şunun için konuşuyoruz. Tabii ki 5 senedir süren bir savaş var ama biliyorsunuz hemen hemen bir hafta kadar önce CIA direktörü Rusya'ya gitti. Ve bu ziyaretin sonrasında işte Rusya'daki mevkidaşlarıyla Rusya istihbarat yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Sayın Putin'in kabul edeceği söylenmişti. Kabul etmediği açıklandı. Ama ne tür bir mesaj götürdü? Çok tartışıldı. İki ihtimalden bahsedildi. Bunlardan bir tanesi daha önce ilk başkan düzeyinde Trump'la Putin arasında Alaska'da yapılan görüşmenin devamı niteliğinde ABD'nin bazı şeyler önerdiği. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde Rusya'ya gözdağı verdiği. Bence işin geldiği nokta şu, biliyorsunuz Ukrayna saldırılarını şiddetlendirdi. Bunun ben savaş yoluyla halledilebilecek bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Rusya'nın devam etme kapasitesi var. Diğer taraftan Ukrayna'nın arkasında ciddi bir destek var. Özellikle Avrupa'dan aldığı, belli ölçüde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden de aldığı. Benim gördüğüm kadarıyla orada görüşmeler devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bazı taleplerini karşılamaya, kabul etmeye hazır. Dolayısıyla ben bunları biraz daha görüşmelerin ayak sesleri olarak görüyorum şahsen.
0: Evet. Hocam tüm bu konuştuklarımızı kurulmakta olduğu söylenen yeni dünya düzeni bağlamında nereye oturtmak mümkün sizce?
1: Şimdi bu dünya düzeninde çok adını etmediğimiz bir ülke var. Onu da buraya yerleştirmemiz lazım. Çin. Çünkü biz işte zaman zaman ziyaretler yapıyoruz. Pakistan oluyor, Çin'in kendisi oluyor vesaire. Afrika'da zaten biliniyor. Çok ciddi bir Çin esasen hegemonyası var. ABD gibi askeri bir hegemonya değil, biraz daha ticari bir hegemonya. Ve belli ki Çin bir şekilde kendi tercih ettiği şekilde küresel bir güce dönüşecek. Yani ABD tarzı bir güce dönüşmeyecek belki. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla dünyada bölgesellik çok ön plana çıkacak. Artık küresel düzenin işlemediği, var olan küresel normların çok da işe yaramadığı dikkate alınırsa benim gördüğüm kadarıyla kurulmakta olan dünya düzeni biraz daha bölgeselliğin, bölgesel inisiyatiflerin ön plana çıktığı bir dünya olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Eksik olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
7: getir. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Reklamlar.
1: Sizleri karı koca ilan edeceğim. Belki bizim nikahımızı da babam.
2: Koca koca emanet etmişiz.
1: Şarjı bitti.
3: Ben delirdim de sizle aslında şimdi.
4: Aslı sen biraz yabancı.

0: misiniz?
1: Vergi özeti şey. Kasanızı denetleyeceğim.
2: Enişte.
1: Evet.
2: Nereye?
1: Evet.
2: Orada mı? Burada.
3: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.

0: gün ötesi yaşam.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde konuğumuz güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeni Erhan Arıkan. Erhan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Erhan Bey, Ağustos ayını tamamlarken uzun süren yaz tatili döneminin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tatilciler dönüş yollarına çıkmaya başladı. Kimi tarım bölgelerinde de hasat mevsimi olduğundan karayollarımızda hareketlilik gözleniyor. Konumuz tabii trafik olunca en önemli aktörümüz de sürücüler oluyor. Sürücü ve ileri sürüş teknikleri kavramlarını konuşarak başlayalım. Sürücü olmak hangi özellikleri ve becerileri bulundurmayı gerektirir? Neler söylemek istersiniz?
2: Birincisi, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle kendimize ve çevremizdeki tüm canlılara karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk hissini taşıyan insanların sürücü olması gerekiyor. Çok saygılı bir şekilde araç kullanmamız lazım. En çok ihtiyacımız olan şey araç kullanırken saygı. Çevremizdeki diğer sürücülere, yayalara, hayvanlara vesaire, her şeye saygılı bir şekilde bu işi yapmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bence sürücü olmak için birinci kriter saygı. Sonrasında çok dikkatli olmak diye devam edebiliriz.
1: Evet. Peki ileri sürüş tekniklerini bilmeyen bir sürücü için de güvenli sürüş mümkün müdür? Bunu sağlamanın yolları nelerdir?
2: Güvenli sürüşün temeli şu: risk almamak. Olabilecek riskleri önceden öngörüp ona göre daha tedbirli bir şekilde gitmek. Örnek veriyorum, bir sapaktan aracın çıkabileceğini, bir köy yolunda ilerlerken tarladan traktörün çıkabileceğini tahmin edip ona göre hızını azaltıp ona göre tedbir aldığı zaman güvenli sürüşü sağlamış oluyorsunuz.
1: Evet, aslında Erhan Bey, hani insanlar şöyle, ben tecrübeli bir şoförüm, yolları da biliyorum, dolayısıyla da hiçbir şey olmaz deyip yani kendini cesur görüyor. Bu anlamda neler söylersiniz?
2: Üzgünüm, en büyük hatamız bu. Maalesef istatistiklere baktığımız zaman en çok hatayı uzman sürücüler yapıyor, uzmanım diyen kişiler yapıyor, ben iyi sürücüyüm diyen kişiler yapıyor maalesef. Risk alıyorlar. Bu riski aldıkları zamanda maalesef yol şartları ve otomobiller buna bazen izin vermiyor. Dolayısıyla istemediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Yani burada hiçbir zaman tecrübemize güvenmememiz gerekiyor. Her zaman yolu iyi okumak, güvenliği ön planda tutmak gerekiyor.
1: Evet. Peki Erhan Bey, trafikte en sık karşılaştığınız ve hayati risk oluşturan sürücü hataları nelerdir? Bu hataları en aza indirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?
2: Çok açık ve net söyleyeyim, takip mesafesi. Takip mesafesi korunmadığı için maalesef çok ciddi kazalar oluyor. Hatta birkaç gün önce bir otobüs kazası yaşadık İstanbul'da.
1: Evet.
2: Görmüşsünüzdür. İki sürücü de maalesef hatalıydı. Otobüsümüz takip mesafesini korumadığı için istediği alanda duramadı, istediği manevrayı yapamadı. Bunu o kadar çok karşılaşıyoruz ki trafikte. Bu sebepten dolayı çok net söyleyeyim, takip mesafesini çok önemli bir şekilde korumamız gerekiyor. Takip mesafesi hız bölü 2. Yani 100 km hızla giderken yaklaşık 50 metre takip mesafesi bırakmamız gerekiyor. Yani bunun altını o kadar çok çizmek istiyorum ki, çünkü otomobil içindeki en önemli şey, en dikkat etmemiz gereken konu bu.
1: Evet.
2: Onun haricindekileri bir şekilde uyuyoruz zaten. Fakat özellikle büyük şehirlerde yaşayan sürücülerimiz maalesef en çok ihlal ettiği kural bu oluyor. Bu sebepten dolayı da zincirleme kaza ve farklı şekildeki kazalar meydana geliyor. Hem trafik engelleniyor, aksıyor, hem de maddi hasarlar meydana geliyor maalesef.
1: Evet. Erhan Bey, tabii sadece direksiyon başındaki beceri değil, yola çıkmadan önceki zihinsel ve siz de bahsettiniz, fiziksel hazırlık da önemli. Bu sürücü uzun yola veya yoğun trafiğe çıkmadan önce hangi kritik hazırlıkları yapmalıdır sizce?
2: Çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle ilk dikkat etmemiz gereken dinlenmektedir.

0: kilitlenmiş bir şekilde uzun yola çıkmamız gerekiyor. Neden? Uzun yol size göründüğü kadar kolay değil. Uzun yolda şöyle bir kanı var, dümdüz yol giderim ne var diye kendimizi kandırıyoruz maalesef. Burada yapmamız gereken ilk şey mental olarak hazırlanmak, yani vücudumuzu dinlendirmemiz gerekiyor. Mutlaka uykumuzu iyi bir şekilde almamız gerekiyor ki uzun yolda yorulmayalım. Özellikle sıcak yaz aylarında gündüz vakti araç kullandığımız zaman ciddi anlamda güneşin etkisiyle yoruluyoruz. Her ne kadar ben çok sağlamım, çok saatler mola vermeden gidebilirim desek de bu mümkün değil. Vücudumuz buna izin vermiyor.
1: Evet.
0: Minimum 2 saatte, 2,5 saatte bir mola vermemiz lazım. Hatta bazı durumlarda bu saati beklemeden vücudumuz alarm verdiği anda mutlaka girip bir istasyonda dinlenmemiz gerekiyor. Çay kahve molası vermemiz, aracımızı olabildiğince uzak bir lokasyona bırakıp oradan yürüyerek, bir 5 dakika yürüyerek vücudumuzdaki kan dolaşımını hızlandırmamız gerekiyor.
1: Evet, tabii bunlar da çok önemli. Erhan Bey, tabii gece sürüşü veya uzun süreli sürüşlerde sürücü yorgunluğu ve dikkat dağınıklığıyla mücadele etmek için de tavsiyeleriniz olacaktır. Bu anlamda nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Gece sürüşünde mutlaka aracın camlarının temiz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle aynaların temiz olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Aynaların üstünde yağmur damlası, toz, kir kaldığı zaman arkadan gelen aracın farları o tozlara takılıp kırılıp gözümüzü rahatsız edecek şekilde gözümüzün içine giriyor. Bu da belli bir saatten sonra o sürekli ona maruz kaldığımız zaman gözlerimizin yanmasına sebep oluyor. Bu sebepten dolayı mutlaka camlarımızın ve aynalarımızın temiz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Eğer tek gidiş geliş, tek yönlü yollarda araç kullanıyorsak mümkün olduğunca karşıdan gelen aracın farlarına odaklanmamak, olabildiğince önümüze en uzak noktaya bakmak gerekiyor. Farlara uzun süre baktığımız zaman, karşıdan gelen aracı sürekli gözetlemek zorunda kaldığımız zaman burada gözlerimiz çok yoruluyor. Bunlar da daha kısa sürede yorulmamıza sebep veriyor. Bu yüzden mümkün olduğunca uzak noktaya, boş alanlara bakmaya, yolun uzak noktasına bakmaya özen göstermeniz lazım.
1: Evet, Erhan Bey, seyir halinde tabii cep telefonu kullanımı ve dikkat dağıtıcı diğer unsurlar günümüzde en büyük tehlikelerden biri. Bu konuda sürücü bilincini artırmak için ne yapılmalı?
0: Çok net kullanmamamız gerekiyor. Hem cep telefonunu hem de multimedya özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Multimedya da çok bizi oyalayan bir şey, yoldan gözümüzü ayırmamızı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereyim, teknik bir örnek. 100 kilometre hızla giderken yaklaşık 28 metre yol alıyoruz.
1: Evet.
0: 28 metre çok ciddi bir rakam. Yani bir tırın net uzunluğundan, yani iki tır kadar yol alıyoruz. Bu arada yola bakmadan seyir ediyoruz. Burada neler olacağını kestiremiyoruz. Bu sebepten dolayı kesinlikle cep telefonu ve multimedya ile uzun yolda veya yani fark etmez hiçbir yerde uğraşmamamız gerekiyor. Yola çıkmadan önce bunların hepsini ayarlayıp yoldayken %100 yola konsantre olup devam etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Erhan Bey, araç bakımı ve lastik kontrolü gibi teknik detaylar güvenli sürüşü ne derecede etkiler? Yola çıkmadan önce araçta mutlaka kontrol edilmesi gereken noktalar nelerdir?
0: Birinci derecede etkiler. Mutlaka aracımızın bakımları tam ve eksik olmalı. Şöyle düşünün, yola çıktığımız zaman 300 kilometre, 400-500 kilometre aralıksız bazen araba kullanıyoruz. Yani o araba 5 dakika 10 dakika molayla yola devam ediyor. Böyle olduğu zaman da araba ciddi anlamda yoruluyor. Teknik olarak metal yorgunluğu vesaire bu tarz şeyler oluşabiliyor. Eğer herhangi bir arızası varsa bu uzun yola çıkma ihtimali daha yüksek. Çok fazla çalıştığı için, uzun saatler çalıştığı için burada bu arızanın çıkma ihtimali çok yüksek.
1: Evet.
0: Özellikle lastiklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uzun yola çıkmadan önce lastik diş derinliğini, lastiklerin kalitesini, lastiklerin uzun zamandan beri kullanılmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Erhan Bey, süremiz artık doluyor. Şu an yolda bizi dinleyen dinleyicilerimize, sürücülerimize iletmek istediğiniz en önemli mesajınız ne olur diyelim ve tamamlayalım.
0: Lütfen acele etmesinler, yolun keyfini çıkarsınlar, güzel güzel yiyip içerek gelsinler, hiçbir şekilde acele etmesinler, yarışa girmesinler, güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum.
1: Çok herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler,
0: iyi yayınlar.
1: Güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeni Erhan Arıkan konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan

okuyanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Yaşamımız boyunca karşılaştığımız olaylar, yaşadığımız sevinçler ve hüzünler hepimizde farklı izler bırakır. İnsanoğlunun çeşitli huyları ve karakter özellikleri vardır. Kimi genetik, kimi çevresel faktörler hepimizde farklı davranış biçimleri oluşturur. Kimimiz sıcağı severiz, kimimiz soğuğu. Kimi için doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak huzur verirken, kimi ise tüm gün evinde kalıp kendi dünyasında vakit geçirmekten keyif alır. Herkesin istekleri, sevdikleri ve korkuları birbirinden farklıdır. Aslında korkularımız da bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden biridir. Peki neden bazı şeyler bizi derinden etkilerken başkaları için sıradan kalır? Bilim insanları bu durumu uzun yıllardır araştırıyor ve bu yoğun, bazen de kontrol edilemeyen korkulara bir isim veriyor. Fobi. Yani aslında hepimizin zaman zaman hissettiği korkunun daha yoğun, daha derin ve çoğu zaman kontrol edilmesi zor hali. Korku, insanın hayatta kalmasını sağlayan doğal bir duygudur. Ancak fobiler, bu duygunun gereğinden fazla büyüdüğü, kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek noktaya ulaştığı durumlardır. Üstelik fobiler sandığımızdan çok daha yaygındır ve çoğu zaman farkında bile olmadan hayatımızın içinde yer alır. Örneğin, bir örümcek gördüğünüzde irkilmek oldukça normaldir. Ama onu gördüğünüz anda bulunduğunuz ortamdan kaçacak kadar yoğun bir korku hissediyorsanız, bunun adı artık araknofobi olabilir. Ya da yüksek bir yere çıktığınızda tedirginlik hissetmek doğaldır. Fakat camdan aşağı bakamıyor, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak istiyorsanız bu da akrofobi, yani yükseklik korkusu olarak adlandırılır. Bunun gibi yüzlerce farklı fobi türü vardır. Bazıları çok bilinir, bazıları ise duyduğumuzda bizi şaşırtır. Ya da aynalara bakmaktan korkan insanlar. Buna da spektrofobi denir. Hatta günümüz dünyasında oldukça yaygın hale gelen bir başka fobi daha var. Telefonsuz kalma korkusu, yani nomofobi. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. İnsan zihni deneyimlerinden etkilenir ve bazen küçük bir anı, basit bir olay, yıllar süren bir korkuya dönüşebilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir şey var. Fobiler anlaşılabilir ve çözülebilir durumlardır. Bugün psikoloji bilimi bu korkuların nedenlerini anlamaya ve insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Belki de en ilginç olan şu. Birimizin korktuğu şey bir başkası için tamamen sıradan olabilir. Ve bu farklılık insan olmanın en doğal yanlarından biridir. Çünkü korkularımız sadece bizi sınırlayan değil, aynı zamanda bizi tanımlayan duygulardır. Ve bazen bir korkunun adı olduğunu öğrenmek bile onunla yüzleşmenin ilk adımıdır. Belki de bugün adını yeni duyduğunuz bir korku aslında uzun zamandır sizinleydi. Kim bilir? Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öyle.

0: trendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Dışişleri Bakanı Fidan, soykırımcı Netanyahu'nun insanlığın ortak düşmanı haline geldiğini söyledi. Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyondan fazla ziyaretçiyle buluştu. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, Bişkek temaslarının ilk gününde de 6. Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz. İnşallah biz barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soykırımcı Netanyahu'nun insanlığın ortak düşmanı haline geldiğini söyledi. Uluslararası sistem Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır dedi. Bakan Fidan, İstanbul'da Mekke Savunma İttifakı toplantısının ardından konuştu.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle

0: Bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
1: Kirne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcuyla 8 kişilik mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları Türkiye'nin de desteğiyle sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Soruşturma derinleştirildi, geminin kaptanı da dahil 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kazada hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek. Görüşmelerin ana gündemi sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi olacak. Bu kapsamda daha önce Bulgaristan ve Yunanistan'da kurulan üçlü mekanizmanın genişletilmesi hedefleniyor. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama yarın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu hizmetin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Bakan Gürlek en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Alo Adalet 135 hattı için pilot uygulamanın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını hatırlattı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet hattına başvurabilecek. Vatandaşlar 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Başvurular yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde ilgili mahkemenin veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Süreçle ilgili bilgilendirmeler kısa mesaj yoluyla yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yağışların bol olmasının tarımsal üretime yansıdığını belirtti. 140 milyon tonun üzerinde tarımsal üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız dedi. Bakan Yumaklı Aydın'da konuştu.
2: Bu yıl hamdolsun son 66 yılın en iyi yağışını aldı ülkemiz. Rekolteler hakikaten son derece yüksek geliyor tüm ürünlerde neredeyse. 140 milyon tonun üzerinde bir bitkisel üretim miktarı bekliyoruz. Bu bütün zamanların en önemli, en büyük rekoru olmuş olacak. Türkiye dünya incir üretiminde birinci sırada %28'lik oranla. Tabii aynı zamanda kuru incirde de çok önemli bir ihracatçı. 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir, 94 bin ton da kuru incir olarak gerçekleşmiş olacak. Dünya kuru incir talebinin de ülkemiz yaklaşık %60-65'i oranında bir yüzdesini karşılıyor. Bu anlamda hakikaten çok emsalsiz bir ürünün dünya birinciliği de ülkemizde.
1: Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyondan fazla ziyaretçiyle buluştu. Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliği kapsamında tarihi Amfiteatro Kolezyum'da açılan Troya ve Roma, Antik Akdeniz'in mitleri, efsaneleri ve hikayeleri sergisi 2.066.178 ziyaretçiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin sergide yer aldığını söyledi. Bakan Ersoy, sergimizde kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya devam ediyoruz dedi. Sergi 18 Ekim'e kadar Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sıfır atık çalışmalarında 8 yılda büyük ilerleme sağladığını vurguladı. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar TL katkı sağlandı dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da 17 bakanlık, 400'den fazla uzmanın katıldığı Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda konuştu.

0: Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verilerine göre sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlanmıştır. Geri kazanım oranının 2030'da %60'a, 2053'te %70'e çıkarılması gibi çok ciddi hedeflerde belirlenmiş durumdadır. Plastik atık noktasında ise 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nda plastik 7 öncelikli sektörden biri olarak belirlenmiştir. Plan 6 stratejik hedef ve 53 eylem üzerinden atık önleme döngüsel ürünler, ikincil ham madde, izleme, teşvik ve sektörel dönüşüm alanlarında yeni bir uygulama çerçevesini oluşturmaktadır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Temmuz ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 39. aya taşındı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında 32 milyon 362 bin oldu. İstihdam oranı ise %48,3 olarak belirlendi. Küresel ekonomide büyüme ivmesi zayıflarken Türkiye rotasından sapmadı. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,3 büyüdü. Böylece aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşındı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Nisan-Haziran döneminde gayri safi yurt içi hasıla %36 artarak 20 trilyon liraya yaklaştı. Daha önce %2,5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi %2,6'ya revize edildi. Geçen yılın büyüme oranı da %3,6'dan %3,7'ye güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı ikinci çeyrekte zorlu küresel koşulların olduğunu belirtti. Buna rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini, milli gelirin 1 trilyon 700 milyon doları aştığını söyledi. Türkiye ikinci çeyrek büyüme oranıyla dünyadan da pozitif ayrıştı. OECD, Avrupa Birliği, Avro bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyüdü. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Düzenleme ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemler taksitlendirilebilecek. SGK prim borçları ve trafik cezaları da kapsam dahilinde. Borçlar için kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksit imkanı verilebilecek. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Vergi borçları için başvurular dijital vergi dairesi, e-devlet veya vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor. Prim borçları için de Sosyal Güvenlik Kurumu kanalları kullanılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükellefler ise her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi bugün yapılacak. Vergi borçlarındaysa ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal edilecek. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 yılı sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Araştırmaya bu yıl 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katıldı. Türkiye'den ise 203 okuldan 7702 öğrenci dahil oldu. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schlacher, Türkiye'nin performansının yüksek olmasını beklediğini söylemiş ve olağanüstü sıçrayış ifadesini kullanmıştı. Yeni adli yıl yarın başlayacak. Yeni dönemde CHP kurultayında şabi iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek. Yargıtay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması 1 Kasım'da başlayacak. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edecek. Vefat eden eski milletvekili Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı. Selvi, Deniz Baykal'ın ardından geçici olarak CHP Genel Başkanlığı'na gelmiş, daha sonra bu görevi Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmişti. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi hala kayıp. Ekipler hidroelektrik santrallerine bağlı tünellerde mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Çin'de hem kendi bölgesinde hem de Nepal'de kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Konya'da yeni kurulan yüksek gerilim hattına yarın elektrik verilecek. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Alakova ve Ali Bey Höyü trafo merkezleri arasındaki enerji iletim hattının yapımı tamamlandı. Hatta 1 Eylül Salı günü saat 14'ten itibaren 154 bin volt yüksek gerilim uygulanacak. Can ve mal güvenliğinin korunması açısından vatandaşlarımızın elektrik direklerine tırmanmamaları, yüksek gerilim hatlarına ve iletkenlere yaklaşmamaları önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Dışişleri Bakanı Fidan, soykırımcı Netanyahu'nun insanlığın ortak düşmanı haline geldiğini söyledi. Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyondan fazla ziyaretçiyle buluştu. Kamuya borcu olan mükelleflere sağlanan yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919. Kuzey yükseldi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş ise Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 2 maçta TRT Radyo 1'den dönüşümlü naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'ya konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Ayyıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Uşak 16, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla 21, İzmir ve Mardin 23, Edirne ve Malatya 17, Antalya 26, Adana ve Şanlıurfa 24, Van ve Kayseri 13, Bolu 12, Konya 18, Tokat 14, Trabzon 20, Erzurum 9, Ardahan 8, Siirt ve Şırnak 22 derece.
2: Yol durumu.
1: Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun ilk 5 kilometresinde yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sinop Samsun Yolu'nun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, üçüncü grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna

0: saygı ile duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı...

0: Mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65GQ 850A 164 santim 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir
7: mutluluk
6: getir.
7: Klima deyince vatan.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Özellikle belli bir yaş üzeri kadınlarda daha sık görülen kireçlenmenin akupunkturla tedavisi mümkün mü? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gül Kulan'a sorduk.
1: Artrit eklem iltihaplanmasıdır. Artritin en sık görülen biçimi ise dejeneratif eklem hastalığı olarak da tanımlanan osteoartrit, yani kireçlenmedir. Kireçlenmede eklem kıkırdak tabakası düzgünlüğünü kaybeder, incelir. Kıkırdağın altındaki kemik kalınlaşır ve kenarlarında kemiksi çıkıntılar oluşur. Eklem sıvısı azalır. Aşınma ve yıpranma süreci genellikle 40-50 yaşlarından sonra meydana gelir. Eklem yapısında veya işlevinde doğuştan gelen anormallikler, travma, kıkırdağın anormal olması veya önceden geçiren iltihabi eklem hastalıkları kireçlenmeye neden olabilir. Osteoartrit önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Tedavideki ana hedef kıkırdağın destek yapısı olan kolajen matriksin onarımı ve bağ doku hücrelerinin yenilenmesine yönelik olmalıdır. Hormonal etkenlerin osteoartritte önemli rol oynadığı bilinmektedir. Kadınlarda daha yaygın olması östrojenle ilgisini düşündürmektedir. Kıkırdak üretiminin normalleştirilmesi için altta yatan endokrin dengesizlikler ve karaciğer bozukluklarının düzeltilmesi çok önemlidir. Akupunktur, tüm bu biyokimyasal ve hormonal değişimin tekrar dengeye getirilmesinde son derece etkilidir. Osteoartritte ağrının gerçek nedeni tam olarak bilinmemekle

0: spor servisi.
1: Evet, bu sinyalle birlikte haftanın ilk spor servis programı başladı. Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca hafta arası her gün 19 haberlerinden sonra başlıyoruz. Spor servis programında özellikle futbolun ve tüm sporların nabzını tutuyoruz. Bu akşam programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Programımızın hemen başında dilerseniz Süper Lig'deki şu ana kadar oynanan maçların skorlarını sizlere hatırlatalım. Gençler Birliği Erzurumspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Gençler Birliği ilk iki haftanın flash ekibiydi. Erzurumspor'sa anti flash ekibiydi diyebiliriz tırnak için. Çünkü biri lider, biri sondan liderdi. Sonuncuydu ve averajları da birinin çok iyi, birinin kötüydü. Fakat bu iki karşılaşmada Gençler Birliği hani uzak ara favori gibi gözükse de ilk iki haftaya baktığımızda 1-1 berabere kaldılar. Tümason Konyaspor kendi sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Gaziantep'te Çaykur Rizespor'a kendi sahasında 2-1 yenildi. Hem Konyaspor hem Gaziantepspor kendi sahalarında mağlubiyet almış oldular. Gaziantepspor'un teknik direktörüyle de bugün yollar ayrıldı haberleri geldi. Galatasaray 3 Göztepe 2. Göztepe her zaman iyi bir takım olmuştur ama Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray kendi sahasında Göztepe'ye böyle zor bir galibiyet alıyorsa eğer, bunu ilerleyen dakikalarda zaten konuğumuzla konuşacağız. Kendisine sorularım olacak bu konuda. Eyüpspor 2, Koren'den Alanyaspor 1. Eyüpspor son dakika uzatmalarda gelen golle birbirlik beraberliği kurtarıp 3 puanı kendi cebine koydu. Alanyasporların gerçekten morali bozuktu. Beşiktaş galibiyetinden sonra tabii kötü oldu Alanyaspor için. Eyüpspor ise ilk galibiyetini aldı. Başakşehir 1, Kasımpaşa 1. Nuri Hoca hayal kırıklığı devam ediyor. Hem bende, hem ekibimizde, hem belki Başakşehir'de, belki siz değerli futbol severlerde. Başakşehir 1, Kasımpaşa 1, Başakşehir 2 puan daha kaybetti. Ve merakla beklenen, hani Fenerbahçe Lyon maçından çıktı, yorgundu, argındı, acaba Samsunspor'a puan kaybeder mi diyenler haksız çıktılar. Fenerbahçe net bir oyunla değil 2-0, yani 8-0 bile, 5-0 bile, 6-0 bile bitebilirdi o maç. Net bir galibiyet aldı. 3 puanı evine götürdü Fenerbahçe. Ve bu akşam saat 21.30'da şu anda dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarından da naklen yayınlanacak 2 maç var. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı var. İlginç bir maç. Ve bir diğer ilginç maç Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü. Çorum ilk hafta Galatasaray deplasmanından 1 puan alarak, beraberliği alarak gerçekten ligin flash bir takımı olacağını işaretini vermişti ama ikinci hafta hiç öyle olmadı. Bakalım Beşiktaş maçında bir varlık gösterebilecek mi ki Beşiktaş'ta yeni hocasıyla gayet uyum sağlamış durumda. Fakat son alınan Alanya deplasmanı mağlubiyeti ve deplasmanda yine Avrupa'da Žalgiris mağlubiyeti, ki hani böyle kuvvetsiz bir takımdan bir ülke takımının puan çıkaramaması gerçekten hepimiz adına, sadece Beşiktaşlılar adına değil, hepimiz adına üzüntü verici oldu. Puan durumuna gelecek olursak 3'te 3 yapan takım yok. Averajda Galatasaray 7 puanlı şu anda lider. Gençler Birliği de az önce bahsetmiştik, 7 puanlı ikinci. Fenerbahçe bir maçı kaybettiği için Gençler Birliği 6 puanda. Kocaelispor 6 puanda, Çaykur Rizespor 6 puanda. Diğer takımlar sıralanıyorlar. Şu anda hani çok da puanlarını vermenin bir manası yok diye düşünüyorum ama 8. Trabzonspor'un, 12. Ahmet Sportif Faaliyetler'in, 13. Beşiktaş'ın ve 15. Çorum Futbol Kulübü'nün birer maçlarının eksik olduğunu söylemek lazım. Şu anda Süper Lig'de puansız tek takım var. Puansız tek takım var. O da Tümosan Konyaspor. 3 maçını da kaybetmiş durumda. Şimdi biz telefon bağlantılarımızla önce Fenerbahçe'yi konuşacağız. Daha sonra Galatasaray'ı konuşacağız. Ve ardından programımızın son bölümünde Beşiktaş'ı konuşacağız ki konuğumuz zaten şu anda maç için tribünlerde, basın tribünde yerini almış olmalı. Onunla bağlanacağız. Ona bağlanacağız en son dakikalarda ama ilk önce Fenerbahçe'yi konuşalım istiyoruz. Stüdyoda da konuk ettiğimiz spor yazarı, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

0: Sevgili Bozkurt Yılmaz var. Bozkurt Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Fenerbahçe senelerdir gidemediği, 18 sene oldu zannediyorum, Şampiyonlar Ligi'ne şanssızlıklar da oldu. Yani en azından çok fazla uzağa gitmeyelim. Benfica maçında, o da bir playoff maçıydı. Çok talihsiz bir skorla işte bir gol farkla yine gidememişti. Gene acaba aynı şey olacak mı derken, Lyon'u gözümüzde büyütürken Fenerbahçe deplasmanda net bir galibiyet aldı. Daha da fazla olabilirdi skor. Yani orada Lyon'un teknik direktörünü, hele hele tribünde Lyon'un hanım başkanını gördükten sonra dudaklarını yiyen hanım başkanını, Fenerbahçe'nin gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne, Fenerbahçe resmi sitesinin deyimiyle ait olduğu yere geri dönmesi gerçekten ülke futbolu olarak, futbol severler olarak, sadece Fenerbahçeliler değil herkesi sevindirdi. Çünkü iki takımımızın birden Şampiyonlar Ligi'nde olması çok daha iyi, futbol adına olumlu bir şey. Siz Lyon maçlarını nasıl yoruluyorsunuz? Daha sonra grup aşamasından da tabii ki önümüzdeki maçlar için de fikrinizi almak isteyeceğiz.
1: Öncelikle Fenerbahçe'nin çok çok önemli bir işi atladığını söylememiz lazım. Sizin de söylediğiniz gibi yıllardır devam eden bir Şampiyonlar Ligi hasreti vardı. Tabii bunun içerisinde iki defa da Fenerbahçe'nin bu hakkı elde etmesine rağmen gönderilmemesini de ilave etmemiz mutlaka şart. Ama bazen şanssızlıklar oldu, bazen haksızlıklar oldu, bazen Fenerbahçe'nin hataları oldu, hakem hataları oldu. Yani hepsinden biraz böyle ortaya koyduğumuzda netice Fenerbahçe'nin gidemediği ve ya biz galiba Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyeceğiz diye camianın da üzüntü içerisinde olduğu bir sürece sürüklemişti Fenerbahçe'yi. Onun için bu süreci bir yerde Fenerbahçe'nin kırması gerekiyordu. Şu anda bu Lyon eşleşmesinden sonra, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne adım atmasından sonra, inanın yani sokakta, vapurda, metroda, bir yerde karşılaştığınız bütün Fenerbahçeliler çok mutlu. Adeta bir şampiyonluk gelmişçesine mutlu. Çünkü bu eşik kırıldı Fenerbahçeliler açısından. Biz bunu yapamıyoruz düşüncesinden uzaklaştılar. Bazen bütün sporlarda olur. İşte bir futbolcu gol kaçırır, bir basketbolcu serbest atışları kaçırır. İşte filenin önünde bir tenisçi devamlı o
0: fileye takar, vuramaz değil mi?
1: Vesaire. Evet. Fileye takar. Yani bunu kıramazsınız. Ne kadar çalışsanız da kıramazsınız. Kırıldığı andan sonra da her şey düzelir gider. Yani son yıllarda benim çok sevdiğim bir yazar var, Matt Haig. Onun kitaplarını çok severek takip ediyorum. Onun yılların gecikmişliğini yakalamak diye bir deyimi var bir kitabında. Fenerbahçe adeta bu yılların gecikmişliğini yakaladı ve Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. Bir anda da moraller öyle yükseldi ki çekilen kura sonucunda kimi çekerseniz çekin, ya biz buradan çıkarız, bu fikstür bize çok da ters değil gibi camiaya umut veren bir şey oldu, bir hava hakim oldu. Akabinde de Konyaspor, sizin de söylediğiniz gibi Samsunspor maçlarından da gelen çok net temiz galibiyetler Fenerbahçelerin ligin flash takımlarından bir tanesi olan Beşiktaş karşısında önümüzdeki haftaki maça çok daha moralle, çok daha özgüvenle çıkmasını sağladı diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten de gelecek hafta bir derbi var, erken bir derbi. Dördüncü hafta maçı erken geldi. Bu fikstürde zannediyorum, yanılmıyorsam 9. haftada da Galatasaray Fenerbahçe derbisi var değil mi? Yani böyle ilk 10 haftada derbiler peşi sıra geliyor.
1: Biliyorsunuz bu fikstür, yani bizim çocukluğumuzdaki gibi bütün toplar bir kutuya atılıp çekilmiyor. Zaten bu haftalarda bir derbi olacağı, yani derbileri Trabzonspor'da büyük takım diye katıyoruz elbette. Belli ya Trabzonspor'la oynuyor Fenerbahçe ya Trabzon Beşiktaş'la bir karşılaşma oluyor. Bu yayıncı kuruluşun da istediği bir durum. İlk haftalarda bir derbi olması. Ama hakikaten her iki takım açısından da erken bir derbi. Şöyle bir avantajları var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Avrupa Kupası oynadığı için oynadıkları maç adedi daha yüksek. Onun için bir beraber oynama alışkanlığını nispeten de olsa sağladılar. Dolayısıyla hani bir ölçü olur mu? Her zaman derbilerin çok büyük hikayesi olur. Lig içinde bir en azından fikir verir. Ölçü olmak bize çok kullanılan bir laf ama. Yani fikir verebilir bu takımlar neler yapabilecek diye. Hakikaten heyecanlı bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Yani Lyon eşleşmesi artık geride kaldı. Fenerbahçe onunla ilgili hesabını kapattı. Orada da siz söylediniz, Çinli başkanını gördük. Ve teknik direktör Fonseca vardı. Fonseca'yı Fenerbahçeliler ya da spor severler Fenerbahçe'nin Braga eşleşmesinden hatırlarlar. O Ivan Bebek faciasının olduğu da ona sordular. Diler ki hakem için ne diyorsunuz? Vallahi dedi pek göremedim pozisyonları, izleyemedim gibi ifadeler kullanmıştı. Fenerbahçelilerin de biraz öfkesi birikmişti Fonseca'ya.

0: Futbol içerisinde elbette söylerim. Onun sportif anlamda intikamını da Fenerbahçe almış oldu diyebiliriz.
1: Doğru. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine geçmeden önce biraz transfer konuşalım isterim sizinle sevgili Bozkurt Yılmaz. Talisca'nın ve Osterwolde'nin gönderilme durumları söz konusu. Osterwolde de zannediyorum İtalya'daki sağlık muayenelerinde bir problem çıktı. Yani transfer durduruldu mu ya da başka bir haber ben duydum, doğru mu değil mi, hadi sizden gerçeğini öğrenelim. İşte ilk 3 ay 4 ay Fenerbahçe ödesin maaşını, öyle kabul ederiz falan gibi bazı medyada, sosyal medyada haberler çıktı. Osterwolde ile ilgili son transfer gelişmesi nedir sevgili Bozkurt Yılmaz?
0: Transferin kapanmasına bir 15 dakika kalana kadar bu bence transfer pazarlığı devam edecektir. Sizin de söylediğiniz gibi Roma kulübünün de burada bir nasıl diyelim
1: bir uyanıklık yapmak.
0: Bu biraz uyanıklık yapmak diyebiliriz buna. Bir uyanıklığı mevzu bahis. Talisca konusunda Fenerbahçe'nin Talisca ile yolları ayırabileceğini düşünüyorum ama yine de kesin konuşmamak lazım. Hatırlarsınız geçen yıl devre arasında Fred ile neredeyse yollar ayrılıyordu. Son anda gelişmeler, Fred takımda kaldı. Ondan sonra da oynadı, başarılı da oldu. Şu anda Talisca ile yollara ayrılacakmış gibi duruyor. Ama transferdir bu. Son dakika, son saniyeye kadar en heyecanlı bölümlerine geliyoruz işin. Bizim transfer penceremizi biraz daha geç kapanıyor birçok ülkeye göre. Onun için bir son dakikaya kadar bekleyip ondan sonra yorum yapmakta fayda var.
1: Şimdi peki şöyle hani biraz zihin oyunu yapalım sevgili Bozkurt Yılmaz. Siz de Fenerbahçe kadrosuna çok hakimsiniz. Diyelim ki Talisca bir şekilde kaldığını varsayalım. Ama 10 artı 4 artı 2 şimdi oldu kuralı gereği. 10 tane yabancının 23 yaş üstü olması lazım. Talisca gitmezse gidecek alternatif kim sizce? Yani Talisca kaldı ama birinin gene gitmesi lazım.
0: Aynen öyle. Burada da bir şey var, yani bir pazarlık konusu var. Türkiye'deki bu yabancı kuralı sürekli değiştiği için kulüpler inanın bu hıza adapte olamıyorlar. Olmaları lazım mı? Lazım. Tamam, onu ben de kabul ediyorum. Ama bunu menajerler de son ana kadar kullanıyor, kulüpler de kullanıyor. Fenerbahçe'nin elinde de şöyle bir koz var Talisca'ya karşı. Tamam, biz senin maaşını yarım dönem daha öderiz ama oynayamayacaksın. Hmm. Hiçbir futbolcu da kolay kolay bunu bence kabul etmez. Tabii. Ben Talisca'da formda bir başlangıç yaptı. Belki öyle olmasa yollar çok daha erken ayrılabilirdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nin ölemelerinde hakikaten iyi performans gösterdi. Hmm. Fenerbahçe'nin ardı ardına maçlarında gol attı. Ben onun da alıcısının hazır olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu işler pazarlık. Herkes Türkiye'deki bu durumu da biliyor. Sadece Fenerbahçe için de değil, Galatasaray Beşiktaş için de. Son ana kadar bekliyorlar. Amrabat örneğinde de gördük. İşte şimdi kulübü diyor ki biz ta Nisan'da anlaşmıştık Amrabat'la diyor. Niye bekledin kardeşim o zaman bu zamana kadar? Yani çünkü biliyor Türkiye'deki yabancı kuralından dolayı Fenerbahçe Amrabat'ı bir şekilde serbest bırakmak zorunda kalacak. Onun için bir bonservis ödemeyelim. Burada pazarlığa, hatta siz maaşının bir kısmını da ödeyin diyelim diye karşı tarafta bu pazarlığın bir kozu olarak bunu kullanıyor.
1: Peki Talisca gitmezse yani kim gidebilir? Şöyle düşünürsek kim olabilir bu?
0: Ben aslında
1: Ederson'un gideceği konuşuluyordu. Bu performansla herhalde gitmeyecek.
0: Valla o aslında bambaşka bir hikaye. Yani hepimiz belki sizinle de daha önce yaptığımız programlarda gündeme gelmiş olabilir. Yani kim gitsin diye Haziran ayında Fenerbahçelilere bir sorsaydık, bir kamuoyu anketi yapsaydık çoğumuz, buna ben de kendimi de dahil ederim, Ederson'la yolların ayrılması gerektiğini söylerdik.
1: Evet.
0: Ama Aziz Başkan geldiğinde bir şey söyledi. Yani çok değerli bir oyuncu, kazanmak lazım dedi. Demek ki hem Sayın Aziz Yıldırım, hem yöneticiler, hem İsmail Kartal, teknik ekip oturdular, konuştular. İzleyenler fark ediyorlardı. Sadece yaptığı kurtarışlar değil, vücut dilinde de çok pozitif bir hava var Ederson'un. Dolayısıyla Ederson kaldı. Yoksa yani ilk adaylardan bir tanesiydi Fenerbahçe'ye gitmesi için. Semedo'nun böyle bir ihtimal olduğu hep konuşuldu ama İsmail Hoca'nın da Semedo'dan gayet memnun olduğunu biliyoruz. Ben onun için son ana kadar bekleneceğini ve Talisca ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Diğer alternatif de Talisca kadroda kalacak. İşte bu yeni kurala göre sadece Türkiye Kupası'nda oynayabilecek vesaire. O da ne Talisca'nın isteyebileceği bir durum, ne Fenerbahçe'nin isteyebileceği bir durum. Yani akli düşündüğünüz vakit bu ancak oyuncunun serbest kalmasını önlemek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yaptığı bir doğru da bir anlaşma. Aksi takdirde oyuncu işte biliyorsunuz ben oynamıyorum, beni oynatmıyorlar deyip sözleşmesini feshi edebiliyor. Dolayısıyla ben Talisca ile yolların ayrılacağını düşünüyorum ama dediğim gibi Fred örneğini vermiştik. Eğer kalırsa da Fenerbahçe'nin şu etapta, tabii Allah bir sakatlık vermesin, son güne kadar beklemekte fayda var ama Talisca ile hani o kadroda olacak ama oynamayacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sonuna kadar beklemek lazım.
1: Tabii tabii, yani futbol o kadar ilginç bir oyun ki, dediğiniz gibi yani hani kadroyu ona düşürürsünüz, oh rahatladık dersiniz. Son gün saatler kala, atıyorum kafadan, son idmanda Allah korusun öyle bir sakatlık olur ki hiçbir futbolcunun sakatlığını istemeyiz.
0: Tabii.
1: Takım eksik de kalabilir yani son anda. Ama Allah'tan dediğiniz gibi bizim transfer sezonumuz biraz daha uzun. Tabii Avrupa'ya yazılamayabilir bu isim. Öyle bir şeyler olabilir. Peki Asensio ile ilgili yine sosyal medyada işte teknik direktör İsmail Kartal'ın böyle sanki oynatmıyorum, oynatmayı sevmiyorum gibi bir imaj çiziliyor. Böyle bir şey gerçek olabilir mi sizce?
0: Hayır, katiyen doğru değil. Hatta size şunu söyleyeyim. Mayıs ayında, yani daha İsmail Hoca göreve başlamadan, Fenerbahçe'nin hocasının, Mayıs ayında demeyelim de seçimler bittikten sonra diyelim, Aykut Kocaman olacağı dillendirilirken, hı-hı, söylenirken, aslında beklenirken bir haber çıkmıştı. Aykut Kocaman Asensio'yu istemiyor diye. Ne bunun bir aslı vardı, ne asları vardı. Böyle, hı-hı, bir şey mevzu bahis sayı değildi. Daha sonradan özne değişti. İsmail Kartal geldi. Bu Fenerbahçe'nin bir kaşınan, kanayan değil de kaşınan bir yarası halinde devam ediyor. Ben aralarında hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Hatta İsmail Hoca biraz haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Onu korumamız lazım derken sakatlıktan yeni çıktığını, bir kez daha sakatlanma riski olduğunu aslında anlatmaya çalıştı. Ve maalesef de Asensio'nun bir sakatlığı gündeme geldi. Dolayısıyla burada teknik adamların sözlerine de biraz daha inanarak, biraz daha güvenerek yorum yapmakta fayda var.
1: Evet, şimdi sokakta ben çok, hani mesleğimiz icabı da, benim kişisel özelliğim de gözlemciyimdir ben. Yani kulağım gözüm açıktır. Toplu taşımada, sokakta, kahvede, markette, iş yerinde gözlemlerim insanları. Özellikle futboldan konuşan insanlar kurallar çekildikten sonra kaç puan alırız hesabı yapıyorlar. Galatasaray ayrı hesap yapıyor. Fenerbahçe ayrı hesap yapıyor. Beşiktaşlısı diyordu ki, Beşiktaşlı, yahu diyor, bizim kurağımız sanki Şampiyonlar Ligi mi kura çıktı? Bu nasıl bir Avrupa Ligi diyor Beşiktaşlısı da. Siz de tabii ki şu anda Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Siz de muhakkak böyle takımları şöyle bir gözlemişsinizdir, tartmışsınızdır. Geçtiğimiz sene lütfen yapımcım Kemal yanlış söylüyorsam düzelsin beni, Galatasaray ilk 24 içinde kaldı, 10 puanla mı kalmıştı? 11 puan mıydı? 11 puanla kalmıştı Galatasaray. Yani
0: 11 puanla kalmış.
1: Bazen hani 10 puan yetebiliyor, 11 puan yetiyor. Benfica'da 9 puanla şans eseri biraz hani işlerin yolunda gitmesiyle girmişti. Yani 10 puan 11 puan yetecek gibi ilk 24 hedefine. Sizce Fenerbahçe, Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK maçlarından yaklaşık kaç puan kazanabilir normal şartlar altında?
0: Sizin söylediğiniz gibi bu statü 2 yıldır uygulanıyor. İlk sezonda 11, ilk sezonda düzeltiyorum, 9, ikinci sezonda 11 puan yeterli olmuş. Hadi ortalamasını alalım, 10 puan diyelim.
1: 10 puan diyelim
0: dediğinizde,
1: evet,
0: 3 tane galibiyet yazmanız lazım.
1: Tabii.
0: Yani tabii 2 galibiyet diyebilirsiniz ama ondan sonra 5 beraberlik falan, hani hiç yenilgisiz gitmek o pek kolay değil takımlarımız açısından. Onun için 3 galibiyet yazmak lazım. Şimdi 3 galibiyeti de nereye yazmak lazım? Yani hangi takımlara yazmak lazım? Evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymuyor. Onun için mutlaka sürpriz dediğiniz puanları kazanmak gerekiyor Fenerbahçe adına. Elbette yani baktığınızda LASK, Shakhtar, Slavia Prag, Fenerbahçe'nin en ideal 3 puanı alabileceği maçlar gibi gözüküyor. Fakat Şampiyonlar Ligi'nin bir bir şeyi var. Ve Avrupa liglerinin, Avrupa kupalarının bir böyle heyecanı var. İlk maçta alacağınız skor çok önemli. Hı hı. Bu sizin moralinizi çok yükseltebiliyor. Tam tersine de moralleri bir anda eyvah olmayacağı getirebiliyor. Onun için ben çok sürpriz bir şekilde de olsa Fenerbahçe'nin oynayacağı ilk maçta Roma maçı olması lazım. Buradan 3 puanla başlarsa Fenerbahçe bu 11 puan hedefine, 11 diyelim biz, yakalayabileceğini çok rahatlıkla düşünüyorum. Çünkü haftalar ilerledikçe sizin sakatlarınız, fikstürünüz, rakiplerin fikstürü, son ana kadar gelebilecek transferler, takımların kadroları da daha tam şekillenmedi. Son ana kadar muhakkak değişiklikler olacaktır. Roma'da transferler peşinde, işte Liverpool'un da öyle hedefleri var. Atletico Madrid işte oyuncu alıyor vesaire. Ben Fenerbahçe'nin ilk maçının çok kritik olduğunu düşünüyorum. İlk maçından alabileceği bir 3 puan Fenerbahçe'nin buraya adım atarken çok daha özgüvenli yoluna devam etmesini sağlayacak.
1: İşin ilginci, dediğiniz gibi ilk maç Roma, Osterwolde'nin bir sakatlığı söz konusu olmasaydı belki de ilk maç

0: maçını deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynayacaktı. Kaderin evet. cilvesine bakın yani.
1: Ya kaderin cilvesi geçen anda Kerem'di biliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Yani kaderin cilvesi mi diyelim neyi diyelim. Dolayısıyla Osterwolde de öyle bir role soyunabilirdi ama ben sakatlığının devam ettiğini düşünüyorum. Yani o konuda Roma kulübünün de haklı olduğu noktalar var. Transfer gerçekleşse dahi Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki reklama gideceğiz. Size çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Bozkurt Yılmaz. Şimdiden Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyoruz her takımımıza olduğu gibi. Evet, spor yazarı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi sevgili Bozkurt Yılmaz'dı konuğumuz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Galatasaray'la devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya, Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 ms 165 Hz 5K gaming monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
0: 19.52'yi gösteriyor saatimiz. Galatasaray'ı konuşacağız. Futbol yorumcusu Sukat ve stüdyomuzda da sıklıkla ağırladığımız sevgili Burak Özgül konuğumuz. Burak hoş geldin.
10: Merhabalar Kerem abi, hoş bulduk.
0: Merhaba. Galatasaray'ı konuşacağız. Az önce Fenerbahçe'yi konuştuk Bozkurt Yılmaz'la. Galatasaray şu anda 7 puanla ve gol averajıyla liderliğe oturmuş durumda. Ama hani maçlarında böyle çok net kazandığı Süper Lig'de söylenemez. Pek çok hazır olmayan futbolcusu var gibi gözüküyor. Bunların başında da çok eleştirilen 3 maçta hazırlık maçları dahil Barış Yılmaz geliyor. Ama transfer sezonu devam ediyor. Her ne kadar yarın akşam 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer bitecek olmasına karşın Türkiye'de 4 Eylül'de bitecek. Ama UEFA kadro bildirim için son gün 2 Eylül gece evet. yarısı yani 3 Eylül'e evet. bağlayan gece. Batrakov geldi. Daha önce Leslie gelmişti. Şimdi konuşulan isimler var. Bugün Deniz Gül'ün Türkiye'de olacağı, geldi mi gelmedi mi bilmiyorum, senden alacağız haberleri. Sağlığa kontrolüne gireceği söylendi. Yusuf Çiçek konuşuluyor. Yine konuşulan isimler var. Son transfer gelişmelerini, duyumlarını öncelikle alabilir miyiz sevgili Burak?
10: Tabii öncelikle Galatasaray'ın bildiğiniz gibi kadrosuna Türk oyuncu katma isteği vardı. Bunlara özellikle stoper noktasında Abdülkerim'in yedeği ya da Abdülkerim'le birlikte forma savaşına girebilecek bir oyuncu olarak düşünülen Yusuf Akçiçek vardı. Şimdi Arabistan'da da şöyle bir kural var. U21 kuralı onlarda da var. Bizde U23 var. Onlarda U21 var. Orayı Zeze ile doldurmak istedikleri için El Hilal o transferi bitirdiği an Yusuf Akçiçek'in Galatasaray transferine onay verecek. Yani şu an Galatasaray hem kulüple hem de Yusuf'la anlaşmış durumda. Yalnızca El Hilal'in oradaki stoper pandemine yapılacak yeni bir takviyeyi bekliyor Galatasaray ve yönetimi. İkinci olarak Deniz Gül transferi Porto ile anlaşıldı. Onun da bu akşam İstanbul'da

0: olacağı söylendi. Deniz Gül de bildiğiniz gibi milli takımımızda forma giyen genç bir oyuncu, forvet oyuncusu. Özellikle uzun boyuyla birlikte rakip sahada topu çok iyi kontrol edebilen, biraz son vuruşlarında sıkıntıları olan ancak oyun katkısı yüksek bir oyuncu Deniz Gül. Ve bunu da Galatasaray'da yedek bir Türk oyuncu olarak elbette ki pozitif değerlendirebiliriz.
1: Peki Osimhen'in arkasında Deniz Gül yeterli bir yedek santrfor olabilir mi sence? Hani milli takımda çok fazla dakika bulamadı. Porto'da da ilk 11 oynamıyor zannediyorum. Sonradan oyuna giriyor. Sen izlediğin kadarıyla biraz daha detaylandırabilir misin Deniz Gül'ü?
0: Tabii Deniz Gül şimdi Osimhen gibi büyük bir çıta varken Deniz Gül transferini hani onun direkt olarak arkasında değerlendirmek biraz Deniz'e de acımasızlık olur. Çünkü önündeki oyuncunun kalibresi epey fazla. Hı hı. Mesela Osimhen'in bir alt kademesi dediğimiz oyuncular 30-40 milyon eurolardan başlıyor. Öyle bir kalibreden bahsediyoruz. Evet, Deniz Gül Porto ile birlikte sonradan oyuna giren milli takım oyuncumuz. Evet, daha az süre alıyor. Ancak şu var ki Galatasaray özellikle Barış ve Leao transferlerinden sonra Barış'ın takımda olması ve Leao transferlerinden sonra da şimdi Osimhen var, Deniz Gül var. Çok gerekirse oraya Leao ya da Barış'ı atarız diyerek hani ekstra bir isim peşinde şu an için koşmuyor Galatasaray. Doğru, doğru. Ancak oluşabilecek şimdi transfer dönemi dinamik bir süreç. Oldu ki biraz önce hani sen de saydın Kerem abi. Transfer gündemi Avrupa'da son bulunan saatle Türkiye'nin farklı. Hı hı. Ve UEFA kadro bildirimi de 3 Eylül yani 2 Eylül'ün gecesinin 3 Eylül'e bağlandığı gecenin saat 1'inde. Buradaki arada kalan 24 saatte diyelim ki Galatasaray'ın önüne büyük bir fırsat transferi düştü. Hı hı. Hiç sorgulamadan Galatasaray'a transferi yapar. Şimdi gelelim asıl bombaya ki burada tabii ki birçok Galatasaray taraftarı bu konuda coşkulu, heyecanlı bir şekilde bekliyor. O da Camavinga konusu. Camavinga Real Madrid'de son maçta oynadı, iyi de oynadı. Ancak Jose Mourinho'nun bildiğimiz özelliklerinden birisi de çok akıllı bir teknik direktör olması. Ben onu Camavinga'yı bilerek ilk 11'de direkt oynattığını düşünüyorum ve oyuncuyu da özellikle maç sonunda övdü. Tamam, evet, fena değildi, iyi oynadı ama o kadar da sahanın içinde oham şuham övülecek bir Camavinga var mıydı? Ya da direkt basın toplantısında bunu dile getirecek bir durum var mıydı? Bence yoktu. Ancak Galatasaray'ın masada olduğunu bildiği için biraz da transfer politikası gereği böyle bir açıklamada bulundu. Süreç şöyle ilerliyor. Galatasaray Camavinga'yla özellikle yıllık maaş konusunda 12-13 bandında anlaşmak üzere. Real Madrid'de bir görüşme var. Real Madrid'in Galatasaray'ın talepleriyle Real Madrid'in talepleri arasında biraz fark var. Galatasaray 35-40 bandında bir teklif hazırlıyor. Real Madrid 50'ye yakın bir rakam sayı konuşuyor. Ve bu 50'ye yakın bir gelecek teklifte Camavinga'nın her an Galatasaray forması giyebileceğini söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi oyuncunun Real Madrid'de tabii ki hani kadro derinliğine baktığımızda biraz daha orada yedek kalabilecek bir oyuncu. Oyuncunun özellikleri arasında hem altı oynaması hem sol bek oynaması da önemli. Ve bu oyuncu yedek kalıp Real Madrid'de oynamaktansa daha yüksek maaşla Galatasaray'da oynamayı da tercih ediyor. Ve Real Madrid'in sağlayabileceği kolaylık olursa da Camavinga Galatasaray ikilisi çok da uzak olmayabilir. Ve bu transferle birlikte Galatasaray özellikle bildiğiniz gibi şöyle bir politika izliyor Galatasaray. Özellikle Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray. Diyor ki biz son ana kadar bekleyelim. Doğru ya da yanlış bekleyelim diyor. Ve transferi ona göre yapalım diyor. Neden diye soracak olursanız da. Şimdi Leo Galatasaray haberlerini ilk çıktığında duymuştunuz. 55 milyon eurodan başladı. 50 milyon eurolara geldi. Son olarak geçen hafta yani daha 2-3 gün önce Galatasaray Leao ile anlaştığını KAP'a bildirdi ve KAP'taki açıklamada 38 milyon euro gibi bir bedel karşımıza çıktı. Evet. Burada şu var, yani nerede bakarsan bak 17 milyon euroluk bir hani fark. alırken de bir şeyin kârı olur ya. Hani alırken kazanırsın ya.
1: Hani hisse senedini ucuza almak derler ya, değil mi Burak?
0: Gibi, evet, yani alırken kazandı bugün, evet. Galatasaray Leo konusunda. Camavinga konusu önce bitebilir miydi? Çok zor. Camavinga'nın önce bitmesi gerçekten çok zor bir iş. Çok da hayalci bir iş. Çünkü bu tarz oyuncular son güne kadar beklerler. Yerlerine transfer yapılmazsa direkt 11 oynayacaklarını düşünürler. Real Madrid gibi bir takımdan da transfer olmak zordur. Ki konuştuğumuz oyuncu Real Madrid'de sürekli yedek kalan, kötü oynayan ya da ne bileyim taraftar tarafından istenmeyen bir oyuncu değil. Bilakis Real Madrid formasıyla çok iyi maçlara imza atan bir oyuncu Camavinga. Ve bunun akabinde de Galatasaray tabii Camavinga'dan gelebilecek olumsuz yanıtlara karşı iki oyuncuyla Donais ve Koopmeiners, Juventus'taki Koopmeiners'le görüşmelerini sürdürüyor. Bu iki oyuncu da orta sahada çok fazla iş yapabilecek oyuncu. Ayrıca Koopmeiners'in savunma özellikleri de var. Savunmada da oynayabiliyor. Ama dediğimiz gibi öncelik özellikle yarın çok kritik bir gün Galatasaray Camavinga için. Oradan gelecek haber Galatasaray'ın transfer rotasını belirleyecek son 48 saatte. Ancak ben bugün itibarıyla Galatasaray'ın Camavinga konusunda %51 olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki devamlı transferde, hatta sadece Galatasaray için değil Fenerbahçe için de konuşulan, bir ara Beşiktaş için de konuşulan bir isim var. O da Hakan Çalhanoğlu. Aylardır konuşuluyor. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye geldi, Galatasaray'a geldi, Beşiktaş'a geldi, gitti, geldi, tekrar geldi. Habire Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor. Son zamanlarda Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye gelme durumu söz konusu mu, yoksa gene eski aylarda olduğu gibi sadece konuşuluyor mu, bu dedikodudan ibaret mi sence?
0: Evet. Bazı takımların Hakan Çalhanoğlu konusundaki tutumlarıyla yaptığı teklifler var. Şimdi tutum olarak şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'da ikiye bölünmüş durumda yönetim. Bir taraf diyor ki Hakan Çalhanoğlu Türk oyuncu, alalım. Bir dahaki sene de Türk kuralından dolayı faydalanırız. Diğer tarafta diyor ki hayır. Hakan Çalhanoğlu bizle görüşürken, bizi istediğinde gidip Fenerbahçe ile Ali Koç'la görüştü. Ve bu bizim için alınmamasına çok büyük bir sebep veren durum diye paylaştılar yönetim. Yani Hakan Çalhanoğlu Galatasaray ihtimali çok zor. Yönetimin içindeki birçok kişiyi ikna edebilirse ancak başkan bu transferi gerçekleştirdi, ki zor görüyorum. Fenerbahçe'nin sürekli olarak Hakan Çalhanoğlu'yla alttan alta acaba ne olur ne biter diye bir teması olduğunu düşünüyorum. Bilgim yok, düşünüyorum. Bunu da hafif de bilgiye dayanarak söylüyorum. Çünkü Hakan Çalhanoğlu için çok fazla girişim oluyordu. Beşiktaş konusuna gelecek olursak, Beşiktaş'ın da bir şartları yokladığını duymuştuk yaz ayı içerisinde. Ancak Hakan Çalhanoğlu özellikle bu sene iyi başladı. Çok da güzel iki gol attı iki maçta. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bu sene ben Türkiye'ye geleceğini çok düşünmüyorum. Özellikle artık transferin kapanmasına son 48-72 saat kala, ki bunu da kadro bildirimleri için söylüyorum Avrupa genelinde. Yani böyle bir riske gireceğini, Inter'in böyle bir riske gireceğini çok ihtimal vermiyorum açıkçası Kerem abi.
1: Şimdi sormak istediğim iki futbolcu daha var. Sen sadece futbol yorumcusu değilsin. Seni dinleyicilerimiz her zaman tanıdırken squad özelliğinin de olduğunu, futbolcuları çok yakından takip ettiğini söylüyoruz. Böyle bir özelliğin olduğu için de özellikle soruyorum sana. Batrakov'u ve Leao'yu soracağım. Önce Batrakov'u sorayım. Şimdi Batrakov'un genç bir yetenek olduğu, hatta hani Rusya'nın uluslararası sorunlarından dolayı Paris Saint Germain'e transfer olamadığı, aslında normal şartlarda orada oynayacağı geçen seneden beri söyleniyor. Galatasaray için çok iyi bir transfer deniyor. Ama hani benim kendi şahsi fikrim, tabii ki bir uyum süreci var. Takımda ilk kez oynadı, Galatasaray'ın son maçından bahsediyorum. Hani böyle çok böyle süper bir yetenek gibi gelmedi bana, ama dediğim gibi yani ilk kez oynuyor arkadaşlarıyla, ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Belki biraz vakit tanımak lazım. Batrakov için senin düşüncelerin neler? Çünkü daha önceden de takip ettiğini tahmin ediyorum ben.
0: Rus liginde 2 sene önce takip ettiğim bir kanat oyuncusu vardı. O oyuncuyu takip ederken de Batrakov'un birçok maçını denk geldim. Bir kere maalesef bizim özellikle sosyal medyada, Türkiye'deki sosyal medyada ve birçok yorumcuda maalesef, ama maalesef üzülerek söylüyorum, maç izlemeden yalnızca tık tıklanma uğruna yani böyle süslü cümleler, yanlış analizler yaparak oyuncular tanıtıyorlar. Mesela Batrokov'un en büyük özelliklerinden birisi topsuz alandaki oyunudur. Batrokov Alexvari bir oyuncu değildir. Batrokov Hacivari bir oyuncu değildir. Batrokov'un en büyük özellikleri ön alan piresidir. Yaptığı en iyi işlerden biri de tek dokunuşlardır. Oyuncuyla birebir kaldığında sürekli olarak rakibi yorar. Gider ön tarafı çiftler. Yani Galatasaray'ın zaten oyun tarzına baktığımızda özellikle o noktada oynayan oyuncudan Okan Buruk'un en çok istediği şey pres yapması ve tek top oynaması. Bunu biz kimde gördük? Dries Mertens'te görmüştük. Ve Mertens'in bu özelliği sayesinde Galatasaray birçok maçı kazanmıştı. Batrakov da bunların yanı sıra asist ve gol özelliği de yüksek olan bir oyuncu ki zaten Galatasaray'ın Saray'la bulduğu golleri orada golü hazırlayan Osimhen'e de alan açan oyuncu Batrakov'du. Yani yanlış analizler yüzünden işte okuyorum Batrakov şöyle çalım atıyor böyle işte rakibi yatırıyor kaldırıyor uzak köşe. Ya böyle değil, futbol zaten böyle bir şey değil. Yani bu çocuk 90 dakika boyunca mücadele edebilen, dediğim gibi pres oyunu doğru oynayabilen, Galatasaray'da 500 gündür eksik olan orta saha ve forveti birbirine bağlayabilecek bir oyuncu. Önemli olan Galatasaraylı taraftarların şu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Galatasaray defanstan orta sahaya topla çıktığında forvet ve kanatları topla buluşturma noktasında geç kalıyor diyoruz ya. Torreira'dır, Lemina'dır. Onu bir tek Saray yapabiliyor ama o da kısmen yapabiliyor. Bu noktada iki tane ipin ucuna düğüm atabilecek bir oyuncu lazım. O da Batrokov ve bunu da çok iyi yapabiliyor. Zaten Batrokov'un özellikleri sosyal medyada sayıldığı gibi olsaydı Batrokov yanlış bir transfer olurdu.
1: Tabii,
0: yani tabii. Şöyle bir şey, Talisca'dan bahsediyoruz değil mi hep son zamanlarda? Talisca çok gol attı ama neden gönderiliyor diye. Mesela Talisca'yı al, Galatasaray'a koy, o gol sayısını attın ama Galatasaray'ın oyuna bir katkı verme. Batrokov'u Galatasaray'ın transfer etmesi çok doğru ki tam da Fenerbahçelik bir oyuncuydu aslında. Ama Galatasaray burada akıllıca bir hamle yaptı ve bu arada bu tamamen teyitli bir bilgi. Paris Saint-Germain'in de bunu bu oyuncuyu çok takip etti ancak sen de bahsettiğin gibi Kerem abi siyasi nedenlerden dolayı Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı bu transfer rafa kalktı. Safonov nasıl transfer edildi diyeceksiniz. Orada farklı bir prosedür uygulandı. Burada ise Lokomotiv Moskova'nın aynı zamanda Rusya'nın Demir Yolları Bakan Demir Yolları Ulaştırma Bakanlığı'yla da evet orayla da bir kar payı anlaşması olduğu için orada bir direkt Rusya'nın cebine giden bir para var. Buna da Avrupa takımları izin vermediği için Galatasaray'ın yolu bu konuda açık oldu.
1: Peki Leo hakkında birkaç cümle isteyeceğim senden. Çünkü şahsen ben de yani belki benim eksikliğim olabilir ama Leo'yu çok fazla takip etmemişim diye düşünüyorum. Sen neler söylersin Leo için? Gerçekten çok büyük flash bir transfer mi oldu?
0: Bir kere bu transferi 3 sene önce konuşuyor olsaydık dünyanın en iyi faal olarak 10 oyuncusundan bahsediyor olurduk. O kadar iyi bir oyuncuydu. Bundan sadece 3 sene önce hani dünyanın en iyi 10 oyuncusundan birini direkt Leo olarak söyleyebilirdik.
1: Evet.
0: Ancak ilerleyen dönemlerde yaş ilerledikçe tabii bu konuştuğumuz şeyler 23-24, 21-22 yaşlarıydı. Sonrasında biraz daha durağan bir Leo'yu gördük. Ancak yine de oyuna gol ve asist katkısıyla katkı verdi. Sonrasında Leo'nun Milan'da bazı anlaşmazlıklar yaşadığını, saha içindeki Milan'ın yanlış kadrosunun da kurbanı olduğu birçok karşılaşma izledik. Ki Serie A'yı takip edenler bilecektir Milan'ın son zamanlardaki kadrosunun zayıflığı kanat oyuncularının bek oyuncularında ekstra kötü olarak gösteriyordu. Ancak Leo konusunda ben en başta şunu söylemiştim. Galatasaray için ilk hedef olmamalı diye. Çünkü Leo'nun oyun katkısının çok düşük olacağını düşünüyordum. Lakin Galatasaray Batrokov transferini gerçekleştirdiği için, Osimhen olduğu için ve buna dipnot düşüyorum. Eğer sağ kanatta Leroy Sané oynarsa Leo yanlış bir transfer olur. Çünkü Sané ve Leo katkı veremeyeceği için savunmaya Galatasaray'ın bütün oyun yükü düşer. Barış'ın sağ kanatta oynadığı, Leo'nun sol kanatta oynadığı sistemde ancak öyle katkı alınabilir Leo'dan. Gol asist katkısı yüksek olur. Güçlü bir oyuncudur, çok hızlı bir oyuncudur. Yani gol ve asistinin toplamının 20'lere yaklaşacağını düşünüyorum minimum. Bu da zaten yeterli bir sayı. Ancak şu daha önemli bir konu. Galatasaray'ın

0: bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını izledik. Açamadığı, savunmayı delemediği, kapalı savunmada sıkıntılar yaşadığı anlarda bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hızlanıp gücüyle ama teknik bir şekilde bitirebilecek. Bu isim kesinlikle Rafael Leão. O yüzden kısmi yanlışları olsa da genel anlamda doğru bir transfer çerçevesinde değerlendirebiliriz bunu.
1: Az önce bahsettiğin Camavinga ya da alternatifleri geldiğinde Lemina'nın gönderilmesi mi söz konusu olacak?
0: Kerem abi, çok büyük ihtimalle bir oyuncu indiğinde orta sahaya Lemina Başakşehir'le imzalar diye düşünüyorum ben.
1: Peki bir başka soru da şöyle. Aynı soruyu ilk konumuza da yönelttim. Şimdi kurallar çekildikten sonra herkes Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi puan hesabı yapmaya başladı. İşte 9 puan yeter mi? 10 puan kesin yeter. 11 garanti oldu. Şöyle rakiplere baktığımızda Barcelona'ya, Paris Saint-Germain'e, Aston Villa'ya, Sporting'e, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK'ya baktığımızda sen de muhakkak bir üstün körü bir puan hesabı yapmış olmalısın. Bu maçlardan normal şartlarda sürpriz olmazsa kaç puan alacağını öngörüyorsun en az Galatasaray'ın? En az, en çok ortalama bir puan tahminini rica edebilir miyiz senden?
0: Galatasaray'ın 10 ila 13 puan arasında bir puan alabileceğini tahmin ediyorum. 3 galibiyetini net olarak kafamda hesaplıyorum. Belki bir galibiyet, belki iki beraberlik daha alabilir. Şimdi bunları konuşuyoruz ama mesela geçen seneye baktığımızda herkes Liverpool'la Atletico Madrid maçına 0, Union Saint-Gilloise maçına 3 yazmıştı.
1: Doğru, ama tam tersi oldu tabii.
0: Galatasaray Liverpool'dan 3 aldı, Atletico Madrid'den 1 aldı, Saint-Gilloise'yi yenemedi, Bodo'yu yendi.
1: Doğru.
0: Gitti Monaco'ya kaybetti, Ajax'ı yendi falan. Juventus'a 5 attı ama işte Frankfurt'tan 5 yedi gibi ilginç şeyler yaşanabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ancak özellikle AEK'da, Stuttgart'tır. Evinde oynayacağı bazı maçlar olsun, Galatasaray'ın buradan mutlak favori olduğunu söyleyebiliriz. Üçer puanla. Ben sürpriz olarak da hani böyle taraftarları da biraz heyecanlandıracak şekilde Barcelona maçında özellikle Galatasaray'ın kendi evinde bir puana biraz daha yakın olduğunu, hatta aslında hayal güçlerine bırakalım taraftarları.
1: Yani Liverpool'u 1-0 devirip Barcelona'yı da niye devirmesin sorusu aklımıza gelmiyor değil. Olabilir yani. Niye olmasın? Ya
0: tabii ki Galatasaray zaten şu an öyle bir kadro kurmaya çalışıyor ki işte Galatasaray geçen sene 2 defa Juventus, 3 defa Liverpool, sonrasında işte Manchester City, Atletico Madrid, bunlarla maç yaptı sürekli. Evet, buralara alışkın. Evet. Hani öyle 3 yiyen 5 yiyen bir takım da değil Galatasaray Avrupa'da. Bir Frankfurt kazası olmuştu. Orada da Galatasaray'ın ben işte kötü oynadığını düşünmüyorum.
1: Orada bir tandemde bir gariplik vardı zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: yani Singo sağ bek oynamıştı sağ tandemde. Sanchez'i de sola geçirmişti. Bir hezimet oldu orada. Garip bir şeyler oldu orada.
0: Ve daha da ilginci, Galatasaray golü yiyene kadar 2 ya da 3 sıfır
1: Evet. Sayılmayan bir gol de vardı galiba.
0: Evet, Barış'ın da %100 gol kaçırdığı bir pozisyon vardı birçok durum vardı.
1: Evet, dediğin gibi yani Şampiyonlar Ligi'nde ama genelde zaten futbolda evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Peki son 2 dakikamız, 2-3 dakikamız, bazı hayal kırıklıkları olduğunu da düşünüyorum ben. Yani sezona iyi başlayamayan futbolcular var. Bunların başında da Barış Alper Yılmaz'la Abdülkerim Bardakçı geliyor kişisel kanaatimce. Katılır mısın bilmiyorum. Barış Alper Yılmaz gerçekten kötü. Abdülkerim Bardakçı da öyle. Neler, niye böyle yani bu sezon başında bir düşüklük, yorgunluktan kaynaklanabilir mi? İşte Dünya Kupası'na da gittiler, geldiler, dinlenemediler falan filan.
0: Bunu Nisan ayından beri söylüyorum. Özellikle Galatasaray'ın uzun bir lig maratonu, uzun bir Şampiyonlar Ligi'nden sonra uzun bir Dünya Kupası antrenmanıydı. Amerika'ya gitti, geldi. Sonrasında tekrar lige başlayınca dedim ki Galatasaray'da sürekli olarak forma giyen Abdülkerim ve Barış Alper'in ilk 2-3 ayını bir kere Galatasaray taraftarları çok ümitli bakmasınlar, yani eleştirmesinler, anlayış göstersinler dedim. Hani Ekim'in başı, yani bu Eylül ayı da geçsin, ondan sonra Barış ve Abdülkerim'i daha böyle adaletli bir şekilde yorumlayabiliriz. Ama gerçekten hani iki milli oyuncumuz da çok, hem Şampiyonlar Ligi'nde bizi çok güzel temsil ettiler. Evet, belki Dünya Kupası'nda başarısız bir dönem geçirdik, ancak orada da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Kendi takımlarında ligde de çok fazla maç oynadılar. Hiç dinlenmediler neredeyse. Tekrar geldiler. Tekrar bir maç serüveni derken. Yani bunları ben yani 4-5 önceden bekliyordum. Beklediğim bir şeydi.

0: Bu yüksek tempo çünkü yani sürekli olarak ligde 13. 14. sıradaki takımlarla maç yapmıyorsunuz. Şampiyonluğa aday takımsınız. 4 senedir sürekli 11 oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, işte milli takım maçları, milli takım araları, Dünya Kupaları, Avrupa Kupaları derken yani sonuçta Abdülkerim ve Barış da bir insan. O yüzden onların da en azından Ağustos, Eylül ayında şöyle bir tökezlemeye hakları var. Evet hani daha iyi, daha iyilerini verebilirler. Ancak biraz da kafa olarak toparlanmaları gerekiyor.
1: Ki evet, Şampiyonlar Ligi ilk maçta yaklaştığı için tabii Galatasaray taraftarlar biraz kaygı içerisindeler bu iki oyuncu ile ilgili.
0: Evet, bunun içine Sané'yi de ekleyebiliriz. Sané hani için de aynı şey söyleniyor. Ancak tabii. Yani bu tarz oyuncular artık Şampiyonlar Ligi'nin o müziği, o müthiş müziği ki sen de müziği, müzikle ilgilenen bir müzikçi olarak çok iyi bilirsin ki o tınıyı duyduğun an hani tüylerimiz ürperiyor ya. O tınıyı duyduğu an Barış olsun, Abdülkerim olsun, Sané olsun artık bambaşka bir kimliğe bürünüyorlar. Hatta formanın üstündeki isimlerinin de haklarını veriyorlar gerçekten.
1: Son soru, çok kısa bir yanıt rica edeceğim.
0: Tabii.
1: Singo bonservisi epey fazlaydı. Aldığı maaş da kifayetli. Ama verdiği katkı bununla orantılı mı? Singo ilk 11'de olmalı mı? İlk 11'de olursa hangi mevkide olmalı?
0: Sence? Singo beklenileni veremedi. İşte sakatta oynayamadı diyenleri anlayabiliyorum. Ancak yani savunmada en son oynadığı maçta Çorum Göztepe maçında bile yani inanılmaz yerlere top savuşturdu. Asla bir stoper oyuncusu değil. Çok büyük bir sıkıntı olursa belki 6 numarada 5-10 dakika oynayabilir. Onun dışında sağ bekte değerlendirilebilir. Yani Singo çok güçlü bir oyuncu. Birebir de yıkılmayan bir oyuncu ama
1: dağınık.
0: Sağ içinde ne yapacağını bilmeyen
1: çok dağınık değil mi? Her an için her hatayı yapabilecek gibi gözüküyor.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Sevgili Burak Özgül, çok çok teşekkür ediyoruz yorumların için.
0: Ben
1: stüdyoda da en kısa zamanda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Spor servisi devam ediyor. Biz de Spor Genel Yayın Yönetmeni Emre Tanrıver'e bağlanıyoruz ki sevgili Emre şu anda Dolmabahçe'de Tüpraş stadında saat 21.30'da başlayacak. Yaklaşık ne kadar kalı? Bir saat 10 dakika gibi bir süre var. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçını izlemek üzere tribünde yerini aldı. Sağ olsun bize de vakit ayırdı. Maç öncesi son izlenimlerini aktaracak. Sevgili Emre, sesim sağlıklı gelebiliyor mu sana, duyabiliyor musun öncelikle?
3: Evet, gayet iyi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili Emre, öncelikle atmosfer nasıl? Pazartesi bugün iş günü. Beşiktaşlar stadı şu saate kadar nasıl doldurdular ve ilerleyen dakikalarda beklentin nedir tribünler konusunda?
3: Evet, açıkçası şu anda statta çok fazla taraftar yok. Hani saymaya kalksak belki 200-300 kişi anca vardır ama dediğiniz gibi hem hafta içi hem iş çıkış saatine denk geliyor biraz. İlerleyen saatlerde mutlaka stadyum dolmaya başlayacaktır diye düşünüyorum ki stadyuma gelirken de aslında toplu taşıma araçlarını gördüm zaten taraftarları. Yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar ama şu an itibarıyla stadyum henüz dolu değil. Bunu söyleyebilirim. Herhalde yarım saat 45 dakikaya kadar stadyumun yarısından çoğu dolar diye tahmin ediyorum.
1: Peki o zaman son Avrupa maçından başlayalım. Daha sonra lige dönelim. Şimdi Žalgiris Kaunas gelebilecek zayıf takımlardan biriydi. Evet, Beşiktaş eledi de onu. Yani burada çok farklı bir skorla daha iki katı bile olabilirdi. Ama tabii Beşiktaş'ın ülke takımımızın hani puan alamaması deplasmandan biraz hayal kırıklığı oldu. Olsun, gene de turu geçti ve Avrupa Ligi'ne direkt olarak kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar şunu söyler sevgili Emre. Yahu Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin rakipleri kadar bizim Avrupa Ligi'nde o kadar acayip takımlar çıktı. Adeta bir minik Şampiyonlar Ligi grubu gibi der. Sen nasıl düşünüyorsun?
3: Doğru. Özellikle hani şimdi Galatasaray'la karşılaştırarak belki Galatasaray'a haksızlık yapmış olur. Çünkü orada bir Barcelona, Paris Saint Germain gibi rakipleri var Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe ile gayet kıyaslanabilir bir kura çekti Beşiktaş Avrupa Ligi'nde olmasına rağmen. Gerçekten çok zor kura ki istatistik şirketler arasından yapılan araştırmaya göre de zaten en zorlu kurayı çekmiş Beşiktaş.
1: Evet.
3: Çok zor kura ama ben İyi bir Beşiktaş'ın ki Vincenzo Italiano buraları oynamayı seviyor. İki defa final oynadı Avrupa'da Vincenzo Italiano. Bu tür maçları oynamayı seviyor Vincenzo Italiano. Ben Beşiktaş'ın kalan 2-3 transfer gününde daha da güçlenerek güçlü kadrosuyla ve hocasıyla birlikte en azından ilk 24'e girebileceğini ve kendini playoff turuna atabileceğini düşünüyorum Avrupa'da. Burada en çok hocaya güveniyorum. Hocanın oyununa güveniyorum. Çünkü şu ana kadar Beşiktaş bence evet Zalgiris maçında deplasmanda çok etkisizdi, kaybetti. Alanya maçında kaybetti vesaire ama genel anlamda Beşiktaş Italiano'nun oyununa, sistemine çabuk adapte oldu. Kadroları güçlenmeye devam ediyor. Bu şekilde güçlenerek devam ederse ben Beşiktaş'ın Avrupa'da en azından en kötü ihtimalle ilk 24'te bitireceğini düşünüyorum ve playoff turuna adını yazacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Beşiktaş'ın gruptaki rakiplerine baktığımızda deplasmanda bir Leverkusen maçı var, evde Marsilya maçı evet. var. Yunanistan Cilvaz daima tehlikeli olmuştur. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kendi evinde yenmişti geçtiğimiz sene, tehlikeli bir rakip. Ve Celtic, İskoçya'nın çok çok önemli bir takımı. Crystal Palace Premier Lig'de kuvvetli bir takım.
3: Hoffenheim, konferans liginde
1: evet, Hoffenheim de Bundesliga'nın gedikli takımlarından. Asıl önemli kura, yani artık şanssızlık mı diyelim, nasıl bir kuradır bu? Hem bir İsrail takımı Hapoel, evet, bir Sheva, hem de Güney Kıbrıs takımı Omonia Beşiktaş'a evet. düştü ama Beşiktaş her sene zaten böyle iki olmasa da bir tane böyle bir sorunlu kura ile evet. karşılaşıyor değil mi? Geçen mutlaka, sene de İsrail takımı vardı zannediyorum. Ondan evet, önceki evet, sene miydi mutlaka, hatırlamıyorum.
3: İki sene önceydi evet. Mutlaka politik sorunlar yaşadığımız bir ülkenin takımıyla eşleşiyor Beşiktaş. İki sezon önce de eşleşmişti Maccabi Tel Aviv ile ve o maç Macaristan'da oynanmıştı. İstanbul'da oynanması gerekirken. Bu noktada Beşiktaş'ın UEFA'ya ben baskı yapacağını düşünüyorum şimdiden ki bu tarzda açıklamalara geldi zaten. Beşiktaş çok büyük bir avantajla mahrum kalacak bu maçlar İstanbul'da oynanmazsa. Ki Omonia maçı da deplasmanda oynanacak zaten. Yani şimdi İsrail ekibi buraya gelmiyorsa o zaman Beşiktaş'a Güney Kıbrıs'a gitmesin.
1: Peki şimdi Güney Kıbrıs takımına geçmeden önce bu İsrail takımları Avrupa'daki maçlarını, deplasman maçlarını hep tarafsız sahada mı oynuyorlar yoksa Türkiye-İsrail gerginliğinden yok. Dolayı mı?
3: Bu Türkiye-İsrail gerginliğinden dolayı bu
1: Anladım.
3: Böyle.
1: Yani mesela burada aslında şeyle karşı Alman takımıyla karşılaşsaydı gidecek miydi? Almanya'da oynayacak
3: tabii,
1: mıydı?
3: Tabii o zaman gidecekti. Hiçbir Anladım. Sıkıntı olmayacaktı ama iki ülke arasındaki sıkıntılardan dolayı UEFA'da biraz konuk takımın taleplerini dikkate alarak
1: Anladım.
3: İç sahada oynamasına izin vermiyor. İki sezon önce böyle oldu. Bu sezon inşallah Beşiktaş yönetimi elinden geleni yapar. Türkiye Futbol Federasyonu gerekeni yapar. Belki devletimizin güvenlik güçleri de bu yönde bir garanti verirse, bir sorun yaşanmayacağı yönünde bir garanti verirse bu maçın hala İstanbul'da oynanma ihtimali olacaktır. Ama bu noktada önce Beşiktaş'ın gayretleri, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu ve emniyet güçlerinin gayreti önemli. UEFA bunları dikkate alacaktır ve ona göre karar verecektir. Ama olası bir yurt dışında ve taraftarsız oynama durumu çıkarsa bu gerçekten Beşiktaş'ın çok aleyhine oluyor ki Macaristan'da Debrecen'de oynanan maçı Beşiktaş kaybetmişti.
1: Seyircisiz mi oynanmıştı maç?
3: Evet. Hem Macaristan'da oynandı hem de seyircisiz oynanmıştı o maç. Ben o maçı da yerinde takip etmiştim. Yani Beşiktaş çok büyük bir güçten mahrum kalıyor. Ki yoğun fikstürde ekstra yolculuk giriyor araya. Kendi evinde oynaması gerekirken uçak yolculuğu yapıyoruz. Taraftarından mahrum kalıyor. Ve Beşiktaş'a tamamen dezavantaj yaşatacak bir durum. Bence artık bunların konuşulmaması lazım. Yani 2026 yılındayız da bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak UEFA'nın kuradan önce önlem alması gerekiyordu. Lig etabında iki ülkenin takımlarını karşılaştırmaması gerekiyordu. Karşılaştırıyorsa o zaman herhangi bir takımın avantajını elinde almaması gerekiyor yani.
1: Şimdi benim bildiğim Şampiyonlar Ligi kurallarında işte bazı kanunlar var. İşte iki ülke takımlarının aynı grupta birbirine düşmesi vesaire. Çok uzatmayayım. Bunlardan biri de siyasi problemli olan ülkelerin takımlarının birbirine düşmemesi kuralı var. Bu yani Avrupa Ligi kurası çekilirken bu gözetilmiyor demek ki bir Türk takımı ile İsrail takımı düşmüş birbirine. Bir de sana şunu soracağım sevgilerim. Tam tersi olsaydı yani Beşiktaş deplasmanda oynayacak olsaydı evet. İsrail takımına ne olacaktı peki?
3: Yani böyle bir ihtimal şu ana kadar gerçekleşmediği için ne olurdu bilemiyorum ama Beşiktaş'ın başına gelen muhtemelen bu sefer İsrail takımının başına gelecek.
1: Yeni tarafsız sahada mı oynanırdı?
3: Evet, evet. Burada şöyle bir durum da var kura çekimleriyle ilgili. UEFA'ya ülke federasyonundan ve kulüpten bu yönde bir talep gelirse UEFA bunu dikkate alıyormuş.
1: Hı-hı.
3: Yani işte bizim Türkiye ile İsrail arasında böyle sıkıntılar var. İşte iki ekibin iki ülkenin takımlarının eşleşmesi sıkıntı olabilir gibi. UEFA'ya hem Türkiye Futbol Federasyonu

0: yapılmadığı için UEFA kura çekiminde bunu dikkate almadı. Ama yine de illa böyle bir bilgilendirmeye bence gerek olmaması lazım. Çünkü İsrail'e zaten birçok ülke sorunlu. Türkiye'nin de İsrail'e sorunlu olduğu aşikar. Tüm dünya biliyor bunu. Evet. UEFA'nın her şeye rağmen bunu dikkate alması gerekiyordu ve kura aşamasında, en azından lig etabı aşamasında bu iki ülkenin takımlarını birbirine eşleştirmemesi gerekiyordu. Ama umarım Beşiktaş'ın bundan sonraki gayretleri, işte TFF'nin ve güvenlik güçlerinin gayretleri sonuç verir ve bu maç iç sahada oynanır. Beşiktaş büyük bir dezavantaj yaşamaz.
1: Evet, yani büyük bir haksızlık, ev sahibi avantajından evet. uzaklaştırılıyor bir takım. Omonia maçına da direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden mi uçacak Beşiktaş takımı?
0: Doğru, evet. Önder Özen öyle açıkladı. Atina üzerinden uçacak. Omonia ile ilgili şöyle bir bilgi gördüm ben. Evet, Güney Kıbrıs takımı ama şöyle ırkçı bir Güney Kıbrıs takımı değil. Yani Türklere özellikle soğuk bir takım değilmiş. Takımın da bulunduğu bölge olarak, yani orada Türk taraftarların ya da Beşiktaş'ın sıkıntı yaşamayacağı yönünde ben bilgi aldım. Yani Omonia'nın bulunduğu bölge böyle Güney Kıbrıslı muhaliflerin ya da
1: fanatiklerin.
0: Evet evet, onların bölgesi değilmiş, öyle söyleyeyim yani. Türklere daha sıcak bir takımmış Omonia. Anladım. Bölge olarak.
1: Peki, herkes puan hesabı yapıyor ya Emre, sen de muhakkak evet. Bir puan hesabı yapmışsındır aşağı yukarı. Beşiktaş sence bu 8 maçtan kaç puan çıkarır? Ne dersin?
0: Yani ben en az 10 puan bekliyorum.
1: Hı-hı. 10 puan da yeterli olur evet. ilk 24 için değil mi?
0: Ya, ilk 24 için yeterli olur diye düşünüyorum 10 puanı. Takımların zor olduğunu da göz önünde bulundurunca en azından iç sahada alacağı puanlarla Beşiktaş bence ilk 24'te bitirir diye düşünüyorum.
1: Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye

0: konuşmak isterim. Evet, İtalyano çok iyi başladı. Beşiktaş'ta kan uyumu sağladı. Harika dedik, şöyle dedik, böyle dedik. Gol yemedi dedik. Fakat
1: nazar değdirdik.
0: Nazar değdi. Alanya Spor maçında hani biz evet. Her hafta konuşuyoruz. Fatih Doğan'la program yapıyoruz Radyo Spor'da. Hı-hı. O da İtalyano'yu Beşiktaş'ı yakından takip ettiği için o da çok olumlu şeyler söyledi senin gibi. Ama hı-hı, ben ona kendisine şöyle demiştim. Yani İtalyano'yu şu ana kadar hiç yenik durumda görmedik biz. Hep öne geçti. Doğru. Hep öne geçti. Yani iyi götürdü. Bakalım hani bir 1-0 mağlup duruma düştüğünde ne yapacak değişiklikleri dedik. Yani 1-0 yenik duruma düşmeden daha 0-0'ken yanlış hatırlamıyorsam bazı değişiklikler yaptı. Alanya Spor maçında hiç de iyi olmadı bu değişiklikler ve maçı kaybetti. İkinci maçı da üst üste kaybı. 2 maç 2 mağlubiyet.
1: Evet.
0: Yani İtalyano'nun niçin son 2 maçı böyle oldu? Senin şeyin ne, analizin ne bu konuda? Hı-hı.
1: Şöyle, Zalgiris maçını ben hiç oynanmamış sayıyorum ki İtalyano da öyle saydı. Gerçekten maçı izlerken şöyle diyorum, Zalgiris maçında, deplasmandaki maçta. Ya bu maçla ilgili ne konuşulabilir ki? Hiçbir şey yok sahada. Yani sanki 3-0'ın çok büyük rehaveti vardı bence Beşiktaş'ta o maçta. Ki İtalyano da maçtan sonra zaten benzer şekilde konuştu. Ama yine de Beşiktaş'ın seviyesine yakışmayacak bir maç oldu Zalgiris maçı. Ve iki takım arasındaki seviye farkını da düşününce, kalite farkını da düşününce ki Zalgiris'te iç sahadaki 3-0'ın verdiği umutsuzlukla yedeklerle çıktı maça yani. 6-7 rotasyon yaptı rakipte. Buna rağmen Beşiktaş kaybetti ve pozisyona girmeden kaybetti neredeyse.
0: Evet.
1: Bu kesinlikle Beşiktaş'a yakışmayan bir oyundu. Beşiktaş'ın seviyesine yakışmayan bir maç oldu.
0: Peki Alanya Spor maçı niye böyle sonuçlandı ki? Alanya Spor'da Beşiktaş'ın belalısı, geçtiğimiz sene de galiba aynı şey olmuştu.
1: Orada 6 yıldır ya da 7 yıldır kazanamıyor Beşiktaş galiba. Evet. Alanya deplasmanı Beşiktaş'ın neredeyse en az 2 puan bıraktığı deplasmanlardan biri oldu.
0: Evet.
1: Alanya şöyle 10 günde 4. maçına çıktı Beşiktaş Alanya'da. Yani hem yoğun fikstür hem Alanya'ya gidebileceği en zor tarihte gitti belki Ağustos ayında. Buna yorgunluk eklenince ki İtalyano 3 rotasyonla başladı maça, bu bile eleştirildi. Ki bence bu biraz da skora yönelik eleştirildi diye düşünüyorum. Çünkü rotasyon bence normaldi takım yorgun olduğu için. Ben bu rotasyonu normal karşılıyorum ki elinde daha fazla imkan olsaydı eminim daha fazla rotasyon yapardı İtalyano o maçta. Ama Alanya maçını sadece futbol üzerinden okumak da biraz Beşiktaş'a haksızlık olur diye düşünüyorum. Beşiktaş her şeye rağmen, iyi oynamamasına rağmen o maçta, rotasyonlu kadrosuna ve yorgunluğuna rağmen sahada çok adil bir hakem olsaydı 20. dakikada belki 1-0 önde olacaktı ve rakipte 10 kişi kalmış olacaktı ve Alanya Spor belki de ilk yarıda kopacaktı maçtan. Fakat kamuoyunun da takdiri bu yönde zaten. Hakem hataları maçın sonucuna ve skoruna büyük etki etti diye düşünüyorum.

0: etkisi hem de takımdaki kadro kalitesinin henüz yeterli olmaması sebebiyle Alanya ve Zalgiris maçlarında Beşiktaş kaybetti. Ama bu durumun yani çok uzun süreceğini düşünmüyorum ki takviyeler de gelmeye devam etti zaten o maçlardan sonra. Ernest Koku ve Miretti takıma katıldı.
1: Doğru.
0: Takviyeler daha da devam edecek.
1: Bu akşamki maçta da tekrar çıkışa geçecek diye Beşiktaşlılar düşünüyor.
0: Öyle düşünüyorum. Çorum Peki. maçı da derbi öncesi bence Beşiktaş'ın moral depo olacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki sevgili Emre çok çok teşekkür ediyoruz. İyi maç izlemeler. Biz de televizyondan takip edeceğiz her iki maçı da. Beşiktaşlı taraftarları da son bir saate girdiğimiz pro dakikalarda stada davet ediyoruz. Takımlarını desteklemek için elbette Çorum'a başarılar diliyoruz. Tarafsızlığımızı devam ettiriyoruz. Teşekkürler sevgili Emre Tanrıver. Spor Genel Yayın Yönetmeni Emre Tanrıver'le de Beşiktaş'ı konuştuk. Öncesinde Burak Özgür'le Galatasaray'ı, Bozkurt Yılmaz'la da Fenerbahçe'yi konuşmuştuk. Bizden ayrılmayın. Saat bir saat sonra yaklaşık yine bu frekansta Süper Lig'in kalan iki maçı, haftanın kalan iki maçı naklen yayınlanacak. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşılaşması naklen yayınlanacak. Bizden bu kadar bu akşam. Programı sizler için Kemal Çat hazırladı. Ayberk Çanakçı teknik masada, teknik yönetmenimizdi. Ve spikeriniz ben Kerem Demircioğlu. Bir başka spor servisinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir. Reklam.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spiker'i

Ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, Bişkek temaslarının ilk gününde 6. Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katıldı. İstanbul'da toplanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma soykırımcı Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri hava yoluyla Mersin'e getirildi. İş insanı Nihat Balyemez'in cenazesi de uçakla memleketi Gaziantep'e gönderildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında katıldığı televizyon programında Suriye'deki müsairilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda yakalanan Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın'la Sami Yılmaz'ı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yaz aylarında çıkan 97 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 69 şüpheli tespit edildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Buna göre 1 Haziran'dan bu yana 15 şüpheli tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama yarın Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu hizmetin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Yeni Parti Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken, ABD Başkanı Trump'ın Lark Adası vurulmasına rağmen Hark Adası'nın vurulduğunu gösteren yapay zeka videosu paylaşımı dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta bugün oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u, Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadeleleri TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, birazdan Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çay makinesi deyince vatan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.24'ü gösteriyor. Futbol saatinde sizlerle birlikteyiz ve teknik yönetmen arkadaşlarım Hasan Tellioğlu ve Arif Keleş ve sunucunuz ben Yücel.

0: hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trend Yol Süper Lig'de 3. haftanın son karşılaşmaları saat 21.30'da oynanacak. Az sonra bu iki karşılaşma başlayacak. Bu iki karşılaşmadan biri Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Bir diğeri ise İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak sevgili dinleyiciler. İşte bu iki karşılaşma 3. haftanın son karşılaşmaları olacak. Hemen zaman geçirmeden Diyarbakır'a gidelim ve Ahmet Trabzonspor maçı öncesinde son bilgileri alalım arkadaşımız İbrahim Kırkayak'tan.
1: Teşekkürler Yücel. İyi akşamlar değerli dinleyenler. Mutlu bir pazartesi akşamı diliyoruz. Diyarbakır'dayız. Önemli bir maç, güzel, keyifli bir maç olmasını dilediğimiz bir buluşma. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor buluşması. Ligin 3. haftasına 4 puanla giren Trabzonspor ile 3 puan ile giren Ahmet Sportif Faaliyetler'in Diyarbakır'daki buluşması. Yaklaşık 30 bine yakın futbol severin önünde Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele biraz sonra başlayacak. İki takım da hazır, kadrolar hazır. Hemen kadroları sizlere vereyim ve İstanbul'daki heyecana gidelim. Ahmet Sportif Faaliyetler'de kalede Alban Lofont var. Savunmada Krasnik, Delova, Bates, Umut. Orta sahada Ravelesson, Gökhan Gül, Collinsor, Diasaba, Baye ve önde golcü Jagne bulunuyor. Ahmet Sportif Faaliyetler'de ve Trabzonspor eksiklerle geldi Diyarbakır'a. Kalede Onana var. Mustafa Nivusavić, Savyola, Melih Pavinho, Muçi,

0: Mustafa Nivusavić Savyola, Melih Pavinyo Muçi Trabzonspor'un ön bölgesinde 10 numara pozisyonda Salah var ve gol ayağı bu akşam her zaman olduğu gibi Onaç olacak. Sol bek noktasında da Lopez Cabral görev yapacak. Malinovski, Okay, Folcarelli, Batagol'un sakat olduğu bir kadroyla Trabzonspor Diyarbakır'a geldi. Mücadele biraz sonra başlayacak ve Diyarbakır'da yeniden birlikte olacağız.
1: İbrahim Kırkayak, çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 3. haftada şu ana kadar alınan sonuçları da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Cuma günü başladı. 21.30'da oynanan karşılaşmada Gençler Birliği Erzurumspor karşı karşıya geldi. Gençler Birliği 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği 66. dakikada Traore'nin attığı golle buldu ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ve bu sonucun ardından Gençler Birliği 7 puanda, Erzurumspor'sa ilk puanına kavuştu 1 puanda. Ve cumartesi günü saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor'u ağırladı ve Kocaelispor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve bu galibiyetin ardından Kocaelispor 6 puana yükselirken Konyaspor'sa ilk 3 hafta dahil toplam 6 maçtır İlhan Palut'la galibiyet puan alamıyor, mağlup durumda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cumartesi günü saat 21.30'da iki karşılaşma vardı. Biri Gaziantep'teydi. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u ağırladı ve Çaykur Rizespor deplasmanda 2-1 yendi Gaziantep Futbol Kulübü'nü. Çaykur Rizespor 6 puanla yükselirken Gaziantep Futbol Kulübü 4 puanla kaldı. Ve cumartesi gününün bir diğer karşılaşması Galatasaray Göztepe arasındaydı. Galatasaray kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 3-2 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Pazar günü 19'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı ve pazar günü dün Samsun Spor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve Fenerbahçe 2-0 kazandı deplasmanda sevgili dinleyiciler. Şimdi biz İstanbul'a gidiyoruz. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçına ve söz Özkan Öztürk'te.
2: İstanbul'dan herkese merhaba, mutlu bir akşam diliyorum sevgili futbol severler. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın kapanış günündeyiz. Beşiktaş'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nübel Kale'de Beşiktaş'ta Mourinho, Agbadu, Calo, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun orta sahadaki üçlü. Solda Trossard, sağda Václav Černý ve ileri uçta Dušan Vlahović görev yapacak siyah beyazlarda. Arca Çorum Futbol Kulübü'nde Felipe Kale'de Gökhan, Penetras, Molčić, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, sağda Serdar, solda Emircan ve ileri uçta Jesus Ramirez. Birazdan mücadele başlayacak. Bu karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar yardımcıları, maçın 4. hakemi Yiğit Arslan, VAR odasında Hollandalı Richard Martens'ı görüyoruz. AVAR Murat Altan. Dolmabahçe'de iyi bir atmosfer. İstanbul'da çok güzel bir hava. Ne sıcak, ne soğuk. Hafif bir esinti. Tam bir futbol havası. Maça az sonra Beşiktaş başlayacak. Dušan Vlahović topun başında. Beşiktaş ilk hafta burada Eyüp Spor'u mağlup etmişti. Geçen hafta Alanya Spor'a mağlup oldu. Çorum Futbol Kulübü ilk kez Süper Lig'de boy gösteriyor. İlk hafta Galatasaray'la deplasmanda berabere kaldılar. Geçen hafta içeride Kasımpaşa'ya kaybettiler. Hazırlıklar tamamlanıyor. İlk düdük ve Dolmabahçe'de maç başlıyor. İlk düdükle beraber siyah

köşe vuruşunu kullanacak. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, orta geldi. Şimdi ceza sahası için savunmanın müdahalesi var. Karşılaşma hakemi Çağdaş Altay oyunu durduruyor. Faul düdüğü Trossard'ın orada bir müdahalesi olduğunu belirtiyor. Çağdaş Altay serbest vuruş kullanılacak ceza sahası içinden. Penetra Portekizli serbest vuruşu kullandı. Kaleci Felipe uzun oynuyor. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Murillo, ondan Agbadu. Şimdi Orkun, pası geçmedi Salih'in. Beşiktaş yarı sahasında kontrolü sağladı Emircan Gürlük. Konuk takımda Emircan kendi yarı sahasına döndü. Smolcic. Maç öncesi dev bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız açıldı tribünde. Bu hafta biliyorsunuz 30 Ağustos coşkusu yaşanıyor. Bir kez daha zafer bayramımız kutlu olsun. Penetra. En geriye. Kaleci Felipe, baskısı vardı Dušan Vlahović'in. Şimdi Penetra uzun oynadı. Azya Akmar'dan kiralık olarak geldi. Arca Çorum Futbol Kulübü'ne önemli transferler yaptı. Arca Çorum Futbol Kulübü Beşiktaş'ta da yeni transferler miretti. Ve Poku, Ernest Poku bugün kulübede. Sağ kanada pas denemesi. Kayarak müdahale, Borza. Genç Rumen Soldek kayarak hamleyi yaptı. 20 yaşındaki oyuncu. Şimdi Emircan. Emircan sol kanada Borza'ya. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Murillo'dan serindi Borza. Borza araya girdi. Salih topu kazandı. Kazandırdı Olaytan'a. Olaytan savunma arkasına. Vlahović düşüncesi. Vlahović süratli. Ceza sahası için sol çapraz. Topu aldı Dušan Vlahović. Penetra karşısında. Trossard yardıma geldi. Vlahović baktı içeriye. Yerden son anda müdahale. Korner. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yöne göre sol kanattan kullanılacak bu köşe vuruşu sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın kaptanı, topu çeyrek daireye bıraktı. Orkun. Orkun ceza sahası içi kalabalık. Orkun geldi, ortasını yaptı uzak noktaya Çerni'ye doğru. Son anda Borza yükseldi, kafayı vurdu Borza. Şimdi Olaytan derin oynadı ama Salih Hüçin çok hızlı bir top. Salih Özcan'ın yetişmesi imkansız. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Beşten geriye saymaya başladı maçın hakemi Çağdaş Altay. Şimdi kaleci Marcos Felipe uzun oynadı. Rıdvan seken top. Kaleci Nübel. İlk hafta burada Eyüp Spor'u 1-0 mağlup etmişti Beşiktaş. Çerni'nin golüyle sevgili futbol severler. Geçen hafta Alanya deplasmanında 1-0'lık mağlubiyet. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2 maçta 1 puanı var. Çorum ekibinin. Sol kanatta şimdi Trossard, Leandro Trossard. Rıdvan'la anlaşamadı. Top dışarıda, taç. Arca Çorum Futbol Kulübü'nün taç atışı kullanılacak. Atak yönüne göre sağ kanattan. Topu aldı kaptan Gökhan Sazdağ. Eski bir Beşiktaşlı. Bu sezon Beşiktaş'tan geldi. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna katıldı. Yine Cengiz Ünder de yeni transfer, yedekler arasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nde. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın kapanış günündeyiz. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'la Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Kaptan Orkun'un maçın hakemine itirazı var. Çağdaş Altay kendisini uyardı. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Kengir sahasının ortaları Penetra, ondan Marcos Felipe. Kaleci Marcos Felipe baktı arkadaşlarına. Marcos Felipe topu havalandırdı. Bir kaleciden diğerine, kaleci Nübel. Alexander Nübel. Çok önemli bir eldiven. Alman milli takımının kalecilerinden Nübel. Geldiği günden bu yana Beşiktaş'ta çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi Agbadu kendi sahasının son metrelerini, sağ kanada Çerni'ye. Çerni sarılmak istedi, olmadı. Ayak koydu orada Emircan. Top dışarıda, taç. Bugün eski takım arkadaşı Diomande ile rakip Çerni Rangers'ta birlikte oynadılar. Diomande orta sahanın merkezinde. Arca Çorum Futbolu.

0: Futbol kulübünde Çerni Beşiktaş'ta sağ önde forma giyiyor. Mourinho taç atışını kullandı. Arca Çorum Futbol Kulübü yarı sahasının ortalarından Çerni top kaybı. Agbadu'nun müdahalesi faul düdüğü. Agbadu'nun faul yaptığını belirtti. Çağdaş Altay Beşiktaş'ta bugün Agbadu Calo ikilisi görev yapıyor. Savunmanın merkezinde Emirhan yedekler arasında. Atak yönü sağ kanat. Şimdi orta Beşiktaş ceza sahasına. Emircan yükseldi Agbadu. İtirazı var. Gökhan'ın, kaptan Gökhan'ın bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi vardı. Oyun sürüyor. Şimdi Agbadu Çerni'den pas aldı. Döndü kalecisine. Nübel'e. Nübel. İkili sıkıştırma. Nübel serinkanlı. Müthiş bir top gönderdi. Kendi sahasının ortalarına Olaytan'a. Junior Olaytan ekseni etrafında döndü. Sol kanada pas vermek istedi. Maçın hakemine çarptı top. Hakem atışıyla oyun devam edecek. Çağdaş Altay şimdi topu bıraktı Orkun'a. Orkun Kökçü, ondan Agbadu. Kendi yarı sahasının ortalarında Agbadu. Agbadu pası Mourinho ya, Mourinho. Arca Çorum yarı sahasında. Mourinho'nun ortası. Vlahovic'den önce kaleci Marcos Felipe. Arsenal'dan Trossard, Juventus'tan Dusan Vlahovic. Çok özel isimler kadroya dahil edildi. Alman milli takımının kalecisi Nübel. Şimdi Çerni, Juventus'tan Miretti ve Bayer Leverkusen'den Poku, onlar yedekler arasında. Calo topu aldı kendi yarı sahasının son metrelerinde. Thiago Calo kafasını kaldırdı sol kanada Trossard'a, nefis bir top. Trossard'ın kontrolü harika. Trossard sol kanat. Trossard destek bekledi, rakibinden sıyrıldı. Trossard top halen onda. Trossard şimdi merkez oynadı Agbadu'ya, uzak mesafe. Agbadu sağ kanada döndü. Orada Mourinho. Mourinho rakibinden sıyrıldı. Mourinho orta denedi, korner. Emircan ayak koyuyor. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. 8. dakikadan çıkıyoruz. 9. dakikaya giriyoruz. Atak yönü sağ kanat. Orkun Kökçü paslaşarak kullandı köşe vuruşunu. Çerni topu aldı. Çerni ceza sahası dışına Olaytan'a. Olaytan'dan sağ kanada Orkun'a. Orkun Kökçü kavisli orta gönderdi. Şimdi kafa top direkten döndü. Atak sürüyor. Agbadu çevirdi. Çerni gol! Václav Çerni! Fenerbahçe'nin golcüsü yine sahnede, Eyüp Spor maçında olduğu gibi. Beşiktaş 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 0. Çerni bu kez kafasını konuşturdu. Kafa vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluşturdu. Kale sahasına gönderilen topta dokunuşu yaptı, golü attı. Václav Çerni.
1: Beşiktaş'ımızın

0: 1-0'lık üstünlüğü var. Çerni'nin golüyle Beşiktaş'ın kale sahasında kafayı vurdu, gol attı. Erken bir gol sevgili futbol severler. Taraftarı önünde Tüpraş Stadyumu'nda üstünlüğü ele aldı Beşiktaş. Agbadu asisti yaptı. Pozisyonda da belirtmiştim. Çerni gol ondan geldi.
1: Diyarbakır'dayız.
2: Diyarbakır'da gol, Muhammed Salah golcü golcülüğüne devam ediyor Diyarbakır'da da ve Trabzonspor'u Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçiriyor. Ahmet Spor faaliyetler hataydı. Bir baskı kurmuştu Ahmet takımı Trabzonspor ceza alanı ön bölgesinde. Ravalesso'nun ayağından kazanan Fabinho. Muçi'nin arpası uzun bir top Muhammed Salah'ın. Liverpool günlerinden de çok fazlasıyla gözlerinizin önüne gelecektir, hatırlayacaksınız. Uzun bir topa uzun koşusu, düzelttiği ayağıyla ceza alanına girdi. Sol ayağıyla Alvan Lafontaine uzak noktaya, ulaşamayacağı noktaya bıraktı ve köşeye bıraktığı şutla Trabzonspor'u Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçirdi. Geçen hafta Başakşehir maçındaki attığı 2 gol ve şimdi 11. dakikada Ahmet Sportif Faaliyetler karşısındaki golü, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü. Oysaki 3. dakikada ve maçın bu bölümüne kadar oyuna iyi başlayan Trabzonspor ceza alanı ve ön tarafında bol bir şekilde gözüken Ahmet Sportif Faaliyetler 3. dakikada da önemli bir pozisyonla buluştu. Colin Sor getirdi. Karşı tribünlerin önünde topu kazandı. Sol kanattan ceza alanına girdi. Düzeltti sol ayağıyla, sağ ayağıyla sert vurdu ve kaleci Onana bu topu çıkarmıştı. Ardından yine bir baskısı vardı Ahmet Sportif Faaliyetler'in. İşte onlardan biri Colin Sor aldı, döndü. Nibu bu topu kaptı. Ve o atakların sonunda uzun bir top Muhammed Salah'a hareketlendi. Ceza alanına girdi. Sağ ayağıyla düzeltti. Soluyla Lafontaine uzanamayacağı köşeye bırakarak Trabzonspor'u Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçirdi. Evet, dakika 13. Ahmet Sportif Faaliyetler 0 Trabzonspor 1. Geçen hafta içini biraz dramatik yaşayan Ferencvaros'a 4-0 mağlup olup Avrupa Ligi'nden elenen Konferans Ligi'ne yerleşen Trabzonspor, aynı gece Fatih Hoca'nın görevi bırakması, daha sonra 48 saat dolmadan Sayın Başkan'ın ve Yönetim Kurulu'nun Fatih Hoca ile, sevgili Fatih Tekke ile görüşmesi, istifanın kabul görmemesi ve Fatih Tekke'nin yayınladığı mesajla birlikte yeniden ayağa kalkıyoruz, yeniden başlıyoruz mesajıyla birlikte Trabzonspor'un Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına gelmesi. Sol kanada uzun bir top, Saviola topla buluştu. Karşısına Dellova var. Bindirme yapan Mustafa Saviola, Baye de geldi şimdi karşısına. Geriye doğru çıkartıyor Muhammed Salah. Sol ayağında şöyle bir arkadaşlarına baktı. Topu düzeltti. Melih'le paslaştı. Çizgide sol kanatta. Şimdi rapası içeride Saviola. Ortaya zayıf bıraktı. Zayıf bir orta. Dellova da bu riski gördü. Tehlikeyi gördü. Bir de offside bayrağı havaya kalkınca 14. dakikayı hep birlikte bulduk. Ahmet Sportif Faaliyetler 0. Trabzonspor 1, gol Muhammed Salah ve biraz sonra yeniden birlikte olacağız.
1: İbrahim Kırkayak, çok teşekkür ediyorum ve tekrar İstanbul'a gidiyoruz. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçındayız. Söz Özkan Öztürk'te.
0: Dakika 14, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Az önce Dušan Vlahović'le ikinci gole yaklaştı Beşiktaş. Sol çaprazdan ceza sahası içinden yerden şutunu çekti Dušan Vlahović. Top yan filelerde kaldı. 9. dakikada öne geçmişti. Çerni'nin golüyle Beşiktaş sağ kanat Murillo. Rakip yarı sahanın ilk metreleri taç atışını kullandı. Vlahović göğüs kontrol. Dušan Vlahović bir el oynama tespit etti maçın hakemi. Top Arca Çorum Futbol Kulübü'nde serbest vuruş kullanılacak. Bir sinir harbi, sinirler gerildi. Orada Berat'la Vlahovic arasında. Orkun da geldi oraya. Bir anda tansiyon yükseldi. Ramadani de orada. İtişmeler. Gökhan Saz daha eski Beşiktaşlı Orkun'u sakinleştiriyor. Orkun Berat'ı işaret ediyor. Ramadani Lecce'den geldi. Vlahovic'le konuşuyor. O da Ramadani de Vlahovic'i sakinleştiriyor. Serie A'da boy göstermiş iki isim Vlahovic ve Ramadani. Arnavut Lecce'den transfer. Bir kart çıktı. Ramadani kart gördü. Dakika 16. Beşiktaş'ta Dorkun iki isim sarı kart görüyor. Oyun başlatıldı. Diomande sağ kanattan sol kanada geçti. Orta denedi, top dışarıda, korner. Hem Ramadani hem de Orkun az önce kart görmüşlerdi. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Diomande topun başındaki oyuncu. Diomande ceza sahasına baktı. Oyuncuları uyarıyor Çağdaş Altay. Diomande geldi. Diomande köşe vuruşunu kullandı. Ön direk kafa, top dışarıda. Korner beklentisi. Karar out. Beşiktaş'ta bir sakatlık var. Bir oyuncu yerde. Calo ayağını gösteriyor maçın hakemine. Olaytan'ın da itirazı. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkıyor Thiago Calo. Nübel'den topu istedi Calo. Oyunu başlatacak. Kale sahasında topu yere bıraktı. Şimdi Nübel. Alexander Nübel. Ondan Thiago Calo kendi yarı sahasının ilk metreleri. Calo topu 1-2 metre taşıdıktan sonra sol bekine Rıdvan'a döndü. Rıdvan'a baskı ve top Arca Çorum Futbol Kulübü'ne geçti. Top aldı Ramadani. Ramadani pası savunma arkasına. Calo dikkatli. Thiago Calo top çıkmadan gelişi güzel bir vuruş. Dušan Vlahović'ten önce penetra. Şimdi Orkun'dan pas Olaytan. Olaytan sağ kanada. Černi'nin koşusu var. Černi, Václav Černi yetişti bu topa. Sağ kanatta kontrolü sağladı. Černi soluna çekti. Černi destek bekliyor. Černi pası Olaytan. Junior Olaytan ondan merkeze Salih'e. Salih'ten sol kanada. Sol kanatta Rıdvan. Yerleşti Arca Çorum yarı sahasına. Beşiktaş, Trossar. Trossar'dan Vlahović, Dušan Vlahović dönmek istedi, olmadı. Şimdi Gökhan Saz da Salih girdi araya, kazandırdı topu Rıdvan'a. Rıdvan ceza sahasına, Dušan Vlahović dokunamıyor. Kaleci Marcos Felipe. Yerden Berat. Berat kalecisine Marcos Felipe'ye. Kendi ceza sahası içinde Marcos Felipe. Hemen solunu oynadı orada Smolcic. Smolcic Kocaeli Spor'dan da hatırlıyoruz onu. Şimdi top Beşiktaş'a geçiyor. Topu çok çabuk bir şekilde geri kazanıyor siyah beyaz oyuncular. Orkun savunma arkasına pas. Dušan Vlahović ceza sahası ön çizgisi. Vlahović destek bekledi geriye Salih'e. Salih Özcan. Salih baktı arkadaşlarına. Sağ kanadı ilerledi. Şimdi Olaytan'a pası. Junior Olaytan. Berat onu rahatsız etti. Top Černi'de. Černi araya girdi Berat. Geldi yardıma Salih. İki takıma gitti geldi top. Taç. Taç Arca Çorum Futbol Kulübü'nün. Bir tarafta Vincenzo Italiano. Diğer tarafta Uğur Uçar. İki teknik adam da heyecanlı bir şekilde kenardalar. Sık sık oyuncularını uyarıyorlar. Taç atışını kullandı Borza. Top Beşiktaş'ta Murillo'da. Çorum yarı sahasının ortaları Vlahović. Vlahović Orkun ayak koydu. Devamında topu almak isterken kontrol Serdar'a geçti. Serdar derin pas. Savunmada Agbadu, golde asist yapan isim de Agbadu. Topu dışarı gönderdi Taç. Atak yönüne göre sağ kanattan Çorum Futbol Kulübü taç atışını kullanacak. Gökhan Sazdağ gitti, topu aldı. Köşe gönderine 3-4 metre uzaklıkta çatışı kullanıldı. Gökhan Sazdağ, onun pası. Ramadani savunmada penetra. Penetradan pas, Smolcic orta yuvarlakta. Smolcic sol kanada, Černi'nin arkasını oynamak istedi. Černi son anda kademede kafayla topu kazandırdı kalecisine, Nübel'e. Alexander Nübel topu şimdi yere bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir nokta. Nübel sol ayağın içiyle hemen sağındaki Calo'yu gördü. Calo topu kaldırdı Černi'ye. Černi için hızlı bir top. Kaleci Marcos Felipe. Felipe ondan pas. Şimdi top aldı Ramadani. Kendi yarı sahasının ortaları. Ramadani ondan Smolcic. Smolcic bekledi. Smolcic baktı arkadaşlarına, yerden pas denedi. Araya girdi. Orada Salih. Salih onun pası ceza sahasına doğru. Kaleci Marcos Felipe eliyle topu bıraktı Berat'a. Berat. Çevre kontrolünü yaptı Berat. Şimdi Diomande. Bir kez daha Berat. Berat sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Gökhan Sazdağ. Gökhan Sazdağ ondan penetra. Penetre'dan geriye Marcos Felipe. Dakika 21. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kaleci Marcos Felipe Eyüpspor'da da iyi bir performans sergilemişti bu sezon. Çorum Futbol Kulübü kadrosuna katıldı. Şimdi Diomande düşüncesi. Diomande kendi sahasının ortalarında topu aldı. Diomande'ye baskı. Calo ayak koydu. Calo faul düdüğü. Serbest vuruş kazanıyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Bu serbest vuruş hemen kullanıldı. Topu aldı kendi sahasının ortalarında. Penetra, ondan Berat, Berat'tan Ramadani, Ramadani 1-2 metre ilerledi. Sağ kanada Gökhan'a, Gökhan'dan şimdi bir kez daha Ramadani, Salih Özcan ayak koyuyor. Ardından Penetra gelişi güzel bir vuruş Beşiktaş yarı sahasının ortalarına. Černi topa yakın, kafayla pas denedi, o pas geçmedi ama sonrasında Olaytan. Olaytan, Smolcic ayak koydu, topu aldı. Olaytan'ın baskısı bir kez daha Olaytan. Gördü Černi'yi, sağ kanattan geliyor Beşiktaş. Černi ceza sahasına da girdi. Černi çevirdi, son anda Penetra. Vlahovic'den önce Penetra taç. Atak yöne göre sağ kanattan Beşiktaş takımı taç atışını kullanacak Murillo ile. Murillo Panamalı oyuncu topu aldı. Baktı arkadaşlarına. Murillo, Orkun yaklaştı ona doğru. O geriye döndü Olaytan'a. Olaytan bir vücut çalımı. Arca Çorum Futbol Kulübü yarı sahasının ortaları. Şimdi Akbadu. Akbadu'dan Salih Özcan. Ondan sol kanada pas denemesi. Gökhan Sazdağ iyi sezdi, araya girdi, topu aldı. Kendi yarı sahasının son metrelerine Diomande'ye. Diomande çalımı attı, pasını verdi.

Emircan ceza sahası dışına çıktı pası. Diomande, ondan yine Emircan Gürlük. Emircan sol çapraz. Emircan içeride. Emircan kale sahasına Agbadu. Son anda Agbadu. Yatarak müdahale Agbadu. Top dışarıda, korner. Emircan Calo'dan kolay sıyrıldı.

Yönüne göre sol kanattan şimdi Diomande ile köşe vuruşu kullanılacak. Diomande 1-2-3-4-5 takım arkadaşı içeride. Diomande yaptı ortayı ön direkte. Dušan Vlahović, Černi ceza saha dışı. Top havalandırdı Orkun'a doğru. Orkun sekti Trossard. Trossard nefis gönderdi Mourinho'ya. Hızlı çıktı Beşiktaş. Mourinho Çorum yarı sahasının ilk metreleri. Mourinho ortası. Savunmanın müdahalesi geliyor Vlahović'ten önce. Şimdi de Çorum Futbol Kulübü hızlı çıkmak istiyor Diomande. Sağ kanada pas denedi ama topu dışarı gönderdi Diomande. Taç. Bir anda tempo kazandı maç. Atak yönü sol kanat. Taç atışını Rıdvan kullandı. Ondan topu alan Agbadu. Agbadu'dan şimdi Salih Özcan kendi yarı sahasının son metreleri. Salih'ten pas Olaytan'a. Olaytan kendi yarı sahasından çıkmak üzereyken geriye savunmasını oynadı Calo'ya. Calo'dan Agbadu. Agbadu ondan soldaki Trossard'a. Taç çizgisinin hemen yanı Trossard. Çorum Futbol Kulübü yarı sahasının ortaları Trossard. Sıyrılamadı taç Beşiktaş'ın. Trossard topu aldı, taç atışını kullanacak. Trossard bekledi.

0: İyi bir orta gelmiyor Orkun Kökçü'den. Top dışarı çıkıyor. Beşiktaş'ın kaptanı ön alan baskısında yerini aldı. Vlahovic, Olaytan, bu baskıyı başlatan isimler. Kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Marcos Felipe, Ramadani. Marcos Felipe, ondan pas penetra, penetra, uzun oynuyor. Diomande tek top. Şimdi Ramadani, Ramadani, ondan Diomande hızlı çıktı. Arca Çorum Futbol Kulübü sağ kanattan ilerliyor. Diomande, Diomande pası. Şimdi Ramadani, Ramadani'den savunmasına penetraya Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biz de sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum ve şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Ahmet, Trabzonspor maçındayız. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Diyarbakır'da dakika 26, Ahmet Sporti faaliyetler 0, Trabzonspor 1, gol dakika 11 Muhammed Salah'tan gelmişti. Ahmet, takımı biraz önce paslarla geldi Trabzonspor ceza alanı ve çevresine. Berkaçlarla Diya Zaba'nın, Berkacı Umut Benay sol kanattan ceza alanına indi. Sert bir orta yaptı. Biraz yerden düzgün bir orta olsaydı kale alanının ön tarafında Mbaye Diagne uygun durumdaydı ama bir yandan da Nivo'nun kontrolü altındaydı. 27 dakikayı bulduk. Ahmet Sportif faaliyetler 0, Trabzonspor 1. Sol kanattan taç atışını Trabzonspor kullanıyor. Muhammed Salah geriye doğru oynuyor Nivu'ya. Nivu'dan sağ kanatta Muçi, kendi yarı sahasında Trabzonspor. Cabral sağ kanatta, bugün Wagner Pina, her zaman gördüğümüz sağ bek noktasında yer alan Pina yok. Onun yerine Fatih Tekke Cabral'ı, sol ayaklı Cabral'ı sağ bek noktasında kullanıyor ve oyuna böyle başladı. Ravel'e son yerde kaldı, yarı yuvarlakta. Onu açının bir müdahalesi var. Atilla Karaoğlan bu harekete serbest vuruş dedi. Ona şu biraz iki el havada ben ne yaptım dercesine ama şöyle bir baktığımızda bir müdahale ve Ravaleson yerde kalıyor, serbest vuruş. Ahmet Sportif faaliyetlerin ilk hafta bu sahada evinde Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor'u 3-0 mağlup etmişti. Geçen hafta Körfez'de, İzmit'te Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldular ve 2 haftada 3 puan topladılar. Trabzonspor İstanbul'daki Kasımpaşa beraberliğiyle lige başladı. 1-1'lik bir beraberlik vardı ve geçen hafta evinde Trabzon'da Salah'ın attığı 2 golle Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti. Sol kanattan gelmek istedi şimdi Ahmet Sportif faaliyetler. Baskı Gökhan Taç, Ahmet'in Baye taç atışını kullanacak. Trabzonspor yarı sahasının tam ortası. Bu atışı kullandı Ermal Krasnik. Geriye doğru oynadı Dellova'ya. Dellova'dan sol kanada Umut Meraş yine paslarla geliyor. Ahmet Sportif faaliyetler karşı tribünlerin önü Collinsor topla buluştu. Şimdi merkezde Ravaleson, kaleyi uzak noktadan gören bir nokta, atak yönünü sağ kanada çevirdi. Baye topla buluştu. Karşısında Savyola var. Baye Savyola buluşması. Baye ilk anda kazandı. Orta ceza alanı içine uzak noktaya. Cabral'dan sekiyor. Collinsor sert vuruyor. Çok çok mesafeli bir şekilde bu top dışarı çıkıyor. Bir müdahale var mı yok mu? Buna da bakacağız. 29. dakika, bu top taça kadar çıkıyor ve taç atışı sol kanattan kendi yarı sahasından Trabzonspor'un. Mustafa Eskeylaç o noktaya gitti, taç atışını kullanacak. Savyolo markaj altında, Krasnik markaj altında, bir arkadaşını aradı, buldu. Onaçu'yu buldu. Atilla Karaoğlan, 5 saydım dedi, kullanmadın, taç atışı el değiştirdi dedi ve Mustafa'nın da bir itirazı, Atilla Karaoğlan da el havada, ben 5'i saydım dedi. Baye taç atışını kullanıyor Ahmet Sportif faaliyetlerde. Krasnik çizgide topla buluştu, tekrar Baye, Samuel Baye ayağından sekiyor. Şimdi topla buluşan Gökhan atak yönünü sol kanada çevirmek istedi. Collinsor'u aşan uzun bir top oldu ve bu top karşı tribünlerin önünden taca gidiyor. Atilla Karaoğlan, Mustafa Eskeylaş, diyaloğu hala devam ediyor. Atilla Hoca ısrarla 5 parmağını göstererek ben 5 saydım işareti yapıyor. Bakalım bu diyalog hala devam edecek mi, göreceğiz. Muçal yükseklik kazandırdı topa. Salah'tan seken top, Baye topu aldı şimdi Trabzonspor yarı sahasında. Gökhan'ın ayağından sekiyor, Fabinho'dan sekmiyor. Bir büyük tecrübe Fabinho. Sol kanattan hareketlenen şimdi Savyolo. Baye'den sıyrıldığı anda yerde kalıyor. Oyunu devam ettiriyor. Oynayın dedi. Melih topla buluştu. Şimdi Fabinho baskıya. Diaz'a geldi. Fabinho eksen etrafına bir kere döndü, atak gündüz sağ kanada çevirdi. Sağ kanatta

0: Mucci atağa katılan Cabral da var. Salah Mucci paslaşması. Mucci geriye doğru. Nivu ve Savic de stoperler de Trabzonspor'da. Ahmet yarı sahasında ama Saviolo yerde kalıyor. Fatih Tekke çok kızıyor. Mustafa topu dışarı atınca, taca atınca çok fazlasıyla kızıyor. Atilla Karaoğlan o noktaya geliyor ve Saviolo'nun tedavisi yapılacak birazdan. 31 dakika Diyarbakır'da. Ahmet Sportif faaliyetler 0, Trabzonspor 1. Sözü bir kez daha merkeze bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da söz Özkan Öztürk'te.
2: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Ceza sahası sol yan çizgisinin hemen yanı. Serbest vuruş kazandı.

Beşiktaş, Trossard yerde kalmıştı. Gökhan sarı kart gördü. Pası verecek mi Orkun, kaleyi mi düşünecek? Orkun geldi. Orkun savunmadan seker top dışarıda. Korner. Hemen yanında Rıdvan vardı. Bir pas mı acaba deneyecek derken sert bir top gönderdi içeriye. Savunmanın müdahalesi ve köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yönü sol kanat. Orkun Kökçü köşe vuruşunu kullanacak. Kalabalık geldi, siyah beyazlar. Orkun köşe vuruşu kullanıldı. Savunmada müdahale. Olaytan şut denedi. O top kaleye yönelmedi. Şimdi Emircan sağ kanatta. Topu aldı Emircan. Emircan kendi sahasının ortalarında. Emircan harika bir çalım ama pası iyi değil. Topu kazandı Trossard. Trossard ekseni etrafında döndü. Leandro Trossard. Top halen onda. Trossard şimdi pası Vlahovic'e. Vlahovic ceza sahasına girdi. Vlahovic, Vlahovic kaleci. Atak sürüyor. Orkun son anda müdahale, korner. Dušan Vlahovic. Kaleci Felipe'yi geçemedi. Az önce ilk Süper Lig golüne çok yaklaştı. Sağ ayağıyla sağ çaprazdan denedi. Kaleci Marcos Felipe. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yönü sol kanat. Rıdvan topu çeyrek daireye bıraktı. Rıdvan şimdi köşe vuruşunu kullandı. Rıdvan Ramadani kafayı vuruyor. Orkun sağ kanada döndü, orada Çerni var. Çerni'nin kontrolü. Çerni bekledi. Çerni pası Calo şimdi pas denemesi ama iyi bir pas gelmiyor. Topu Berat'a gönderdi. Berat'tan sağ kanada Emircan'a. Emircan kendi yarı sahasının ortaları. Döndü biraz daha geriye Gökhan'a. Gökhan Saz daha yaklaşın diyor arkadaşlarına. O da savunmasına Penetra'ya oynuyor. Penetra merkeze Berat'a. Berat 1-2 metre ilerledi. Solundaki Smolcic'i tercih etti. Smolcic'ten en soldaki Borza. Borza'nın pası Berat. Berat'ın pası iyi değil. Calo ve taç. Çok sinirlendi Italiano. Neden topu dışarı gönderdin diyor. Şimdi Borza taç atışını kullandı. Topu aldı Ramirez. Jesus Navires. Venezuelalı Ramirez. Ondan Borza. Atak yönü sol kanat. Diomande. Salih Diomande'ye çok yakın. Diomande. Salih'in baskısı sürüyor. Berat. Smolcic. Smolcic baskı altında. Olaytan ayak koydu. Şimdi Berat topu aldı. Berat. Ondan Ramadani. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Ramadani. Smolcic. Berat. Orta yuvarlakta Smolcic. Pas yaptı orada Çorumlu oyuncular. Bir kez daha Berat. Smolcic paslaşması. Şimdi topu aldı kendi yarı sahasının ortalarında. Penetra uzun oynuyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Serdar Güller için bayrak kalktı. Offside'dan doğan endirekt vuruşla oyun devam edecek. Sevgili futbol severler, Rıdvan topu bıraktı. Calo geldi, oyunu hareketlendirdi. Agbadu kendi yarı sahasının ortalarında. Sağ ayağının içiyle pası Salih'e. Salih'ten bir kez daha Agbadu. Şimdi Orkun. Orkun'un pası yine Salih. Salih döndü Nübel'e. Nübel sol ayağıyla pası Calo'ya kendi yarı sahasında. Hatta kendi savunmasında pas yapıyor Beşiktaşlı oyuncular. Agbadu kontrolü iyi değil. Agbadu top kaybı. Kontrolü sağlayan Ramirez ceza sahasına da girdi. Jesus Ramirez. Calo kapattı önünü. Ramirez boşluk bulamadı. Ramirez yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Endirekt vuruşla oyun sürecek. Dakika 35. Az önce Agbadu'nun hatası. Şimdi Agbadu topu aldı. Maçın hakemi işaretini veriyor. Oyun yeniden hareketleniyor. Nübel. Ondan bir kez daha Agbadu. Kendi yarı sahasının ortalarında Agbadu. Gördü Salih'i. Salih yerde kalıyor. Ona yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanılacak. Salih kendi yarı sahasının son metrelerine topu taşıdı. Pası şimdi Emmanuel Agbadu'ya. Agbadu
Baktı arkadaşlarına, çevre kontrolünü yaptı. Yine Salih tercih etti. Salih'ten Jalo, Thiago Jalo topu taşıdı. Kendi yarı sahasının son metrelerinden çıktı. Arce Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına girdi. Jalo kendisi devam etmek istedi. Top kaybı Jalo'dan.

Diomande. Ondan topu alan Ramadani. Şimdi sağ bekine döndü. Gökhan'a, Gökhan'dan penetra Engeli'de. Kaleci Marcos Felipe. Felipe'nin pası Smolcic. Savunmada hazırlık pasları. Smolcic topu kaldırdı. Beşiktaş yarı sahasına gönderdi. Calo iyi kontrol gelmedi. Araya girdi Diomande. Diomande baktı arkadaşlarına. Diomande sol kanada. Emircan iki oyuncu arasında Emircan. Yerde oyun sürüyor. Top kaybı. Topu alan Černý. Václav Černý, Emircan halen yerde. Černý sol kanada. Orada Dušan Vlahović var. Vlahović kendi yarı sahasından çıktı. Çorum yarı sahasına girdi. Pası şimdi Orkun'a. Orkun ceza sahasına. Trossard'a. Trossard. Çapraz pozisyon. Trossard. Kaleci açıyı kapattı. Trossard çevirdi. Vuruyor. Top direkten döndü. Kaleci Marcos Felipe'de kaldı. İnanılmaz pozisyon. İkinci gole çok yaklaştı Beşiktaş. Mourinho'yla. Bomboş kale. Mourinho dokundu. Top direkten döndü. Emircan sol kanatta gitmek istedi. Karar faul. İkinci gole çok yaklaştı Beşiktaş. Trossard sol çapraz, kaleci Felipe açıyı kapattı. Ardından Trossard akıllıca kale sahasına çevirdi. Devamında Mourinho dokundu. Top direkten döndü. Müthiş bir pozisyondu. Arca Çorum Futbol Kulübü kalesinde ikinci gole çok yaklaştı Beşiktaş. Şimdi top aldı kengir sahasının son metrelerinde Orkun. Ondan Salih. Salih'ten bir kez daha Orkun. Tempoyu yükseltiyor Beşiktaş. Topu aldı sol kanatta Trossard, anlaşamadı Vlahović'le. Diomande topla buluştu kengir sahasının son metreleri. Diomande paslaştı Berat'la. Berat 1-2 metre ilerledi, Beşiktaş yarı sahasına girdi. Berat Beşiktaş yarı sahasının ortalarında. Berat sol kanada döndü. Sol kanatta Borza topla buluştu. Borza hemen geriye Smolcic'e. Smolcic. Smolcic'ten pas. Şimdi Ramadani, ondan Berat. Bir kez daha Ramadani. Merkezdeki Berat'ı gördü. Berat savunma arkasını oynadı. Serdar Gürler karşı karşıya. Calo. Çok önemli müdahale. Thiago Calo. Onun pası Trossard. Leandro Trossard kendi sahasının ortalarında. Trossard gitmek istedi, kayarak müdahale Diomande. Karşılıklı top kayıpları izliyoruz. Serdar Gürler Beşiktaş yarı sahası. Serdar şutu, savunmada Calo'ya çarpan top dışarıda. Korner. Köşe vuruşu kazanıyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Atak yönüne göre sağ kanattan bu köşe vuruşu kullanılacak. Emircan köşe vuruşunu kullanacak. Sevgili futbol severler, Emircan topu çeyrek daireye bıraktı. Dakika 39. 5 oyuncuyla geldi konuk takım. Emircan yaptı ortasını. Smolcic'den önce Calo. Şimdi Berat. Berat'tan sağ kanada. Sağ kanatta topu aldı yine Emircan. Yardımcı hakemin bayrağı havada, offside. Offside bayrağı havada. Dakika 39. Gol 9. dakikada gelmişti. Černý'den gelmişti. Akbadu çevirmişti kale sahasına. Černý kafayı vurmuştu, golü atmıştı. Hemen hemen aynı pozisyon yaşandı. Trossard çevirdi. Mourinho bomboş pozisyon. Onun vuruşunda top üst direkten döndü kısa süre önce. Şimdi Calo kengir sahasının ortalarına. Emmanuel Agbadu'ya. Agbadu'dan hemen sağındaki Mourinho. Mourinho'dan yine Agbadu. Agbadu'dan merkezi Salih'e. Salih topu gönderdi Çorum yarı sahasına. Orada topu karşıladı Borza. Agbadu kalecisini oynuyor Nübel'e. Nübel baskı vardı, hiç panik yapmadı. Rahatça gördü Agbadu'yu. Agbadu topu taşıdı 3-4 metre. Sonrasında uzun oynadı. Vlahović'i düşündü. Kaleci kalesini terk etti Felipe Taç. Topu istedi Vlahović. Dušan Vlahović taç atışını kullandı. Černý göğsüyle indirdi, atak yönü sağ kanat. Olaytan, ondan Orkun'a. Orkun Kökçü. Orkun uzak mesafe. Kaleyi mi düşünecek? Hayır, pası Olaytan'a. Bir kez daha Orkun. Sağ kanada Černý'ye. Václav Černý. Yerden ceza sahasını Olaytan'a. Olaytan şut denedi. Seken top dışarıda. İtirazı var Beşiktaşlı oyuncuların. Karar korner ama penaltı bekliyor. Bir el oynama bekliyor Beşiktaşlı oyuncular. Kaptan Orkun'un itirazı var. Hakemin yanında siyah beyazlar. Bekleyin dedi maçın hakemi Çağdaş Altay. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, Vlahović de orada, Orkun da orada. Yoğun itirazlar sürüyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak.

kaptanları Gökhan'ı ve Orkun'u yanına çağırdı. Çağdaş Altay iki isimle konuşuyor. Bir el oynama beklentisi vardı. Olaytan'ın şutunda Beşiktaşlı oyuncuların bir penaltı beklentisi oluşmuştu. Maçın hakemi bekletiyor Çağdaş Altay. Ve VAR odasından pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Hollandalı VAR hakemi Richard Martens maçın hakemi Çağdaş Altay'a. Çağdaş Altay şimdi geldi pozisyonu izliyor. Maçın

hakemi pozisyonu izliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Junior Olaytan. Onun çaprazdan şutu. Pozisyonun içinde penetra var. Elle oynama beklentisi. Siyah beyazların penaltı beklentisi. Çağdaş Altay şimdi izledi. Maçın hakemi Çağdaş Altay beyaz noktayı gösteriyor. Beşiktaş penaltı kazanıyor. Farkı ikiye çıkar.

0: diye bağırıyor. Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumunda Duşan, Duşan sesleri ve Kaptan Orkun topu Duşan Vlahović'e bırakıyor. Topu aldı Duşan Vlahović. Beyaz noktaya koyuyor topu. Duşan Vlahović. Ses size de geliyordur. Duşan Duşan sesleri. Dakika 43. Duşan Vlahović topun başında. İlk Süper Lig golüne çok yakın Duşan Vlahović. Şimdi işaret verildi. Vlahović geliyor. Duşan Vlahović ve gol! Top ve kaleci ayrı köşelerde. İlk Süper Lig golünü atıyor Duşan Vlahović. Süper Lig'deki ikinci maçı, Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıktı. Golünü attı Vlahović. İlk gol, ilk imza, yepyeni bir hikaye. Beşiktaş'ın dünya ünlü golcüsü, Sırp Yıldız, Duşan Vlahović sahnede. Hesabı açıyor Vlahović.
1: Beşiktaş'ımızın ikinci golü. 28 numara. Vlahović! Vlahović!
0: Santra yapıldı. 2-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Marcos Felipe. Baskı var. Felipe uzun oynuyor. Şimdi Rıdvan Kendi yarı sahasının son metrelerinde kafayı vurdu. Orkun topukla pas vermek istedi. Olmadı. Gökhan Saz da araya girdi. Gökhan'dan kalecisine. Şimdi Akbadu yükseldi orta yuvarlakta. Kafayla topu karşılayan isimli kaleci Marcos Felipe. Top aldı Smolcic. Marcos Felipe. Hareketlendi orada. Trossard topu kazandı. Pas denedi, o pas geçmedi. Leandro Trossard, onun pası geçmiyor. Orkun Kökçü, Orkun, Rıdvan, taç atışı hemen sol kanattan kullanıldı. Orkun bekletmeden ceza sahasına, Olaytan'a, savunma dikkatli. Şimdi Salih, Calo, Calo sağ kanada dönmek istedi, araya girdi Emircan, Emircan pasını verdi, Berat, Salih'in presi sürüyor. Şimdi Diomande'den önce Calo dönüyor Nübel'e, göğüs kontrol, ceza yayında Nübel, dakika 45. Top aldı Akbadu. Orkun. Orkun uzun pas. Araya girdi Borza. Kendi yarı sahasının son metreleri Berat. Berat orta yuvarlakta Berat. İlk yarı en az bir dakika daha oynanacak sevgili futbol severler. Emircan. Emircan'dan Berat. Kendi yarı sahasına döndü Smolcic'e. Smolcic. Onun pası. En geride kaleci Felipe. Ceza sahası dışında topu aldı Felipe. Felipe bekledi. Felipe 45+1 topu havalandırıyor. Bu top dışarıda, taç atışı kullanılacak. Murillo kendi yarı sahasının ortalarından taç atışını kullandı. Murillo, Salih, Murillo. Topla buluştu. Calo, Nübel. Kaleci Nübel. Son anlar ilk yarıda. Şimdi Akbadu dediğim anda maçın hakemi Çağdaş Altay ilk yarı bitti diyor sevgili Radyo 1 dinleyicileri. İlk yarı skoru Beşiktaş 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 0. 9, Çerni 43, penaltı Vlahović. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız.
2: Özkan Öztürk, teşekkür ediyoruz ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
3: Saba geldi, ortaya çevirdi, elle müdahale, Atilla Karaoğlan penaltı noktasına gidiyor.

0: 45 artı 2. Diyarbakır'da son bölüm çok fazlasıyla heyecanlı. Trabzonspor'un üstüne çok fazlasıyla geldi ama sportif faaliyetler. Gollük pozisyonlar var. Cagney'in iki pozisyonu. Collinson'un bir pozisyonu. Biraz önce şimdi saniyeler önce Diaz Aba Celal ceza sahasının içine sokuldu. Sağ kanattan ortası. Melih'in bir müdahalesi var mı yok mu ama Atilla Karaoğlan net bir şekilde penaltı noktasına gitti. İlk yarının artık son anları. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var Salah'ın golüyle ve penaltı anı. Savic'in itirazı, Salah'ın itirazı, Atilla Karaoğlan'ın yanındalar. Özellikle Savic kaptan devamlı konuştu, belirtti. Ama Atilla Karaoğlan hayır diyor ve bu diyalog hala devam ediyor. Ona açı da orada. 45 artı 2 biterken Diaz Aba ceza alanının içine girdi. Bomboş bir pozisyondaydı. Ortaya çevirdi. Melih'in müdahalesi var mı yok mu? Atilla Karaoğlan gördüm dedi ve penaltı noktasına gitti ve Ahmet sportif faaliyetler için penaltı zamanı. Diaz Aba'nın ortası. Melih'in müdahalesi, Atilla Karaoğlan bu bir penaltı yorumu yapıyor. İtirazlar sürdü. Savic, Onuachu, Melih bir dinleme anını da gerçekleştirdi. Cagney artık hazırlığını yapıyor. 45 artı 2 bitti ve ilk yarının son pozisyonu ama ilk yarının en önemli pozisyonu ve anı. Ahmet sportif faaliyetler penaltı vuruşu kullanacak. Atilla Karaoğlan Onana ile konuşuyor. Dikkat etmesi gereken noktaları belirtiyor. Sonra ceza sahasının çizgisinin üzerinde olan ve futbolcuları uyarıyor. Cagney hazırlık yapıyor. Herkes ceza alanının dışında olsun diyor. İşaret gelmek üzere Atilla Karaoğlan'dan. Cagney Onana dönen top vuruş, top ağlara gidiyor. Collinson offside var mı yok mu, ikinci vuruş. Cagney penaltıyı kaçırıyor, Collinson tamamlıyor ve Ahmet sportif faaliyetler bir birlik beraberliği yakalıyor. Riva Diyarbakır görüşmesi olacak mı, offside itirazı da var. Cagney'in vuruşu Onana'dan dönüyor. Gerilerden geliyor Collinson. Tamamlıyor ve Onana'yı mağlup ediyor. Ahmet sportif faaliyetler bir birlik beraberliği yakalıyor. Bitmeyen bir ilk yarı sonu. Çok büyük bir heyecan. Onana kurtardığı anda teknik ekibin büyük sevinci ama dönen topu Collinson tamamlıyor. Atilla Karaoğlan Riva görüşmesi, Trabzonsporlu oyuncular yanında, herkes bir açılsın dedi. Savic ve Cagney şu an yanında kaldı. Çok kritik bir an. Cagney'in penaltısı, Onana çeliyor, Collinson tamamlıyor. Skorboard'da bir birlik eşitlik ama bir inceleme var. Onana kurtardı fakat yerden kalkamadı. Collinson son müdahaleyi yaptı. Topağlara gönderdi. Savic başta olmak üzere itirazlar ve golü veriyor Atilla Karaoğlan. Ahmet sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. Trabzonspor oyuna yeniden başlıyor. Gözler Atilla Karaoğlan'da ve bitmeyen ilk yarı sonu böyle bitiyor. Bir birlik beraberlikte bitiyor. Ahmet sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. Goller Trabzonspor adına Salah'tan, Ahmet sportif faaliyetler adına Collinson'dan. Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. İlk yarı skoru, ikinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: İbrahim Kırkayak, eline emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Ahmet 1, Trabzonspor 1, Beşiktaş 2, Çorum Spor 0. İlk 45 dakikalar ve ikinci 45 dakikalarda tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en

0: çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara

0: Afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Bir kez daha futbol saatinden merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 22.31'i gösteriyor ve futbol saatinde birlikteyiz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Hasan Tellioğlu ve Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Efendim saat 21.30'da iki karşılaşma başladı. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın son karşılaşmaları bunlar.

0: bir puanı vardı. Ve maçın 9. dakikasında Cerny ve 43. dakikada Vlahovic'in penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti Beşiktaş. İlk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı. Ve diğer karşılaşmada sevgili dinleyiciler, Diyarbakır'da Ahmet sportif faaliyetlerle Trabzonspor karşı karşıya geldi ve ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. Şimdi biz İstanbul'a gidiyoruz. Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçı, söz Özkan Öztürk'te.
1: İkinci yarı yaklaşık 25 saniye önce başladı sevgili futbol severler. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü var Cerny ve Vlahovic'in golleriyle. İkinci yarıya bir değişiklikle başladı Arca Çorum Futbol Kulübü. Cengiz Ünder sahada, Serdar Gürler'i çıkardı teknik direktör Uğur Uçar. Bu değişiklikle ikinci yarıya giriş yaptı Arca Çorum Futbol Kulübü. Sağ kanat, şimdi Cerny, Vaclav Cerny, pası Orkun'a. Orkun, top dışarıda. Top dışarıda. Kararaut kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Cengiz Ünder sağ önde, hemen arkasında Gökhan Sazdağ. Geçen sezon bu kanat ikilisi Beşiktaş'ta önlü arkalı oynuyordu. Bugün önlü arkalı bir şekilde Beşiktaş'a rakip bu iki futbolcu sevgili futbol severler. İşte futbol böyle bir şey. Dolmabahçe'de bu kez bu iki oyuncu Beşiktaş'ın rakibi. Atak yönüne göre sol kanattan Beşiktaş'ta kendi sahasının ortalarından Rıdvan geldi. Taç atışını kullandı. Vlahovic'i düşündü. Vlahovic kontrol, sonrası da pası Trossard'a. Leandro Trossard sıyrıldı rakibinden. Trossard bir çalım daha denedi, olmadı. Leandro Trossard taç atışını geldi kullandı Çorum yarı sahasının ortalarından. Trossard top halen onda, saha yenine geçti. Ardından Salih'i gördü. Salih'ten Agbadu savunma attı da şu an ön tarafta Beşiktaş'ta. Sağ kanatta Murillo, ondan Orkun. Orkun'dan tek top Cerny'den önce Emircan. Ardından topu aldı, kontrolü sağladı. Arca Çorum Futbol Kulübü'nde hareketlenmişti Berat. Şimdi pas Ramirez. Ramirez çekti soluna, ceza sahası içi Emircan, son anda Thiago Jallo. Topu söktü aldı Thiago Jallo sevgili futbol severler. Kendi sahasının son metrelerinde Vlahovic vardı. Araya giren Smolcic oldu Vlahovic'den önce. Şimdi Diomande, Beşiktaş yarı sahasının ortası. Pasını verdi. Orada bir top kaybı geliyor. Beşiktaş takımında Orkun, Trossard, Mahmiç de oyunda. İkinci yarıda Ermin Mahmiç. Arca Çorum Futbol Kulübü'nde en solda Rıdvan topu aldı. Rıdvan ceza sahasına baktı. Rıdvan ortası, Dušan Vlahović'ten önce Smolcic. Penetra, göğüs kontrol Olaytan. Çorum yarı sahasının ortalarında, hemen yanına Salih'e pas. Salih'ten Trossard. Trossard'dan Salih düşüncesi, Mahmiç araya girdi. Ondan topu alan Ramirez. Ramirez'den Berat. Mahmiç, top Jalo'da. İki değişiklik ikinci yarıda. Konuk takımda Cengiz Ünder ve Mahmiç oyundalar. Mahmiç de yeni transfer. Şimdi savunma arkasına Vlahovic'e pas. Vlahovic karşı karşıya. Vlahovic sıyrıldı. Vlahovic topu oğlara gönderdi bayrak havada. Bayrak havada offside. Ermin Mahmiç Slovan Liberec'ten geldi. 21 yaşındaki isim ve Bosna Hersek milli takımında da oynuyor Ermin Mahmiç. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, kısa süre önce takıma katıldı ve ikinci yarıda sahada Arca Çorum Futbol Kulübü'nde Ramadani'nin yerine oyuna girdi ki Ramadani'nin de sarı kartı vardı. Şimdi Çorum takımı geliyor. Cengiz, Cengiz kaleci Nübel. Enfes bir şut ceza sahası dışından Cengiz Ünder'den. 90'dan çıkardı Nübel. Olağanüstü bir kurtarış Nübel'den. fotoğraf çektirdi adeta. Nübel.

Nefis bir şut. Süper bir kurtarış. Alexander Nübel. Atak yöne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Cengiz Ünder topun başında. Cengiz geldi, ortayı yaptı. Ters taraftan bu top dışarı çıktı. Kale vuruşu Beşiktaş'ın. Nübel. Şimdi Thiago Jallo. Cengiz'in baskısı. Jallo pası Rıdvan'a. Rıdvan. Topu aldı Rıdvan. Uzun oynadı. Orkun'u düşündü. Top hızlı, Orkun da hızlı. Sol çizgide kontrolü sağladı Orkun. Yaptı ortayı. Şimdi Vlahovic. Dušan Vlahovic çalım. Vlahovic bir kez daha denedi. Vlahovic kontrolü kaybetti. Diomande. Ondan pas. Topu alan Ramirez. Sağ kanada Cengiz'e. Cengiz Ünder Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Oyunun yönünü değiştirdi. Sol kanada döndü Emircan'a. Emircan. Emircan. Destek veren Borza. Diomande ceza sahası dışı. Diomande gol. Süper gol Diomande. Harika bir gol Diomande. İstanbul'da Çorumlu oyunculardan harika goller. İlk hafta Kiziridis Ramspark'ta. Bugün Dolmabahçe'de Diomande. 2-1. Dakika 52. Sol ayağıyla harika bir şut çıkardı Diomande. Santra yapıldı. Nübel. Jallo. Ondan pas. Agbadu. Agbadu. Bir kez daha Jallo'ya. Thiago Jallo. Jallo. En sola Trossard'a. Top hızlı. Diomande kendi yarı sahasının ortaları topu aldı. Diomande. Şimdi Gökhan Saz da topu havalandırıyor. Ramirez'e doğru. Berat. Berat'tan pas. Mahmiç. Mahmiç. Sol kanada döndü. Orada Borza var. Borza'dan Emircan. Emircan. Araya girdi, topu aldı Murillo. Murillo'dan Olaytan. Olaytan sıyrıldı. Olaytan bir çalım daha ayakta kaldı. Durdurulamadı Olaytan. Olaytan çalımlara devam ediyor. Gördü Trossard'ı. Trossard ceza sahasında. Trossard sol çapraz. Trossard savunmaya koyuyor. Olaytan'dan enfes işler. Olaytan şov. Olaytan neler yaptı öyle. Arka arkaya çalımlar. Junior Olaytan pozisyona soktu Trossard'ı. Sol kanattan köşe vuruşu kullanıldı. Orkun yaptı ortayı. Emircan kafayla karşıladı bu topu. Çorum yarı sahasının ortaları Jallo. Jallo'dan pas Agbadu. Agbadu'dan sağ bekine Murillo'ya. Tüm atlarıyla Çorum yarı sahasına Beşiktaş. Agbadu. Şimdi Salih. Salih Özcan. Murillo. Černý hemen önünde. Topu aldı Václav Černý. Kontrolü kaybetti Černý. Ermin Mahmiç. Mahmiç gidemedi. Kapattı orayı Agbadu. Agbadu, ondan Jallo. Jallo'dan bir kez daha Agbadu. Şimdi Salih. Çorum yarı sahasının ortaları. Salih Özcan. İyi pas Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Vlahovic sola döndü Trossard'a. Trossard çaprazda. Trossard sıyrıldı. Trossard onun ortası. Savunmanın müdahalesi geliyor. Cengiz Ünder topu uzaklaştıran isim. Jallo yükseldi. Karar faul. Jallo'ya yapılan hareket faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta ısınan oyuncular. Miretti, Ernest Poku, İlhan Fakılı. Isınan isimler kenarda. Şimdi Olaytan. Olaytan'dan pas merkeze. Orkun savunma arkasına Vlahovic'e. Dušan Vlahovic kaleci. Bayrakta havada offside. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Dakika 55.

0: Şimdi sözü merkeze bırakalım.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Diyarbakır'da ikinci yarı başladı. Dakika 50, Ahmet Sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. İlk yarıdaki goller Salah'ın golüne. Cagney'in penaltı vuruşu sonrası Onana çelmişti. Colin Sor tamamlamıştı ve Ahmet Sportif faaliyetler 1-1'lik beraberliği sağlamıştı. İkinci yarının hemen başında biraz önce golün sahibi Ahmet Sportif faaliyetlerde Colin Sor sakatlandı, oyundan çıktı ve yerine 99 numaralı formasıyla Gift Orban Ahmet takımında oyuna girdi. İlk yarının son anlarında da Trabzonspor'da bir sakatlık vardı. Saviolo sakatlanıp oyundan çıkmıştı ve onun yerine de oyuna Aral Şimşehir girmişti. 51. dakika, Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. Sağ kanattan geliyor şimdi Ahmet takımı. Baye kontrol etti ama kontrol ettiği top avuta çıktı ve kale vuruşuyla Trabzonspor oyuna başlayacak. 1-1'lik beraberlik. 3 puanlı Ahmet Sportif faaliyetler ve 4 puanlı Trabzonspor'un 3. haftanın kapanış haftasında, kapanış gününde, pazartesi akşamındaki buluşmasında bakalım neler olacak. 51 dakika geride kalırken orta saha mücadelesini Ahmet takımı kazandı. Umut Meraş geriye doğru oynadı. David Bates topla buluştu. Yarı yuvarlağında Trabzonspor yarı sahasına Gif Orban'a, Orban'dan geriye doğru Dellova'ya, Dellova'dan Umut Meraş'a. Sol kanatta kendi yarı sahasında paslaşıyor Ahmet takımı. Dellova'dan Diazaba topu aldı. Diazaba hızlıca hareketlendi. Trabzonspor yarı sahası çık geçti. Cagde diziyle kontrol ediyor. Ayağından biraz açıyor. Mustafa Eskeylaç kademeye geliyor. Bu pozisyonu uzaklaştırıyor. Şimdi Fabiano. Fabiano'dan Cabral'a. Cabral'dan geriye doğru Mustafa'ya. O uzun oynuyor. Ahmet yarı sahasına doğru Umut Meraş kafayla karşıladı. Bir kez daha Trabzonspor ceza alanı çevresine gönderdiği topu Nivo aldı şimdi Trabzonspor'da. Nivo bir çalım Samuel Baye'ye tekrar geriye doğru döndü. Savic'i buluyor. Kaptanını, ondan da Mustafa'ya geliyor. Sağ kanatta Cabral, bugün Wagner Pina sağ bek noktasında yok. Sol ayaklı Luis Cabral sağ tarafı kontrol ediyor. Savunmanın sağ tarafında ona yapılan baskı, Gif Orban bu topu kazanıyor ama kazanırken de Cabral'a yaptığı hareketi, Atilla Kara olan Sidney Lopez Cabral'a yaptığı hareketi faul olarak nitelendiriyor. 30 bine yakın futbolsever mücadele izliyor. Şimdi sol kanat Aral geldi. Baskı Krasnik'ten. Aral'dan kazanan Samuel Baye kendi yarı sahasından çıkmak istiyor. Fabiano onun kademesi. Seken top ondan. Topu alan futbolcu Diazaba oldu. Şimdi Ahmet kendi yarı sahasında. İleride Cagney var. Hareketlenen Ragabilson vardı. Onu görmedi. Sağ kanada Krasnik'e bıraktı. Krasnik'ten Gökhan aldı topu. Oyunu biraz ve topu soğuttu. Geriye doğru Bates'e, Bates'ten Dellova, iki stoper paslaştı. Diazaba aldı. Şimdi sol ayağıyla penaltıyı yaptıran isimdi Diazaba. Şimdi Ravelison tekrar topla buluştu. Zabia ile paslaşıyor. Çizgide ısrarla top isteyen Umut Benaş var. Onu görmedi. Gift Orban'a bıraktı. Gift Orban'ın uzun pası Krasnik'in ayağının altından kaçıyor. Karşı tribünlerin önünden, santra çizgisinden taca gidiyor ve 54. dakikaya girerken taç atışı Trabzonspor'un oluyor. Evet, Diyarbakır'da 54 dakika geride kalıyor. Ahmet Sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1.
0: Dakika 59.
1: İstanbul'dayız.
0: Dolmabahçe ayakta, sahnede Dušan Vlahović. Bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Farkı yeniden ikiye çıkardı. Dušan Vlahović. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Dušan Vlahović. Bir başladı, bir başladı. Olaytan ceza sahasına Smolčić'ten sekti top. Vlahović hafif sol çapraz ceza sahası içi bekletmeden vuruşu yaptı. Topu ağlara gönderdi.
3: Beşiktaş'ımızın 3. golü. 28 numara.

büyük sevinç yaşanıyor. Tüpraş Stadyumunda. Çok iyi bitirdi pozisyonu. Tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Çorum'da oyuncu değişikliği. Mamet Tiam oyuna giriyor. Çorum Futbol Kulübü'nde Tiam oyunda. Şimdi Diomande, onun pası Gökhan'a. Gökhan yaptı ortayı, Calo. Topu karşıladı Calo. Köşe vuruşu kullanılacak. Atak yönü sağ kanat. Diomande topu istedi. Diomande topu bıraktı şimdi. Çeyrek daireye. Az önce Emircan çıktı. Tiam girdi. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Ceza sahasındaki oyuncular uyarıyor. Çağdaş Altay. Şimdi Diomande geldi, ortayı yaptı. Sekti top kafalardan. Rıdvan kontrolü sağladı. Rıdvan uzun oynuyor. Kaleci çıktı Felipe. Kengiri sahasının ortalarındaki Berat'a pası. Berat bekledi. Sakin dedi arkadaşlarına Berat. Sağ kanada Cengiz'e döndü. Cengiz Ünder. Cengiz. Topu taşıdı Cengiz. İçeri kat etti Cengiz. Şimdi pasını da verdi. Mahmiç. Mahmiç. Şutu top savunmadan dönüyor Cengiz. Şık pas Diomande. Diomande kayarak müdahale Calo. Çerni topu uzaklaştırdı. Şimdi Borza dışarıya vuruyor. Borza. 20 yaşındaki Rumen sol bek şansını denedi, top dışarıda. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. 3-1'lik üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Topu aldı Salih, formasından çekildi. Sarı kart. Jesus Ramirez 63. dakikada kart görüyor. Jesus Ramirez sarı kart gören isim. Bir sarı kartta Uğur Uçar'a, teknik direktör Uğur Uçar itirazı vardı. O da sarı kart gördü. Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü. Şimdi savunmada Smolcic. Smolcic'ten pas. Penetra. Kaleci Marcos Felipe. Vlahovic bekliyor. Felipe. Vlahovic presi yapınca topu ayağından çıkardı. Penetra kendi sahasının son metrelerine Cengiz'e. Cengiz Ünder ikili sıkıştırma var ona. Salih topu kazandı, kazandırdı Orkun'a. Orkun'dan iyi pas Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Vlahovic gidiyor. Vlahovic sağ kanada Černi'ye döndü. Černi topu aldı Borza. Ama pasta hata. Murillo ortası. Vlahovic'den önce Penetra. Şimdi kendi sahasının ortaları Cengiz Ünder. Cengiz sol kanada pas denedi. Murillo topu takipte. Tiam hareketlendi. Murillo yakın. Kalecisi Nübel'le oynadı. Nübel, ondan Calo. Bir kez daha Nübel. Nübel sol ayağıyla kendi yarı sahasının ortalarına topu havalandırdı. Berat kafayı vurdu. Şimdi Mahmiç araya giren, topu alan Murillo. Murillo kendi yarı sahasının ortaları yerde. Murillo serbest vuruş. Mahmiç onun hareketini faul olarak değerlendirdi. Çağdaş Altay, sevgili Radyo 1 dinleyicileri. İtalyano yerinde duramıyor. Oyuncularına talimatlar veriyor. Rıdvan Calo. Thiago Calo. Topu alan Agbadu. En geride Nübel. Alexander Nübel. Nübel'den Calo. Kengir'in sahasının son metreleri şimdi Trossard. Leandro Trossard sol kanatta topu aldı. Merkeze döndü Salih'e. Salih'ten tek pas. Calo. Calo'dan da Nübel. Topu çeviriyor siyah beyazlar. Nübel, Salih. Onun tek topu. Calo baskıyı kırdı siyah beyazlar. Şimdi olaytan. Diomande rahatsız etti onu. Kaleci Nübel'le oynadı. Ardından topu alan Agbadu.

0: kez daha Nübel kendi yarı sahasında hazırlık pasları siyah beyazlardan. Vlahovic de kendi yarı sahasının son metrelerine kadar geldi. Top istedi. Sağ kanatta şimdi Murillo, Olaytan, bir kez daha Murillo. En sağda Çerni, tek top. İyi çıktı Beşiktaş. Orkun Kökçü, topuk bası. Dušan Vlahović'e. Vlahović sol kanada. Rıdvan topla buluştu. Rıdvan topu taşıdı. Ceza sahasına pas denedi. Savunma. Vlahović gol! Hat-trick! Dolmabahçe'de ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı ve hat-trick yaptı. Dušan Vlahović, süper golcü, dünya ünlü yıldız. Çok hızlı başladı, çok hızlı girdi. Süper Lig'de ilk kez 11 çıktığı maçta hat-trick. Yüksek perdeden giriş, Dušan Vlahović. Kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golü. Ceza sahası içinde. Gerçekten de çok önemli özellikleri olan bir oyuncu. Söz şimdi merkezde.
1: Saatimiz 22.53'ü gösteriyor. Beşiktaş Arcaçorum Futbol Kulübü maçından Ahmet Trabzonspor maçına gidiyoruz ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: TRT Radyo 1'de pazartesi keyfi, futbolla dolu bir gece devam ediyor. 62. dakika, Ahmet Sportif faaliyetler 1 Trabzonspor 1, maç devam ediyor. İkinci yarıya Ahmet Sportif faaliyetler ön alan baskısıyla başladılar. Belli başlı bir pozisyon yok ama son 5-6 dakikadır topa daha çok sahip olan bir Trabzonspor görüyoruz. Özellikle 3 dakika önce Ernest Muçi'nin sol çaprazdan sağ ayağıyla 2 şut

0: Tunu Alban Lafont çok önemli kurtarışlarla kontrol etti. Arka arkaya sert şutlardı. İkisini de köşeden çıkardı ve Muçi oyuna şutlarıyla ağırlık koymaya başladı. Şimdi Muhammed Salah bir ara pası offside var mı yok onu aç hareketleniyor. Umut Meraş kalecisi Alban Lafont'a dönüyor ve offside bayrağı da havaya kalkmış oluyor. İkinci yarıda David Bey'sin yerine sakatlanan Bey'sin yerine Ahmet Sportif faaliyetlerde Mehmet Yeşil oyunda. Gökhan da çıktı biraz önce aynı dakikada ve Furkan oyuna girdi Ahmet Sportif faaliyetlerde. Ve böylelikle Besni Kasi de ilk hamlelerini yavaş yavaş yapmaya başladı. Bu değişikliklerle ikinci yarının hemen başında Colin Sor sakatlanmıştı ve oyuna Cif Orban girmişti. Gerek Besni Kasi gerekse Fatih Tekke sağ kenarında devamlı oyuncularıyla diyalog halindeler ve birbiri nasıl bozarız planını yapıyor her iki kıymetli teknik adam. 64 dakika Colin Sor ve Salah'ın karşılıklı golleri ve bir birlik beraberlik. Trabzonspor'da bir değişiklik yaptı, onu da belirteyim. Fabiano oyundan çıktı ve Ozan Tufan artık orta sahada Fabiano'nun yerinde, bölgesinde görev alıyor. Sol kanatta Mustafa şimdi geriye doğru çıkartıyor. Aral'la paslaştı. Melih topu alıyor. Melih'ten Niu'ya, Trabzonspor kendi yarı sahasında ön alan baskısı. Cagne'den Salah şimdi topu kontrol etti. Furkan'la mücadelede Furkan kazandı, kaybetti. Tekrar Melih kazandı bu topu. Melih şöyle bir Ahmet yarı sahasına geçti, hızlı bir geçiş. Ona açı top istiyor, ara pası gelmedi Mehmet Yeşil'den sekiyor. Top tekrar Ahmet'in oldu. Şimdi Gif Orban uzun bir pas. Orban'a Nibud'un kontrolünde bu top taca kadar gidiyor. Sağ kanattan Trabzonspor kendi yarı sahasından taç atışını kullanacak. 65. dakika. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler, bir Trabzonspor, bir haftanın kapanış mücadelesinde 3. haftaya iki takım da birer galibiyetle başladı. Ahmet'in bir yenilgisi, Ahmet Sportif faaliyetlerin Trabzonspor'un da bir beraberliği. Trabzonspor'un 4, Ahmet Sportif faaliyetlerin 3 puanı vardı. Nibu kendi yarı sahasında ön alanda Cagne ile Gif Orman'la Diyazaba ile bir baskı oluşturmak istiyor Ahmet Sportif faaliyetler. Bunu şu ana kadar henüz başaramadılar. Sol kanatta Mustafa Eskelyaç topla buluştu. Boşta olan Muçi var. O Ravelesson'un kontrolünde. Savic kaptan. Şimdi Ozan Tufan'ı gördü. Ona şu da Delova'nın kontrolünde. Bir açık arıyor. Top Salah'a geliyor. Muhammed Salah topla buluştu. Sol ayağını aldı. Taç çizgi kenarında geriye doğru çıkartıyor. Melih ile paslaştı. Niu'ya baskı Diyazaba'dan. Şimdi Cagne. Dört kişinin arasında geriye doğru. Zabiat şimdi topu verdi. Balle hareketleniyor Onana. Çıkıyor Samuel. Balle'nin önünde topu kontrol ediyor. Eğer ki Diyazaba'nın pası biraz daha sakin olsaydı, biraz daha yavaş olsaydı sağ çaprazda Balle ve Onana karşı karşıya kalacaklardı. 66. dakika, Diyarbakır'da heyecan artıyor. Ahmet Sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1 diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'dayız. Söz Özkan Öztürk'te.
2: Beşiktaş'ta 3 oyuncu değişikliği. Çerli çıktı, Vlahovic çıktı, Orkun Kökçü çıktı, Endidi, İlhan Fakılı. Beşiktaş'ta Yang Yoh'la beraber oyuna giren isimler. Sevgili futbol severler, 4 birlik üstünlüğü var. Siyah beyazların teknik direktör Italiano'dan 3 değişiklik birden. Şimdi ön alan baskısı, Olaytan'ın presi. Topu aldı Gökhan. Gökhan Sazda savunmasına dönüyor. Orada Penetra, Smolcic. Çorum Futbol Kulübü'nde de Markus Karlsbach oyunda. Karlsbach oyuna dahil oldu. Ramirez çıktı. Karlsbach oyunda. Topu aldı Çabuk kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi Olaytan tek top. Salih Verkaç başarılı. Olaytan Endidi. Onun pası İlhan'dan önce müdahale geldi. Endidi araya girdi bir kez daha. Orkun çıktıktan sonra kaptanlık pozu bandı. Endidi'nin kolunda sevgili futbol severler. İlhan Fakılı. ardından indi.

Kendi sahasının son metreleri Mourinho. Çorum Futbol Kulübü'nde Freddy de oyunda. Şimdi Mourinho. Yang Yuo. Sol kanada döndü Trossard'a. Top hızlı. Trossard çabası. Oyun sürüyor. Topu oyun alanında tuttu Trossard. Ceza sahası dışına Olaytan'a. Olaytan bir fake attı. Sıyrıldı. Olaytan. Freddy karşıladı kendisini. Hala top Olaytan'da. Sağ kanada döndü İlhan'a. İlhan çaprazda. İlhan gol! Oyuna girdi, golünü attı. Genç İlhan Fakalı. Olaytan ısrar etti. Pozisyonu inatla devam ettirdi. Topu kaybetmedi. Asist yaptı. İlhan gol attı. 5-1.

0: Süper Lig'deki ilk golünü atıyor İlhan Fakılı. Dolmabahçe'de ilklerin gecesi.
1: Beşiktaş'ımızın 5. golü. 24 numaralı formasıyla.
0: 73'te geldi gol. Olaytan. İtalyano ona bir şeyler söylüyor. O kadar zorladı ki pozisyonu. Olaytan bu golün yarısı.

Erol Aytan. Asist yaptı, İlhan golü attı. Sağ kanattan geliyor şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü. Orta Gökhan'dan İlhan Fakılı savunmasında sekti top. Borza, Borza'nın şutu. Murillo'dan döndü. Freddy dışarıya, Freddy. Berat'ın yerine oyuna girmişti. Freddy. Top dışarıda. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. 5-1'lik skor. Bu maç öncesinde gol yollarında biraz gerilerde kalan, skor üretmekte problem yaşayan bir görüntüsü vardı Beşiktaş'ın ama bugün bir patlama geldi. Vlahovic'in iyice adapte olmasıyla Beşiktaş'tan. Yeni transferlerden Miretti Beşiktaş'ta. Fabio Miretti oyuna giriyor. Kenarda bekliyor. Oyuna dahil olacak Miretti. Sevgili futbol severler. Topu aldı. Kasbak kalecisine döndü. Felipe. Kaleci Felipe. Yang Yuho şimdi baskıya geldi. Freddy bir kez daha kaleci. Marcos Felipe. Freddy tek top. Penetra. Ondan Freddy'ye iyi pas. Freddy kendi yarı sahasından çıktı. Beşiktaş yarı sahasına girdi. Freddy topu taşıdı. Freddy baktı arkadaşlarına. Freddy şimdi orada Mahmiç'i düşündü. Beşiktaş savunması dikkatli. Miretti kenarda bekliyor. Dakika 77. Mahmiç, Ermin Mahmiç. Kazbak. En sağda Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz kavisli orta. Kafa ve top ağlarda gol. 77. dakikada fark 3'e indi. Kafa vuruşu, Cengiz'in ortası. Devamında Nübel'in çabası yetmiyor. Topu ağlara gönderen Ermin Mahmiç. Yeni transfer. O da golünü atıyor. 5-2. Beşiktaş'ta Olaytan çıkıyor. Miretti. Oyunda yeni transfer. Oyuna giriyor. Santra yapıldı. Asist Cengiz. Gol. Ermin Mahmiç. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz topla buluştu. Cengiz pasını verdi Freddy'ye. Freddy araya giren Murillo. Sağ kanatta İlhan Fakılı. Pas istedi Miretti. İlhan Miretti'yi düşündü. Araya girdi savunmada Smolcic. Freddy kendi yarı sahasının son metreleri. Şimdi Ermin Mahmiç. Top İlhan'da. Miretti. Endidi. Savunmasına Murillo'ya döndü. Murillo. Murillo. Ondan İlhan bir kez daha Murillo topu önüne attı gidiyor sağ kanatta ilerliyor. Murillo İlhan hemen sağında. Murillo ceza sahasına girdi, İlhan'ı gördü. İlhan top dışarıda. Yardımcı hakemin bayrağı davada. Offside. Karar offside. Keyifli bir mücadele. Şu ana kadar tam 7 gol. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Şimdi Miretti. Ama maçın hakeminin uyarısı var. Topu Arca Çorum Futbol Kulübü'ne veriyor. Smolcic. Bıraktı kalecisine. Marcos Felipe'ye. Penetra. Freddy. Marcos Felipe. Kasbak. Top dışarıda. Taç Arca Çorum Futbol Kulübü'nün. Şimdi Endidi'nin baskısı faul düdüğü. Sevgili futbol severler. Topu aldı kendi yarı sahasının ortalarında Penetra. Ondan hemen sağındaki Freddy. Freddy şimdi önüne doğru gönderdi. Mahmiç'e. Mahmiç sağ kanada Gökhan'a. Gökhan Mametiyam'ı düşündü. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Atak yönü sağ kanat Mametiyam. Ondan Cengiz Ünder. Cengiz bir sağ yaptı bir sol. Top halen Cengiz'de. Cengiz'in pası Freddy. Freddy orta yuvarlakta.

0: Freddy, onu karşılayan Miretti. Freddy topu sakladı. Miretti'nin baskısı sürüyor. Prese devam ediyor Miretti. Kazbak. Şimdi Freddy. Tek top Diomande'den. Cengiz Ünder kafayla Kazbak'a araya girdi. Salih sonrasında Miretti itirazlar oyun sürüyor. Kazbak Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden kendi yarı sahasına döndü. Smolcic'e top yine Kazbak'ta. Kazbak en sağda Gökhan hareketlendi. Top hızlı ve out. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Dakika 80, hatta 80. dakikadan çıkıyoruz. 81. dakikaya giriyoruz. Beşiktaş 5, Arca Çorum Futbol Kulübü 2. Söz şimdi merkezde.
1: Özkan Öztürk, teşekkür ediyorum ve Diyarbakır'a gidiyoruz. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Diyarbakır'da dakikalar ilerliyor. Bir birlik beraberlik Kamet Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor arasında iki takımın da gol arayışları yaklaşık 5-6 dakika önce Muşi'nin sert şutlarına şimdi Diaz Zaba karşılık veriyor ama eşitlik bir türlü bozulmadı. Muhammed Salah topu başında serbest vuruş Trabzonspor'un ceza alanı içi çok ama çok kalabalık. Penaltı noktasının dışında ceza alanının ön tarafında bir küme var ki yaklaşık 10 kişi orada toplanmış durumda. Salah arkadaşlarına şöyle bir baktı, sol ayak orta ceza alanı içine kafayla indiriyor Ozan. Ama Alfan Lafont çok dikkatli topu kontrol ediyor ve uzun oynuyor Gif Orman'a doğru. Salah şimdi geriye döndü, kademeye geldi, sol ayağıyla dokundu ve topu taca gönderdi. 76. dakika, Diyarbakır'da bir birlik beraberlik. Ahmet Sportif Faaliyetler 1 Trabzonspor 1. Umut Meraş topu aldı şimdi. Ravelesson tam yarı yuvarlakta geriye doğru çıkardı. Delova, Delova'dan Ermal Krasnik topla buluşuyor karşı tribünde. Önünde Ahmet Sportif Faaliyetler geliyor. Şimdi Samuel Baye topla buluştu. Mustafa peşinde. Baye ortalıyor. Sert bir orta, ona neden sekiyor. Gif Orban vuruyor. Üstten out atıyor. Baye sert bir orta. Onana yumrukluyor. Ters tarafa gidiyor, sol tarafa. Gif Orban gelişine sert vuruyor. Top farklı bir şekilde üstten out'a gidiyor. Biraz önce de belirtmiştim. Gerek Fatih Tekke, gerek Besin Kasni, İki kıymetli teknik adamın oyuna müdahale etme istekleri devamlı oyuncularına yön veriyor iki teknik adam. Sağ kanattan Ozan Tufan'ın uzun topu, Aral o topa yetişemiyor. Taç kendi yarı sahasından Ahmet Sportif Faaliyetler kullanıyor. Umut Meraş topu aldı, arkadaşlarına şöyle bir baktı. Boşta olan arkadaş Diaz Aba ısrarla kendisine istiyor. O ona atmadı. Gif Orman'ı gördü. Gif Orman'dan Ravelesson'a. Ravelesson ayağından biraz açıyor. Sağ kanada karşı tribünlerin önüne doğru açılan top. Samuel Baye koşuyor. Ozan koşuyor. Riskli bir pas. Onana. Cagde peşinde Onana. Maç içinde 3 veya 4 kez bu riskli alana, bölgeye düştü. Ve tehlikeli hareketlerde bulundu. Kendi cezalarını çevresinde ve içinde. Şimdi Salah'la çıkıyor Trabzonspor. Derin bir top karşı tribünlerin önü, sol kanada doğru Lafont karşılıyor. Bu topu uzaklaştırıyor. Taç alıyor. 78 dakikayı buluyoruz Diyarbakır'da. Ahmet Sportif Faaliyetler 1 Trabzonspor 1.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'dayız.
0: Beşiktaş 6. golü kutluyor. Golün adı sağ

Dek Mourinho. Mükemmel çıktı siyah beyazlar. Endidi. Topukla bıraktı İlhan'a. İlhan Fakılı yerden oynadı. Mourinho ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Mourinho'nun golü ve skor 6-2. Bir başka yeni transfer de oyuna giriyor Beşiktaş'ta. Leandro Trossard bugün çok çalıştı. Çok yoruldu. Oyundan çıkıyor. Ernest Pocu oyuna giren isim Beşiktaş'ta. Beşinci değişiklik. Ernest Pocu. Mourinho çok iyi bir bitiricilik izledik. Şimdi Miretti yerde kalıyor. Orta yuvarlakta serbest vuruş Beşiktaş'ın. Siyah beyazlar serbest vuruş kazanıyor. Farklı bir skor. 8 gol. 6-2'lik Beşiktaş üstünlüğü. Vlahović hat-trick yaptı. İlhan'ın bir golü, Çerli'nin golü, Mourinho'nun golü. Çorum Futbol Kulübü'nün golleri Diomande ve Mahmiç'ten geldi. Şimdi Rıdvan sol kanat. Rakip yarı sahanın ortaları, taç atışını kullandı. Freddy araya girdi. Freddy pası, kademede Mourinho. Endidi rakip yarı sahanın ortaları, sağ kanada pası. İlhan Fakılı topla buluştu. İlhan Fakılı, İlhan ceza sahasına girdi. İlhan çalım denedi, olmadı. Endidi takipte. Endidi topu aldı. Endidi. İlhan yaklaştı kendisine. Endidi rakibine çarptırdı. Taç atak yöne göre sağ kanattan Beşiktaş takımı taç atışını kullanacak. Mourinho ile dakika 85. Mourinho topu aldı. Mourinho şimdi baktı arkadaşlarına. Mourinho bekledi. Taç atışını kullandı Mourinho. Seken top. Kaleci orada. Felipe topu oyun alanı içinde tutmaya çalıştı ama olmadı. Ve köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Beşiktaş takımı köşe vuruşu kazanıyor. Atak yönü sağ kanat Miretti, topu çeyrek daireye bıraktı. Miretti geldi, köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası, kaleci ceza sahası dışı. Ernest Pocu gol! Ayağını tozuyla oyuna girer girmez Ernest Pocu bir başka yeni transfer bu gece burada sahnede. İlklerin gecesi Dolmabahçe'de. Ceza sahası dışı yerden sert düzgün vuruş Ernest Pocu. İlk maç, ilk dakikalar, ilk gol. 7-2. Topa ilk dokunuşu sihirli bir dokunuş oluyor. Ernest Pocu atıyor. Girdi. Ernest Pocu ceza sahası dışından golünü attı. 87'de. Bekleyin dedi Çağdaş Altay. Gol inceleniyor. Gol inceleniyor. Bekleyin diyor mücadelenin hakemi. Maçın hakemi izleyecek. Pozisyonu izlemesi tavsiye edildi maçın hakemine. Offside var mı yok mu? Maçın hakeminin karar vermesini istedi. VAR hakemi Richard Martins. Kalecinin önünde bir isim var mı yok mu orada kaleciyi? Etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Ona bakılıyor. Sevgili futbol severler. Ernest Pocu şutu çekmişti. İzledi Çağdaş Altay. Ve

0: Offside kararı geliyor. Ağlarla buluşan top. Gol değeri kazanmıyor. 6-2. Kazbak savunmasına Smolcic. Şimdi topu aldı Gökhan, bir kez daha savunmasına Penetra. Kenyer sahasının son metreleri Freddy. Ondan sağ kanada Cengiz'e. Cengiz Ünder sıyrıldı Akbadu'dan. Cengiz gidiyor kayarak müdahale. Calo, yapılan hareket faul dedi Çağdaş Altay. Serbest vuruş kararı. Duran top şansı elde ediyor. Arca Çorum Futbol Kulübü. Freddy topun başında. Hafif sağ çapraz. Dakika 90. Freddy baktı içeriye. Beşiktaş'ta barajda Ernest Poku var. Freddy serbest vuruş kullanıldı. Kafa top direkten döndü. Üst direkten döndü bu top. Tiam'ın kafa vuruşunda. İtirazı var. Çorumlu oyuncuların, yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Offside kararı. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Normal süre tamamlandı. En az 2 dakika daha oynanacak bu mücadele. Sevgili futbol severler, 90+1'deyiz. Bekletiyor Çağdaş Altay. Şimdi oyun başlasın dedi Çağdaş Altay. 90+1, kaleci Nübel. Nübel uzun oynuyor. Nübel Yangyo indirdi topu göğsüyle. Şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü yarı sahasının ortaları Miretti. Bayrak havada, offside. Oh için bayrak kalktı. Bir önceki pozisyon için bayrak kalkıyor. Sevgili futbol severler, Freddy Penetra'dan Marcos Felipe, Miretti'nin baskısı. Endidi de geldi baskıya. Şimdi Penetra. 90+2, ikinci ve son duraklama dakikası. Agbadu araya girdi. Kendi yarı sahasında son metreleri Poku. Agbadu. En geriye Nübel'e. Nübel. Ondan Amir Murillo. Calo. Murillo. Son anlar ilk yarıda Nübel alkış alıyor. Bu paslaşmalar Beşiktaş taraftarından. Agbadu. Rıdvan. Bir kez daha Agbadu. Yerden Salih'e. Salih en sağdaki Murillo'yu buldu. Kendi yarı sahasının ortaları Murillo. Murillo. Ve Çağdaş Altay son düdüğü çalıyor. Maç sona eriyor. Beşiktaş farklı kazanıyor. Beşiktaş 6, Arca Çorum Futbol Kulübü 2. Maçın sonucu. Vlahovic hat-trick yaptı. Çerni bir gol, İlhan Fakılı bir gol, Amir Murillo bir gol. Çorum Futbol Kulübü'nün golleri Diomande ve Ermin Mahmiç'ten geliyor. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Şimdi biz sözü merkeze bırakalım. Mutlu akşamlar.
1: Özkan Öztürk, geçmiş olsun, eline emeğine sağlık ve biz şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Diyarbakır'da son bölüm 88. dakika. Ahmet Sportif faaliyetler 1, Trabzonspor 1. İki takım da açık konuşmak gerekirse golü arıyor. İki takım da kazanmak istiyor. 88 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Bir birlik beraberlik ve...

10 ana uzun oynadı. Karşı tribünlerin oradan taç atışına dönüştü. Taç atışıyla Ahmet Sportif Faaliyetler sağ kanadından Mehmet de oyunu başlattı. Bir kafa vuruşu yükseklik kazanıyor. Şimdi Diazaba topu aldı. Diazaba'dan Furkan'a, Furkan'dan Krasnik'e. Tekrar Diazaba oyunu baştan bu yana yönlendiren isim Nivo'ya kadar geliyor. Nivo'dan Mustafa'ya, Mustafa'dan Ozan'a. Tekrar Nibu. Kendi yarı sahasında Wagner, Pina şimdi. Cabral yok. Pina oyuna girdi artık. 11'de başlamamıştı Wagner, Pina. Şimdi Ozan Tufan. Baskı Furkan'dan geliyor. Ozan dönüyor. 3 kişinin arasına geriye doğru bir kez daha döndü. Pina'ya topu kazandırdı. Şimdi sağ kanatta sol ayağıyla Aral içeriye doğru kat etti ve Nibu'yu gördü. Yavaş yavaş stoperlerini de ileriye sokuyor. İleriye gönderiyor Trabzonspor. Şimdi sol kanattan geliyor Metehan Demir. O da ikinci yarıda oyunda. Karşısındaki futbolcudan şöyle bir geri çekildi, sıyrıldı, ayağından topu açtı Diazaba. O topu kazandı ve Samuel Baye. Boş bir pozisyon, Samuel Baye peşinde olan Salah vardı, kademesine girdi. Pina'nın müdahalesi, Samuel Baye yerde kalıyor. Serbest vuruş Ahmet Sportif Faaliyetler'in. Diyarbakır'da büyük bir heyecan. Baye aldı, çekti, döndü. Pina'nın müdahalesi, belki de yerinde bir faaldü. Ve bir de sakatlık geçiriyor Samuel Baye. Atilla Karaoğlan yanında, kendisiyle görüşüyor. Arkadaşları yanında. Metehan da yanına kadar geldi. Artık dakika 90. Ahmet Sportif Faaliyetler 1, Trabzonspor 1. 4 puanlı Trabzonspor, 3 puanlı Ahmet Sportif Faaliyetler'in pazartesi buluşması ve kapanış mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Besnik, Hasi ve Fatih Tekke inanın 12. futbolcuymuş gibi maçı saha kenarından oynadılar ve bir o kadar terak attılar. Diazaba orta ceza alanı içine, sağ kanat, gol pozisyonu ortaya. Gift Orban! Gift Orban! Gift Orban tamamlıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor karşısında 90. dakikada 2-1 öne geçiyor. Büyük bir sevinç var Diyarbakır'da. Dakika 90. Alban Lafont'a çıktı, kalecisi geldi. İşte büyük bir kutlama var köşe gönderi dibinde. Samuel Baye'ye yapılan faul, serbest vuruş Trabzonspor yarı sahası. Sol tarafa biraz yakın. Diazaba yükseklik kazandırıyor. Savunmadan sekiyor sağ kanatta. Furkan topla buluşuyor. Buluşur buluşmaz 10 anının da çıktığını görüyor. 6 pasın üstüne Gift Orban göğsüyle, diziyle dokunuyor ve bu topu ağlara gönderiyor. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1. Büyük bir sevinç yaşandı. Bir inceleme olacak mı? Buna bakacağız. Atilla Karaoğlan ve Riva görüşmesi olacak mı? Gift Orban tamamladı ve Ahmet Sportif Faaliyetleri 2-1 öne geçirdi. Bir sarı kart, Atilla Karaoğlan sarı kartıyla geliyor. Gift Orban'a bir sarı kart. Aşırı bir sevinçten de olabilir bu. 90 artı 2'deyiz. Henüz artı süreler. Uzatma süresi gelmedi. Besnik Hasi öğrencileri

ile konuşuyor. 2-1'lik üstünlük. Mehmet'in çevirdiği anda Gif Orman, offside var mı yok mu? Bir süre tartışıldı ve karar gol oldu. 90+5'i yaşayacağız ayrıca. 90+2 geride kaldı. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1, Onana doldurdu. Sisse uzaklaştırıyor. Salah vuruyor. Biraz topun altına giriyor. Top yükseklik kazanıyor ve üstten out'a gidiyor bu top. 90+2 bitmek üzere. Trabzonspor Salah'ın golüyle Diyarbakır'da Ahmet karşısında 1-0 öne geçmişti. Collinsor, Cagney'in kaçırdığı penaltı vuruşuna Onana'nın kurtardığı topu tamamlayıp 1-1'e getirmişti ve 90. dakikada da Gif Orman'ın golü. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1. 90+3'ün içindeyiz artık. Ravelson uzaklaştırıyor. Melih dokunuyor. Taç atışı sol kanattan Ahmet Sportif Faaliyetler'in. İki teknik adam arasına şöyle bir baktığımız zaman Besnikas'ı sakin bir şekilde 2-1'in üstünlüğüyle oyuncularına son planlarını anlatıyor. Fatih Tekke'nin üzgünlüğü. Gift Orban, Pina, Savic, Pina çizgide, Furkan, Gift Orban kazanıyor serbest vuruş. Trabzonspor'un kendi yarı sahasından ve sağ kanattan. 90+3 şimdi bitti. Artık 90+4 serbest vuruşu kullanmak için kaleci Onana çıktı. Tüm oyuncular, Trabzonsporlu tüm oyuncular Ahmet yarı sahasında. Onana ceza alanına dolduruyor. Mehmet karşılıyor. Ondan açılan top Sisse kontrol edemiyor. Köşe vuruşu Trabzonspor'un. 90+4'teyiz. 1,5 dakikalık bir zaman kaldı. Onana kenara baktı. Yavaş yavaş o da ceza alanına doğru geliyor. 2-1 Ahmet Sportif Faaliyetler'in üstünlüğü. 90+4. Metehan köşe vuruşunu kullanıyor. Orta ceza alanının içine Alban Lafont uzaklaştırıyor. Trabzonspor yarı sahasına kadar gelen top Onana kontrol ediyor. Artık yarı yuvarlakta. Şimdi Pina ceza alanına dolduracak. Melih topla buluştu. Ön alanda baskı Furkan'dan. Onana yarı yuvarlakta, Ahmet yarı sahasında. Sol kanadan Mustafa Kaleboş. Kaptırılan top Krasnik. Uzun vuruyor Krasnik. Kale bomboş. Bu top avuta gidiyor. 90+5'teyiz. Son saniyeler. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1, haftanın kapanış maçında Diyarbakır'da. Onana kale vuruşunu yine uzun kullanıyor. Onaçu sektiriyor. Alban Lafont çıkıyor. Ahmet Spor Faaliyetler kalecisi rahat bir şekilde topu kontrol ediyor. Hemen sol kanatta bomboş Samuel Baye'yi görüyor. Baye'nin karşısında Nivu. Trabzonspor'da hatlar arasındaki bağlantı da kopmuş durumda. Gift Orman kazanıyor. Peşinde Melih var. Kazanıyor ama Gift Orman'a yapılan hareket serbest vuruş. 90+5'in sonları. 2-1'lik Ahmet Sportif Faaliyetler üstünlüğü. Serbest vuruş Ahmet'in. Geriye doğru kalecisine Mehmet oynadı. Alban Lafont'u gördü. Son anlar, son saniyeler. Gözler Atilla Karaoğlan'da. Uzun bir top Lafont'tan Onana'ya kadar geliyor. Onana şimdi topu cezalının dışına çıkardı. Sağ ayağıyla uzun bir top Ahmet yarı sahasına. Onaçu, Mehmet Yeşil. Onaçu'dan seken top sol kanat. Aral topla buluştu. Aral çizgiye iniyor. Krasnik'in müdahalesi var mı yok mu? Kale vuruşuna dönüşüyor. Ve kale vuruşuyla Ahmet Sportif Faaliyetler oyuna yeniden başlayacak. Son anlar. Beşi sayıyorum diyor Atilla Karaoğlan. Lafont kullanıyor. Baye topla buluşuyor. Baye'ye baskı Pina'dan. Baye, Samuel Baye topu saklıyor, korumaya çalışıyor. Baye, ona yapılan hareket faul. Artık son bölüm, son anlar, her an maç bitebilir. Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzonspor 1, 90+6. Dellova uzun oynuyor Trabzonspor yarı sahasına doğru. Gif Orban koşuyor. Saha bitiyor. Kale vuruşu Trabzonspor'un. Son bir şans gelir mi Trabzonspor için? 90+7. Onana uzun oynuyor yine Ahmet yarı sahasına. Yine Mehmet karşılıyor. Yükseklik kazanan top. Gif Orban, Melih. Şimdi Ozan Tufan göğsüyle kontrol etti. Yerde kaldı serbest vuruş Trabzonspor'un. Tam santra çizgisinin üstünde.

0: de 10 ana geliyor yine bu atışı kullanmak için. Heyecan Doruk'ta, Diyarbakır'da artık son anlar. Belki de son bir şans Trabzonspor için. 10 ana topu düzeltti. Mehmet Yeşil ise 10 açıyı kontrol ediyor. 10 ana cezalarının içine uzun bir top kafalardan sekiyor ve köşe vuruşu oluyor. Furkan'dan seken top. 90 artı 7 de bitmek üzere. Ahmet sportif faaliyetler 2, Trabzonspor 1. 10 ana da cezalarının içinde. Tüm oyuncularıyla Trabzonspor, Ahmet cezalarının içinde. Köşe vuruşu Trabzonspor'un. Lafont dikkatli, orta cezalarının içine Lafont yükseliyor, yumruk. Atilla Karaoğlan o anda bir oyuncuyu işaret ediyor. Lafont'un yumrukladığı top düdüğümden önce atış kullanıldı diyor sanki ve tekrarlanacak atış. 90 artı 8'in içindeyiz. Melih topun başında. Yanında Aral var. Cezalarının içi çok kalabalık. Trabzonspor kalecisi Onana da orada. Biraz diyaloglar, elektrikli anlar. Altı pasın üstünde, penaltı noktası içinde. Civarında Onana'cu Baye arasındaki bir diyalog. Futbolcular gayet centilmen birbirlerini sakinleştirmeye de çalışıyorlar. Bir sarı kart Ermal Krasnik'e. Yerde kalan bir isim vardı orada. Hafif bir itişme sonucu. 2-1'lik Ahmet sportif faaliyetler üstünlüğü Trabzonspor karşısında. Kaptan Savic yerde kalmıştı. Köşe vuruşu kullanılmadan hemen önce Atilla Karaoğlan'dı zaten, bu yüzden dedi. O noktaya gidiyorum, erken kullandın diye işaret ediyor Melih'e. Nasıl bir son yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Kapanış gününde 3. haftada köşe vuruşu kullanılıyor. Orta cezalarının içine Lafont bir kez daha yumrukladı. Ters tarafa doğru açılan top ve Atilla Karaoğlan mücadeleyi bitiriyor. Büyük mücadele bitiyor, büyük heyecan bitiyor ve Diyarbakır'da kazanan Ahmet sportif faaliyetler oluyor. Salah'la Trabzonspor öne geçmişti. Colin Sor beraberliği Ahmet adına sağladı ve 90. dakikada Gift Orban'ın golüyle maçın skoru belirlendi. Ahmet sportif faaliyetler 2, Trabzonspor 1 maçın sonucu. Mutlu bir gece diliyoruz, hoşçakalın.
1: İbrahim Kırkayak, eline emeğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Trend Yol Süper Lig'de 3. hafta sona erdi. Beşiktaş 6, Arca Çorum Futbol Kulübü 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Trabzon.

0: 0, Fenerbahçe 2 sonuçları alındı. 3. haftada sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Birlikte oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Dinleyiciler, bu gece programımızda şifa dağıtan, elleriyle hayata dokunan, sanatı ve dayanışmayı birleştirerek yarınlara ışık tutan çok özel 3 kadını ağırlayacağız. Önce diş hekimi Şulan Tuncel ve acil tıp uzmanı doçent doktor Feride Çalışkan konuğumuz olacak. Yoğun ve sorumluluğu yüksek meslek hayatlarının yanı sıra İzmir'de kurdukları ritim grubuyla

müziğin iyileştirici gücünü sahneye taşıyan Tuncel ve Çalışkan'ın müzikle terapi yolculuklarını paylaşacağız. En önemlisi de ilham veren hikayelerini ve eğitime yaptıkları katkıları anlatacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise son yılların en çok merak edilen konularından biri olan longevity, yani uzun ve sağlıklı yaşamın bilimsel sırlarını ele alacağız. Bu konuda Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi, biyokimya uzmanı Dr. Ayça Urhan'a danışacağız. Ömrü sadece uzatmanın değil, o ömrü dinç ve sağlıklı kılmanın bilimsel formüllerini konuşacağız. Yaşama sevincinin, estetik ve sanatsal hazların insan ömrüne doğrudan etkilerini sorgulayacağız. Ayça Hoca'nın bu konuda vereceği cevabı merak ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sağlık ve sanat üzerine planladığımız yayınımızı müzikle renklendireceğiz. Zamana sığmayan bir sanatçımız da sesiyle bu gece bizi anılarda yolculuğa çıkaracak. Güçlü bir yorumcunun aşka ve cesarete rehberlik eden şarkılarını dinleyeceğiz.

0: anısı güzel sesler.
1: Türkiye'de çağdaş folk müziği denildiğinde akla ilk gelen seslerden biriyle müzik yolculuğumuzu başlıyoruz efendim. Unutulmayan büyülü sesin sahibi Esin Avşar olacak bu gece. Avşar, 1936 yılında babasının başkonsolosluk görevini yürüttüğü İtalya'nın Bari şehrinde doğdu. Türk Einstein olarak adını duyuran kardeşi Oktay Sinanoğlu ile birlikte iyi bir eğitim süreci geçirdi. Esin Avşar, müziğe çocuk yaşlarda dünyaca ünlü müzik eğitmenleri Madame Hidalgo ve Madame Bön gibi isimlerden ses ve şan dersleri aldı. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul'un desteğiyle girdiği devlet tiyatrolarında 12 yıl görev yaptı. Daha sonra bu kurumdan ayrılıp müzik yaşamına yoğunlaştı. Ruhi Su'yla tanışmasıyla birlikte çağdaş folk müzik türüne yöneldi. Sanatçı 1969 yılında seslendirdiği Yoh Yoh adlı şarkıyla çıkış yaptı. Sözleri ve müziği Aşık Kul Ahmet'e ait bu eser Avşar'ın yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

0: söyledim yok yok, söyledim yok yok, söyledim yok yok.
1: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
2: Değerli dinleyiciler, müziğin iyileştirici gücünün farkında olan ve yoğun iş stresini oluşturdukları ritim grubuyla aşmaya çalışan değerli konuklarımız var. Acil tıp uzmanı, öğretim üyesi doçent doktor Feride Çalışkan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Stüdyomuza geldiniz canlı canlı. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkürler. Tekrar mikrofonu hatırlattınız bana.
2: Ne güzel. En son ne zaman karşılaşmıştınız mikrofonda?
3: Yani çeşitli gösterilerde karşılaşıyoruz ama hani böyle
2: konuşma sohbet
3: uzmanlık sohbet anlamında ta mecbur hizmet zamanlarında profesyonel olarak.
2: Tabii o zaman uzmanlık alanınızı konuşuyordunuz.
3: Evet.
2: Sonra mı başladı mesela ritim merakınız?
3: Ritim merakım Kahev'le tanıştıktan sonra aslında ritim grubu kurmaya karar verdim ama müzikle hayatım boyunca aslında haşır neşirdim. Yani evet, daha 2-3 yaşlarındayken mahalleyi organize edip tenekeleri boynumuza bağlayıp dümtek yapmıyorduk ama o zaman daba
2: hangi
3: daba
2: mahalle,
3: yapıyorduk
2: nerede,
3: yani.
2: Hangi şehir?
3: Sinop Ayancık'ta. Mahallenin çetesini kurmuştum yani.
2: Ne güzel, ritim çetesi.
3: Evet.
2: Keşke bütün çeteler öyle olsa. Evet. Ritim çalarak geçseler efendim. Şimdi aynı zamanda diş hekimi Şulan Tuncel'de stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar diyorum ben gecenin içinden programına ve bütün dinleyicilerimize. Evet, ben de Kahev Yönetim Kurulu üyesiyim. Kadın Hekimler Eğitme Destek Vakfı olarak ihtiyacı olan gençlerimize, çocuklarımıza büyük bir vakıfız. Biz birçok kadının bir araya gelerek oluşturduğu bir vakıfız. Bu gençlerimize destek olmak, eğitim desteği vermek üzere yola çıkmış bir vakıfız.
2: Ne güzel. Sizin de var mı sanatla ilginiz?
4: Benim sanatta tabii ki şöyle, ben resim yapmayı severim. Zaten diş hekimleri bu konuda yeteneklidir, el yetenekleri vardır. Evet.

0: kimleri bu konuda yeteneklidir, el yetenekleri vardır
1: Evet.
0: ve gerçekten çok mutlu olduğum
1: Doğru.
0: bir hobim diyebilirim. Ama bunun dışında Kahev ile birlikte bizler malum hekimler gerçekten bir araya gelerek çok büyük bir sinerji oluşturduk Türkiye çapında 26 bin kadın hekim ordusuyla. Bu nedenle de farklı illerimizde sanatsal faaliyetlerimiz oluyor. İzmir'de de bir Kahve İzmir tiyatro grubu kurduk.
1: Sanata bu şekilde
0: Evet,
1: dokunuyorsunuz.
0: sanata bu
1: Ona
0: şekilde.
1: geleceğiz, kahvede geleceğiz. Önce bir merhaba diyelim dedik. Sonra sizleri tanımak isteyeceğiz efendim. Öncelikle Şuğlan Hanım'dan başlayalım isterseniz devam ederken sohbet. İsim anlamından başlayabiliriz bence. İlk defa karşılaştığım bir isim Şuğlan. Telaffuzu da doğru sanırım. Nasıl telaffuz edeceğiz?
0: İnceltilerek söyleniyor
1: Şuğlan. Tamam. O zaman buyurun. Şuğlan ne demek? Nereden gelmiş?
0: hikayesini bunu bana o kadar çok sordular ki yıllardan beri artık söyleye söyleye. Şule, Şulan Farsça kökenli. Şule'den geliyor. Işık ve ışık saçan demek Şulan. Ama şöyle söyleyebilirim. Bana bunu söyleyen ismini aldığım yıllar önce, yıllar sonra abla dediğim komşumuzun kızı söylemişti. Türkçe lügata baktığımda birleştirmek ve terlemek manasında bir
1: Anlam açıklamış.
0: anlam açıklanmış. Bu kadar. Yani ben
1: Kim
0: Şule'den
1: koymuş bu
0: gelen
1: ismi?
0: bu ismi bizim karşı komşumuzun kızı. Ben bana hamileyken annemle babam daha cinsiyetim belli değilken bu ismi koymayı tercih etmişler. Komşumuzun kızının ismiymiş.
1: Şule'den geliyor diye koymuşlar.
0: Yani
1: Şulan.
0: Şulan
1: Şulan.
0: koymuşlar. Hayır, Şulan ismi var. Şulan olarak koymuşlar.
1: Anladım.
0: Yani anlamı Şule'den geldiğini açıkladılar bana Farsça
1: Anladım.
0: kökenli.
1: Peki güzel. Peki biraz da kendinizi tanıtın hocam.
0: Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1986 yılında mezun oldum. Meslektaşımla evlenerek Söke'ye yerleştik. Bir oğlum var.
1: Maşallah. Adını ne koydunuz?
0: Oğlumun adı Fahri Berkay Tuncel. Oğlumdan iki tane çok tatlı kız torunum var. Biri
1: Aa, ne
0: beş
1: güzel.
0: buçuk, 5 yaşında.
1: Maşallah.
0: Evet, biri de 6 aylık.
1: Biz dinliyorlardır o zaman.
0: Vallahi dinliyorlar mı bilmiyorum.
1: Evet,
0: Uyumuşlardır onlar
1: uyanır bu saatte bir. Mutlaka açıyorlardır radyoyu. Selam
0: bence.
1: gönderelim buradan
0: Tatlı
1: onlara da o zaman.
0: torunların
1: Uyuyorlarsa.
0: sahibi bir babaanneyim.
1: Ne güzel maşallah efendim. Diş hekimliği devam mı?
0: Evet, diş hekimliğimle biraz esnek çalışarak bir meslektaşımla birlikte devam ediyorum. Biraz böyle emekli modunda esnek zamanlı çalışıyorum.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki o zaman Feride Çalışkan efendim, doçent doktor, acil tıp uzmanı kendisi, aynı zamanda ritim grubu üyesi. Şimdi KHV sanırım böyle ilginç isimleri seçiyorsunuz üye olarak. Ben öyle tahmin ediyorum.
2: Belki dinleyiciler tam duymamıştır. Adım da Feride değil,
1: Evet,
2: Feride
1: iyi
2: dedirten,
1: var.
2: i'den sonra hani Emel Sayın'ın Feride
1: Evet.
2: şarkısını çağrıştıran bir y eklemesi var. Feride, babamın bana hediyesi, babaannemin adı Feride. Ama işte malum anneler babalar çocuklarına kızarken atalarına da kızmış olmak istemiyorlar. Babam
1: Aa.
2: öyle bir düşünceyle Feride demiş bana. Ama ben araştırdım hani bilinçli olmayınca insan dediğiniz gibi herkes bir takılıyor Feride varken niye Feride falan. Ben hatırlıyorum ilkokulda Feride yazardım. Hani
1: Evet.
2: yanlışlık var gibi düşünürdüm ama sonra bilinçlenip uyanınca özellikle numerolojiden haberdar olunca bu yeğenin bana ne kadar büyük bir kıymet verdiğini, kaderime bir katkısı olduğunu sonradan keşfettim ve Farsça bir orijinal kelime olarak, orijinal isim olarak orijinalinde yeğenin olduğunu, Feride olduğunu öğrendim ki böyle hani babama tapasım geldi. Hani o Y çünkü şifacılıkla ilgili özel bir harf. Bir insanın isminde var olan harflerin tamamının bir enerjisi vardır. Kaderine katkısı vardır. O yüzden çocuklarımıza verdiğimiz isimler çok önemlidir. Hatta eski Türklerde Çocuk doğmadan anne önce onun ismini düşüneceği bir şarkı yazar.

0: yapmış. O şarkı o annede belirirse çocuğun kaderi yolunda gidecek. Her şey yolunda seyredecek. Çocuğun bir sıkıntısı olmayacak gibi güzel bir gelenek varmış. Keşke o gelenekleri yine sürdürebilsek.
1: Ne güzel. Sürdürenler vardır ama.
0: Vardır ya, mutlaka.
1: Mutlaka.
0: Bilinçaltından var ki babam da bunu bana böyle koymuş. Yani bilinçaltından o kodlamalar devam ediyor.
1: Güzel. Çok enteresan ve güzel bir isim olmuş. O zaman şimdi siz aslında size Feride demeyenlere kızıyorsunuz.
0: Diyebilenleri çok seviyorum, öyle diyeyim. Demeyenlere kızmıyorum da diyebilenleri çok seviyorum.
1: Özellikle Feride. Evet. O zaman biraz da kendinizden bahseder misiniz?
0: Ben gurbetçi bir ailenin Almanya'da doğan, bir yıl başında çocuğunu dünyaya getiren ilk ailenin ilk çocuğuyum. İşte ilk ve orta öğrenimimi orada okuduktan sonra işte İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkılarıyla büyüdüğüm için,
1: evet,
0: bir an önce denizlerimize, vatanıma kavuşmak için benim yüzümden ailem oradaki bütün geleceğini kapatıp bütün aile dönmüşüzdür. Hani biraz da yabancı düşmanlığına falan maruz kalıyorduk oralarda. Neyse, Türkiye'ye geldikten sonra her şey çok güzel gitti benim açımdan, en çok benim açımdan. Ve üniversite çağında tıp fakültesini okudum. Samsun'da, Samsunluyum. Sonrasında da işte acil tıp yine seçtiğim alanlardan biri oldu ama acil tıp bir süre sonra, daha doğrusu tıp bilgisi bana yetmez oldu. Çünkü her şeyi dört dörtlük yapsan da insan çok özerk bir varlık ve bütün kurallar herkes için geçerli değil. Ne yaparsan yap uymuyor. O anlamda GETAT'ı da uzmanlığıma kattım. Akupunktur uzmanıyım aynı zamanda. GETAT deyince çok geniş bir alan tabii. Müzikoterapi de bunun içinde. Aromaterapi de bunun içinde. Hipnoz da yine bunun içinde. Ve Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye...
1: Bütün bunlar var mı elinizde şu an?
0: Bu üçü var bende en azından. ve hani pratiğimde de uygulamaya çalışıyorum. Her ne kadar acilde bunu nasıl uyguluyorsunuz deseniz de fırsat bulduğumda
1: diyelim
0: uyguluyorum.
1: O zaman nasıl uyguluyorsunuz?
0: Hekimin sözü bir çeşit hipnotik telkindir. Ve insanları hipnoze etmek için illa hipnotik bir ortama sokmanız gerekmez. O frekansı yakaladığınız anda kişi hastalığıyla beraber zaten teslim olmak üzere gelmiştir. Hipnoz aslında bir teslimiyettir. Ama bilinçli hipnoz dediğimiz bir yöntem vardır mesela, onu tercih ediyorum ben de. Kişinin hipnoze olduğunun farkında olarak ona telkin edilen şeyleri kabul etmesini kullanıyoruz tam olarak. Aromaterapide mesela bunu koku yoluyla canlandırmaktır. Müzikoterapide bunu müzikler, ritimler aracılığıyla canlandırmaktır. Ve asıl kastedilen şey zihnin bütünlüğünü korumak, beyindeki o kaos dalgalarını tek dalga formuna çevirebilmek ve odaklanmayı sağlayabilmek. Çünkü günlük yaşamımızda beynimiz bir çocuklarımıza gidiyor, bir işte müzik dinlemek istiyor, dinleyemiyor, dinlenmek istiyor, uyumak istiyor ama beyin dalgaları diyor ki sen daha yapacağın bir sürü işlerim var, 10 çeşit lobumuz var, onu birden çalışmak zorunda kalıyoruz falan. İşte bu aromaterapiler, hipnozlar ve GETAT dediğimiz birçok alan o dalgaların homojenize olmasını ve kişinin şifaya ermesini sağlıyor. Çünkü sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir vücudu yönetir. Ben de o yüzden Batı tıbbının tanısal yöntemlerini kullanıyorum. Tabii hızlı bir tanı sağlıyor ama tedavi anlamında çok yeterli olmuyor. Dolayısıyla GETAT'tan da yararlanıyorum.
1: Evet, güzel güzel anlattınız. Şu anda konuşurken ben de hipnoz oldum. Ben de sizi izliyorum. O yüzden devam edin diyormuşum. Peki Şülen hocamıza da yaptınız mı böyle bir ritim terapi?
0: Biz birlikte
1: yapıyor musunuz arada böyle?
0: Hipnoz dersine de gittik. Hocalarımızdan değişik, evet, hipnoz telkinleri öğrendik yani.
2: Yani o hipnoz eğitiminde ben şunu gördüm. Aslında hastalarım benim koltuğuma oturduğunda ben onu ister istemez, bilerek değil, bilmeden o moda sokuyormuşum. Çünkü onların o güven hissini alması, sağlaması aslında bir şekilde

0: her kim bir şekilde o hipnotik yeteneğe sahip oluyor. O güvenisini oluşturuyorsunuz. Hele diş hekimi koltuğunda bu çok önemli. Evet. Size güvenmeyen, sizin o bakışınızın o frekansı yakalamayan hasta o koltukta rahat edemez. Ve ben bu gücün bende olduğuna hekim olarak 40 yıllık hekimim inanıyorum. Benim koltuğumda hastalarım rahattır mesela.
1: Siz o zaman istemeden bunu yapıyor musunuz? Yapıyor musunuz ama bunun bir hipnoz olduğunu sonradan mı öğrendiniz?
0: Evet, eğitime girdiğimde ben aslında dedim bilmeden bunu yapıyormuşum, gerçekleştiriyormuşum dedim.
1: Ne güzel. Peki şöyle soralım, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı. Bunu konuşalım biraz da. Bu fikir nasıl doğdu? Ne zaman doğdu? Neler yapıyor? Bundan bahsedelim biraz.
0: Evet. Bu aslında biz şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ve dünyada ilk olabiliriz bu konuda. Çünkü sosyal medyadan doğduk. Sosyal medyada kapalı bir sosyal medya grubunda doktor anneler denilen bir grubun içerisinde doktorların kendi içlerinde çocuklarının dertlerini sohbet ettiği, dertleri hakkında birbirine danıştığı bir grubun içinde yavaş yavaş yardımlaşmaya dönen, birisinin tanıdığı bir gencin eğitim desteğine ihtiyacı olmasıyla yola çıkılan ve bir yanda bu imece usulü bu çocuklara burs bağlanmaya başlamasıyla ilk adımlar atıldı. Bu kadın hekimler bizim özellikle kurucu üyelerimiz bir anda sayı 450 çocuğa gelince dediler ki biz bir şey yapmalıyız. Ve bu kadın hekimlerimiz en zor zamanlarında her biri farklı şehirlerde, farklı şehirlerde kendi mesleklerini icra ederken, nöbetteyken bu çocukların belgelerini inceleyip kendi emeklerini, kendi ailelerinden aldı, ailelerinden de kıstıkları birçok zamanı buna harcamaya başladılar. Ve bunun üzerine vakıf mı, dernek mi olalım derken vakıf olmaya karar verildi. Tabii ki burada bu kapalı grup 20 binin üzerinde kadın hekimi oluşmuştu. Kadın hekimi ulaşmıştı. Ve çok büyük bir destek vardı arkada. Bir anda biz mahkemeye başvurarak bu yolu aldık. Sonuçta yine işin en güzeli birbirlerini tanımayan kadın hekimlerdi
1: bunlar. Onu soracaktım. İlk buluşmada mı birbirini tanımayan kadın hekimlerle
0: evet,
1: birlikte
0: başlamıştık? Evet, yani kurucu üyelerimiz diyeyim. Çünkü 2018'de, 2017'de bizler de gönüllüydük, takip ediyorduk, burs destekleri veriyorduk. Fakat birbirine yola çıkan kurucu üyelerimiz birbirini tanımayan kadın hekimlerden oluşuyordu.
1: Evet.
0: Bir şehirde bir araya geldiler. Bizim hatta bir filmimiz vardır bu hikayeyi anlatan. Her birinin çocukları küçük, kimisi kucağında bebeğini şey yaparken sallarken uyutmaya çalışırken vakıf hakkında ilk adımlar atıldı, ilk konuşmalar yapıldı. Bunun peşinden de işte 31 Aralık 2018 yılında resmi gazetede yayınlanarak fiilen bizim vakıf olmamız resmileşmiş oldu.
1: Ne güzel, ondan sonra faaliyetlerinize
0: evet
1: devam ettiniz güzel bir şekilde. Peki o zaman size soralım Feride Hanım. Kadın hekimler olarak bir ritüm grubundasınız. Böyle bir grup var mıydı siz girdiğinizde, yoksa siz mi oluşturdunuz? Nasıl şekillendi?
2: Şimdi üyelerimizin vakfa katılımını sağlamak ve bağışlarımızın da bolluğunu, bereketini oluşturabilmek adına çeşitli faaliyetler düşünüyoruz tabii. Kendi yaratıcılığımız burada tabii önemli oluyor. Ben de hani demin anlattığım gibi çocukluğumdan beri ritme meraklı biriyim. Ama bir yandan da gezginim. KHV'de de yine gezgin gruplarının kurucularındanım.
1: Gezi sizden soruluyor o zaman.
2: Yani il içi geziyi seviyoruz biz de, kuruyoruz. Yurt dışı bir gezimde bir müzik grubuyla karşılaşmıştım. İlkin böyle kapkaranlık bir sahnede ne yapacaklar diye bilmeden, hani daha önce izlediğimiz, bildiğimiz bir grup değil. Şimdi reklam olmasın diye adını söyleyeyim mi? Blumen diye bir Berlin'de izlediğim bir grupta ama dünyaca biliniyorlar. Bildiğin bidonlara vuruyorlar. Ellerinde çubuklar. Ritim yapıyorlar ama bir yandan fışkırttıkları renklerle öyle güzel bir ahenk ile o sahneyi dolduruyorlar ki

0: benim dünyam şenlendi yani. Böyle oradan çıkarken ki bendeki dopamin böyle hani en özel anlarda o kadar yükselir diye düşündüm ve sonra kafama taktım da ben de hani müzik aletlerini bir şekilde dönüştüreyim ve ritim oluşturayım diye. Hani direkt darbuka çalayım ya da tumba çalayım gibi hani bilinen o aletlerle yola çıkmak istemedim. Çünkü orada önümde basitçe bidonlara vurularak çok güzel ritimler oluşturulmuştu. Öyle biraz da yaratıcılık tarafım vardır. Hani olmayanı oldurmak. Neyse İzmir'deki bir enstrüman şeyi tamiri yapabilen özel uzman olan bir konservatuvar hocasıyla tanıştım. Karşıyaka Belediyesi çalışanıdır kendisi de. Dedim ki bize müzik aleti şey yap. Ben ritim yapmak istiyorum. Gittik işte kutuları aldık. Bildiğiniz teneke kutular. İşte onların içine çivilerden, bu ataçlardan çeşitli zil sesi, çeşitli sesler oluşturacak bir şeyler yaptık. Onun da kafasında tam bir enstrüman yok ama hani yaratıcı, deneysel olmaya çalışıyoruz falan. Sonra çıkan aleti çok beğenmedik. Çok kaotik, değişik sesler çıkmaya başladı. Orada da hatta beş arkadaş, yine KAHE üyesi, İzmir üyesi, beş arkadaşla birlikte yola çıktık ama orada durduk çünkü hani onun öğretilebilir bir tarafı yoktu. Deneyimiz yarım kaldı yani orada. Sonra Yeşim Tan diye adını anayım burada, doktor arkadaşımızla bir arada hani ben ritim yapmak, grup kurmak istiyorum, müzik yapmak istiyorum ama ne hocayla karşılaştım ne hani istediğim müzik aletini buldum dedi. Derken benim bir hocam var, ben şan dersi falan almak istiyorum, koro kurmak istiyorum onunla demişti. Bir tanışın bakalım hani bir şey yaparsınız, o darbuka falan da çalıyor dedi. Darbuka mı dedim ben hemen ve tanıştık. O gün daha kaynaştık ve ilk gruplarımız başladı. Hemen Karşıyaka'da bir doktor grubumuz oluştu. İlkin orada başladıktı. Sonra Karşıyaka dışında da hani ilin karşı tarafından da doktorlarımız bir grup daha kurdu. Sonra biz birbirimize rakip gibi olduk. Hani kim daha iyi çalıyor, kim daha iyi gösteri yapar. Tabii ki sonra birlikte yılbaşı eğlencelerimiz oldu. Özel bayramlarda bir araya geldik, festivallerde bir araya geldik. Ömer Öztürk ve Altuğ Arslan Giray hocalarımızı burada özellikle anayım. Onlar sayesinde istediğim ritim grubunu nihayet oluşturduk yani. Tabii üye arkadaşlarımız da, bu gruba dahil olan arkadaşlarımızı da şimdi tek tek anmıyorum ama onların da elleri dert görmesin. İyi ki bir araya geldik. İyi ki böyle güzel bir ahenk yakaladık.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Devam da ediyoruz.
1: Şimdi kısa bir kayıt var. İsterseniz sizin gruba ait bir 30 saniye kadar onu bir dinletelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Yine KAHE Ritim grubunun oluşturmuş olduğu bir kayıt efendim.

0: Devam ediyoruz efendim. Gayet güzel bir ritim dinledik. Böyle kısaca ucundan gösterdik sizlere ve birazdan da Feride hocamız ritmini hazırlasın isterseniz. O biz burada kaya ve konuşmaya devam ederken sonrasında da sizden de böyle kısa bir şey isteriz efendim diyelim. Ve Şulen Hanım, Kahev'den bahsetmeye biraz daha devam edelim. Neler yaptınız, neler yapacaksınız, projeler nelerdir ya da şu an yardım ettiğiniz ya da dokunduğunuz kişi sayısı nedir, biraz daha geniş bir şekilde de bahsedelim.
1: Evet, aslında Feride Hanım'ın sözünü anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. Bizler her dakika vakfımızı nasıl tanıtırız, vakfımıza nasıl gelir sağlarız diye uğraşan hekim topluluğuyuz. Ve de bu ritim kulübünün, farklı etkinliklerimizin de ortaya çıkmasının nedeni, bunlar da her biri bir projedir. Vakfa bir şekilde bağış ve tanıtım sağlamak oluyor. Evet, bunu belirttikten sonra aslında biz yurt içinde ve yurt dışında çalışan binlerce hekim,

0: Kayev için yola çıkarken şunu düşündük. Biz dedik eğitim aldık, kendi maddi gelirimizi elde ettik ve gençlerimize de geleceğe umut olmak adına eğitim olanaklığını sağlayabilmek üzere yola çıktık dedik ve bundan hiç vazgeçmedik. O yüzden de gerçekten yüce gönüllü, bütün bu emeğini koyan bütün kadın hekimlerimiz bu konuda çok yüce gönüllü, ben buna inanıyorum. Kayev'de hem sanat, spor, bilim gibi konularda da destek veriyoruz. Bunun yanı sıra bursiyerlerimiz çok önemli. Bursiyerlerimizin gelişmeleri için katkı koyuyoruz. Mesela bursiyer kamplarımız var bizim, biliyor musunuz? Bu sene Fethiye'de 4.'sünü gerçekleştirdik. Sanat ve sağlıklı yaşam kamplarımız var. Bursiyerlerimize hem sanatsal faaliyetler hem sağlıklı yaşam, hayata dair farkındalıklarını geliştirmek üzere de bazı eğitimlerin verildiği, dolu dolu eğlendiğimiz, onlarla hekim ablaların bir arada olduğu, hayatlarına karşı farklı bakış açılarını kazandırdığımız kamplar yapıyoruz. Bunun yanı sıra farklı burslarımız var. Sayılar olarak söylemek istersem size şöyle kısaca bahsedeyim. Bu zamana kadar 8 yılda 7478 tane çocuğumuza ulaştık. Şu anda 3000'in üzerinde bursiyerimiz devam ediyor ve hızlı bir şekilde 8 yılda çok farklı branşlarda çocuğumuz mezun oldu ve onları özellikle tıp ve diş hekimliği, biz Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olduğumuz için tıp ve diş hekimliğindeki bursiyerlerimiz bizim üyelerimiz oluyor. Kadın olan bursiyerlerimiz özellikle mezun olduktan sonra resmi üye sayımız 7107 oldu bugün itibariyle. Takımlarımızda yer alan, bize bağış yapan yüce gönüllü hekim arkadaşlarımızın
1: peki, her biri. Üyelerin hepsi hekim mi?
0: Hepsi hekim.
1: Ve kadın hekim.
0: Tabii kadın hekim. Kadın hekim. Aslında Kayev'in şöyle bir şeyi var. Dediğim gibi biz sosyal medyada birbirini tanımayan ama birbirini tanımadan birbirine güvenen, inanan çok büyük bir grubuz. Onun için ilkiz. Belki dünyada da ilkiz.
1: Evet, ödüller de aldınız sanırım. Bu
0: tabii tabii. 2024 yılında Vehbi Koç Vakfı ödülünü aldık. Bu ödül bizim için çok gurur vericiydi. Gerçekten Kayev'in bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteren bir ödüldü. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na da desteklerimiz oluyor. 7 yılda 400'den fazla okula ciddi anlamda destek sağladık. Kütüphanelerle, farklı okullarda tadilatlarla, projelerle ve Kayev Kodluyor projemiz var. Bu projeyle de 34 ilimizde 35 farklı devlet okuluna robotik kodlama atölyeleri açtık. Bunlar yine bizim hekimlerimizin ve bizi tanıyan gönüllülerimizin bağışları oluyor.
1: Kaynak tamamen bağışlardan geliyor.
0: Tabii tabii. Kaynaklarımız bağışlardan geliyor.
2: Hekimlerimizin aileleri de çok ciddi
0: tabii,
2: destek
0: tabii,
2: alıyorlar.
0: Tabii tabii. Yani bizim gönüllü sayımız tabii.
2: Diğer halkımızın katılımı da bunda çok fazla var. Tabii. Çünkü zekatlarını da icabında kabul ediyoruz. Ramazan'daki yardımlarını da hatırladıkça seviniyoruz.
1: Ne güzel. Peki mesela kim? Tamam, kadınlardan oluşan bir vakıf. Kadın hekimlerden oluşuyor. Peki yardıma mesela neye göre yapıyorsunuz? Sadece kadınlara yönelik bir yardım mı? Tıp okuyanlara yönelik bir yardım, yoksa genel herkes bir bursa bursa alabiliyor mu?
0: Şimdi tabii ki bizim merkez büromuz Eskişehir'de. Eskişehir'de ve Batman'da 25 tane çalışanımız var. Büyük bir burs ekibimiz var. Bizim için belirlenmiş kriterler var. Bu kriterlere göre sosyoekonomik düzeyi belli gelir düzeyinde olan, ihtiyacı olan gerçekten çocuk ve gençlerimize burs veriyoruz. Tabii ki herkes başvurabiliyor. Fakat bizim en önemli değerli olan yönümüz şu. Başvuru yapan her bir bursiyere bir kadın hekimin referansı olması lazım. Referansı olmadan o bursa başvuramaz. Şu anda hatta bu dönemlerde çok yoğunuz. Her birimize çeşitli mesajlar geliyor. Farklı farklı illerden, referans arayışı içinde olan gençlerden. Referanslık için de şartlarımız var. Yani kadın hekimin önce tanışıyor olması lazım. O

0: çocuğu tanıyor olması lazım. Hı-hı. Tabii ki bunlar karşılıklı güvenli olacak şeyler.
1: Evet.
0: Yani sonuçta o kadar çok ihtiyacı olan gencimiz ve çocuğumuz var ki maalesef eğitim şartları zor artık.
1: Evet.
0: O nedenle bir nebze olsun onların eğitiminde bir umut olmak bizim için çok önemli.
1: Ne güzel, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı buraya, yoksa biraz da ritim dinleyelim mi?
0: Tabii hocamızdan. Buyurun, ritim dinleyelim.
1: Evet, Feride Hanım, böyle bir ritimle bizi bir tedavi edin bakalım o zaman.
2: Şimdi önce şeyi sorayım. Müzik mi, ritim mi? Sizce?
1: Siz ne istiyorsunuz?
2: Hayır. Yani müzik mi daha kulağa hitap eder, yoksa ritim mi?
1: O bence haliti ruhiyemize göre değişir.
2: Gayet doğru. Eski düşünürlerden örnekler vereyim. Platon mesela demiş ki müzik ve ritim yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar.
1: Hı hı.
2: Yani ne müzik ne ritim ayrı ayrı şeyler değildir, aslında birbirinin içindedir, ama ruhumuzun da en derin köşesine giderler. Onun hocası olan Sokrates de beden için jimnastik lazımsa ruh için de müzik lazımdır demiş.
1: Evet.
2: Böyle bir hocanın öğrencisi de tabii şeye kadar, ruhun içine kadar anacak konuyu. İsmail Dede Efendi çok daha güzel bir söz söylemiş. Musiki öyle bir deniz ki ben paçalarımı sıvadım, daha içine giremedim bile demiş. Koca Dede Efendi.
1: Hı hı.
2: Yani denizin enginliğini bir düşünün. Galen, İzmir'de yaşıyoruz, Bergama'mız var.
1: Hı hı.
2: Oradaki şifahane nasıl kurulmuş? Yine aynı ölçüyle sesler ve ritim öyle şeylerdir ki demiş, insanın ruhunu ve karakterinin gelişmesine büyük katkısı vardır demiş. Oradaki o ünlü tüneli özellikle kurmuş. Tünelin üstünden atılan ses dalgalarıyla içinden geçen insanın ruhunun şifasını ortaya çıkarmasını sağlamış. Çünkü ta baştan söyleniyormuş ki buradan geçerken duyduğun sesler seni şifalandıracak diye. Adeta bir hipnotelkin yapıyorlar. Hı-hı. Ve çıktığında insanların çoğu iyileştiğini düşünüyor. Aynı zamanda bir silahtır müzik ve ritim. Yani belli olayları hatırladığımızda belli ritimler, belli müzikler bizim hafızamıza gelir. Yani olayları hatırlatır ya da olaylara ön ayak olmasını sağlar, yerleşmesini, ilerlemesini sağlar. Aynı zamanda işte beyin dalgalarımızı düzelttiğini söylemiştim. Şu anda biz bize konuşurken, hani ciddi aktif bir olay yaparken beyin dalgalarımız beta dalgaları düzeyindedir. Ama uyandığımızda, uykudan uyandığımızda daha bu dalgalar teta, alfadır aslında uyandığımız için. Hani hangi gündeyiz, saat kaç gibi basit basit sorular sorarız. Ya da ben kimim diye bile sorular sorarız. Hani tam uyanmamışızdır. Ama uykuya daldığımızda bu teta dalgalarına iner. Yani asıl yapmak istediğimiz o teta dalgalarını müzikle, müzikoterapiyle, ritimle o teta dalgalarını oluşturmak. Çünkü belli bir şeye konsantre oluyorsun, sadece o ritimle uğraşıyorsun ve güzellikler doğuyor.
1: Evet, evet. O zaman bir dinleyelim bu güzelliklerden.
2: Ritme
1: bir.
2: Ritme girelim diyorsun.
1: Ritim mi, müzik mi?
2: Ritim. Bende ses yok, vurmalar var.
1: O zaman biz söyleriz.
2: Siz dilerseniz
1: katın. Siz çalın, biz söyleyelim efendim.
2: Peki.

0: kısa yaptım.
1: Evet, teşekkür ederiz. Bunu
0: Baladi,
1: tabii
0: Arap ve yapıyorsun. Körfez müzikleriydi bunlar. Grupça yapılınca tabii çok daha güzel evet. tınlar çıkıyor.
1: Kaç kişi var?

0: Grupta?
1: Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Biz 14-15 kişiye kadar çıktık. Katılan diğer hekim olmayan arkadaşlar da daha büyük sahnelerde yaptık ama.
0: Ne güzel, ne güzel. Efendim, sona doğru da yaklaşıyoruz böyle. Şule Hanım, böyle eklemek istediğiniz KYV dair ya da hayata dair, terapiye dair ne varsa dinlemek isteriz şimdi sizi.
2: Aslında 2018'den beri, hatta 2017'den beri, 2018 değil, vakfın içerisinde olmak, bu iyilik yolculuğunun içerisinde olmak, bizlerin, kadın hekimlerin bir arada olarak oluşturduğu sinerji bizim için çok önemli bir terapi. Bunu söyleyebilirim. Gençlerimizle birlikte olmak, gençlerimize mesela İzmir'de bursiyerlerimize çeşitli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Ve onlarla geziler yapıyoruz. Onlarla birlikte olmak, onların geleceğe, hayata dair umutlarını arttırmak, o gözlerinin bakışlarını hissetmek o kadar farklı bir şey ki, ve onların size güvenmesini sağlamak. Biz her zaman biliyorlar ki gençlerimiz, biz kadın hekimler, biz ablaları, doktor ablaları onların yanındayız. Sıcak bir el olarak yanındayız. İhtiyaç duyduklarında bize başvurmaları bizim için çok önemli. Öncelikle bir maddi destek değil, biz manevi destek olarak da onların yanındayız. Ve karşılıklı bir şifa aslında bu. Yani iyiliğin içerisinde elle tutuşarak bizim kendi aramızda hekimlerin yarattığı sinerjiyle toplumda iyilik adına çok büyük bir dönüşüm olacağına inanıyorum ben. Vakfımızın da gerçekten bu anlamda, düşünün, 26 bin kadın hekimin tek ortak hedef için bir araya gelişi çok önemli diye düşünüyorum. Ve bazen bu duyguyu hissettiğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Biz yönetim kurulu üyeleri, bazen öyle bir olay olur ki, öyle bir hikayesi olur ki bir gencimizin, veya bir gencimizin mezun olduktan sonra yazdığı bir geri bildirim olur. Bunları biz sosyal medyamızda, KYV 2018 Instagram adresimizde paylaşıyoruz zaman zaman. Ve oturup ağlıyoruz bir araya gelip bunu. Yani bu hissi anlatamam. Bu karşılıklı bir şifa aslında.
0: Evet, teşekkür ederiz. Bunu anlatırken bile bir şifalandınız gibi geldi bana. Teşekkür ederiz diş hekimi Şulen Tuncel'e ve Feride Hanım, sizin de böyle son olarak eklemek istediğiniz her ne varsa dinlemek isteriz efendim. Hayata dair, ritme dair, müziğe dair.
1: Şimdi Şulan ablayı dinlerken daha bir hissettim. Şifa, iyilik de bir şifa gücü. Hani
0: Evet.
1: hipnozu falan saydık deminden beri, ama iyilik de bir şifa gücü ve o iyiliğin sana da şifayla dönmesi kahevle çok mümkün. O yüzden meslektaşlarımızı kendi bilgi becerileri, hayalleri ölçüsünde iyiliğe davet ediyorum. Bizimle bir olmaya davet ediyorum. Müziğe, gezilerimize, kendi bildikleri ne becerileri varsa, çünkü hani bir laf vardır, tıp fakültelerinden doktor dışında her şey çıkar diye, arada bir de doktor çıkar diye. Çünkü çok yönlü düşünen insanlarız ve hayat çok yönlüdür. Sadece doktorluk mesleğiyle bu iş yürümez. Hayatımızı da yönlendirmek ve şifalanmak zorundayız. Ben ritimde buldum mesela, artı olarak gezmekte buldum, iyilikte buldum. Sizler nelerde bulmak istiyorsanız buyurun gelin, Kayev çatısı altında hep birlikte gençlerimizin geleceğini, umudunu yeşertmek ve bu ülkenin kalkınması ve daimi olması için çalışalım. Hep birlikte çalışalım.
0: Diyelim, teşekkür edelim. Acil tıp uzmanı doçent doktor Feride Çalışkan'a ve aynı zamanda son sözde tabii ki bir cümleyle Şulen Tuncel'e vereceğim. Ne diyecektik? Bizden sonraki konumuz efendim, sizden sonra biyokimyada longevity uzmanı Ayça Tuzcu olacak.
2: Ayça Hanım gelecek ama öncelikle ben KYV adına, hekim arkadaşlarım adına, TRT Radyo 1'e ve ekibine
1: evet,
2: çok çok
1: güzel bir
2: teşekkür
1: söyleşi
2: ediyorum.
1: oldu.
2: Bizleri davet ettiğiniz için. Evet,
0: KYV'nin üyesi mi? Ayça
2: KYV'nin
0: Hanım.
2: yönetim kurulu üyesi. Benim hepimizin can arkadaşı ve kendisi aynı
1: Sesi de çok
2: zamanda iyi bir
1: güzel.
2: sanatçıdır. Sesi çok güzeldir. Ondan bir şarkı
0: O zaman
2: isteyebilirsiniz.
0: biz çaldık, o da söylesin biz dinliyoruz efendim.
2: Evet.
0: Diyerek sizlere teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'deki toplumsal olaylar sanat camiasını da yakından etkiledi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sanatçılar arasında da endişeye ve tepkilere yol açtı. Bu sanatçılardan biri de Esin Afşar'dı. Darbenin ardından hazırlanan ve demokratik talepleri içeren aydınlar dilekçesini 1984 yılında Cumhurbaşkanlığına götüren 6 kişilik heyetin içinde Afşar da yer aldı. Sanatçı bir yanda demokratik talepleri dile getirirken diğer yandan müzikal faaliyetlerini ara vermeden devam etti. 1987 yılında seslendirdiği Tahir'le Zühre şarkısı Afşar'ın tiyatral yorumuyla müzik dünyasına yankı uyandırdı. Nazım Hikmet'in Tahir'le Zühre meselesi adlı şiirini Tarık Öcal besteledi.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Araştırma Hastanesi öğretim üyesi doçent doktor Feride Çalışkan ve diş hekimi Şule Tuncel'e verdikleri değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve şimdi de bir ömür nasıl sağlıklı yaşanırın cevabını arayacağız. Bu konuda da yine bir kadın hekim bize rehberlik edecek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi biyokimya uzmanı doktor Ayça Tuzcu telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Bey.
1: Evet, o zaman sizden şarkıyı bekliyoruz.
2: Hemen şarkı da mı gireyim
1: böyle? Siz de hazırsınız. O zaman gelecek şarkı. O zaman madem hazırlandınız, buyurun şarkıyla gidelim.
2: Tamam, o zaman hemen devam edelim. Hangi şarkı olsun?
1: Fark etmez, hazırladıysanız.

0: şey değil, öyle nazlanmam yani.
1: Güzel, o zaman gerçekten bir şarkıyla şöyle hafif bir 10 saniye duyalım mı?
0: Tamam, olur. Benim çok sevdiğim şarkı. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerin neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Bu kadar o.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız efendim. Böylece sanata olan bağımızı da güçlendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ayça Hanım, sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize?
0: Ben biyokimya uzmanı, tıp doktoruyum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Müzik terapiyle ilgileniyorum kendi mesleğimin yanı sıra. Yaklaşık 5-6 yıldır tıp fakültesinde müziğin insana nasıl tedavi ettiğiyle ilgili dersler veriyorum. Öğrencilerimizle bunu pratiğe döküyoruz. Hastanemizde hastalara bunu uyguluyoruz. Bunu yapan çok fazla yer yok Türkiye'de. Her ne kadar bu müzik terapi bizim kültürümüzde çok eski ve köklü olmasına rağmen. Dolayısıyla hani bu açıdan öğrencilerimi ve kendimi hani değerli buluyorum. Biz bu yolla hastalarımıza dokunuyoruz. Çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Müziğin insan bedeni, ruhu, fizyolojisi üzerine nasıl etkildiğine dair. Bu işlerle uğraşıyorum. Aynı zamanda tabii ki Kahir Yönetim Kurulu üyesiyim. Sevgili Şulan ve Feride ile çok güzel bir program yaptınız. Onlarla çok güzel işler yapıyoruz.
1: Evet, Kahir
0: çatısı altında. Evet, bulunmak bizim gerçekten ruhumuzu iyileştiriyor. Aslında böyle bu çağda bir anlam arayışı kaygısı oluyor insanlarda. Ben tamamen diğer insanlara yardım etme ye çağırıyorum bu tarz sıkıntılar yaşayan insanları. Çünkü gerçekten Kahev'de birbirimize ve çevremize faydalı oldukça iyileşiyoruz. Az önce Şulan da çok güzel söyledi. Bu işlerle meşgul oluyorum. Öğrencilerimle, derslerimizle, işte biyokimya dersi, tıp fakültesinin dersleriyle bu şekilde çalışıyorum.
1: Ne güzel, ne güzel. Siz de söylüyor musunuz yoksa ritimle var mı sizde?
0: Ritim, ben Aydın'da yaşıyorum. Ritim grubuna maalesef giremedim. Ben genelde
1: biraz
0: söyleme,
1: uzak diyorsunuz.
0: Evet, biraz uzak, azıcık. Evet. Onlara katılamadım. Ama genelde biz söylüyoruz. Bir grubumuz var, müzik topluluğumuz. Yine üniversitede öğrencilerimizle beraber hocalar olarak sahneye çıkıyoruz. Böyle çok değişik bir ortam oluşuyor. Çok güzel, samimi bir yıllardır bunu yapıyoruz.
1: Ne güzel.
0: Bu şekilde, evet.
1: Peki şimdi longevity ya da longevity mi diyorsunuz? Nasıl bir telaffuz ediyorsunuz? Hekimler arasında bilmiyoruz ama bunu biz sizden telaffuzu doğrusunu alalım. Sonrasında da onun ne demek diye soralım.
0: Valla longevity aslında. Yani evet, telaffuz da öyle. Longevity kelime olarak uzun yaşamak ama tıpta biz bunu uzun yaşam olarak algılamıyoruz. Uzun ve kaliteli yaşam olarak aslında daha çok kalite ve işlevsellik üzerine yorumlanıyor longevity. Tabii bu çok popüler bir kavram. Fakat aslında kökleri çok eskiye dayanıyor. Kişinin kendiyle olan bağlantısının üzerinde bir sağlık kavramı geliştirmesi. Yani aslında bir nevi kendi kendisinin doktoru olması. Ben bu kavramı çok önemserim. Hem kendi derslerimde hem de bu anlamda işte fonksiyonel tıp, longevity alanında da bunu çok değerli buluyorum. Çünkü insan kendiyle bağlantı kurabilirse, kendi vücuduyla, kendi ruhuyla, ancak işte o zaman sağlıklı olabilir. Longevity de her açıdan insanı kendisini iyileştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Her ne kadar mesela bunu takviye tıbbı olarak belki algılayanlar olabilir. İşte şu takviyeyi aldım, işte uzun ve sağlıklı yaşayacağım. Halbuki öyle değil. Bedenini tanımak, kaslarını güçlendirmek, beslenmeye dikkat etmek, uykuya dikkat etmek, sosyal ilişkilere dikkat etmek ve mesela bu tansiyon gibi, obezite gibi hastalıklardan korunmaya çalışmak aslında longevity'nin temelini oluşturuyor. İşlevsel ve hayatın içinde bir yaş alma hedefliyor aslında longevity.
1: Bu sağlıklı yaşlanmak dediğimiz kavram sanırım bu da tam olarak. Şimdi peki yaşlanma nasıl gerçekleşiyor? Bu süreçte çünkü herkes de aynı işlemiyor gibi yaşlanmaya baktığımızda.
0: Öyle değil mi? Yani bir bakıyorsunuz 50-60 yaşındaki bir kişi çok daha yaşlı gösteriyor. Öteki çok genç duruyor. Değil mi? Farklılıklar olabiliyor. Bunun nedeni de aslında hem genetik hem kendi alışkanlıklarımız. Yani ikisini birbirinden ayıramayız. Genetik bize aslında biraz şeyleri veriyor, kartları dağıtıyor. Yani biz onlarla nasıl oyuna dahil olacağız biz belirliyoruz. Dolayısıyla yaşlanma zaten moleküler düzeyde çok geniş bir konu. Yani DNA hasarından, mitokondriden, protein katlanması, temizlenmesi. Hani bunlar önemli değil. Ama bizim bunu nasıl yönetebileceğimiz önemli. Bu da çeşitli fonksiyonları arttırarak aslında oluşuyor. Tekrar saydığım gibi, az önce saydığım beslenme, uyku, sosyal ilişkiler, egzersiz, biliş mesela. Bilişi çok önemsiyor longevity. Hayatın içine dahil olmayı, üretmeyi kapsıyor. Yaşlanma ile ilişkisi bu aslında biraz sağlıklı, iyi, işlevsel yaş almayı hedefliyor. Ama dediğiniz gibi bu yaşlanma olayı genetik ve alışkanlıklarımızın bir sonucu. Yani sadece genetik diyemeyiz. Sadece alışkanlıklarımız diyemeyiz. Ama bunların bir bileşimi. Dolayısıyla genetiğimizi değiştiremeyeceğimize göre alışkanlıklarımızı değiştirerek yaşlanma sürecimizi bir noktada değiştirebiliriz.
1: Evet, aslında mesela gerçekten genetik baktığımızda bazı insanlar yaşlanmış gibi durmuyor. Daha çok daha genç gösteriyor ama bazıları da gerçekten çok yaşlı gösteriyor. Ama bu mesela çok yaşlı gösteren kişiyi diğer alışkanlıkları düzgün bir şekilde, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sosyal yaşam zenginliğiyle mesela gerçek yaşında gösterme şansımız var mı yani? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
0: Bu bir aslında aralık. Yani aslında bize genetiğimizin verdiği bir aralık var. Yani o aralığın içinde oyun oynayabiliriz. Hani onun dışına çok fazla çıkamayız ama o aralığı da iyi değerlendirmek lazım. Yani çok bunu kötü noktaya da, uç noktaya taşıyabilirsiniz. Diğer alt kısma da taşıyabilirsiniz. Yani genetiğiniz size el vermiyorsa çok genç gösterme ihtimaliniz yok ama sağlıklı ve dinamik bir şekilde hayatınızı idame ettirme fırsatınız var. Yani her zaman yapılabilecek bir kısım var, yani beden buna müsaade ediyor. Ve biz de bunu bilirsek, iyi yönetirsek bir aralığa kadar bunu yapabiliriz. Ama altını çiziyorum, genetiğin bize müsaade ettiği aslında kadarıyla hareket edebiliyoruz. Bu aslında birbirinin içine geçen iki kavram. Epigenetik kavramı var, genetik kavramı var. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Bize bir kod verilmiş, bir aralık verilmiş. 100 ile, işte 0 ile 100 arasındasın. Sen başka

0: İzmir Şehir Hastanesi'nden Feride hocamız ve diş hekimi Şülan hocamız da gayet genetikleri de düzgün ve sağlıklı yaşamda böyle Kahev'de. Sanırım bunu da siz çalışıyor musunuz acaba? Kahev'de böyle olmalıyız diyor musunuz?
1: Yani inanın doğru tespit etmişsiniz. Bizim enerjimiz Kahev'in o hem görünüş olarak, fiziksel görünüş olarak hem de böyle enerjisel sosyal ilişkiler olarak o kadar iyi ki. Yani biz gerçekten çok farklı bir topluluğuz bana kalırsa. Benim için de değeri buradan da geliyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Tabii ki çalışıyoruz. Biz kadınız, hayatın içindeyiz. Hekimiz, şifa veriyoruz. Bütün bu özelliklerimizi birleştiriyoruz ve beraber bir şey ortaya çıkartıyoruz. İnanın yani yaşlılık gibi aslında çok uğramıyor diyebiliriz yani.
0: Ne güzel.
1: Bu konuda kesinlikle haklısınız bu tespitinizde.
0: Ne güzel. Peki şimdi kaliteli yaş almayla sadece ömrü uzatmak arasında farklılıklar var mı?
1: Elbette var. Bir kişi yaş alır ama hayatın içinde üretemez. Fonksiyonel değildir, kendi işlerini göremez. Biliyorsunuz çevrenizde de vardır böyle örnekler. İşte bundan kaçınmayı istiyoruz. Ne kadar tabii kaçınabilirsek elimize ne kadar bir şey varsa tabii ki. Bundan kaçınmak istiyoruz. Bir yana bakıyorsunuz işte 80-90 yaşında kitap okuyan, üreten, sohbet eden, yürüyüşlerini yapan insanlar da var. Bilim aslında diyor ki hani bu insan kronik bir hastalıkta ama diğeri değil. Ya bunların arasındaki fark ne? Sadece genetik mi? İşte bu longevity'nin temel konusu da bu. Biz de çevremizde çok net görüyoruz. Yaş almak, sağlıklı yaş almakla yaşamak aynı şey değil. Yani yaşıyorsunuz ama sağlıklı ve verimli değilseniz bu aslında yaşamın kalitesinin çok düşük olduğunu gösteriyor ve longevity'nin de aslında temel hedefi buna hazırlanmak. Yani yaşlılığın, yaş almanın fonksiyonel, sağlıklı, kronik hastalıklardan uzak, sosyal çevrenin olması korunmasıyla oluşturulan bir çerçeve sunuyor. Tabii ki de aynı değil. Yani cevabı herkes biliyor aslında. Yani yaş almanın bir sürü çeşidi var.
0: Evet. Peki yaşlanma karşıtı takviyeler var mesela. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Valla yaşlanma karşı takviyeler var cümlesine katılmıyorum. Çünkü yaşlanma karşı takviyeler yok. Takviyeler insan vücudunun ihtiyacı eğer eksikliği varsa ihtiyacı şeklindedir. Ha tabii ki de insan vücudunda olmayan ama yine takviye ambalaja girmiş ürünler de var. Mesela üzüm çekirdeği resveratrol diyoruz değil mi? Onlar da var. Ama bunların nasıl desem yaşlanma karşıtı olduğuna dair %100 bir çalışma yok. %100 bir kanıt yok. Evet, fizyolojik olarak daha sağlamlaştırabileceğine dair çeşitli şeyler var ama hangi takviyeyi kullanacağız? Hangisini alacağız? O kadar kaos ki bu durum. Hani ben bir biyokimya uzmanı olarak şöyle düşünüyorum. Vücudumuz bir kimya laboratuvarı. Ben her dönem tıp fakültesi derslerde o kimya laboratuvarının reaksiyonlarını anlatıyorum. Ve o reaksiyonlarda enzim olan bazı şeyler var. İşte onlar olmazsa vücut bu süreci tamamlayamaz. O yaşlanmaya çok hızlı gider. Çünkü bağışıklık sistemi çöker. Kas metabolizması yavaşlar, bilinç mental sistemi dağılır. Dolayısıyla ben biyokimyacı olarak daha çok bu açıdan bakıyorum. Yani vücutta olan ve o kimya laboratuvarını besleyen moleküllere çok önem vermeliyiz. Ama diğer takviyeler, bu işte fizyoterapötikler, çeşitli ajanlar elbette yararlı olabilir. Fakat bunları da hani yaşlanma karşıtı olarak düşünmemek gerekir. Böyle bir ifade bana uygun gelmedi çünkü yaşlanmayı karşıtı olabilecek tek şey insanın kendisidir, egzersizdir, uykudur, beslenmedir, ilişkilerdir ve artı olarak eksiklik varsa takviyeyi dışarıdan almadır, bir durum varsa fitoterapötikleri uygun dozda, uygun şekilde kullanmadır. Yani benim ifadem böyle olurdu.
0: Evet. Şimdi o zaman biraz daha sanata, müziğe gelelim. Mesela yaşama sevincine gelelim. Şimdi yaşama
1: Tamam.
0: sevinci ve müziğin insan ömründe böyle doğrudan bir etkisi var mı?
1: Valla bu soruyu sordunuz. Şimdi aklıma şu sahne geldi. Biz Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle elimize gitarları alıyoruz, bağlamaları alıyoruz. Bazı hastanedeki servislerde

0: dolaşıyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. Fizik tedavi bölümünde bazen hastalarımız hareket edemeyebiliyor. Yani ömür boyu yatalak olanlar var. Ömür boyu bacaklarını kaldıramayan olanlar var ama biz bu uygulamayı yaptığımız zaman bu insanlar sevinçten ağladılar. Yani o kadar bu yaşama sevinci ve müzik alakasını ben burada gördüm. Dolayısıyla bu müziğin yaşama ve sevinç kısmına birebir ilgisi var. Bu hastalarımızı biz o kadar güzel motive ettik, o kadar iyi bir an geçirdik ki bu önlüklerimizi giydik, beyaz önlüklerimizi ve teşekkür ederek bize numaralarımızı alarak, yani bu kadar ihtiyaç var ki sonuçta hastane biraz hani yaşam sevincinin biraz azalabileceği bir mekan ve biz bunu bu açıdan takviye ettik. İnsanların o geri dönüşleri hastalarımızın o kadar güzeldi ki hani size bu örnekle bu sorunuza cevap vermek istiyorum.
1: Evet, evet, teşekkür ediyoruz. Peki müzik insan biyolojisinde ne gibi değişimlere yol açıyor baktığımızda? Mesela duygularımıza hitap eden bir müzik dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor deriz ya, ya da bir anıya, bir ana götürür bizi. Bunu nasıl açıklarız?
0: Evet, o anları hepimiz yaşamışızdır. Böyle çok güzel bir müzik dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Benim burnum sızlar mesela. Benim burun direğim sızlar. Bilmiyorum sizde oluyor ama. Öyle dizlerim titrer. Böyle değişik semptomlar olur böyle. Çok iyi müzik dinleyenler.
1: Tüm bedeninizde yaşıyorsunuz o zaman müziği.
0: Tabii ki.
1: Hissediyorsunuz.
0: Size olmaz mı? Ben çok merak ederim mesela bunu. Herkes de olur mu? Böyle bir farklılık.
1: Ya bence o da içinde bulunduğumuz duruma bağlı, ruh halimize bağlı olarak değişiyor gibi geliyor bana da. Ya da içinde bulunduğumuz evet. Durumdan dolayı mı o müziği dinliyoruz? Duygudan
0: vallahi
1: dolayı mı?
0: İhtiyaç aslında. Aslında öyle söyleyeyim. Hı-hı. Bir şeyin ihtiyacı. Neyin ihtiyacı derseniz. Ben bunu, yani nörobilim çok fazla müzik konusunu işliyor. İnsan Hı-hı. niye müzik dinler? Hayvanlar dinlemiyor. Biz niye müzik dinliyoruz? Dediğiniz gibi duygunun ihtiyacı. Şöyle ki insan varoluşsal olarak, felsefi olarak dünyaya fırlatılmış diye düşünün. Dünyayı tanımıyor, kendisini tanımıyor, ne yapacağını bilemiyor ama bir şekilde de alışması lazım. İşte bu bu dünyaya alışmamızı sağlıyor. Yani net olarak o ve bunu nasıl yapıyor? Bunu hangi yöntemlerle yapıyor? İşte dediğiniz o müzikal çiz deniyor ona yabancı literatürde. Müzikal çiz, işte bu burun dineyi sızlaması, o dediğiniz anı yaşama, işte bedendeki de semptomlar dünyayı müzikle algılamamızı kolaylaştırıyor. Yani aslında bir nevi dünyaya alıştırıyor müzik ve kendimize alıştırıyor. Yani biz aslında dünyaya alışkın canlılar değiliz ama bir şekilde bu dünyaya geliyoruz ve bunu bizi duygularımızla, bizi düşüncelerimizle, bedenimizle, diğer çevreyle uyumlanmamızı, buna tıpta nöroregülasyon deniyor. Yani zihnin nöroregülasyonu, Feride de bahsetti. Onu yapıyor işte. Yani evet. Bu aslında bir ihtiyaç. Tam az önce de siz demiştiniz. İhtiyacımız, duygusal ihtiyacımıza göre demiştiniz. Hı-hı. Tam olarak ondan oluyor. Müzikal tils de işte bunun bedenlenmiş hali. Sempatik sistem, parasempatik, tamamen nörojenik yolaklarla alakalı bir durum ama temelde müzik insanı doğaya ve kendine ve dünyaya alıştırıyor. Alıştırmasını sağlıyor. Regülasyon diyoruz.
1: Evet. Peki o zaman şunu da merak ettim. Şimdi bir insan, şu an keyifli bir program yapıyoruz ama bir anda böyle bizi bambaşka bir duyguya sokacak bir müzik açtığımızda biyolojimizde şu an bir değişiklik yaşanır mı?
0: Şöyle ki, eğer siz bu müziği seviyorsanız, geçmişinizde varsa, daha önce dinlemişseniz, işte bundan çok fark eder. İşte bu yüzden kalıplar var. Mesela diyorlar ki şu müzik şuna iyi gelir. Böyle bir durum yok. Mesela her kültürün, her kişinin iyi geleceği müzik başkadır. Şimdi siz mesela bana bir şarkı açarsınız burada. Çok da güzel şarkılar açtınız, dinledim. Ama mesela ben eğer o şarkıyla benim bir bağım yoksa o şarkı iyileştirici olamaz. Aynı şey gibi düşünün. Ben müziğe daha önce bir emek verdiysem, dinlediysem, bir hafıza oluşturduysam, aynı kas gibi düşünün. Hani kaslarımız kullandıkça böyle güçlenir ya. İşte onun gibi. İşte o bağlantıyı kurmuşsan bana tedavi edici olur. O yüzden de diyoruz ya, tedavi olmak istiyorsanız müzik tarafından çalışınız. Dersinize çalışınız, müzik dinleyiniz, TRT Radyo 1'i dinleyiniz. Ben çok severim zaten radyoyu ve bütün kütüphanenizi oluşturunuz. O yüzden hani şu anda bir şarkı açarsanız onun ne şarkısı olacağı ve benim onunla olan bağım etkilenme düzeyimi etkiler.
1: Bir de insanı gerçekten etkiliyor, şöyle etkiliyor müzik, duyduğumuz reklamlarda ya da etrafta çalınan, mesela dayatılan müzikler var. Her yerde dinlediğimiz, kulağa gelen, bir süre sonra ona alışıyormuş gibi hissediyor insanda. O müziği kesinlikle beğenmeye de başlıyor mesela. Bunun nedenlerine baktığımızda neler var acaba?
0: Tamamen işte bu öngörülemez, tahmin edilemez durumu öngörülebilir hale getiriyor. O yüzden mesela ilk dinlediğinizde sevmiyorsunuz. İkinci dinlediğinizde biraz serer gibisiniz. Ve sonra çok seviyor oluyorsunuz. O size aslında yaptırtılmış, tezgirtilmiş oluyor bir noktada. İşte beyin ona alışmaya başlıyor ve orada dopaminerjik yolaklar türüyor. Şimdi dopamin dediğimiz ne? Bağımlılık, kazanma, o tarz şeyler ve yol açan fizyolojik sistem. Sen bunu aynı müzikte yapıyorsun aslında. Yani kişiye müziği vererek onu ondan hoşlanır hale getiriyorsun. Ona bağımlı hale getiriyorsun. Gerçekten bu böyle. Zaten müzikle çok ciddi durumlar oluşturulmuş tarihte de. Hep müzikle. Savaşlar hep müzikle. Din hep müzikle. Şu anda görün, alışverişe çıkıyorsunuz. Hemen bir alışveriş merkezine gidin. Orada da müzik var. Yani aslında müzik o kadar etkili ki. Biz sadece bunun ABC'sini bilmiyoruz ama nörobilim bunu o kadar güzel açıklıyor ki.
1: Evet, evet. Peki şimdi hangi hastalıklarda müziğin gerçekten faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış mı?
0: Tabii ki de kanıtlanmışım. Birçok hastalıkta ben size sayayım. Uykusuzluk mesela. Uykusuzlukta ağrıda, ağrı çekilme halinde, depresyonda, anksiyetede, Parkinson dediğimiz motor fonksiyonların bozulduğu hastalıkta ve çok yaygın. Alzheimer dediğimiz demans hastalığında yaş ilerledikçe, bu longevity ilerledikçe bir noktada da Alzheimer'da ilerliyor biliyorsunuz. Tabii longevity'nin hedefi o değil ama bir noktada yaş ilerledikçe insanlarda kronik hastalıklar ortaya çıkıyor ve müzik bu açılardan hep etkili. Örneğin yurt dışında bunlara özel, Parkinson'a, Alzheimer'a özel müzik terapi merkezleri var. Yurdumuzda da yavaş yavaş kurulmaya başlıyor ama biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Bu tip hastalıklarda mesela post travmatik stres bozukluğu dediğimiz psikiyatrik hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda, Alzheimer dedim, demans, Parkinson gibi hastalıklarda ve öğrenmede, mesela öğrenmede, eğitimde de müzik çok çok etkili. Bunların hepsinin literatürde karşılığı var. Hepsi bilimsel çalışmayla ortaya konmuş durumlar.
1: O zaman müziğin böyle bir tedavi etki edici bir yönü de var diyebiliriz.
0: Kesinlikle diyebiliriz.
1: Peki o zaman tedavi etti ama tam tersi yapan bir durum söz konusu mudur? Yanlış müzik diye bir şey var mıdır mesela?
0: Vardır yanlış müzik. Duyguları yönetme gibi düşünebilirsiniz. Birçok parametresi var. Feride ile Şulan ritim dediler. Müziğin bir parametresi de ritim. Eğer o ritim sizi düzgün bir yere götürmezse, yani düzenli bir ritim olmazsa, örneğin bir Parkinson hastasına bunu yaparsanız, düzensiz bir ritimli eser dinletirseniz, o kişi zaten hareket senkronizasyonunu gerçekleştiremiyor. Bir de düzensiz ritim onun kafasında karışıklığa yol açar. Mesela bu o hastalık için kötüdür. Örneğin depresyonda bir kişiye sürekli yavaş, sakin müzikler dinletirseniz bu kişinin derin depresyonu artar. Benim çok sevdiğim bir örnek. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok yaygın. Günümüzde de çok konuşuluyor. Örneğin bu insanlara sözlü, karışık, hızlı müzikler dinletmek çok belirgin bir huzursuzluğa yol açar. Yani dediğiniz sorunuza dönecek olursak, hastalıklara ve kişilere özel zararlı müzikler de vardır. Zaten beden bunu anlar ve rahatsız olur. Yani beden kendi kendine rahatsızlığını ifade eder. Ama tabii ki de bu dokümante bir şekilde literatürde çok derin bahsediliyor. Bir de bunun uçsuz ucu bucağı yok. Yani her türlü hastalıkta, her türlü durumda yanlış ya da zararlı müzikten bahsedebiliriz. Yararlıdan ne kadar bahsedebiliyorsak. Bu konu çok derin bir ilim içeriyor.
1: Peki bir müzik insan için neyi ifade eder diye sorsak size?
0: Müzik insan için dünyaya alışmayı, kendimize, dünyaya, çevremize,

0: yaşamayı, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, nerede yaşadığımızı algılamayı, duyguların, düşüncelerin dilini aslında ifade eder. Bu çok güçlüdür. Keşke bilimsel olarak da, ruhsal olarak da şifrelerini çözmeye daha çok vakit ayırabilsek. Ben kendi enerjimin çok büyük bir kısmını buna veriyorum. Ama keşke daha çok bu yaygınlaşsa ve hem hastalıkta, hem sağlıkta, hem öğrenmede, her türlü konuda keşke müziği daha çok kullanabilsek.
1: Evet, evet. Peki kendi hayatınıza baktığınızda müziğin gerçekten fark yarattığı bir an oldu mu?
0: Oldu. Onu da size yine klinik bir deneyimimle anlatayım. Yine tıp öğrencileriyle gittiğimiz bir serviste hastalarımızdan tabii müsaade alıyoruz. Geçmiş olsun, biz terapi uyguluyoruz, ister misiniz gibi bir müsaade alıyoruz önce. Çok da ağır hastaların olduğu bir serviste pek de bize bakmadılar, çok istemediler, müsaade aldık, izin vermediler. Biz boynumuzu büküp başka hastalara da gittik. Sadece bir tane hastamız dedi ki, tamam ben bir dinleyeyim, bir şarkı dinleyeyim dedi. Hepsi aynı alandaydı hastalarımızın ve bir tane hasta kabul etti. Biz de gittik ona, köşede böyle ufak ufak söylemeye başladık. Öyle bir an oldu ki Çağatay Bey, bu müzik hepsini etkiledi, bütün hastaları etkiledi. O öğrencilerin şevki, motivasyonu, o şifa dağıtma isteği, o şarkının nameleri bir yayıldı. O kabul etmeyen bütün hastalar bizim yanımıza geldi. Hatta yan servis geldi, hemşireler, doktorlar. Yani müziğin ne kadar büyülü bir şey olduğunu ben orada gördüm. O somurtan insanlar, o ağrılı insanlar birden gülmeye ve el çırpmaya başladılar. Yani bu benim için çok çok dramatik derecede iyi bir andı. Ve müziğin ne kadar değerli ve etkili olduğunu ortaya koyuyordu. Hastalarımız için, insanlarımız için ne kadar şifalı olduğunu, sosyal ilişkiler için, ağrı algılayışı, hastalığın algılanışı. Çok çok derin ve güzel bir andı. Ben bu soruya böyle bir cevap vermek istedim.
1: Evet, evet. Peki şimdi sizce gelecekte doktorlar ilaçların yanında hastalarına reçete yerine böyle günlük müzik dinleme listeleri de yazacaklar mı sizce?
0: Yani ben size bunu
1: ya da siz yazıyor musunuz?
0: Binlerce yıl önce zaten yazıyorlardı desem. Zaten unutulmuş bir şey maalesef. Bizim en büyük hekimimiz kendi kültürümüzden, tarihimizden İbn Sina mesela yüksek potansiyelde müzikologtur. Kendisi her zaman hastalarını müzikle tedavi eder. Bizim tarihimizde kitaplarda, tıp tarihinde zaten bu vardı. Yani gelecekte yapacaklar demek aslında o aradaki boşluğa benim üzülmeme sebep olur. Çünkü bu zaten kadim bir gelenekti ve tıbbın tam merkezinde oturuyordu. Biz bunu bir dönem unutmuş olsak da şu an bu ara nörobilimle beraber tekrar gündeme geldi. Ve inşallah biz reçetelerimizde Buse'lik makamları, Hicaz makamları, Kürdük Hicazkerler kendimizden örnekler verirsek. Çünkü ben Türk musikisini çok severim. Evet. Bana bir reçete olsaydı bunlar yazılırdı. Ama zaten dediğim gibi bu kadim bir gelenekti. Kadim bir tedavi yöntemiydi. Sadece unuttuk. Bunun hatırlanacağı bir gün, bir an gelecektir. Ben öğrencilerimi polikliniklerinizde müzik açınız, vizitlerinizi müzikle yapınız, hastalara müzik dinlemesini, spor yapması gibi, beslenme sistemini oturtması gibi tavsiye ediniz diye öneriyorum.
1: Evet, bir de operasyonlarda benim dikkatimi çekmişti, ameliyatlarda ya da operasyonlarda böyle kısa.
0: Evet.
1: Ben bir diş operasyonu geçirdiğimde de hekim şey açmıştı, bir müzik açmış dinlemişti mesela. Orada
0: evet.
1: Kendisi için mi hasta için mi açıyor müziğe baktığımızda?
0: Genelde şimdi dişte tabii siz anestezi etkisinde değilsiniz ama bizim ameliyatlar genelde genel anestezi altında oluyor. O bazen bilinç açık oluyor. Genelde cerrah kendisi için açıyor ama o bence çok değerli bir durum. Ben de aynı tespiti yapmıştım. Eğer hasta bilinci açıksa bu müzikten kesinlikle fayda görür ve ameliyathanenin o soğuk, o tek başına o tatsız halini yumuşatır ve kişinin de fizyolojisine, hormonlarına etki eder. Çok da güçlü bir etkili. Tabii hekim kendi için yapıyor ama hasta için de bence bu oluyor. Hatta bilinç kapalı anestezi altında olanlarda bile etkili olduğunu biliyoruz. Çünkü müzik kulakla duyulmuyor, bedenle duyuluyor. Dolayısıyla bilinç kapalı bile olsa o müziğin hastaya mutlaka pozitif yönde bir etkisi olacaktır.
1: Evet, böyle yavaştan veda edeceğiz. İsterseniz eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa dinleyelim, sonra size veda edelim.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Kendimizle baş başa kalmak, müziğimizi belirlemek, onun üzerine çalışmak çok değerli. Ve bununla birlikte kendimizi iyileştirerek çevremizi iyileştirmek, KHEV gibi önemli toplum kuruluşlara destek vermek. Bunun hem ruha şifa hem bedene şifa. Yani umarım sağlıklı güzel nesillerimiz olur, geleceğimiz olur. Benim son mesajım bu olsun.
1: Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Aslında böyle sizin sesinizi de açtık, sizin sesinizle de kapatmak isterdik ama süremiz maalesef yetmez. O yüzden teşekkür ediyoruz. Başka bir vakit böyle ritim eşliğinde gelirseniz buraya, Feride Hanım'la beraber gelirseniz belki o çalar, siz söylersiniz. Ben oynarım, bilemeyiz.
0: Çok güzel olur.
1: Teşekkür ediyoruz size. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: İyi geceler, sağ olun.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, biyokimya ve longevity uzmanı Doktor Ayça Tuzcu telefon hattımızdaydı. Çok kıymetli bilgiler aktardı bizlere. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün birbirinden değerli konuklarımız vardı efendim. Diş hekimi Şulan Tuncel, acil tıp uzmanı doçent doktor Feride Çalışkan ve biyokimya ve longevity uzmanı Ayça Tuzcu bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Esin Afşar 1970 yılında çıkardığı ilk 45'liğinden sonra 10 albüm daha yayınladı. 6 kitap yazan sanatçı çok sayıda tiyatro, sinema ve televizyon çalışmasında yer aldı. Afşar yurt içinde ve dışında çok sayıda ödüle layık görüldü. 14 Kasım 2011'de hayatını kaybeden sanatçı geleneksel Türk şiirine ve müziğine önemli katkılar sundu. Biz de kendisine seslendirdiği Aşık Veysel'in başka bir eseriyle veda etmek istedik. Halk müziğinin başyapılarından olan Güzelliğin On Para Etmez Afşar'ın yorumuyla duygularda farklı bir iz bıraktı ve bizden şimdilik bu kadar diyerek sizleri güzel müzikle baş başa bırakacağız. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Korkmaz Koçoğlu ve Çağatay Sevgi'yle birlikteydiniz.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan'ın ilk gününde güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Erdoğan bugün gerçekleştirilecek zirve oturumundaysa katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini de sürdürecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yapacak. İstanbul'da toplanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Açıklamada Suudi Arabistan'da sekreterya kurulacağı ve Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin sekreteryaya başkanlık edeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte İstanbul'dan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bakanlar Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat edecek. Bakan Fidan ve Bakan Güler'e yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da eşlik etti. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin ekmek, su, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda konuştu. Mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu ve Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Delege sistemini terk ediyoruz. Genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Özgür Özel partisinin ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimlerinin 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimlerinin ise 17-18 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenlerden Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazelerinin otopsi işlemleri yapıldı. Ardından cenazeler hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Cenazelerin bugün öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazası ilişkin mahkeme süreci başladı. Tutuklanan kaptan, 7 gemi personeli ve 6 şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Soruşturma tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, soruşturma sadece geminin kaptanı veya mürettebatının davranışlarıyla sınırlı kalmayacak dedi. YouTuber Arif Kocabıyık Kapı Kule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Öztürk hakkında katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk'ün gözaltına alınarak bugün ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden mevcutta olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı. Gülistan 9 soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Biteksen Kripto Varlık Alım Satım Platformu şirketi sahibi gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasının ardından İspanya hükümeti de benzer bir adım attı. İtalya'dan gelen yolculara yönelik liman ve havalimanlarındaki kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Türküler eşliğinde güzel yurdumuzu şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neriman Tüfekçi'nin Tarık Çıkıntaş'tan derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Semra Algül sizlerle. Çay içinde dövme taş, gönlüm huni, gözüm yaş.

Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Devrent Deresi'ni duman bürüdü, dumanın içinde dudum yürüdü.

Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle Gülten Çadırcı sizlerle. Ayrılık hasreti kar etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Alper Sarı Sözel'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsüyle Nursaç Doğan Işık sizlerle. Evlerinin önü Mersin, sular akmaz tersin tersin.

Mustafa Kesen'e ait Elazığ türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Bir kara kaş, bir kara göz sende var. Bir tükenmez deli gönül bende var.

Tel Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği Malatya türküsünü Sema Kayadoğan'dan dinliyoruz. Kapının önünde önlük dikiyi, yürüdükçe ince beli büküyü.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde insan ilişkilerinin en hassas, en kırılgan ve pürüzsüz bir özen gerektiren manevi duraklarına, yani bayramlar, doğum günleri ve hayatın dönüm noktası sayılan özel günlerin ufkuna çeviriyoruz yüzümüzü. Modern çağın getirdiği o bencil ve sığ benlik telaşlarının tam karşısında duran bir başkasının sevincine dilsiz birer siper olabilme asaletidir zarafet. Günümüz dünyasında maalesef bir insanın ömründe sadece bir kez gelebilecek o özel günleri, o masum sevinç eşiklerini sırf kendi kaprisleri, narsistik eğilimleri ya da çözülmemiş kişisel kavgaları yüzünden muhatabına zehir eden hırçın tavırlara rastlıyoruz. Oysa zarafet, o mukaddes günlerde kendi dünyamızı, iddialarımızı ve kırılganlıklarımızı pürüzsüz bir mahcubiyetle geride bırakıp sadece muhatabımızın tebessüm hakkına hürmet edebilme olgunluğudur. Bir bayram sabahının o duru sükunetine ya da bir canın dünyaya gelişini kutladığı o naif doğum günü anına kendi egomuzun gürültüsünü taşımak şahsiyetimizin kalbini kırar. Ortamı germek, alınganlıklar bahane ederek ilgiyi sürekli kendi üzerine çekmeye çalışmak ve o günün asıl sahibini gölgede bırakmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğinin en hüzünlü işaretlerindendir. Gerçek incelik, bir başkasının mutluluk sahnesinde rol çalmaya yeltenmek değil, o neşenin pürüzsüz akabilmesi için dilsiz ve samimi bir ihtimamla arkada durabilmektir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat nizamımızın, bayram adabımızın özünü, insanın kendi benliğini ve hırslarını susturarak toplumsal selamete ve ortak sevince pürüzsüz bir rıza ile teslim olması olarak tarif eder. Ökten Hoca'nın işaret ettiği bu asil nizam, o özel günlerin iklimine adım atıldığı saniyede geçmişin tüm hesaplaşmalarını kapının ardında bırakmakla başlar. Bir insanın yılda bir kez beklediği o güzel kelamı, o naif hatırlayışı ondan esirgememek, o özel vakti pürüzsüz bir ihtimamla korumak, Saadettin Ökten Hoca'nın bahsettiği o köklü şehir ahlakının en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern insanın en derin yaralarından birini, her şeyi sadece kendi hisleri, kendi yaraları, kendi merkezi dünyası üzerinden okuyan o narsistik körleşme olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini o hususi günlerin sofralarında sınamaya başlarız. Kendi keyfimiz ya da öfkemiz öyle gerektiriyor diye

0: Bir başkasının heyecanını kursağında bırakmak, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o kalbi sağırlaşmanın ve insani çoraklaşmanın ta kendisi olabilir. Nezaket o günlerde kendi gölgemizi o tertemiz masumiyetlerin üzerinden pürüzsüzce çekebilmektir. Sosyolog Erwin Goffman, insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde birbirlerinin saygınlık alanlarına ve özel günlerin getirdiği o ritüel zeminlerine nasıl titiz birer ortak olmak zorunda olduklarını çözümler. Hayatın bu kırılgan anlarında Goffman'ın üzerinde durduğu o topluluk sığınağı sarsılmaz bir hürmet hukukuna dönüşmelidir. Bir insanın sevinç gününde dilsiz bir emniyet alanı oluşturmak, onun neşesini pürüzsüz bir rikkatle beslemek, o gürültülü dünyada hiç kimsenin kendini değersiz ve mahzun hissetmesine rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık duygu durumlarına odaklanarak başkalarının özel anlarını birer yük gibi gördüğü akışkan dünya eleştirisi, muhatabının doğum gününü, bayramını, kendi neşesi bilip ona bürünerek yaklaşan o çelebi ruhların vefasında eritmektir. Çünkü hürmet göstermek, Henry Bergson'un da bahsettiği gibi zamana yayılan, anlık narsist dalgalanmalarla değişmeyen, sarsılmaz bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, gönül mü yüksek durur yoksa can mı cümlesi bir rızadır. Sevgi yalan mı derken insan ilişkilerinde asıl mihenk taşının o hesapsız sevgi ve rıza olduğunu bize hatırlatır. Bir canın o en güzel vaktinde bir ibadet neşesiyle ve pürüzsüz bir kalbi borçla yaklaşabilmek ne kadar kıymetli. Sade Şirazi'nin asıl bir ruhun nişanesi, dostunun neşeli gününde kendi dertlerini unutup onun sevinç kervanına samimiyetle yük katabilmesidir der. İşte bu düsturla günlerimizi mühürlememiz gerekir. Gençlerimize narsistik hırsların bir güç değil, bir yalnızlaşma labirenti olduğunu göstermek, Şeyh Galip'in Zübde alem dediği insanın kendi şahsiyet itibarını ancak başkalarının mutluluk alanlarına gösterdiği saygıyla koruyabileceğini idrak etmesi demektir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, içe dönük, kırılgan duyarlılık gibi özel günlerin adabı da büyük ve abartılı hediyelerde değil, muhatabına günü zehir etmemek için sergilenen o pürüzsüz mahcup rikkattedir. Bu kadim miras bize şunu fısıldar. Özel günler, bayramlar ve doğum günleri sadece alelade bir takvim yaprağı değil hiçbirimiz için. Kalbimizin, nezaketimizin ve insana duyduğumuz en saf vefanın sınandığı mukaddes eşikler aynı zamanda. Kendi hırslarımızın ve kırılganlıklarımızın esiri olmadan, sevdiklerimizin neşe günlerine pürüzsüz bir emniyetle sahip çıkmak gerçek bir asalet. İncelik bu benim yarışına dönüşmüş dünyada kendi haklarını ve öfkelerini bir kenara bırakıp yanı başındaki canın o masum sevinç gününe sadece duru bir sükunet ve incelikle şefkat armağan edebilme olgunluğu olmalı. Gelin bugün mukaddes eşiklere bakarken kalbimizin ve kelimelerimizin o rafine ihtimamını kuşanalım. Narsistik eğilimlerin o boğucu dumanından dünyamızı temizleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi egosunun peşinde koşanların değil, bir başkasının tebessümünü edeple, sadelikle ve aşkla gözetenlerin zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben Betül Şatır. Evinizin o pürüzsüz hürmet huzuruyla, gönlünüzün o duru saygı ışığıyla ferahladığı güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız.

masayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve speakeriniz ben Sıla Koç. Belki de insanoğlunu ayakta tutan en önemli kavramı konuşacağız bugün, inanç psikolojisini. İnanç ve bilim kavramları neler? İnsanın zihnindeki inanma ihtiyacından başlayıp bilimin sınırları nereye götürür diye soracağız. Ayrıntılar için İbni Haldun Üniversitesi Felsefe ve Yapay Zeka Bölümü Araştırma Görevlisi Selen Fettahoğlu konuğumuz olacak. Yeni okul dönemi başlarken tatilde neler yapıldı? Yeterince kitap okumaya zaman ayrıldı mı? Tatilde bile kimi zaman başaramamışken çocukları yoğun ders ve ödev temposu arasında kitap okumaya nasıl motive edeceğiz? Akıllarda çok soru var kuşkusuz. İşte çocuk ve gençlik kitaplarıyla bu kısır döngüyü kırmaya çalışan bir yazar konuğumuz olacak. Esra Yazdıç Demir. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.

0: Merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi Felsefe ve Yapay Zeka Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın Selen Fettahoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim Sıla Hanım, hoş buldum.
0: Sayın Fettahoğlu, inancı konuşalım istiyoruz ama insan neden inanır diye sormak lazım. Herhalde en başta insan zihninin doğal bir ihtiyacı mı inanmak?
1: Şimdi aslında önce bir genel bütün inançlarımızdan bahsedecek olursak, inanmak aslında hayatta kalabilmek için bir ihtiyaç. Yani bu hem geçmişte hayatımızı sürdürebilmek için, hayati tehlikelerden korunmak için, hem de modern hayatta planlama yapabilmek için. Yani mesela şu anki hayatımdan bir örnek vereyim. Az önce

0: aslında inanca ihtiyacımız var. Basit inançlardan bahsedecek olursam.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli her şeyi sorgulayıp sürekli bir sorgulama içinde olursak, sürekli inançlarımızı güncelleme ihtiyacı içinde olursak, bu sefer zihin sürekli bir kaos içinde kalır. Buna da aslında literatürde bilişsel kapanış ihtiyacı diyorlar. Yani zihin belli inançları kabul edip daha sonra kendini belli bir noktaya kadar kapatıp devam edebilmek için bir ihtiyaç duyuyor. Mesela bununla ilgili bir araştırma var. Yani zihnimiz belirsizlikten büyük bir rahatsızlık duyuyor. University College London'da 2016 yılında bir araştırma yapılıyor.
1: Evet.
0: Orada şöyle bir şey yapıyorlar Sıla Hanım. Şimdi elektrik şoku verecekler deneklere. Üç tane durum var. Bir tanesinde %0 ihtimalle elektrik şoku verecekler. Yani elektrik şoku almayacaksınız. Sonra bunların streslerine bakıyorlar. Tabii elektrik şoku almayacaksanız strese girmezsiniz çünkü can yakan bir şey. Bir tanesinde %50, bir tanesinde %100. Şimdi %100 elektrik şok alacaksınız ya da %50 ihtimalle elektrik şok alacaksınız.
1: Hı hı.
0: Hangisi daha stresli gelir mesela size?
1: Ya %100 herhalde, değil mi?
0: Tam tersi görünüyor aslında. %50 elektrik şoku alacağını düşünen kişiler daha fazla strese giriyor. Bunun aslında nedeni işte belirsizlikten bu rahatsızlık, bu duyduğumuz rahatsızlık.
1: İlginç.
0: Bu belirsizlik rahatsızlığı aslında bizim inançlara sahip olmamızın önemli bir nedeni. Beynin bir ihtiyacı diyebiliriz yani.
1: Hı hı.
0: Ama tabii sanıyorum siz daha çok dini inançlardan bahsediyorsunuz burada. Yani daha önemli sorularla ilgili inançlarımızdan bahsedecek olursak. Orada mesela Allah inancı acaba doğal mı? İnançlarımız bir ihtiyaç mı, doğal mı? Bence Allah inancı doğal bir inanç. Ya bir Müslüman olarak ben Allah inancının fıtratımızda var olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bununla ilgili mesela felsefe literatüründe reformed epistemoloji diye bir görüş var. Alvin Plantinga'nın savunuculuğunu yaptığı bir görüştü bu. O şöyle diyor. Normal fonksiyon gören bilişsel kapasitelerimiz doğal olarak bizde Allah inancını üretiyor. Ya bu şöyle, mesela bir doğa manzarası gördünüz. Orada içinizde bir hayranlık hissi uyandı. Veya bir şey oldu, dua ediyorsunuz. Allah'ın size cevap verdiği hissini hissediyorsunuz. Bu böyle argümanlara dayanmak zorunda değil. Siz sadece bu hisse sahipseniz bu sizin Allah'a inanmanız için bir neden oluyor. Diyor Alvin Plantinga. Aslında bununla ilgili mesela bir deney var. Bir deney değil, birçok aslında çalışma var. Justin Barrett'in çalıştığı bir konu. Şöyle, mesela Çinli çocuklar üzerinde bir deney yapıyor.
1: Evet.
0: Çinli çocuklar mesela çok seküler yetişiyorlar. Onların Allah inancının oluşmasını çok beklemeyiz. Çünkü bunu etraflarından duymuyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama o çocuklarda bile Allah inancına benzer bir şekilde evrende bir tasarım olduğu ile ilgili inançlar oluşuyor.
1: Yani aslında belirsizlik dayanamadığımız şey, biraz da o hayranlık vesaire açıklayamamak, bunlar karşısında bir açıklamaya mutlaka ihtiyaç mı hissediyoruz? Bir tutunma duygusu mu bu?
0: Evet, bir tutunma duygusu var. Hani bu bütün inançlarımız için geçerli. Allah inancı üzerinden bahsedeceksek, bunu bir bilişsel fakültelerimiz, bilişsel kapasitelerimiz bir ürettiği, yani gözle görmek gibi Allah'ı hissetmek gibi bir hissiyatımız olduğunu söyleyebiliriz. Yani Allah inancının da doğal olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Bu açıdan, bu reformed epistemoloji görüşüne atıf yaparak yani söylüyorum size.
1: Evet, şimdi inancı konuşuyoruz, dini inancı konuşuyoruz, bir de bilmek var. İnanmakla bilmek arasındaki fark nedir, psikolojik fark nedir acaba, bunu nasıl açıklarsınız?
0: Şimdi aslında ikisi apayrı şeyler değil. Ama bilmek için inandığımız şeyin bir güvenilirliğinin olması gerekiyor. Bir güvenilirlik eklemesi yaptığımızı düşünüyorum. Yani mesela birisi dünyanın düz olduğuna da inanabilir. Ya da ne bileyim işte kanserin tedavisi var da işte ilaç şirketleri saklıyor gibi. Yani dayanağı olmadı. Bana göre en azından dayanağı olmayan görüşleri söyleyebilir. Ya da mesela işte Covid döneminde şey duyduk ya çok. Covid aşıları olursanız size çip takılıyor, işte sizi takip ediyorlar gibi. Bunlar mesela inanç. Ama bana göre bunlar bilgi değil. Çünkü bunlar güvenilir bir çıkarım sürecinden geçmiyor. Ama bildiğimizi söylediğimiz şeyler de güvenilir bir çıkarım sürecinden geçmiş oluyor. Ya da direkt algılarımızla anlamış oluyoruz. Yani mesela gözümü şu an mesela etrafıma baktığımda bir işte pencere görüyorum. Ben burada bir pencere olduğunu görüyorum. Bu çünkü
1: bu bilmek mi oluyor?
0: Bu bilmek oluyor. Ama şunu da söyleyeyim, yani hem Allah inancıyla da benzerlik kurdum ya. bu yani yanlışlanamaz olduğunu göstermiyor.

0: dediğiniz şey de yanlışlanabilir. Yani siz mesela siz şu anda benimle konuştuğunuza inanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü benim sesimi duyuyorsunuz. İşte sizin konuşmalarınıza uygun tepkiler veriyorum. Siz diyorsunuz ki ben şu anda Selen'le konuşuyorum. Siz bunu biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ama sonrasında mesela size birisi diyor ki Selen işte yapay zeka konusunda çok çok iyi, öyle değilim ama çok çok iyi. Hı hı. Ve işte çok iyi yazılım tasarlayabiliyor. Öyle bir tasarlıyor ki siz Selen'le konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Aslında yapay zeka ile konuşuyorsunuz. Ve diyor ki ben sizin yayın saatinizi, canlı yayın saatinizi Selen'i dışarıda gördüm, AVM'de gördüm. Hı. Çünkü bunu öğrenirseniz demek ki bu bilgi yanlışlanmış oluyor. Hani evet. Bilgi biliyorum dediğinizde siz bunu yani demek oluyor ki güvenilir bir süreçten geçerek bu inancı tutuyorsunuz. Ama bu demek değil ki yanlışlanamaz. Hmm. Yani bu bütün inançlarımız için bildiğimiz şeyler de yanlışlanabilir. Allah inancını da aynı şekilde yani doğal dediğimde böyle sanki asla yanlışlanamaz gibi bir şey söylemiyorum. Ben doğru olduğuna inanabilirim rasyonel olarak. Ben hissettiğim zaman doğru olduğuna inanabilirim. Ama aksi halde bir delil gelirse, bana göre güçlü deliller değil bunlar ama aksi halde bir delil gelirse bu da yanlışlanmalı demeliyiz yani.
1: Evet, tabii şimdi öyle bir konu konuşuyoruz ki 15-20 dakika için çok zor bu konuyu her yönüyle konuşmak. O yüzden bazı noktalara yoğunlaşalım istiyoruz. Özellikle sizin yapay zeka alanında çalıştığınızı da düşünerek gerçek kavramını da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Gerçek kavramı ile ilgili ne söylersiniz acaba? Neyin gerçek olduğuna inanacağız sorusu yapay zeka çağında daha da bir problem haline geliyor galiba.
0: Hocam aslında gerçeklik yani bizim aslında önceden yani geçmişe baktığımızda gerçeklik çok ortadaydı. Yani sosyal medyadan öncesine baktığımız zaman. Tabii ki birileri yalan söyleyebilir ama bir de şöyle bir durum var. İnsanların bir ön yargısı var. Yani istemsizce aslında hepimiz dürüst olmaya meyilliyiz. Yani yalan söylemek aslında çok zor bir şey. Biri bir şey söylediği zaman da ona inanmaya meyilliyiz. Bizim bu konuda bir bilişsel ön yargımız var. Hı hı. O yüzden biz genelde gerçeğe inandığımızı düşünüyorduk. Ama şu anda yapay zeka çağında tabii çok fazla yanlış bilgi üretilebiliyor. Çok fazla yanlış fotoğraflar ortaya atılabiliyor. O yüzden aslında neyin gerçek olduğuna nasıl inanacağız sorusuna cevap çok karışık hale geldi yapay zekadaki gelişmelerle. Ve tabii burada bir yön daha var. O da yalancıların işine gelecek bir yönü var yapay zekadaki son gelişmelerin. Hı hı. Çünkü önceden mesela diyelim birinin ses kaydı çıktı, bir suç işlemiş. Diyelim rüşvet almış, ses kaydı çıktı. Evet tamam ispat edildi diyebilirdik belki. Ama şimdi o kadar kolay bundan yapılıyor ki gerçekten rüşvet aldıysa ve ses kaydı gerçekse bile biz ona inanmayabiliyoruz yapay zeka çağında. O yüzden bence büyük bir problem yaratıyor neyin gerçek olacağına inanacağımız sorusu. Ve şu anda da buna bir cevap göremiyorum maalesef.
1: Hı hı. İnanç konusuna dönecek olursak, gerçi Çinli çocuklardan örnek verdiniz ama inançlarımızı gerçekten biz mi seçiyoruz? Yoksa yetiştiğimiz çevre, hangi ailede büyüdüğümüz ya da beynimiz bizim adımıza karar mı veriyor?
0: Şimdi bu sorunun aslında cevabı o ya da bu değil bence. Yani beynimiz tabii ki ya şu bir gerçek. Mesela Müslüman ailelerin çocukları gerçekten daha fazla Müslüman oluyor. Hristiyan ailelerinki Hristiyan oluyor, ateist ailelerinki ateist oluyor. Veya şey bile değişiyor. Yaşayış biçimi. Yani şey görmüştüm mesela geçenlerde. Birisi diyor ki ben tavuğun yıkanmayacağını biliyorum ama annem öyle yapıyordu. O yüzden tavuğu yıkıyorum. Hmm. Çiğ tavuğu yıkıyorum gibi. Ve her şey aslında gördüklerimiz kültür bizim ailemizden geliyor. Ya bu kesinlikle etkiliyor. Ama bu demek değil ki, ya bu bizim sezgilerimizi etkiliyor. Yani yaşadığımız yetişkinliğe vardığımızda çocukluktaki o gelişen sezgilerimiz korunuyor aslında. Ama bu demek değil ki biz derin bir düşünce sürecinden geçirerek asla bu ailevi sezgilerimizden kurtulamayız. Eğer hızlı karar vermek yerine bir şeyler üzerine daha fazla düşünürsek, farklı fikirlere kendimizi kapatmazsak bu durumda kendimizle bir otonom bir şekilde karar verebiliriz diyebilirim.
1: İnsan bazen kanıt olmadığı halde ya da kanıtlar tam tersini gösterdiği halde bir şeye çok güçlü bir şekilde inanabiliyor. Mesela komplo teorileri, hani ona da biraz girdiniz. Bunun psikolojik bir açıklaması var mı?
0: Komplo teorilerine gerçekten bir psikolojik açıklaması var mı? Şunu bir söyleyeyim. Komplo teorilerine inananlarla inanmayanlar arasında böyle bir zeka farkı falan yok. Hani daha az zeki falan değil komplo teorileri.

0: kesmesine inananlar. Herkesin düşebileceği belli önyargılarımız var, zihinsel önyargılarımız. Komplo teorilerinin de arka planında bu zihinsel önyargıların daha fazla olması yatıyor aslında. Yani mesela belli olaylar büyük oldukları zaman, büyük olaylar, yani mesela burada iklim değişiminden bahsedelim, pandemiden bahsedelim. Hani bu olaylar o kadar büyük ki bunların sebepleri de çok büyük olmalı gibi şeyler çıkıyor. Bilişsel önyargılarımız var. Yani mesela bir çalışmada şu görünüyor. Diyelim suikastlar yapıldı. Bir tane suikast girişimi başarılı oldu. Yani gerçekten kişi öldü. Bir tanesi başarısız bir suikast girişimi oldu. Bunu soruyorlar. Sizce hangisi arkadaki işte gizli güçlerin planıydı? İnsanlar başarısız olanı gizli güçlerin planı olarak görmüyor. Ama başarılı olanı sanki gizli bir güç böyle bir plan yapıyormuş gibi görüyor. Hmm. Bu işte aslında bir büyük olaylara, büyük nedenlere atfetme gibi bir önyargımız olmasından kaynaklanıyor. Ve bir de biz hep niyet görmeye meyilliyiz. Mesela bazı çalışmalar var. Böyle geometrik şekillerin rastgele hareketlerini insanlara izlettiriyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu hareketler ise rastgele hareketler. Yani bilgisayarın rastgele kurduğu bir hareket. Bu hareketleri izleyen kişiler arkada bir niyet görüyor, bir hikaye uyduruyor.
1: Hmm.
0: Sürekli hani aslında şu şununla iyi anlaşamamış da sonra bu gelmiş kavga etmişler, sonra barışmışlar falan gibi. Bu mesela bir bu niyet görme eğilimimiz de bizim komplo teorilerine yine yönelmemize neden oluyor.
1: Zihnimiz ya, biraz öyle çalışır. Peki şunu da sormak isterim. İnsan biraz kaygılı bir varlık ya, bir de tabii öleceğini biliyor, ölüm korkusu var. Acaba inancın bunlarla da ilgisi var mı, azaltıyor mu bu korkuyu, kaygıyı?
0: İnançtan kasıt eğer değilse evet azaltabilir, ama ben burada bir not düşeyim, azaltmaya da bilir. Şimdi bazı çalışmalar, çalışmalar var psikolojide, buna dini başa çıkma yöntemi deniyor. Bir pozitif dini başa çıkma yöntemi var, bir de negatif dini başa çıkma yöntemi. Yani mesela kişi Allah'a inanıyor. Diyelim bir hani ölümden korkuyor ya da bir işte herhangi bir sorunu var. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a büyük bir güven duyuyor. Öyle bir şey ki öldükten sonra yani onu daha iyi bir hayatın beklediğini düşünüyor. Allah'ın onu ödüllendireceğini, onu sevdiğini düşünüyor. Bu durum gerçekten insanlarda ölüm kaygısını azaltabiliyor ve kaygı insanların psikolojisini olumlu bir şekilde etkiliyor. Ama ayrıca şu da var, mesela belli bir çalışmada finansal sorunlar yaşayan kişilerin gelecekle ilgili umuduna bakılmış. Dindar kişilerde gelecekle ilgili umut çok daha fazla. Yani normalde mesela finansal sorun ciddi psikolojik dezavantajlar yaratmasına rağmen dindar kişiler bu dezavantajlardan daha az etkileniyor. Ama şu da olabilir. Belli kişilerde de şunu da görüyoruz yani etrafta. Öyle bir şey ki ölümden çok korkuyor. Allah'a inanıyor. Ama şunu düşünüyor, ben eğer ölürsem Allah beni işte cehenneme atacak veya cezalandırılacağını düşünüyor. Böyle bir durumda da ölüm korkusunu tam tersi arttırabilir. O yüzden burada hani Allah'la olan ilişki, inancın Allah'la nasıl bir ilişkiye neden olduğu çok önemli.
1: Ama zor dönemlerden geçen insanların genelde dine ya da spiritüel düşüncelere, başka inanç sistemlerine yöneldiği gibi bir gözlemde bulunabiliriz galiba. Bunun psikolojik karşılığı nedir?
0: Yani bunun aslında kontrolün bizde olmadığını hatırladığımız bir dönem oluyor zor dönemlerimiz. Yani belki daha gündelik hayatta daha her şey iyi giderken biraz daha kontrol altında hissedebiliyoruz. Sanki bir şeyler kontrolümüz altındaymış gibi hissedebiliyoruz. Ama zor bir dönemde, mesela bir şeylerin belirsiz olduğu bir dönemde gerçekten onu hissediyoruz. Evet, kontrol bizde değil. Mesela maddi bir sıkıntı yaşadık ya da ailevi bir sorun oldu, ekonomik problem. Kontrol bizde değil. Şimdi kontrol bizde değilken kontrolü Allah'a bırakmak büyük bir aslında rahatlama sağlıyor. Ben o yüzden insanların spiritüel düşüncelere veya dini inanç sistemlerine yönelmesinin normal olduğunu düşünüyorum zor dönemlerde. Yani aslında bu bir ihtiyacın göstergesi.
1: Şu cümle ne ifade ediyor? Ben buna inanıyorum çünkü bana doğru geliyor. Bunu nasıl açıklarsınız?
0: Şimdi tabii neden size doğru geliyor? Yani tabii ki ben buna inanıyorum, doğru geliyorum. Acaba doğru geliyor. Acaba bu sizin normal çalışan sağlıklı bir algınızın ürünü ise eğer doğru. Yani böyle bir hissiniz varsa. Mesela ben buna inanıyorum çünkü görüyorum, yani bu çok basit bir şey olur. Görme eğer

0: sağlıklıysa gördüğünüzde inanırsınız. Ama hiç duymadınız. Ya da şöyle söyleyeyim, eğer mantıklı çıkarımlar yapabilecek kapasitedeyseniz tamam. Yani konuyla ilgili bir bilgi sahibi, bilginiz mantıklı çıkarımlar yapmanıza, sezgisel olarak da çıkarımlar yapmanıza yetecek düzeydeyse tamam. Ama diyelim ki konuyu bilmiyorsunuz. Yani bilmediğiniz, yani biyolojiyle ilgili bir konu ama hiç biyoloji bilmiyorsunuz. Birisi size diyor ki güneş kremi kullanmak gereksiz. Hı hı. Siz de diyorsunuz ki ben buna inanıyorum ama biyoloji de bilmiyorum, işte tıp bilmiyorum, biyoloji bilmiyorum. Ben buna inanıyorum çünkü öyle isteniyorum. Ama şimdi sizin bununla ilgili bilgi birikiminiz yok. Bu nereden kaynaklanıyor? Belki bir kere duyduğunuz bir şey. O yüzden bu bence çok bir şey ifade etmiyor. Yani sezgilerimiz geliştirilebiliyor. Hı-hı. Eğer bir uzmanlığınız varsa o konudaki sezginiz tabii ki güvenilir. Ama bunun dışında diğer ilgi alanlarınız dışındaki şeylerde tabii ki çok daha dikkat etmek gerekiyor. İnandığımız için doğru geldiğini söylemek çok sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır. Hı hı.
1: İnanç ve bilim desem size ne söylersiniz?
0: Bence inanç, yani din, dini inanç öncelikle evrende bir uyum olduğunu hissi veriyor. Bunu telkin ediyor bize. Yani Allah'ın her şeyi yarattığını mesela düşündüğümüz zaman o yaratılan şeyleri incelemek için biraz daha motive oluyoruz. Bence o yüzden din insanı bilim yapmaya yönlendirebilir. Yani en azından benim için bir araştırma nedeni, motivasyonu oluyor din. Ayrı zamanda bilimdeki gelişmeler, yani bilimden elde edilen veriler insanda bir hayranlık hissi uyandırabiliyor. Hı hı. Bu da mesela dini besleyebilir. Yani bilim de dini besleyebilir. Ama tabii burada hayranlıktan kastettiğim bu bir delildir demiyorum. Ama bu his gerçekten var olan inancı besleyebilir. Ve buna yani bu şekilde bir sezgiye dayanmak da rasyoneldir bence. Hı hı. Ama şuna çok yani bir dindar bir Müslüman olarak beni rahatsız eden bir şey, bazen Kur'an'a ya da işte dini diğer dinlerdeki teistlerden de bahsedersem, hani Hristiyanlıktaki mesela, kutsal kitaplara bilim kitabı muamelesi yapılabiliyor. Hı. Tabii özellikle Hristiyanlık için daha zarar verici bir şey. Çünkü onların ki daha fazla aslında soyut düşünceye dayanıyor. Ama Kur'an'a da bence bilim kitabı muamelesi yapmamamız gerekiyor. Çünkü eğer bilim kitabı muamelesi yaparsak, çünkü Kur'an direkt bilimsel bir şey söylemiyor gibi görünüyor. Biz onu kendi anlayışımıza aslında atfediyoruz. Yani Kur'an bilim kitabıdır dediğimiz zaman biz aslında kendi anlayışımızı, yani biz aslında ben Kur'an'dan bunu anladım, bak bilimle uyuşuyor diyoruz. Ama bilim bugün bunu söylüyor, yarın değişebilir, yarın farklı bir şey söyleyebilir. Bu sefer anlayışımızı Kur'an'la örtüştürdüğümüz zaman ileride bilimle din çelişiyor gibi bir algı oluşabilir. Hı hı, hı. Bunun oluşmaması gerekiyor. Bu çünkü doğru değil. Yani Kur'an bilimsel iddialarda bulunuyor olsa tamam. Hani o zaman tam belki de yanlışlanır deriz. Ama Kur'an'ın böyle bir iddiası yokken bizim ona bunu yüklemeye çalışmamız bence çok doğru değil. Bence ikisi birbirini besleyen, din insanı motive eden, bilim de hayranlığı motive eden iki farklı şey olarak düşünebiliriz.
1: O zaman Sayın Fethioğlu, söyleşimizin sonunda sosyal medya çağındayız. Yapay zeka girdi hayatımıza. İnsan acaba şuna mı meyilli? Yani bilimsel gerçekler dışında oradaki içerikte duygularına, inancına yönelen içerikler daha mı etkili oluyor? Bu konuda bir dikkatli olmak lazım mı acaba? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü aslında bu sadece sosyal medya çağında değil. Şimdi aslında biz hep duygularımızla yönelmeye meyilli varlıklarız. Yani duygularımız her zaman çok etkiliydi. Ama sosyal medyanın olmadığı dönemde ben duygumu size nasıl aktaracağım? Diyelim kitap yazdım, 2-3 sene sonra birileri okudu falan. Böyle çok fazla yayılamıyor. Sosyal medya çağında duygular sadece beni etkilemekte kalmıyor. Bende oluşan duyguyu ben çok rahat bir şekilde sizinle paylaşabiliyorum. Ve sosyal medya da zaten bunu, yani sosyal medya bizim dikkatimizi çalmak üzere tasarlanmış ve dikkatimizi çalan şey de duygu. Çok hızlı bir şekilde duygusal içerikleri zaten ön plana çıkarıyor sosyal medya. Biz onları görüyoruz, sonra onları paylaşıyoruz ve paylaştığımız zaman genelde de bizimle aynı görüşte olan duygular zaten karşımıza çıkıyor. Sosyal medya yine bu şekilde tasarlanmış. Sürekli bunu besleyecek, hem duygularımızı yönlendirecek hem de kendi, sadece kendi görüşümüz, hani politik inançlarımız olsun mesela, besleyecek şeyler karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim buna dikkatli olmamız gerekiyor. Yani mesela sosyal medyada

0: sizi çok fazla düşünmeye sevk edecek. İşte odaklanmanızı gerektirecek. Belki en azından bir dakika bile aslında uzun bir süre sosyal medya için. Bir dakika bile olsa zihninizi ciddi manada meşgul edecek bir şey sizi zora sokacak. Zihninize bir yük bindirecek bir şey. O yüzden sosyal medya bunun tersine direkt duygularla, dürtülerle insanları yönlendirmeye çalışıyor. Bizim tabii uyanık olup biraz daha daha fazla derin düşünmeyi odaklayacak şekilde kendimize telkinlerde bulunmamız gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için, bu güzel sohbet için. İyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tam da yeni okul dönemi başlarken nasıl davranacağız çocuklarımıza, onları nasıl kitap okumaya motive edeceğiz, bunu konuşmak üzere yazar Esra Yazdıç Demir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, günaydın herkese.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Demir, şimdi...

0: yapmaya vesaire yönlendirmek. Tam da okul dönemi başlarken yoğun ders temposu olacak, ödev temposu olacak. Nasıl motive edebiliriz kitap okuma konusunda?
1: Ya Sıla Hanım, aslında bence ilk başta şunu sormak lazım. Biz ne yapıyoruz da çocukların kitapla bağını kırıyoruz? Yani ne zaman biz kitabı bir ödev yerine koymaya başladık? İşte aslında sorunun temeli orada başlıyor. İşte yaz okumaları, okuma listeleri, okul açılıyor. Ödevin yanında kitap okuması lazım çocuk. Peki bütün bunları yaparken neden kitap hep bir sorun gibi karşımızda duruyor? Aslında ilk başta onu çözmek lazım. Bence en temeldeki sorunun da şu olması gerekiyor ebeveynler açısından. Kaç sayfa okudun sorusundan vazgeç.
0: Değil mi?
1: Lütfen.
0: Evet.
1: Çünkü bunu hiç doğru bulmuyorum. Kaç sayfa okuduğuyla neyi ölçeceğiz? Hikayeden zevk aldığını mı, yoksa kaç kelime okuduğunu mu, kaç sayfa okuduğunu mu? En temelde aslında sayfa sayısını değil de hikayeyi merak etmek, ebeveynler açısından özellikle söylüyorum, kitabı performans alanından çıkartır. Yani çocuk şunu söylemeyecek. Anne babalar bazen diyor ki işte yarım saat kitap oku, sonra tabletinle oynarsın. Sonra çocuk diyor ki ha.

0: Yani kitabı hayatın bir parçası yapmadığımız sürece, kaç sayfa okudun sorusunu hayatımızdan çıkarmadığımız sürece, ya da en temelde anne baba olarak siz okumuyorsanız bu çocuktan hiçbir şey bekleyemezsiniz. Önce siz meraklı olacaksınız. Evet, okul dönemini sordunuz. Okul dönemi açılıyor. İşte yaz döneminde bile çocuklar kitap okurken ne yapalım ne yapalım işte diye çok soru bana da geliyordu. En temelde hep şunu söylüyorum ben. Çocuk sizin elinizde kitabı bir gün içerisinde kaç kere görüyor?
1: Evet.
0: Ne kadar görüyor? Çünkü söylediğimiz şeyler o kadar uçup gidiyor ki akıllardan. Yine bir şey söylüyor. Yine kitap oku diyor. Yine bana bir şey öğütlüyor. Peki dönüp bakıyor, anne ne yapıyor? Telefonda bir şey kaydırıyor. Baba ne yapıyor? Televizyon izliyor ya da bilgisayarda bir şey yapıyor. Gün sonunda anne ve babanın ya da yetişkin kimse onun yanında kitap okuyan biri yok.
1: Evet.
0: Nereden görecek çocuk? En temelde biraz herkesin önce kendine çekidüzen vermesi lazım. Çocuklarda suç aramadan önce bence.
1: Şimdi kitap okumayı bir görev olarak görmek, sizin anlatımınız bu. Hani dediniz ya, bir ödül var sonunda, bu görevi yerine getireceğim ki ancak o ödüle ulaşabileyim. Neden bu yaşanıyor birçok ailede? Şimdi günümüz, eskiden bu kadar değildi galiba ama günümüz dünyası biraz farklı ya. Dijital dünya, ekranlar var her yerde. Bu da mı bizi uzaklaştırıyor? Böyle kağıdı elimize alıp, bir kitabı elimize alıp ve basılı olan bir şeyi okumak, bundan da mı bu hale geldi acaba? Tamamen ebeveynlerin yanlış yaklaşımından mı kaynaklanıyor bu durum?
0: Ya bana, ben ne sorarsanız topu biraz ebeveynlere atacağım. Çünkü sonuç itibariyle çocuk gördüğünü yapar, biraz önce de söylediğim gibi. Siz eğer şöyle söyleyebilirim en net ifadeyle. Kitabı temel ihtiyaç haline getirmiyorsanız, neden bahsediyorum? Örneğin size sorayım. Siz su içmeyi unutuyor musunuz?
1: Hayır tabii.
0: O zaman kitap okumayı da unutmamamız lazım. Yani gün içerisinde şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Hani hep bana soruyorlar ya, nasıl yaptın, ne yaptın da bu kadar çocukların kitap okuyor senin diye. Benim kızım ateşlendiğinde acile giderken bile yanımıza ben 2-3 tane resimli kitap atar giderdi. Şu anda yemek yaparken işte bazen insanlar buna ben onu yapamıyorum diyor ama işte sesli kitap dinliyoruz. Seyahatlerde sesli kitap dinliyoruz. Bu şöyle algılanmasın. Ya biz de tamamen 7-24 kitap okuyoruz. Hayır. Biz kitap okumayı bir ihtiyaç haline getirmeye çalışıyoruz çocuklarda. Okullarda da bunu söylüyorum. Siz kitap okumayı unutuyor musunuz diyorum. Evet diyorlar. Peki diyorum, aileler unutuyor mu? Evet diyorlar. Gün sonunda hepimiz belli işlerde çalışıyoruz. Yoğunluklarımız var. Herkesin bir yoğunluğu var. Ama kitap okumayı şöyle bile düşünülebilir. Ya yazarken de olsa bir 15 dakika okumak. Bunu yapamıyorsa, yani temel ihtiyaç haline getirmiyorsa aile kitap okumayı, ne yaparsanız yapın görev halinde kalacak çocukta. O yüzden bir de şu önemli benim için, merak duygusu. Yani çocuk annemin babamın elinde bir şey var, okuyorlar. Önce bir iki görecek, yine televizyonu açacak. Önce biraz bakacak, eline tabletini alacak. Ama emin olun, biraz fırsat verin. Ama siz de dayanıklı olmalısınız böyle bir durumda. Sizi gördükçe en azından ufak ufak başlayacak okumaya. En önemli tavsiyem de, ben hep şunu söylüyorum hani okurlarla buluştuğumuzda. Lütfen çocuklara çizgi roman okutun. O kadar güzel çizgi romanlar var ki, tabii ki önce siz okuyacaksınız her türlü kitabı çocuğunuza belli bir yaşa kadar vermeden önce. Ne olur çizgi romanlardan uzak tutmayın onları. Sebebi şu, kalın kitaplar olur ama kelime sayısı az olduğu için çocuk der ki, hem hikayeden keyif alır hem de ne kadar kalın bir kitabı bitirdim. O hissi duydukça emin olun okumak da biraz daha ilerletmiş olacak okuma kültürünü.
1: Tabii şimdi kitap deyince ders kitaplarını bir düşünüyor insan, müfredat odaklı. Bir de çocuk kitapları, edebiyat, çizgi romanlar vesaire. Bunlar arasında denge nasıl kurulabilir?
0: Şimdi şöyle, okullar açısından ayrı yanıtlayayım bunu, ebeveynler açısından ayrı yanıtlayayım. Şimdi okullarda açıldığında hemen önümüze bir kitap listesi gelecek. Biraz şuna dikkat etmesi lazım. Okulda artık genelde Türkçe cümleleri seçiyor onların. Yaş değil, sınıf düzeyi burada önemli olan. Çocuğun yaşı değil, sınıf düzeyi.

Hani hep soruyoruz ya, sanat halk için midir diye. Biraz yukarı çekmek lazım çocuğun, evet, okuma kültürünü. Siz onu zorlamadığınız zaman, çocuklarla hep konuşurken şunu söylüyorlar. Beni hafife alan metinlerden hoşlanmıyorum. Yani kitaplar diyor onlar ama beni hafife alan kitaplardan hoşlanmıyorum. Çocukları biraz zora alıştırmak lazım. Önce bir iki kaçacaklar ama ondan sonra emin olun çok keyif alacaklar. İkincisi, hem ebeveynler hem okullar için seçme hakkı.

0: birlikte. Tabii ben bunu biraz daha lise öncesine ben bahsediyorum. Gittiniz ve dedi herhangi bir kitap seçti orada. Kütüphaneler tabii biraz daha denetim mekanizmaları yüksek yerler ama kitapçıya gittiniz. Bir kitap seçti. Aldınız baktınız çok hoşunuza gitmedi ama çocuğunuz çok diretiyor. Bunu okuyacağım, bunu okuyacağım. Başka da almazsan okuma. O zaman şöyle bir anlaşma yapın. İki kitap seçin. Deyin ki önce bunu ben bir okuyayım. Sen de bunu bir okumaya başla. Ondan sonra kitapları değiştirelim. Bakalım ne yapacağız. Zaten kitabın uygun olup olmadığını siz orada kendiniz de iyi bir okursanız anlayacaksınız. Bu önemli. Çocuğun dünyasında bu kitabın içindeki hikayenin yeri var mı? Hani dediniz ya hız. İşte günümüz çok hızlı, ne yapalım? Ben şunu öneriyorum. Lütfen biraz yavaşlayabilir miyiz? Çünkü evet. En temelde biz hep ne diyoruz? Çocuklar çok sabırsız. Biz sürekli göz hizasında saniyeler içinde onlarca şey kaydıran, işte televizyona bağımlı çocukların sabretmesini nasıl isteyebiliriz ki? O yüzden anne baba, eğitimciler zaten bunu yapıyorlar. Anne babalar lütfen biraz kendileri sabretsinler. Kendi okuma kültürlerini geliştirsinler. Ondan sonra çocuğun okuma kültürünü geliştirmek için çabalasınlar. Burada da o çocuğun dünyası var mı kısmı o şu nedenle önemli. Bazen yazarlar şunu yapabiliyor. Hep geçmişten bahsedip bizim çocukluğumuzda bunlar vardı. Bizim çocukluğumuzda onlar vardı. Tamam aldık kenara koyduk. Bir kitap bunun üzerine olsun konusu. Ama diğer kitap yapay zeka ile olsun. Diğer kitap doğayla ilgili olsun. Diğer kitap başka bir şey. Yani tür çeşitliliği sağlansın. Sıkıcı kitaplar okumak istemiyor çocuklar.
1: Evet,
0: ama yine de şunu söylüyorum. Lütfen sabır mekanizmasını çalıştıralım. Ve burada şunu da söylemek istemiyorum. Bir etsin çocuk. Hayır. Çocuğa yarıda bırakma şansını da vermek lazım. Gerçekten sevmediyse bir kitabı tamam. Ama bunu hani bir alışkanlık haline getirip getirmeyeceğinin kontrolü tabii ki ebeveynde. Ona evet. Yapacak bir şey yok.
1: Evet, evet.
0: Böyle söyleyeyim.
1: Siz bir gazeteci ve ödüllü bir çocuk edebiyatı yazarısınız. Bu yeni neslin hikayelerle kurduğu bağ nasıl gözlemliyorsunuz acaba? Sizin kitaplarınızın içeriği nedir? Çocuklarla okul döneminde sınıflarda bir köprü kurabilir mi?
0: Şöyle, çok uzun zamandır zaten okullara söyleşilere gidiyoruz. Çocuklarla genellikle ortaokul dönemi benim kitaplarım, romanlarım. Çocuk hikayeyi sevdiği zaman yazarla bağı da çok kuvvetli oluyor. Yani şunu düşünmeyin, yapay zeka yazması gerekir bir yazarın ki çocukla bağ kurabilsin diye bir şey yok. Sadece o hikayenin içinde çocuk kendini bulabiliyor mu? Örnek veriyorum, benim Memur Çocuk kitabımda bir zorbalık hikayesi var. Peki bugün zorbalığı her yaş grubunda, kendimizi de katalım bu işin içine. Görüyoruz değil mi? Sokakta da görüyoruz. Markette de görüyoruz, okulda da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Bunu böyle çocuklarla da konuşmak lazım. Onlarla konuşurken bazen diyorum ki okulda zorbalığa uğrayanlar var mı? Kimi çekiniyor, kimi elini kaldırıyor. Peki diyorum ben size şunu söyleyeyim. Ben buraya gelene kadar trafikte yaşadığım zorbalıklar var mıdır sizce? Kimisi ya hayır diyor yetiştiğim için. Kimisi diyor ki evet. Diyorum ki evet var. Ama zorbalıkla mücadele etmek için ne yapmamız lazım? İşte o hikaye de onu görüyor. Ne yaptığını, ya empati kurması lazım her şekilde. Şu ana kadar hep çocuklarla iyi şeyler, iyi sohbetler yaptık. Kitaplar genel olarak seviliyor. Sebebi de galiba şu, diyor ki bana çok benziyor. Yani bu hikayenin içinde ben varım. Esas önemli olan o galiba, fantastik de yazsanız, bilim kurgu da yazsanız, toplumcu gerçekçi de yazsanız. Önemli olan çocuk o metinde kendinden bir şey bulabiliyor mu?
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii biraz önce ders kitaplarından da bahsettik ya, aileler hala şunu yapabilirler. Öncelikle ders çalış, kitap okuma sonra gelir. Düzenli kitap okuma öğrencilere ne katıyor? Yani akademik anlamda da.
0: Aslında Milli Eğitim Bakanı önemli bir açıklama yaptı yazın. Dedi ki ortaokul geçiş sistemi için söyleyeyim. Biz sınavı değiştirmiyoruz. Sınav sorularını yeniliyoruz dedi. Yani bütün o havuzu yeniliyoruz. Bu aslında ne demek? Okuma kültürü iyi olan çocuklar bu seneki değil de 2027-28 döneminde 8. sınıf olacak çocuklar çok iyi kitap okumalı. Evet, şimdi.

0: üstündekiler de okumalı. Ama bundan sonraki, yani o sistem devreye girdikten sonra süreç şöyle işleyecek. İyi bir okuma kültürü olacak. Sabredebilecek ki o uzun paragrafları okuyabilsin. Hem Türkçe'de, hem matematikte, hem fen bilgisinde, hem sosyal bilgilerde sabredebilsin, okuyabilsin, analiz edebilsin. İşte aslında ebeveynler için en güzel nokta bence şu saatte şöyle başlayacak. Siz eskiden test çözün, test çözün, test çözün diyordunuz. Şimdi yarı yarıya şunu söylemeniz gerekiyor. Kitabını oku, testini çöz.
1: Evet.
0: Ve bunu yaparken yine söylüyorum, siz okumazsanız hiçbir anlamı yok. Yine okumayacak, yine yapmayacak. O yüzden bence siz de test çözmezsiniz belki ama mutlaka kitap okuma kalitesini arttırmanız lazım.
1: Şimdi hep okumaktan bahsediyoruz ama yazmak da var. Yazmanın da çok büyük katkıları var. İlle de profesyonel yazar olması gerekmiyor çocukların ama belki olacaklar da var aralarında. Yetişkinlerin, öğretmenlerin, çocukların hayal dünyasını, yazma cesaretini desteklemek için sınıflarda uygulayabileceği, evde uygulayabileceği küçük böyle ipuçları verebilir misiniz bize? Belki oyunlarla yapılabilir bu.
0: Yani şöyle, aslında çok fazla hiçbir malzemeye gerek olmadan şunu bile yapabilirsiniz. Bir kelime üretirsiniz. Örneğin hafta sonu hadi kahvaltıda olalım. Ve bu yaza dair en sevdiğiniz hikayeyi paylaşın. Yani anınızı paylaşın birbirinizle ve birer kelime seçin. Bu kelime üzerine çok da kurulamayacak cümleler, değişik kelimelerden oluşan cümleler türetebilirsiniz. Okul geldiği zaman zaten Türkçe derslerinde ya da edebiyat derslerinde bu kompozisyon süreci işliyor. Öğretmenler onu bence çok güzel yönetiyorlar. Orada hiçbir problem yok. Ama evde ne yapmalıyız derseniz bu küpler vardı. Resimli küpler. Hatta kendiniz bile bir kavanozun içine ya da masanın üstüne bazı harfler yazın, bazı resimler yapın. İşte kedi, kalem, başka. Üçer tane seçin ve buradan bir hikaye oluşturmaya çalışın. Bunu aslında niye söylüyorum? Bir iş profesyoneli olarak bize üniversiteden gelen ya da iş başvurusu yapan insanlarda biz akıcı bir konuşma bekleriz. Akıcı konuşma yetisi yazmayla çok bağlantılı. Kendini doğru ifade edebilen bir insan olmak için önce çok iyi okumak, çok iyi yazmak gerekiyor. O yüzden belki okuduğunuz kitaplardan sevdiğiniz bölümleri birbirinize okuyabilirsiniz. Ya da karakter üzerine konuşun. Biraz karakter dedikodusu yapın. Okullara gittiği zaman ben hep şunu söylüyorum. Herkes bıraksın her şeyi. Hadi biraz yazarları çekiştiriyoruz. Var mısınız? İşte Agatha Christie'den tutun. Roald Dahl'e kadar. Pek çok Türk yazar. Gülten Dayıoğlu'ndan tutun. Miyase Sertborut'a kadar. Pek çok isimle ilgili sohbet ediyoruz. Aslında onlara pozitif dedikodularını yapıyoruz. Biraz meraklı olmak işte burada.
1: Evet, asıl mesele o değil mi?
0: Meraklı, sonra çocuklar. Evet, evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler Kıla Hanım. Hoşçakalın, iyi yayınlar.
1: Yazar Esra Yazdış Demir konuğumuz oldu ve geldik bugünlük yaşamın ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetmen Durşen Gazi ve ben spikeriniz Sıla Koç. Güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hem el sallıyoruz hem hoş geldiniz diyoruz. Son zamanlarda bilim insanlarının yaptığı çok önemli bir araştırma var. Diyorlar ki bedenin mevcut kilosu arttıkça beyin küçülüyor. Evet, Amerika'da yürütülen çalışma beden ağırlığının yükselmesine paralel olarak beyne iletilen kan akışının belirgin oranda yavaşladığını ispatlıyor. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini arttıran bu durum, sağlığımızı etkileyen faktörler arasında. Peki, özellikle Amerika'da ve tabii ki sırasıyla başka ülkelerde, hatta bizde de niye bu kadar hızlı bir kilo artışı var? Bir, tabii ki fazla enerji harcamıyoruz. Bizim yerimize artık her şeyi makineler yapıyor. Neredeyse her şeyi. İkincisi, fast food besleniyoruz efendim. Çok fast food besleniyoruz, özellikle gençler. Bir üçüncüsü, biz Türk toplumu olarak özellikle hamur işlerini, tatlıları çok seviyoruz. Damak tadına çok düşkün bir milletiz. Tamam, hiçbirine itirazımız yok. Damak tadına düşkünüz, kabul ediyoruz. Birlikte olmayı, birlikte yiyip içmeyi seviyoruz. Bizde misafirlik geleneği var. Hepsi kabulümüz, bunlar güzel şeyler. Fakat artık misafirliklerde de hamur işleri yerine sağlıklı gıdalara yöneliş başladı. Farkındaysanız eskiden salatalar çayın yanında ikram edilmezdi. Zeytinyağlılar, zeytinyağlı sebzeler çay yanında ikram edilmezdi. Günümüzde artık çay saatinde bu tip gıdaları özellikle gençler daha çok tercih ediyorlar. Bence çok da iyi ediyorlar. Efendim, öncelikle çok iyi bilmeliyiz ki akşamları hafif beslenmek, akşamları mümkün oldukça sebze ile beslenmek asıl ihtiyacımız olan bu. Bir de yatmadan önce böyle kalorisi yüksek gıdaları tüketmemek gerekiyor. Ama biz pek bir seviyoruz böyle televizyonun karşısında işte çekirdekler gelsin, kurabiyeler gitsin, arkadan meyve gelsin, hatta mümkünse cipsler gelsin. Biz homili gırtlak yiyelim, bir taraftan seyredelim, bir taraftan tüketelim. Bu alışkanlıkları biraz yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tabii bunları söylerken meşrubatları atlamayacağım. Meşrubatlarda bol miktarda şeker bulunuyor. Bunun yerine kendiniz evde doğal meyve suları konsantresi ya da doğal meyve suları hazırlayabilirsiniz. Efendim, sizlerle tekrar görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan temaslarının ilk gününde güçte birlik, ruhta dirlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Erdoğan bugün gerçekleştirilecek zirve oturumunda ise katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdürecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler yapacak.